0: Ozan Tufan Spor, Erhan direniyor, direkler direniyor. Korneri kullanacak Ernest Muçi. İçerisi kalabalık. 88. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Orta geldi. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Out. Yerde iki isim var. Natura Dünyası Gençler Birliği'nden. Ali Yılmaz o bölgede. Fatih Tekke görüntüde son bölümleri bu şekilde geçiriyor. İşte Ozan Tufan müthiş vurdu. Aynı güzellikte kurtardı Erhan Erentürk. Bu pozisyon sonrasında da iki oyuncu kendisini Gençler Birliği'nde yere bıraktı. Oyuncular ayakta, oyunda devam edecek. Normal sürede son dakikaya yaklaşıyoruz. Değişiklik olacak Gençler Birliği'nde. Cihan Çanak oyuna girecek. Eski bir Trabzonsporlu. Vivo. Ozan. Ozan Tufan'dan Ulaye. Uşari. Wagner Pina. Augusto çizgide. Augusto, Buşari, iyi paslaşmalar. Pina sağ kanatta. Pina yaptı ortayı. Arka bölüm açıldı. Onu açu kafayla indirdi. Umut ordu ama ondan önce müdahale geldi. Çıkamadı Gençler Birliği. Ulaye. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Buşari pas biraz kısa kalmıştı. Ozan dokundu. Vivu'dan Ernest Muçi'ye. Dakika 90. Muçi sağına çekti. Muçi'den merkeze. Chris Ulaye. Ulaye sağ kanada Pina'ya bıraktı. İçeride 4 oyuncu Trabzonspor'dan. Top Salih'te. Salih Malkoçoğlu. Trabzonspor baskısı devam ediyor. Salih'ten sol kanada uzun top. Ozan yaptı ortayı. Ön bölümde karşılayan Diabate. Furkan ve Buşari yerde. Trabzonspor kullanacak diyor Ali Yılmaz. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. İki oyuncu da ayağa kalkamadı. Normal sürede şu anda tamamlandı. Az sonra duraklamaları göreceğiz. Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Bu esnada da Furkan'ın tedavisi yapılıyor. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy henüz duraklamaları göstermedi.
1: Hakem Ali Yılmaz'ın elinde de sarı kartı var. Kalktıktan sonra tedavi bitince Furkan'a gösterecek. Evet, kart da çıkıyor Furkan'a.
0: Furkan kartı gördü ve artı 7. Her yamanda 90 artı 7 izleyeceğiz.
1: Onana da yine o bölgede Muçi topu eline aldı. Sağlık görevlileri Yunus oyun alanı terk etmedi pozisyonu. Farklı açılardan ekranlara getiriyoruz. Furkan kenarıya geldi. Cihan Çanak oyuna dahil oluyor. Ernest Muçi topun başında. Tek kişilik bir baraj Gençler Birliği'nde. Bir birlik eşitlik var. 7 dakikalık uzatma gösterildi. En az 7 dakika daha oynanacak. Ve eşitlik bozulmazsa 2 uzatma devresi, yine bozulmazsa penaltı vuruşları. 2. finalisti belirleyecek. Cihan oyuna dahil oldu. Ozan Tufan kullandı serbest vuruşu. Muşi ile oynadı. Ben işaret vermedim dedi Ali Yılmaz. Sarı kartını da gösterdi Ozan'a. Atış tekrarlanacak. Ozan Tufan sarı kart gördü. 90 artı 2. dakika. Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. taraftar ayakta. Trabzonsporlu futbolcular bir sevgi yumağı oluşturuyor. İşte tribünler. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyoruz atma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir

0: bir gol. Açtı önünü. Baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Güneşen Ernest Muçi bu yıl bu gollerden o kadar fazla attı ki işte onlardan bir tanesi daha. Bir kez daha sahnede, bir kez daha spot ışıklarının altında, bir kez daha yıldızlaşıyor Ernest Muçi.
0: 15. golü o da kat gördü.
1: Trabzonspor adına katkı vermeye devam ediyor. Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu anlarda yıldızını parlatıyor Ernest Muçi.
0: Şöyle bir Premier Lig'i hatırlattı bize Ernest Muçi. Çok güzel önünü açtı. Harika vurdu. Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Şimdi oyun tekrar hareketlenecek. Avantaj Trabzonspor'da. Finale bir adım yaklaştı Trabzonspor. Diabate. Anusek sol tarafa. Gol lazım. Natura Dünyası Gençler Birliği'ne. Salih. Müdahalesi yetersiz kaldı. Tonga top. Natura Dünyası Gençler Birliği'nde. Pasta hata var. Taç son anda bir müdahale. Trabzonsporlu oyunculardan hemen kullandı. Ev sahibi takım. Gol için yükleniyor. Natura Dünyası Gençler Birliği. Pasta isabet yok. Top taça gidiyor. 90 artı 4. dakika. Tüm Osan Konyaspor'un finaldeki rakibi Natura Dünyası Gençler Birliği mi Trabzonspor mu olacak? 2-1 önde Trabzonspor, finale yakın. Serbest vuruş kararı geldi Ali Yılmaz'dan. Büyük heyecan Trabzonspor kulübesinde. Kulübede herkes ayakta. 90 artı 5. dakika. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Salih. Doğrudan taça gitti Salih'in pası. Şimdi taç atışını Fıratcan'la kullandı Natura Dünyası Gençler Birliği. Vazgeçmiyor Natura Dünyası Gençler Birliği. 1-0'da öne geçmişlerdi. Faul Diabate yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanıyor. Ev sahibi takım. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Gökten Samet. Onarçın'ın orada baskısı var. Gökten sıyrıldı ondan. Pasını da verdi Samet'e. Samet gidiyor şimdi. Çizgide Fıratcan. O topla buluştu. Orta şansı. Fıratcan ortasını yaptı. Top oyun alanı terk ediyor. Kale vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Bordo Mavili taraftarlarının desteği Fatih Tekke görüntüye geliyor. Final için geri sayımda Trabzonspor Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ama maç bitmedi. 90 artı 6. dakika. Son anlar artık karşılaşmada. İki teknik adam bu heyecanı yaşıyor. Metin Diyadin ve Fatih Tekke, iki Trabzonlu.
1: Bakalım hangisinin yolu Antalya'ya düşecek. Fatih Tekke şu anda avantajı elinde bulunduran taraf. Fıratcan tacı kullandı. Diabate nefis döndü. Diabate pasını aktardı. 90 artı 6'da tamamlanmak üzere. Son duraklama dakikasının içerisine gireceğiz. Soldan gelecek Gençler Birliği. Delebaşiru. Gökten. Gökten Delebaşiru'ya pasını aktaramadı. Augusto yerde. Karar faul. Ali Yılmaz yakındı pozisyona, faul dedi ve bir de kart çıktı. Delebaşiru kartı gören isim. +7'de artık son anlar, son saniyeler. Finalde tüm Osan Konyaspor'un rakibi kim olacak? Trabzonspor Antalya'ya uçak biletini almaya çok yakın. Orana uzun gönderdi. Onuachu. Onuachu Anusek yan yana. Onuachu geçti Anusek'i. Onuachu çevirdi. Top boşta kaldı. O noktada Fıratcan var. Fıratcan çıkabilecek mi? Baskı var. İki oyuncu Buşari ve Muçi. Fıratcan faul yaptı Buşari'ye. +7 işaret edilmişti. O süre tamamlandı. 90+8'deyiz. Artık gözler Ali Yılmaz'da olacak. Finale çok yakın Trabzonspor. Değişiklik olacak Trabzonspor'da.
0: Boran Başkan oyuna girecek.
1: Ulay kenara geliyor. Tüm taraftarlar, Trabzonspor Kulübesi, herkes ayakta. Gözler Ali Yılmaz'da. Muçi kullanacak. Muçi'den geriye, Onana'ya ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.

0: Sıcağı sıcağına hemen başlayalım. Tam bir maç havası var.
1: İki takım da kazanmak zorunda.
2: Bu tür maçlarda daha çok isteyeceksin sahada.
3: Bir tane derbi kazanamamış bir takımdan bahsediyoruz.
0: O kadar çok kart görmüş ki. İşte Türkiye'deki futbol ikliminin hali.
4: Trendyol Süper Lig'in heyecanı takım oyununda.
5: Böyle bir hakem nasıl aslanlar gibi yönetmiş olur ki maçı?
6: Defansın, kalecin, kurgun iyi olursa şampiyon olursun.
2: Kandırıyorsun insanları o süslü güzel cümlelerle, kelimelerle. Ama biz yemeyiz.
4: Konuşulmayanları konuşuyoruz. Futbola farklı bir bakış açısı getiriyoruz.
7: Bunu söyledikten sonra zaten kıyamet koptu.
1: Herkes istifa diye bağırıyor. Kimsenin inancı yok. Ya oyuncuların inancı yok.
3: Çok önemli bir galibiyet aldı fakat bu oyun yeterli değil.
8: Bu sezonda senaryo yine aynı.
7: Hiçbir hedefi yok. Sahadaki görüntüsü o.
9: Ya ara pası atacak ya kendi girecek.
5: Maçın sonucunu direkt olarak etkileyen bir sonuçtur ya.
0: Bir A-Spor klasiği takım oyununda sizlerle olacağız.
4: Takım oyunu yarın 22'de A-Spor'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

1915'te Türk futbolu zorlu bir süreç yaşadı. Sezon başında kulüpler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle İstanbul Ligi ikiye ayrıldı. İstanbul Şampiyonluğu Ligi adı altında oynanan organizasyonda Fenerbahçe, Türk İdman Ocağı Darüşşafaka Hilal ve Darül Muallimin'le mücadele ederken 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaştı. Bir diğer organizasyon, İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde Galatasaray, Üsküdar Anadolu, Anadolu İdman Yurdu, Altınordu ve Süleymaniye konserini paylaştı. Galatasaray ve Üsküdar Anadolu 10'ar puanla ilk 2 sırayı paylaşırken, ligin kazananını belirleyecek maçta Üsküdar Anadolu'yu 3-2 yenen Sarı Kırmızılar şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki farklı organizasyonu zirvede bitirmeleri, gerçek şampiyonun kim olduğuna dair büyük tartışmalara yol açtı. Beş takımlı ligin şampiyonu Fenerbahçe, klasik şildin sahibi olmuştu. Ancak Galatasaray da bu konuda iddia sahibiydi. Sonunda iki ekip gerçek şampiyonu belirlemek için 31 Aralık 1915'te fikir birliğine vardılar. Kazananı 11 Şubat 1916'da oynanacak maç belirleyecekti. İngiltere'de o dönemin adıyla Futbol Ligi'ni kazanan ekip Everton oldu. İlk şampiyonluğunu 1890-91 sezonunda elde eden Maviler, ligde ikinci zaferine 1915'te ulaştı. Takımın İskoç santraforu Bobby Parker, rakip fileleri 35 golle sarsarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Parker, iki sezon önce İskoçya'nın dev ekiplerinden Rangers'tan transfer edilmişti.

İngiltere'de günümüzün önde gelen ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Manchester United 20 takımlı ligi son 3 sırada tamamlarken, o dönemde sadece bir takımın küme düşmesi sebebiyle lige veda eden ekip Tottenham oldu. İkinci ligde Preston'la girdiği mücadelede şampiyonluğu kazanan Derby County ise adını İngiliz futbolunda en üst seviyeye yazdırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok futbol ligi iptal edilirken İtalya'da şampiyonluk Genoa'nın oldu. 3 aşamalı organizasyonun final grubunda Inter, Milan ve Torino ile mücadele eden dönemin güçlü ekibi Genoa tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle birçok spor organizasyonu gerçekleştirilemezken Fransa ve İtalya bisiklet turları da bu durumdan nasibini aldı. Teniste Wimbledon ve Fransa Açık turnuvaları aynı sebeple düzenlenemezken Amerika Açık'ta erkeklerde Bill Johnston, bayanlarda ise Molly Mollery mutlu sona ulaştı. Bayanlar tenisinde dönemin en önemli isimlerinden olan Norveçli Mollery bu zaferiyle Amerika Açık'ta 4 yıl sürecek saltanatını da başlatmış oldu.

golfte sezonun en büyük organizasyonu Amerika Açık'ta kazanan Jerome Travers oldu. Travers bu zaferiyle kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.

0: 1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş, bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü. Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Heper de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir. Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır. ...28 Aralık 1965'te Aban Spor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, ...30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladığı 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holt'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı. 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali ise bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadında karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'nda final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
1: Rahmetli Faruk Ilgaz başkandı. Fenerbahçe'nin ciddi bir ekonomik sıkıntısı vardı. Bir de şu vardı, ya biz koskoca Fenerbahçe'yiz, kendi stadımızda maçı oynayamıyoruz. Hep İnönü stadına gidiyoruz o zaman, öyle. Yani ne yapsak ki acaba, hani ne olur ne etmez, bir de esas ama tabii sebep ekonomik sıkıntı. En sonunda olağanüstü bir kongre düzenlendi ve orada üyelere stadın satılıp yerine yenisinin yapılması konusunda girişim.

0: bulunmak üzere yetki istendi kongreden. Kongre de 3 kişi hayır oyu kullandı. Bu stadın yerini satmayalım diye. İleride buralar çok büyük para eder. Bu yerini satmayalım stadın diye. Bu 3 kişiden bir tanesi benim rahmetli babamdı. Neyse tabii, yani çoğunluk istediği için kulüp bugünün paralarını, ben şimdi sıfırları şaşırdığım için tam net söyleyemeyebilirim. 27.500 liraya mı, bugünün parasıyla 275 milyon mu, neyse yani bilemiyorum. Devlete satıldı. Çünkü o stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından, eski dönemin başbakanı tarafından, Fenerbahçe'de de yıllarca başkanlık yapmıştır, kulübe hibe edilmiş bir arazi idi. Ve işte dediğim, o paraya Fenerbahçe devlete stadı sattı. Devlet de dedi ki, aldım ben stadı, sana buraya bir tane yeni stad yapacağım. Yıkılan stad da bir kapalı tribün vardı. Bir aralık fareler bastıydı. Kulüp lokaliyle, kupalarıyla Kadıköy'de Beyaz Fırın'ın Hacı Bekir'in karşısındaki binaya taşındıydı. İki katlı binaya terk etmek zorunda kaldı. O stad, yani yıkıldıktan sonra yenisinin yapılışı tam 14 sene sürdü. 14 sene. Bir aralık inşaatı durdu. Hatta benim o zaman büyük kızım 7 yaşına girmişti, 8 yaşına. Ben kızımı alıp stadın önünde fotoğraf çektirdim. Tercümanda röportaj yazdım. Baba ben büyüdüm, evlenip çoluk çocuk sahibi alacağım, ne zaman yapacaksınız stadınızı diye. Neyse işte 82 filandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Alişen başkanken Ankara'da işte bir takım faaliyetler falan, yapım hızlandırıldı. Fazla uzatmayalım ve ucube bir stat çıktı. Kaçtı? 178 basamak galiba basın tribünü. Hatta bir aralık Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapmış, milli takımda hocalık yapmış, Türk futboluna sayısız yıldız yetiştirmiş Sabri Kiraz hocam, benim de hocamdı. O merdivende kalp krizi geçirip vefat etti. Sonra büyük bir hamleyle oraya bir asansör yapıldı. Ve işte 2001'e kadar, yalan söylemeyeyim, Aziz Bey başkan olana kadar o statta maçlar oynandı. O eziyetler çekildi ve 2001'de İşte Aziz Bey'in başkanlığında hiç kimseye sorulmadan o ucube stat yıkıldı ve bugünkü stadın yapımına başlandı.
1: O, Türkiye'nin ilk profesyonel futbolcusu. Karaince lakaplı Vahap Özaltay. 1909 yılında İstanbul'da doğan, Aydın'da büyüyen Vahap, futbola İzmir'de başlamış ve Altay kulübünde yıldızlaşmış bir isimdi. Golcü bir futbolcu olduğu kadar mükemmel bir atlet de olan Karaince, milli atletizm takımımızda da yer almıştı. Güzel oyun futbolu anlamlı ve güzel kılan, efendiliğiyle kalplerde yer tutan bir efsane olarak yaşamını sürdüren Vahap Özaltay, futbol hayatını noktaladıktan sonra da Altay kulübüyle bağlarını koparmadı. 11 Haziran 1965 günü kulübün kongresi sırasında ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türk spor tarihinin önemli isimlerinden Vahap Özaltay son nefesini Altaylıların kolları arasında verdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da futbol için önemli kararların alındığı yıllardan biri oldu 1965. Futbolun beşiği olarak bilinen ve kural değişikliklerinin öncelikle uygulandığı liglerden olan İngiltere Futbol Ligi, bu kez oyuncu değişikliği kuralına imza atacaktı. Yapılan oylamada 39'a karşı 10 oyla takımlara lig maçı sırasında sakatlanan oyuncunun yerine yedek oyuncu oynatabilme izni verildi.
0: Böyle bu tip kuralların değişiminde İngiltere hep öncülük yapmıştır dünya futboluna. Hani derler ya, futbolun beşiği İngiltere'dir diye. Orada genelde bu işler başlamıştır, bu tip değişiklikler. Bize de yanılmıyorsam 68 veya 69'da gelmiştir. Yani bizde de uygulanmaya başlamıştır. Önce bir oyuncu değişikliğiyle başlamıştır bizdeki yenilikte. Sonra zaman içinde 2'ye, ondan sonra da 3'e çıkmıştır. Şöyle bir maç hatırlarım. Fenerbahçe'nin bir Avrupa Kupası maçıydı. Önemli bir maçtı. Ali İhsan Okçuoğlu rahmetli oldu. Sol haf, orta saha oyuncusu, yani eski deyimle

0: Olaf müsabaka sırasında sakatlandı. Bayağı da ciddi bir sakatlık geçirdi. Fakat oyuncu değişikliği olamadığı için o zamanlar böyle sakatlanan oyuncuları sol açığa atarlardı. Ali İhsan'ı da sol açığa attılar. Özellikle İnönü Stadı diyelim eski adıyla. İkinci yarıda numaralı tribünün önünde Fenerbahçe Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye doğru hücum ediyordu. Ali İhsan orada sakat sakat zor yürüyerek yere zor basarak maçın en iyi oyuncusu seçildi. Oradan verdiği paslar yaptığı işte ortalar bir ayağı sakat sağlam ayağıyla yapıyor. O yüzden ben 68 diye hatırlıyorum. Çünkü yani Ali İhsan'ın o pozisyonda maçı oynama ihtimali hiç yok. Ama oynadı mecburen. Çünkü eski adet öyle sakatlanan sol açığa. Sonra Fenerbahçe'ye de oradan yani bunları biraz çıkartıyorum. Ionescu diye bir hoca geldi. Rumen hoca. Orada işte başlamıştı. Bir oyuncu sadece bir oyuncu değişikliği. Sonradan dediğimiz gibi işte 3'e çıkarttılar.
1: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. ...1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da, 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taçlandırdı. Ve atasporumuz güreş. 1965 yılı beraberinde sayısız başarılarla dolu güreş tarihimize bir dünya şampiyonluğu daha getirmişti. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla deyimi yerinde ise eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı.
2: Tokyo'ya gittim. Tokyo'da işte ilk defa 97 kilomun üstünde güreştim. 97'ye çıkarttılar beni. 97'de işte Bulgar ve Avustralyalı birisi vardı. Onları yendikten sonra tahtiyle güreştim. Meşhur tahti, çok meşhurdu tabii o zamanlar. Golom tahti. Onu yendim. Onu yenince bütün herkesin gözü bende oldu. Çünkü ilk defa büyük bir müsabakaya katılıyorum, olimpiyata. Ve olimpiyatta tahtiyi yendi falan diye hem bizim yöneticiler, hocalarımız hem yabancılar falan böyle ve benimle ilgilenmeye başladılar, ilgi duymaya başladılar. Arkasında Medved'le güreştim tabii. Medved herkesi tuşla yeniyor. 3 dakika dayandırmıyor. Sonra Medved'e de 2-1 galiptim. Orta hakemi maç o kadar heyecanlı geçti ki bütün bizim o günkü bakan, hocalar, yöneticiler ve sporcu arkadaşlar sen galipsin. Yeter kendini şey yapma, zorlama, bir kazaya gelir filan diye, yeter bu

vaziyette güreşi bitir dediler. Zaten birkaç dakika değil de herhalde 25-30 saniye falan kalmıştı. Öylece güreş bitti. Orta hakeme düdük çaldı. Benim kolumu galip ilan ettiler. Kaldırdılar kolumu. Biz tabii olimpiyat şampiyonu olduk diye seviniyoruz. Ondan sonra duşa gittim. Duştan çıktıktan sonra dediler ki senin müsabakayı berabere verdiler. Ruslar itiraz ediyor. Ondan sonra bir resmi dilekçeyle o zaman şimdiki gibi böyle video yok. Yeri bakıp gösterme falan da yok. Hakemler toplanıyorlar. 3 tane doğu blokunun hakemi müsabakayı berabere ilan ediyor. Diğer 3'ü bana verse de olmuyor. İşte berabere ilan ettiler müsabakayı öylece. Bu yetmiyormuş gibi ben Bulgar'ı ittifakla yenmiştim daha önce. Benden sonra Bulgar'la güreşti. Bulgar ona tuş olunca ben yenilmeden olimpiyat ikincisi oldum. O tabii çok dokundu bana. Çok üzüldüm. Çok zoruma gitti. Sonra İngiltere'de Manchester'da Medved'i orada yendim. Aynı yıl dünya şampiyonu oldum. Yılın sporcusu da seçildim o zaman. O zaman çok mutlu oldum. Yani şöyle söyleyeyim, hakikaten olimpiyatlarda haksızlık ettiler bana. O yüzden çok zoruma gitti. Eğer yani sanki Erciyes Dağı omuzlarımdaydı. Ne zaman Medved'i yendim ve rahatladım o zaman. Hakikaten çok rahatladım. Sonra bir kere daha güreşimiz oldu. Orada da berabere kaldık. Orada da bir İsviçreli kalleşlik etti. O 1966 Toledo'da. Orada da yenilmeden ikinci oldum. Yine Medved birinci oldu. Berabere kaldık biz Medved'le. Sonra Medved bir daha da güreşmedik. Ara çıktı.

Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle

0: çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
1: Şimdi tabii sporcunun en büyük özel en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikleri olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa, Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş. Yani fark etmez. Onun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettik. Almanya'da o zamanlar vatandaşlar çok ezikti Almanlar tarafından Avrupa'da. Bu ezilmenden dolayı benim şampiyonluğum onları çok mutlu etti, çok memnun etti. Bütün mesele burada.
0: Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Cemal Kamacı boksu bırakma kararını şu sözlerle ifade etti.
1: Her şeyin bir sonu gelir. Sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maçı yaptık.
0: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamacı ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamacı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamacı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'dan Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya ile çıktı.

0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
3: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal
4: Şiyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: É para o lance, Kempes. Era o terceiro gol da Argentina.

Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey, yani uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensenbrink meşhur 88. dakikada bir topa vurdu direkt.

0: erken döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımlı santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir...
2: Lo está buscando por Jardine. Jardine. Ya está Canaria. Juega para Luque. Busca el arco.

0: Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luke savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak

İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Branko Luka 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. Robertson. 1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Son is there. Will he get a shot in? And when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto almost tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken renklerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow. ...2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama... ...tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool

İstanbullular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu.

Milliler Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aimar'dan geldi.

2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya 2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını, erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005, tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

0: futbolun sıcak gelişmeleri,
1: konuşacak fazlasıyla konumuz var.
0: Canlı bağlantılar ve özel dosyalar futbol meydanında.
2: Şimdi neyin sızlanması bu transfer mransfer? Yok 3 dönem transfer lazım.
3: Büyük kulüp, küçük kulüp, Anadolu kulübü, İstanbul kulübü ayrımı yaparsan geçmiş olsun.
4: Bir sakatlık, bir cezalı olduğu zaman arıyorsun, bunu arıyorsun.
5: İşlerin yoluna girmesinin birinci koşulu iyi bir yönetim ve teknik direktörlük marifeti.
6: Kondisyonları 5 tane olan takım gördün mü?
0: Dinamik, heyecanlı, duyuran bir futbol programı için ekran başına.
7: Hiç kimse kulüpten büyük değildir.
8: Değildir.
9: Çok konuşulan bir pozisyon vardı.
2: Seni istemiyorum, bittin git.
10: Bir tane kontrol tak, tabelaya bir bakayım, 3 puan cepte kardeşim, ne olursa olsun.
11: Hocanın üstüne çok büyük bir baskı vardı.
12: Bu maçın faresiz olduğunu düşünüyorum.
13: Burada size düşen bir sorumluluk var.
14: Eksikler ve yokluklar sizi farklı yere götürebilir.
15: Konuşacak çok şeyimiz var.
0: Futbol Meydanı bu akşam 21'de Aspor'da.
16: Genel izleyici için uygundur.
17: Artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda. Arda, Nihat, serbest vuruş bizim.
18: Fernandes, Gökhan İnler, devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim, Volkan çıkarıyor.

Barnetta, bravo Volkan. Mükemmel uzandı, mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside, ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Bir salise önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama.
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz da Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semih ve gol. Attı. Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. St. Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yana susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1. Şimdi başka bir maç var önümüzde.
2: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
1: İşte Semih çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Mit Steiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler. Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Tuncay Arda hareketleniyor ama şimdi Aurelio. Semih. Semih. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir santrfor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay. Tuncay ceza alanında. Tuncay. Nihat dokunamıyor.
1: Çok
0: out.
1: Çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna ya.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
1: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz lazım.
1: Eyvah.
0: Çok fazla adamla yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet
1: 4'e
0: Topal
1: 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Arda. Arda. Ve gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor, Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak.

kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenay. Matejovski. Grigera, Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.
0: Hakem değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sion konun ortası. Ve gol geliyor. Vlahişin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuş da arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.
1: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi.
0: Evet. Hamit altın top. Kazım.

0: Aurélio. Gündoğan. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
1: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: arada Jan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım. Yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde. Oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı. Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Birashil, Jan Polak, Emre Aşık, Aurelio. Dakika 77, Arda. İyiyiz bu dakikalarda. Şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii.
1: Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda, çok güzel. Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet. Aurelio. Sabri. Sabri. Sabri. Arda boşa çıkıyor sağ kanatta. Sabri. Tuncay. Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım. Cech.
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit altın top. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat. Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit altın top. Sabri. Sabri. Sabri orta, Tuncay'a gelmiyor.

0: çocuklar devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım, Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler. Ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit. Kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
1: İyi vurdu. Baraja çarpmasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi Servet.
1: Aman Servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor Servet.
1: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
1: çok da güzel
0: oraya.
1: Girdi
0: çok
1: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
1: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Koller. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay. Sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Wicek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Wicek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Wicek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin.

Orta, Tuncay, Tuncay. Hakan, Aurelio, Hamit altın top, Hamit, Hamit, Sabri, Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarları ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım, yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin. Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Şeyh kaçırıyor. Nihat. Gol. Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat. Teşekkürler. Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat. Nihat.
2: Gol.
0: Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Bir gol. Ömer abi ne diyeceğini
1: şaşırdı. Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz. İyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor, evet. Yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 durak.

0: patlama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Arda. Koller. Jan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren,
1: evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren
1: yani
0: takım
1: bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın. Yapmayın. Ters bir top. Sabri vuruş topu taca gitsin.
1: Aman aman aman.
0: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma. Aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
0: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
0: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
0: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
0: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Hadi Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Grigera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart, ufalı işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada bir, uzatacaksa sıfır. Maç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Kreutzfeldt, niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart. Sakin, uzun. Çok güzel.

0: Hakan Balta. Dikkatler Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maçı çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Ve ilk düdük sesi geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direk, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır rakibinden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Asfak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit. Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'in pası Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı. Az önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi. İşte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Toparlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgarno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama ter pas tercihi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla.

iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Petric, Modric offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük bir mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kritik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih platik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir an daha. Üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda. Rakitic dışarı attı. Rakitic dışarı attı. Dışarı attı. Üçüncü penaltılarda da ikinci kayıp. Yarı final bize geliyor. Büyük şans. Büyük şans şimdi. 3-1 olacak. Çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Tarihimizde Euro 2008'de ilk kez yarı finale yükselmek için. Hadi Hamit. Hadi Hamit vur. Vurdu gol. 3-1 oldu. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri Tüksel!
3: İşte tarihi fotoğraf. Konya'da Torku Arena'da 42 bin kişinin de Ay Yıldızı Bayrak ve maça biz başlıyoruz. Büyük bir coşku var Konya'da. Fatih Terim maç öncesinde gergin. Cezalarını Oğuzhan vuruyor ama top dışarı çıktı. Talihsiz bir an görüntüde Oğuzhan. İyi baskı kurduk İzlanda kalesinde. Yine yükleniyoruz. Müthiş çalımlar Arda Turan. Talihsiz bir an ve kaçırdık. İşte Arda. Yine 4-5 oyuncuyu adeta ipe dizdi ama o son hamleyi yapamıyor. Şimdi yüreklerin ağza geldiği an. Kaçırdılar. Görüntüde Bödvarsson vardı. Ve İtalyan hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı 0-0. İyi çıkıyorlar kontrata. Orta Serdar Aziz. Seviniyoruz. Arda Turan kalkın ayağa diyor Torku Arena'daki tribünlere. Sigurdsson kafa vuruşu yaptı out. Gökhan Töre. Gökhan rakibine sert giriyor ve Gianluca Rocchi hiç düşünmeden direkt kırmızıyı çıkartıyor Gökhan'a.

0: 10 kişi kalıyoruz. İyi oynuyoruz 10 kişi kalmamıza rağmen. Arda. Cenk Tosun ve Umut Bulut da oyunda sonraki bölümlerde. Gözler Rokçi'de devam dedi. Arda açısını kaybediyor. Arda vuracak. Şimdi döndü. Sol ayak yanalarda. Kazakistan'ın da Letonya karşısında öne geçmesinin ardından iyice bunaltıyoruz İzlanda'yı. Oyun durdu. Sarı kart Cenk'e itirazlarından dolayı. İşte nefesimizi tuttuğumuz an. Mükemmel bir gol. Tarihi bir gol. Aynı Hırvatistan'a Semih'in attığı golün muadili. Selçuk İnan mükemmel vuruyor. İnanıyoruz ve başarıyoruz. İşte bu gol Türk futbol tarihinin en özel, en anlamlı, en müthiş vuruşu. Tebrikler Selçuk İnan. Tebrikler milli takım. Mükemmel bir gol. Bu gol bizi aktarmasız olarak Fransa'ya aktarıyor. Maç bitti. Müthiş sevinç var. Milli takım Fransa'da.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol takımımız İsveç'le karşı karşıya geliyor. Mircea Liceescu ekranlarınızda. Cengiz. Cengiz'in ortası. Cenk Tosun dokundu. Öncesinde bayrak kalkıyor, offside. Dakika 29. Ekdal karşı karşıya. Sinan dokundu. Sonrasında şut çerçeveyi bulmuyor. İsveç'in etkili geldiği an. Bir başka açı. Albin Ekdal'la gelişen İsveç tehlikesi. Sam Larsson. Top direkte patladı ceza alanında. Tehlike Isaac Terin. 35. dakika, İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Bir başka açı gol ekranlarınızda. Augustinsson'un asisti, sonrasında Telin. Dakika 45. Savunmada bu topu uzaklaştırıyoruz. İsveç akını devam ediyor. Sert şut oyun alanının dışında. Cibi Durmaz. Sinan son anda dokunuyor. İlk yarı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Zeki'den bir hata. Viktor Claesson çok uzaklardan vuruyor, 2-0. 49. dakika, İsveç farkı 2'ye çıkardı. Sadece 2 dakika sonrası Hakan Çahanoğlu, Hakan enfes vurdu. 2-1. 51'de farkı 1'e indiriyoruz. Mehmet Topal'ın asisti, sonrasında Hakan'dan bu şut geldi. İsveç savunmasında büyük hata. Mehmet bıraktı Cenk'e. Cenk top biraz hızlı. Cenk istediği vuruşu yapamadı. 2-1'den sonra İsveç kendi yarı alanında esir. Dakika 88. Emre Akbaba. Emre muhteşem bir gol. Cenk Tosun'la harika paslaştılar. Eşitlik geliyor. Gol Emre Akbaba. 62. dakikada oyun alanına dahil olmuştu Emre. Golünü atıyor. Millilerimiz yine etkili geliyor. Serdar Gürler'in ortası. Emre Akbaba vuruyor, 3-2. 2-0'dan geriye geliyoruz. 3-2 yapıyoruz durumu. Uzatma dakikalarında milliler İsveç'i bu golle deviriyor. Uluslar Ligi'nde karşılaşmanın sonucu İsveç 2, Türkiye 3.
2: Euro 2020 elemeleri H grubu mücadelesinde Türkiye Konya'da Fransa'yı ağırlıyor. Griezmann kullandı korneri. Ön direkte müdahale geldi. Kenan Karaman ve Pogba'nın mücadelesi penaltı bekledi konuk takım. Karşılaşmada 30. dakika, Cengiz'den orta, Merih, Kaan Ayhan ve gol. Merih Demiral çevirdi içeri. Kaan Ayhan vurdu kafayı. Türkiye Fransa karşısında 1-0 önde. İrfan Can Kahveci ile topu kazandı milli takım. İrfan Can'dan pas. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top Lloris'te kaldı. Karşılaşmada 40. dakika. Burak Yılmaz girdi araya. Pogba ile mücadelesi. Dorukhan o noktada bıraktı. Cengiz Ünder 2-0. Cengiz Ünder'in kaydettiği golle Amili futbol takımımız Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı. İşte Cengiz'in golü. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devreden görüntüler geliyor ekrana. Burak Yılmaz ceza alanında Burak'ın vuruşu gol, Lloris ve korner. Orta geldi Cengiz'den, kafa vuruşu gol, Lloris. İşte Cengiz'in ortası. Kenan Karaman vurdu kafayı. Az adamla yakaladık Fransa savunmasını. Pas sol tarafa. Burak Yılmaz ceza alanında. Burak vurdu top dışarıda. Mücadelede son düdük geliyor. Türkiye Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yapıyor ve zirveye oturuyor. Amili futbol takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Köşe vuruşu kullandı Hollanda. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Kenan Karaman sol tarafa doğru gönderdi. Hakan Çağlanoğlu orada hareketli. Tete karşısında. Hakan Çağlanoğlu bıraktı Burak'a. Burak Yılmaz vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarda. 15. dakikada Türkiye 1-0 önde. Kenan Karaman'dan mükemmel pas. Okan yokuşlu yerde kaldı, karar penaltı. Mellon'un müdahalesi sonrasında Okan yerdeydi. Burak Yılmaz 34'te farkı 2'ye çıkardı. Korner kullandı Hollanda. De Ligt'in kafa vuruşu. Sonrasında çizgide Okan yokuşludan müdahale var. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu döndü. Vurdu, 3-0 oldu. İkinci devrenin hemen başında Hakan'ın golü farkı 3'e çıkardı. Hollanda yanıt vermek istiyor. Klaassen döndü, vurdu. Durum 3-1 oldu. 75'te geldi Hollanda'nın ilk golü. Dakika 76. İkinci golü arıyor konuk takım. Orta Uğurcan, sonrasında Luke de Jong top birelerde. Üst üste gelen gollerle Hollanda farkı 1'e indirdi. Dakika 81. Burak Yılmaz'dan mükemmel bir gol. Hat-trick yapıyor Burak. Harika bir gol atıyor. Skor 4-2 oldu. Mücadelede son anlar oynanıyor. Ozan Kabak'ın müdahalesiyle De Ligt yerde. Karar penaltı. Depay'ın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermiyor. Türkiye Hollanda'yı 4-2 mağlup ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında Norveç'le karşı karşıya. Atak geliştiren taraf milli takım. Yusuf Yazıcı yaptı ortasını. Ayer'den sekti top. Ozan Tufan vurdu ve gol. Dördüncü dakikada Türkiye Norveç karşısında üstünlüğü yakaladı. Golün adı Ozan Tufan. Norveç atak geliştiriyor bu kez. Erling Haaland bıraktı. Alexander Sørloth karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ama bayrak havada, karar offside. Norveç atak geliştiriyor yine. Sørloth top önünde kaldı. Sert vurdu, top direkten döndü. Köşe vuruşu kullandı Yusuf. Çağlar vurdu kafayı, 2-0 oldu. 28. dakikada fark 2'ye çıktı. Milli takım yine etkili geldi. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı vurdu Ayer. Son anda ayak koydu. İkinci yarıdayız. Hakan Çağlanoğlu'ndan pas. Ozan Tufan harika bir gol atıyor. 59'da fark 3'e çıktı. Sørloth verdi pasını. Erling Haaland topu ağlara gönderdi. Bayrak havada. Offside. Norveç'te Torstvedt, Caner'e yaptığı hareketin ardından

0: Alan kırmızı kartlı oyun dışında Türkiye Norveç'i 3-0 mağlup ediyor.
1: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
2: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
3: Söylediği kritik bir ifade de var. Bu çok önemli.
4: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
1: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
5: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
6: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
7: Önemli bir galibiyet elde etti.
8: Şişten geçti tabii.
9: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
1: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
10: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
11: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
12: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
13: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
14: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
15: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
16: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
1: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
17: Genel izleyici için uygundur.
18: Ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseliyor. Konyaspor'un finaldeki rakibi oluyor. Ankara'da oynanan karşılaşmada bordo mavililer geriye düşmesine rağmen kazanmayı başarıyor. Trabzonspor 62. dakikada Erk Arda Aslan ilk golü atan isimdi. Ardından 78'de Arda Çağan Çelik kendi kalesine golü kaydetti. Skor 1-1 oldu. Ve daha sonra 90+2. dakikada Ernest Muçi topu ağlara yolladı. Trabzonspor 2-1 kazanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesini ve Konyaspor'un rakibi oluyor. Birazdan Eryaman Stadyumu'na gideceğiz. Maç sonu röportajlar yine ekrana gelecek. Oyuncular, teknik adamlar neler söyleyecek hepsini yine canlı olarak A-Spor ekranında izleyebileceksiniz. Stüdyoda konuklarımız Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Mustafa Çulcu ve Teknik Direktör Abdullah Ercan'la birlikte yarı final mücadelesini konuşacağız. İşte Eryaman Stadyumu'nun ve Ankara'nın o güzel görüntüsü drone kamerasından ekrana yansıyor. Trabzonspor zorlandığı maçta finale çıkmayı başardı. Şimdi Ankara'ya gidelim, Eryaman Stadyumu'na. Cüneyt Şen'e sözü bırakalım. Ardından bir stüdyoda devam edeceğiz.
19: Teşekkürler Koray Baloğlu. Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Ulaş Özdemir, hoş geldin diyelim. Sen hoş bulduk derken de sözü Furkan'a bırakalım. Röportajlarımız devam ediyor.
20: Teşekkür ediyorum. Karşılaşmanın ardından Gençler Birliği'nden Samet Onur bizlerle birlikte. Geçmiş olsun. 2-1'lik bir mağlubiyet ama gerçekten müthiş bir mücadele vardı sahada. Son dakikalarda kaybedilen bir yarı final maçı. Nasıl değerlendirirsin 90 dakikayı?
21: Ya ilk başta tabii ki çok üzgünüz. Buraya kadar biz getirdik. Yarı finale kadar biz getirdik. Sonunda getirmek istiyorduk. Gençler Birliği'nin olduğu yerde her zaman hedefler büyüktür. Hedefimiz kupayı kazanmaktı. Ama takımımla, oyuncularımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle, abilerimle gurur duyuyorum. Gençler Birliği'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunda farkındayız. Bunda her zaman kim olursa olsun, gençler olsun, büyükler olsun, sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bugün olmadı. Çok yakındık. Çok maalesef üzücü goller yedik. Kendi kalemize attık 1-1. Sonra duran topta önceden bize yöne bence faul verilmesi gereken bir pozisyonda rakibe verilip duran toptan 2-1'i yedik. Çok üzgünüz ama dediğim gibi gurur duyuyorum. Sezon henüz bitmedi. Daha bir tane çok çok önemli bir maçımız var. Bir ölüm kalım maçı denilir. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp onu kazanmaya gideceğiz inşallah ve ligde kalmaya çalışacağız.
20: Teşekkür ederim.
21: Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin.
20: Görüşmek üzere. Maçın ardından Gençler Birliği'nden Samet Onur'un görüşleri bu şekildeydi.
19: Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a. Ulaş Özdemir, bir kez daha hoş geldin. Gençler Birliği'nin röportajına başladık madem, tebrik edelim. Küme düşmeme mücadelesi veren bir takım Gençler Birliği Galatasaray'ı yendi. Trabzonspor karşısında öne geçti ve bugün tam altyapıdan tam 5 oyuncuyla mücadele etti. Harika bir futbol ortaya koydular. Trabzonspor'un hedefi kupa finaliydi. Trabzonspor da bunu başardı. Trabzonspor'u da kutlayalım.
22: Ya şöyle, ben tabii maç ilk başladığı anda Trabzonspor'un affedersiniz yani, hani ben bu kupayı alacağım oyunuyla sahada olmasını bekledim açıkçası. Çünkü zaten ligde artık üçüncülüğü garantilenmiş bir Trabzonspor var. Haliyle kupanın da şu anda en büyük adaylarından bir tanesi.

0: Trabzonspor. Ancak tabii bu Gençler Birliği'nin yaptığı rotasyon özellikle yani ben buna rotasyonda demiyorum çünkü çoğu altyapıdan.
1: Biraz da mecburiyet aslında.
0: Yani şöyle altyapıdan oyuncular aldı ve 22 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı Gençler Birliği ve inanılmaz derecede mücadele ettiler. Yani,
1: İsabetli şutu yok. Trabzonspor'un ilk yarı konuşmaya yarı devam edeceğiz. Maçın yıldızı bence Ernest Bucci şu anda Furkan Yıldız'ın yanında harika bir gol attı. Tebrik ediyoruz Bucci'ye, sözü size bırakıyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Maçın ardından Trabzonspor'dan Ernest Mucci bizlerle birlikte. Bana pas atılırken maçın yıldızı diye pas atıldı. Çok güzel bir gol attı bugün gerçekten yine. Nasıl değerlendirir ilk olarak galibiyeti? Bununla başlayalım.
3: Yeah, we know this is was very important for us to reach the final. We played a difficult game always away from home. Teams are difficult to play. They played very good, you know. They had a lot of courage, the young guys who played, so it's a difficult game. Every game is difficult now, end of season, so we have two more games. Finally, it's something we want to win and make our fans and us happy. We deserve it after a great season.
4: Bizim adımıza finale çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk zaten. Deplasman maçları her zaman zor çünkü takımlar genç oyuncularla oynuyor da olsalar her zaman cesaretle oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da maçları daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda sezon sonu da geldi sizin de aslında demin de konuştuğumuz gibi. Çünkü sezon sonunda maçlar daha da zor olmaya başlıyor. Ama hedefimiz finale çıkmaktı, finalde olabilmekti. Hak ettiğimiz o kupayı alabilmekti. Çünkü gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum da kupayla noktalayacağız.
2: Bireysel anlamda inanılmaz bir sezon geçiriyor. Kendi açısından, geleceği açısından onun düşüncesi, beklentisi nedir?
3: I don't know. I think it's up to Trabzon until the 20th of May. I think it's up to them to decide my future. So after that I will decide. So I'm waiting also. So I'm happy here, but let's see what the future brings.
4: Tabii ki mutluyum burada. Ben de bilmiyorum aslında. Tabii ki Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs ayında da Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak. Sonra Trabzonspor kararı aldıktan sonra ben de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz geleceğin neler getireceğini. Burada mutluyum. Tabii ki ondan sonra geleceğin neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
2: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Finalde başarılar şimdiden. Trabzonspor'dan Ernest Bucci'nin görüşleri maç sonrası bu şekildeydi.
1: Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a ve Ernest Mucci'ye. Mucci ile başlayalım, sonra ilk yarı niye öyle, ikinci yarı neler değişti onu konuşacağız. Mucci'nin golü için ne dersin?
0: Muazzam bir gol.
1: Ben anlatmaya doyamadım gerçekten.
0: Yani ben senin akıl sesini ta bu şeyden duydum. Sana biraz uzak mesafedeydim, bir 10 metreden duydum.
1: Yeri gelmişken aynı golü Gençler Birliği daha sahne heyecanla anlatırdı. Bunu da söyleyeyim de.
0: Ya şimdi futbol zaten böyle anlarla güzel. Yani
1: güzel
0: böyle
1: golü güzel anlatırsın.
0: Güzel anlatacaksın ya, yani ne yapalım.
1: Bizim Gençler Birliği asaydı.
0: Gençler Birliği ya bak şöyle Cüneyt. Bu yol kolay bir yol değil.
1: Değil.
0: Fatih Hoca için. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Zor bir yol evet. Yani bugün oyun tatmin etmese de yani maçı son anda işte ikinci yarı yaptığı değişikliklerle beraber hani oyunu belli bir noktaya taşıdı etti ve son anda atılan golle finale uzansa dahi nihayetinde Trabzonspor'un bu sezon yazdığı hikayenin her tarafı hep zor. Yani ya zor ya çok zor. Yani kolay olan bir şey olmadı Trabzonspor'un bu süreçte. Gerçekten olmadı yani.
1: Karadeniz halkı da zoru sever ama.
0: Ya bu kadar da değil ya. Yani zoru seviyoruz evet ediyoruz da. Ya bu kadar da değil yani. Şu maçta bile inan yani çok zor oldu hakikaten. Ama Trabzonspor burayı da geçmesini bildi. Nihayetinde evet Mucci Fatih Hoca'da
1: bir
0: var.
1: Bir virgül koyalım Metin Hoca Furkan Yıldız'ın yanında. Söz sizde.
2: Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'le birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun. Gerçekten baktığımızda çok fazla genç oyuncunun forma şansı bulduğu bir maç olmasına rağmen son anlarda kaybedilen bir karşılaşma oldu. İyi bir mücadele vardı. Siz nasıl değerlendirirsiniz maçı?
5: Tabii içinde bulunduğumuz hem oyuncu sayısı, işte sakatlıklar falan, çıktığımız kadroda genç oyunculara da şans verdik. Böyle durumlarda tabii onlar için de önemli. Gayet de iyi oynadık. Bütün çocuklar gayet iyi oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede, gelecekte de önemli oyuncu olacak oyuncumuz da var gençlerde. Bunlar sevindirici. Şimdi hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki varlığı önemli. İnşallah bunu başarırız.
2: Hocam siz de ifade ettiniz. Artık son bir final maçı. Bu kez ligde Trabzonspor deplasmanı. Sizin yeniden göreve gelmenizle beraber kazanılan bir Kasımpaşa maçı var. Çok kritik bir galibiyetti. Son final maçı için buradan belki de tüm Gençlerbirliği camiasına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
5: Tabii onlar biliyor zaten benim düşüncelerimi. Geçen hafta da söyledim. Gençlerbirliği'nin varlığı hepimizin ötesindedir. Onun için bütün çabamız takımı ligde tutabilmek.
2: Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Başarılar diliyorum. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyeden'in görüşleri bu şekildeydi.
1: Furkan Yıldız'a ve Metin Hoca'ya teşekkür edelim. Metin Hoca'yı da kutlayalım değil mi? Eli değdi takıma.
0: Yani ama şöyle İki bu maçta. Kadar hakikaten kötü yönetilen bir kulüp olamaz Cüneyt. Yani
1: zaten iyiydi diyorsun Metin Hoca'yı.
0: Zaten iyiydin yani. Bunu niye bozdun? Tekrar niye Metin Hoca'ya döndün? Sezon başından beri iki defa Volkan Demirel'in gelişini ve gidişini izledik. Metin Diyadin'i gönderdin, sonra tekrar geriye aldın. Ya bir doğru tek işte bak bunları yaşıyor kulüpler.
1: Çünkü gördü, hem Galatasaray maçta hem bu maçta gördük ki Gençlerbirliği küme düşecek bir takım değilmiş.
0: Değil ve Metin Hoca aldığında da bir puan kazanmıştı bıraktığından bugüne. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum yani. Şimdi şöyle sizin takımınızda fark yaratan oyuncular varsa bu kaosu büyük oranda çözüyorlar. Muçimin'lardan bir tanesi. Trabzonspor'u çok böyle kritik maçlarda attığı o kritik gollerle beraber ligde yukarıya taşıdı. Kupada da aynı şekilde yoluna devam ediyor.
1: Bir topu da direkten döndü. Onu da getirdi.
0: Evet. Şu andaki top o direkten dönen toplarında. Tam 90'a gidiyormuş bu arada. Ama şöyle yani Muçi'ye Beşiktaş'ta olmayan yani veremediği performansı eğer bir oyuncu gittiği bir başka takımda veriyorsa bunda en temel faktör hem bulunduğu ortam ve aynı zamanda da teknik adam dokunuşudur. Yani Fatih Tekke'nin baktığın zaman burada takımındaki bütün oyunculara yani kimine daha fazla kimine daha az işte ne bileyim kimine daha orta dokunuşları oldu. Bu kolay bir şey değil. Genç oyuncularla bezenmiş bir takım. İçerisinde tecrübeli oyuncular da var. Şimdi burada Fatih Hoca Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'da oynarken iki defa kazandı Cüneyt. Zenit'te oynarken UEFA Kupası'nı kazandı. Doğru. Ama Fatih Tekke şunu söyledi. Trabzonspor'da oynarken aldığım Türkiye Kupası'nı şeye değişmem. UEFA Kupası'na değişmem dedi. Şimdi bugün teknik adam olarak da eğer o kupayı kaldırırsa gelecek sezona dair Trabzonspor'un daha başka ve bambaşka bir hikayesini izleyeceğiz. Onu sana söyleyeyim.
1: Bir de üçüncü finali üst üste Trabzonspor.
0: Tabii. Bir de iki defa çıkmışsın. Birini Beşiktaş'a, diğerini Galatasaray'a kaybetmişsin. Şimdi artık bunu da yıkmanın zamanı. Yani Trabzonspor aslında ne diyelim? O geçmişten gelen

0: bu Trabzonspor'un bütün dünyasını değiştirebilecek bir durum kupayı alması.
1: Ama kolay da değil. Trabzonspor Konyaspor'unda hakkını değil. Verelim. Önce Fenerbahçe'yi sonra Beşiktaş'ı eleyip şimdi Trabzonspor'la oynayacak.
0: Evet yani bu kolay olduğunu söylemiyorum ama aldığın anda senin bütün matematiğin değişecek. Bir, kampı daha geç açacaksın. Tabii. İki, transferleri daha rahat bir şekilde yapacaksın. Üç, yüklemelerin daha doğru olacak. Oyunculara fiziksel anlamdaki yüklemelerden bahsediyorum. Daha iyi olacak ve daha iyi hazırlanacaksın. Haliyle bu süreç kupayı aldığında Trabzonspor'un bayağı işine yarayacak.
1: Şimdi birazdan Fatih Hoca gelip açıklayacaktır ama ilk yarıda niye pozisyona girmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı? İkinci yarıda oyuncu değişikliği de olmadı ama bir şeyleri değiştirdi hoca. Golden sonra 3 oyuncu değişikliği hamlesi yapması da bence bir hocalık başarısıdır hamle.
0: Elbette ama geç kaldı biraz orada Fatih Hoca. Yani Trabzonspor o golü yemeden önce o değişiklikleri yapsaydı. Ya bu tabii futbol bilemiyorsun ama ya daha farklı bir senaryoyu okuyabilirdik biz. O şey değil benim açımdan. Bir kriter değil ama şu var. Ben Trabzonspor'dan çok agresif ve böyle üretken bir başlangıç beklerdim. Ama dediğin gibi o Gençler Birliği'nin direnci ve Trabzonspor'un orada çözüm üretememesi.
1: Bir de bazı oyuncuların gününde olmaması mesela onu açıyor. Topla da buluşturamadın tabii. Gününde de değildi şimdi.
0: Yani bir de Buşari ve olayının çok böyle derinde kalması. Hı hı. Bir anlamda orta sahadaki senin Ütkün etkinliğini de ortadan kaldırdı. Kanatların zaten çalışmadı. Yani Zubkov çok kötü bir günündeydi bence. Vakayeme ile Lovik uyumu çok çok kötüydü. Yani Lovik bir türlü o bindirmeleri yapamadı. Yani uyumlu bir sol kanat organizasyonu hem bekin hem kanat oyuncusu olarak bak izleyemedik. Diğer taraftan da ya hakikaten böyle yani Zubkov'un bu performansı beni gerçekten şok etti ya. Yani o eski Zubkov'dan artık eser kalmamış gibi. Sanki böyle her şeyi kafasında bitirmiş ve böyle bir an önce gitmek isteyen bir oyuncu vardı sahada. Bu gerçekten çok
1: üzücü. Onan'ı da tam tersi. 40 yıldır Trabzonspor'da oynuyormuş gibi. Sürekli maçın içindeydi. Büyük heyecan yaşadı. Her pozisyonda da çıktı kalesinden geldi.
0: Ya evet. Yani Onan'a çok büyük karakter tabii. Ya lider bir oyuncu. Bir de ya Salih'in performansını çok beğendim ben.
1: Müthişti.
0: Yani ya Onan'ın önünde bir stoper olarak oynamak çok kolay bir şey değildir. Yani o topu arkaya sektirmeyeceksin.
1: Vivo'yu da rahatlattı. Hücumlara çok rahat katıldı.
0: Çok. Yani hem o
1: Salih'in performansı iyi olunca o da etkili. O tandem neticede.
0: Tabii yani sonuçta çok ileriye doğru çıktı orada. Oyunu kurmaya çalıştı. Geride savunmada çok iyi işler yaptı. Yani Göztepe ve Beşiktaş maçında ben Salih'i çok beğendim. Ama şöyle kendi alanını savundu orada. O iki maçta. Burada şimdi rakip kendi yarı sahasında bekleyen bir takıma karşı yani senin daha önde olacağın rakip topu kaptığında atak yaptığı anda senin belki de 40 metre geriye koşacağın anlar olacak.
1: Tabii.
0: Ya buraları nasıl yönetecek diye aslında biraz da izledim ben Salih'i. Allah nazardan saklasın.
1: Golden bağımsız Erkar'dayı çok beğendim. Gençler Birliği'nde.
0: 17 numarası evet iyi oyuncu.
1: Golü de çok güzeldi. Boşluğu buldu. Golü evet, attı. İyi yere vurdu. O gol de çok güzeldi.
0: Yani Erhan da iyiydi kalecileri de. Evet. Bence çok kritik kurtarışlar yaptı. Ben tabii Fıratcan da bayağı azimli oynadı maşallah.
1: Fatih Hoca gelmiş hemen sözü. Evet. Furkan Yıldız'a bırakalım. Tebrik ediyoruz Fatih Tekke Hoca'yı. Bununla iletirsin Furkan.
2: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikteyiz. Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in de tebrikleri var hocam final için. Zor bir maç oldu ki zaten maç öncesinde de siz verdiğiniz röportajda zor bir karşılaşma beklediğinizden bahsetmişsiniz. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı? Bununla başlayalım isterseniz.
3: Yani genç oyunculardan kurulu ve bence çok çok iyi iş çıkardılar. Ki bu tip maçlarda yayında da söyledim. Yani asıl kadro daha iyidir. Çünkü tamamıyla %100 konsantre olmaları çok mümkün değil. Çünkü hafta sonu yine tekrar bizden olacaklar. Onların hayati bir maç var. Ama genç oyuncu olunca kendini göstermek adına çok ciddi mücadele ediyorlar. Bugün de yani tüm gençlerini kutluyorum Gençler Birliği takımın. Söyledim yani bu çoğu hocanın sevmediği durumlardır aslında bu. Ki biz de geride düştük. Yani şöyle söyleyeyim biraz yani espri değil ciddi bu. Yani hoca kovduracak maçlar bunlar. Onu söyleyeyim yani. Ama ikinci yarı isteğimiz, arzumuz biraz inisiyatif alma alışımız. Ama genel olarak oyun hakkında söylenecek benim adıma çok olumlu çok şey yok açıkçası.

0: böyle maçları daha dikkatli ve daha önceden bitirmemiz lazım. Onun neticesinde tabii ya söylediğimiz gibi kadrodaki durum, sakatlıklar, şunlar bunlar, onları tekrar konuşmaya gerek yok. Buralara kadar geldik. Şimdi bir maçımız var ve akabinde gene dinlenmesi gereken oyuncularımız var. Buradan da şöyle bir parantez açmam lazım. Konuyla alakalı değil ama bunu kaç haftada söylemek istiyorum. Herhalde Ozan'ı artık milli takıma herhalde davet ederler diye düşünüyorum. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, 8 santrafor oynadı. Haftaya da büyük ihtimalle stoper oynayacak. Buradan da söyleyeyim. Dolayısıyla her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı. Maçın bize dönüşü yani çok şükür diyelim. Kupada kupayı çok istediğimi söyledim. Bu grubun tüm zorluklara rağmen herkesin fuzuli konuşup hiçbir şey bilmeden konuşup içerideki tüm her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi. Bunu kupayla taşlandırmamız lazım. Umarım bu grup, bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla beraber yerini alır. Bu da beni açıkçası çok mutlu eder ama tabii ki zor yani, kolay değil.
1: Hocam belki de bugünlerin hayallerini kurdunuz. Trabzonspor teknik direktörü olarak kupaya ilk şampiyonunuza çok yakınsınız. Sizin duygularınız nelerdir? Biraz bunu da merak ediyoruz açıkçası.
0: Geçen sene final kaybettim zaten. Bir Süper Kupa'da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. Ama benim illa kupa alayım diye öyle bir derdim de yok açıkçası. Ama özellikle bu grubun, az önce söylediğim şekilde bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Biz inşallah Allah nasip eder bize. Ama kupadan ziyade İşte beni şu an konuşmamdan ve auramdan belli olduğu gibi oyunun kendisi çok fazla ilgilendiriyor. Ama bazı maçlarda da böyle oluyor açıkçası. Ama sonuç olarak finaldeyiz. Finalde yine deplasmanda yenildiğimiz bir takımla oynayacağız. Ve onlar da bunu en az bir kadar biz kadar çok isteyecekler. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Sakatlarımız var. O maçta oynayamayacak oyuncularımız var. Hepsini düşündüğümüzde bizim için zor, kolay değil ama bunu çok istediğimiz kesin. Bugünkü isteğimiz kupa isteği değildi. Biz daha fazla istememiz lazım. Oyuncular bunu söylemde gerçekten hissediyorlar. Söylüyorlar kendi aralarında ama bunu oyuna da yansıtmamız lazım. Daha fazla inisiyatif almamız lazım ama kupa maçları her zaman farklı olur. Umarım orada taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz.
1: Hocam son sorum. Son haftalarda performans artan çok fazla oyuncu var ama Buşari'nin artan performans olduğunu görüyoruz. Onun bu yükselen performansı için neler söylemek istersiniz?
0: Buşari'nin hikayesini daha önce anlatmıştık zaten. O dönemlerde bize söylemedik şey bırakmayan insanları da çok net hatırlıyorum. En azından bana kulağıma gelen. Şimdi aynı adamlar aynı oyuncuyu övüyorlar. İyi oyuncu olduğunu, çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledik. Çok ciddi bir sakatlıktan geçtiğini, sürelere ihtiyacı olduğunu ki çocuğun motivasyonu olarak da devamlı oynamak isteme arzusu var. Ama bu yarışırken bunu devamlı yapmak mümkün değil. Bazen zorunluluktan süre aldı ve aldığı sürelerde de son haftalarda gayet durumu çok iyi. Oyunun da kendisinde spontaneden çıktı, daha düzenli oynamaya başladı ki şu an evet takımımızda performansı yukarıda bir oyuncu sayacaksak yani çipi birdir, iki bencidir. Bizim oyuncularımızın değerini arttırmak bizim için en önemli şey. Oyunun içerisinde bu değeri arttırmak. Bazı oyuncuların çok ciddi düşüşü var. Bu da gözle görülen bir şey. Ama işte oyun böyle bir şey. Bir an, bir maç, bir pozisyon hayatının her şeyini değiştirebilir. Buna hazır olmak zorundasın. Tüm oyuncular, tüm oynayan oyuncular. Dolayısıyla bencinin performansından memnunum açıkçası.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de başarılar diliyorum. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi.
2: Teşekkür ediyoruz Fatih Hoca'ya, Furkan'a. Senin dediklerine benzer şeyler söyledi hoca. Daha istekli olmalıydık dedi. Montella'ya da bir mesaj gönderdi. Ozan'ı al artık dedi.
3: Ya Ozan'ı alacak. Mustafa Eskellaç'ı alacak. Yani şimdi tamam Ferdi o bölgenin en iyi oyuncularından bir tanesi ama Eren'den daha iyi Mustafa. Şu andaki performansına göre Eren'den daha iyiydi. Niye tercih etmiyorsun? Fatih Hoca bunu milli takım oyuncuyken de

0: çok yaşadı. Milli takıma alınmadığı zamanlar, en iyi performans gösterdiği dönemlerde de. O yüzden buraların acısını, buraların yükünü, buraların zorluğunu en iyi Fatih Tekke bilir. Bildiği için de o göndermeyi de yapmış yani.
1: Evet.
0: Çünkü görüyor oyuncusunun ne yaptığını, ne ettiğini.
1: Noktayı koyalım, az top başlıyor. Sonrasında
0: bu oyun finale yetmez. Bu oyun finale
1: son
0: yetmez.
1: Son sözüm olsun. Basın toplantısına gidiyoruz. Sonrasında stüdyoda olacak söz.
2: Hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak bence çok kötü olmamıza rağmen, ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skoru bulmamız gayet değerliydi. Ama en önemlisi tabii ki bu tüm ligin totalinde baktığınızda bu süreçte kupa finaline gitmek, kalmak önemli. Ama şunu söylemem lazım, oyuncular hepimiz bu kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Oyunsal bugün hiç yok. Şimdi hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Kulübede duran, sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece bizimle kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
3: Evet, soru. Kendiniz tanıtarak.
4: Sadi Karakaş, Çay TV. Hocam önce finale yükseldiğiniz için kutlarım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi oyunsal anlamda Trabzonspor'un lig sürecinde de özellikle ilk yarılar itibariyle oldukça problemleri oluyor. Kupa maçının yarı finalde de böyle bir tabloyla karşılaşmayı tabii ki beklemediğiniz ama genel anlamda bu oyun sıkışmasını neye bağlıyorsunuz bu kadar çalışmaya rağmen?
2: Oyun sıkışması derken anlayamadım.
4: Ben hocam oyun olarak Trabzonspor rakip mesela bugün Gençler Birliği 4-1 şeklinde, siz de 4-4-2'ye daha yakın oynadınız. En azından ben öyle kurulmadım. Ama Augusto oyuncu değişikliklerinden sonra Gençler Birliği'nde potansiyeli düştü ve Trabzonspor iyi yüklenince skora ulaştı. Oyun olarak zaman zaman röportajlarınızda, oyun olarak iyi olmadığınız maçları da deklare ediyoruz. Bu kadar çalışmanıza rağmen neden bir türlü istediğiniz bir oyunu istikrarlı hale getiremiyorsunuz?
2: Enteresan soru. Sağ ol, teşekkür ederim. Lig boyunca, 14 ay boyunca tüm bu oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunun ilk yarıları ve ikinci yarıları diye asla böyle bir oyunu bölmem. Oyunda topa sahip olmak, istedikleriniz olmak ve etkinlik meselesi de çok var. Oyuncu performansı, yani topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiye birleri, bazen bir pas, bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini de bozabiliyor. Bazen de rakip bu konuda çok ciddi hazırlığı olur. Dolayısıyla bazen şunu yapıyoruz biz genelde, bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu üç tane oyun formasyonu ve bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bir oyun formasyonuyla 7-8 yıl bir takım oynayabiliyor sürekli aslında. Bu takım, onlar herhalde kaçırdınız o ifadeleri. Bu takım bunu 3 formasyonda yapmaya çalışıyor. Bunu yanlış olarak birileri değerlendirebilir. Bu oyuncu profilinden, dışarıdaki oyuncularımızdan, içerideki süre alacak oyuncuların durumundan gibi gibi gibi. Bugünkü oyunda da oyuncu sıkışması dediğiniz şey aslında şu. Bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Genelde karşılamaya yakın ikinci bölge bekleme, kalabalık savunup hızlı hücum. Bunları Türkiye değil, dünyada sürekli çok iyi oynayan takım bir City var zaten. Dolayısıyla bu eleştiri olarak eğer söylüyorsanız bu bence yanlış bir eleştiri. Nedenini anlatıyorum işte. Nedeni tüm dünyada savunurken o dar alanlarda istediğiniz kadar formasyon değişikliği yapın, istediğiniz aksiyonları yapın. Neticesinde iş oyuncu kalitesine dönüyor. Biz bu konuda diğer rakiplerimiz oranında biraz da aşağıdayız diyebilirim. En azından alternatif

0: olarak. Dolayısıyla biz ne yaptığımızın farkındayız. Bugünkü konumlanmamız da, daha önceki konumlanmamız da rakibin durumlarına, bu durumlarına uygun. Fakat dediğim gibi bazen bir oyuncunun olmayışı, bazen bir oyuncunun o gün iyi olmayışı bütün oyunu farklılaştırabiliyor. Diğer ikinci yarıdaki bu maçlar üzerinde, ikinci yarıdaki işte bireysel, mesela çok enteresan, Felipe örneğini verdiniz. Konumlanmalarına Felipe'nin birçoğu yanlıştı mesela. Ama etkinlik olarak çok iyiydi. Şimdi oyunu tabii bir hoca olarak veya bir teknik adam olarak birilerinin görmesini istemek de bizim açımızdan çok olması gereken bir durum değil. Ama en azından mesela şu sorunuzu şöyle bence olabilir miydi acaba? Bu çocuklar ilk defa bir araya gelmişler. Hemen hemen birçoğu. Yeni bir takım kurulmuş. Hem yarışmışlar. Uzun yıllar sonra hem yarışmışlar. Ve bu arada bu söylediğiniz oyuncuların birçoğu hepsi üzerine 3-5-10 kat değer katmış. Şimdi bu da bir yerden bakılması gereken bir şey. Yoksa şöyle bir şey abi biraz zor. 90 dakika boyunca büyük takım gibi tüm oyunu force etmek çok kolay değil. İşte bugün mesela işte oyuncu bir kere geldi, iyi vuruş yaptı. Birinin hatası şu oldu, bu oldu. Bazen bunlar da oluyor. Bu oyun içerisinde var. Zaten oyunun güzel tarafı bu. Şunu asla demiyorum. Biz hocalar tarafından bu oyuna baktığımızda her taraf bembeyaz, öyle bir şey yok. Oyunun güzelliği orada zaten. Karanlık alanları çok olan bir şey ama denemeye çalıştığımız şeyler var. Hepsinde çok iyi miyiz? Değiliz. Eksiklerimiz var. Yani kadronun derinliğiyle alakalı da oluyor bu bazen. Bazen şunu da söyleyeyim, bazen yanlış planlar da oluyor. Yani bu net yani. Biz mükemmel değiliz. Biz insanız. Estağfurullah.
1: Oyunun güzelliği bu dediniz. Ben de size Felipe'nin konumlanması yanlış konumlanma ama etkisi.
0: Evet, evet.
1: Futbol zaten bu değil.
0: Evet, evet. Aynen. Ya bazen şimdi aslında beklediğiniz şeyler çoğu zaman oluyor ama bizim açımızdan oluyor. Çünkü bunun için maçın öncesinde benim şöyle bir şeyim yok. Bunu geçen gösteri maçında bir ifade etmeye çalıştım. Yani kaostan bir puan çıkardık, 3 puan da çıkartabilirdik. Golümüz verilmedi orada. Bu bazen kullanılan bir şey ama bu çok benim açımdan absürt bir durum. Yani başka seçeneğin kalmadığından dolayı yaptığımız bir şey oldu o. Yoksa biz antrenmanlarda ne yapmamız gerekiyorsa onu çalışıyoruz. Oyunculardan da onu istiyoruz. Bu bazen bizim eksiğimiz oluyor mu? Evet, oluyor. Şöyle oynasaydık denilebilir. Ama şunu bilin, herkes biliyordur zaten. Ben sadece Trabzonspor için değil, bütün çalıştığım kulüplerde bile isteye bir hata yapma şansımız yok bizim yani. Hep istediğimiz şey, görmek istediğimiz şey ama bunlar da insan. İşte bazı oyuncular mesela performansları ciddi çok düşük. Çok ciddi düşük. Bunlar da gayet doğal. Bunları anlamak lazım. Çünkü sorunlar olabiliyor. Dışarıda yorgunluğu oluyor. Oluyor vesaire vesaire. Ama totalde baktığınızda Trabzonspor'un bu sene, özür dilerim söylemem lazım bunu. Beni çok eleştirdiler. Eleştiriyorlar da çok kulağıma geliyor. Bu sene Trabzonspor uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. Yapabiliriz. Zi tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı ve bu bir senelik zaman süresi bence bir kulüp için, bir teknik adam için, bir ekip için öyle çok uzun süre gibi gelmesin size. Değil. Çünkü maç herkes farklı bir şeyler oynamaya çalışıyor. Haftada ki beni de herkes, bütün oyuncular da, ülkede herkes çok taktik çalışır diye söyler. Ve ben haftada iki taktik çalışıyoruz iki kez. Dolayısıyla bunların tekrarı, o yüzden elitliklerde bu işler biraz daha süre alıyor abi. Anlatabiliyor muyum? Eksiklerimiz var tabii ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz.
1: Türkiye Fangio Erkençe. Hocam öncelikle tepkilerim. Maç içerisinden bir pozisyonu size son maç sürdürüyorsunuz. Onan'ın kalesini terk ettiği 70. dakikalarda bir pozisyon oldu. Ardından 8 numaralı Duha yapmışlarım. Gökhan'a karşı bir hareket var mı? Yüksek tansiyonlu bir hareket var mı?
0: Kimin?
1: 8 numara.
0: Onu görmedim ben. Ben şeyi gördüm. Onana'yı gördüm. Omuz. Onu görmedim.
1: Yerden kaldığı an var.

0: Görmedim onu, görmedim.
1: Onu
0: görmedim.
1: Görmüş. Baktığınızda mı?
2: He. Alabilir miyim?
1: Kesici.
2: Valla bakışıyor. Bakışıyor. Bakışıyor.
1: Geçen hafta peşkeş açıldı. Çünkü bu arada çünkü spor diyen başarılıdan bu gol dedi, üç temas. Çoğumuzun temasıyla kale alınanlar sonuçlandıran bir kural. Ses savunmasıyla ve o anda kalabalık kalan rakipleri ısrarla sizin karşınızda oynamak istediği bir model Alanya Spor. Çünkü hiç bu sezon öyle bir formasyonla sahaya çıkmayan Alanya. Zaman içerisinde Trabzonspor'un bunları da aşabilmesi adına ne
0: ya doğru yani az önce de ifade etmeye çalıştım. Dünyada bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani set hücumu dediğimiz şey mesela bunu söylemeden mahsur yok. Mesela merkez hücumu yapmıyoruz biz. Dolayısıyla şimdi merkez hücumu neden yapmıyorsun canım? Bunu söylemeye gerek yok. Bazı özellikler lazım. Blok arası dönüşler, blok arası dönüşlerden sonra driplingler, doğru dip koşuları, işte ilişkilenmiş oyuncularının sayısının fazlalığı gibi birebir iyi oynayanlar, alanı kullananlar gibi pası iyi atanlar zaman bir sürü detay var. Onlara girmeye gerek yok. Bu haliyle beraber çocuklar çok iyi iş başardılar. Söylediğin çok doğru. Çoğu takım Trabzonspor'a bekliyor işte. Dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bunu biz işte ekstra artı birler işte bazı alanlarda oluşabilecek artı birler bunu deniyoruz. Orada şu an sorunumuz bence sayısal olarak o çalıştığımız şeyleri fotoğraf olarak yakalıyoruz. Etkinlikte problem var Ali Kemal abi. O etkinlik işte bazı oyuncuların üzerine çok yük binmesi, performansların aşağıda oluşu, işte birebirleri, ikiye birlerdeki durumların halleri. Mesela işte stoperde binin olmayışı oyunu bozuyor. Mesela Arsene dedim ya kimse konuşmuyor. Mesela Arsene bu konuda bizim için çok. Mesela Mustafa sakattı, bugün onu unuttuk söylemeyi. Sakattı, final maçında belki kullanabileceğiz. Mustafa'nın blok baskılarda veya içe kıvrımlarında, kırılmalarındaki durumlar gibi birçok şey var. Ama bunların hepsini söylememe gerek yok. Ama genel hatlarıyla Türk futbolundaki en büyük temel problem değil. Dünyada bunu iyi savunursanız ki bence Türkiye'de takımlar iyi savunamıyorlar. Hata yapıyorlar bir nevi. Zorladığınızı biz de yapıyoruz. Yaptık. Bugün savunurken kendi kalelerine gençler bir gol attı değil mi? Yanlış. Şimdi bunlar olabiliyor. Ama dediğin çok doğru. Şimdi topa sahip olmak isteyen bir adamım. Topa sahip olmak için sahip olman gereken bazı özellikteki oyuncular var. İşte o özellikteki oyuncuları orada iş orada başlıyor. İşte orada da maalesef işin en temel şeyi bir ülke tercihi yapılmıyor. Oyuncular gelmiyor. Ekonominiz buna müsait değil.
2: Teşekkürler. İyi akşamlar. Zamanımız.
0: Peki. Hayırlı akşamlar.
3: Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yarı final mücadelesinin özetini izliyoruz.
4: Güzel görüntüler, renkli görüntüler var tribünlerde maç öncesinde. Üçüncü kez final bileti alarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor Karadeniz temsilcisi. Gençler Birliği de kötü giden sezonu kupayla taşlandırmak istiyor. Ligde kalmak istiyor, kupayı kazanmak istiyor. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi. Futbola aşığız, küfüre karşıyız. Yürekten bu mesajı desteklemeliyiz. Hep birlikte iki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Zubkov, Zubkov'un pası Muçi cezalarında çevirdi içeriye, top kaleye paralel gidiyor. Onarçu vardı o bölgede.

0: Topun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
1: Salih. Pina. Zubkov yaklaştı. Salih. Bouchari top aldı, döndü. Bouchari, ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı. Trabzonspor Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Muçi korneri kullandı. Vivu vurdu kafayı dışarıya. Bu kornerde golü aradı Vivu. İyi noktada kafayı da vurdu ama hedefi bulamadı.
0: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulay, Bouchari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç başkent ekibinde, tribünlere koştu Erkar'da gol sonrasında. Yeniden ekranlarınızda Erkar'da böyle geldi. Cezalarına girmeden vurdu. Onana'yı mağlup etti. Natura Dünyası Gençler Birliği'ni yarı finalde 1-0 öne geçirdi.
1: Muçi yaptı ortayı. Erhan çıktı. Erhan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi elinden çıkardı. Anusek'e. Anusek önünde boş bir alan buldu. Matej Anusek ilerliyor. Anusek'ten pas. Gökten. Ceza sahasında tehlike. Onana. Top boşta kaldı. Dışarı gitti. Bayrak davada offside. Çok büyük bir tehlike. Trabzonspor kalesinde. Gökten. Yerden Onana müdahale yaptı. Erkar'da Onana da seken topa vurdu. Top dışarı gitti. Aynı zamanda offside bayrağı da havadaydı. Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi. Belki de arkadaşları orta beklerken Muçi kaleyi düşündü. Top süzüle süzüle kaleye indi. Üst direğe çarptı, dışarı gitti.
0: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alardı, gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Arda müdahale yapan isim de topalarla buluştu. Trabzonspor eşitliği yakaladı. Muçi kullandı korneri. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisinde. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu ona açıyor. Müdahale geldi. Karambol, uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
1: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih, Muçi pas bekliyor ona doğru. Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

0: döndü.
1: Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Yivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında. Açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı, pozisyona dönüştü ama Furkan onu anaya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top, Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan! Harika bir şutta Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
2: Ozan kullanıyor, yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara.

0: Heyecanı çok yüksek bir karşılaşmaydı. Özellikle son bölümde Trabzonspor geri dönmeyi başardı ve adını da finale yazdırdı. Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Bordo Mavililer 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak karşılaşma, final müsabakası. Ligde Trabzonspor, Trabzon'da Konyaspor'u 3-1 mağlup etmişti. Ardından ligin ikinci yarısında Konya deplasmanında bu kez kazanan taraf ev sahibi Konyaspor olmuştu. 2-1'lik galibiyet vardı. Aslında bu bir nevi ligdeki o eşitliği de bozacak, belki bu sezon içindeki 3. müsabaka olacak ama ucunda kupa var. Zira Türkiye Kupası çok çok değerli bir organizasyonda şampiyonluk sevincini bakalım hangi takım yaşayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin maçın ardından yapmış olduğu açıklamaları biraz değerlendirelim istiyorum. Özellikle bir ifade var. Şöyle hemen onu bir daha hatırlatayım. Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar dedi Gençler Birliği için, evet. Fatih Hoca. Ardından kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler. Tüm gençlerini kutluyorum diyerek rakibinin hakkını da verdi ve asıl kritik cümle şurada. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır, evet. Bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu söylediğim. Hoca kovduracak maçlar, evet. Bunlar dedi.
1: Doğru. Aynen öyle. Yani ya Fatih Tekke sonuçta dar bir kadroyla işi buralara kadar getirdi ama bugünkü maçta hoca kenarda çok stresliydi. Çünkü oyuna bir türlü giremedi Trabzonspor. Belki şundan da kaynaklanmış olabilir. Yani gençler bir rakibe karşı, rakipteki oyunculara karşı bir plan yapıyorsunuz. Ama bambaşka bir takım çıkıyor karşına. İşte altyapıdan 4 oyuncu, büyük bir rotasyon. İşte Trabzonspor'la ligde oynayacağı maç. Yani küme düşme hattının hemen üzerinde 31 puanla. Ama ne olur ne olmaz, son hafta maçlarına göre durum belli olacağı için. Metin Diyadin, hani Trabzonspor'a karşı takımı yıpratmayayım. O maçta puan alayım, ligde kalayım. Tabii bu daha önemli. Ama Trabzonspor karşısında öyle bir takım gördü ki, öyle bir dirençli takım ki 21 ya da 22'dir yaş ortalaması. Gençler
2: 22.
1: E bir de şimdi olay ne biliyor musun? Yani şifresiz kanalda pırıl pırıl bir yayın. Tam bir vitrin bu genç oyuncular için. İşte biraz sonra konuşuruz Gençler Birliği'ndeki genç oyuncuların performansını. Gerçekten pırlanta gibi çocuklar. Çok da iyi mücadele ettiler. İyi savaştılar. Ama Trabzonspor oyunun içine sokmadılar. Trabzonspor da ilk yarıda oyunun içine giremedi. Bence orta sahada oyunu kaybetti Trabzonspor. Bukhari ile olay bir arada olmaz. Folcarelli'siz Trabzonspor oynayamıyor. Orta sahada ne zamanki Folcarelli yok, Trabzonspor orta sahada üstünlüğü ele geçiremiyor. Yani dirençsiz bir orta saha oluyor. Tamam, teknik oyuncular öne top taşıyabilirler ama savunma yardımları hiç yok. Savunmada zaten savunma lideri Savic yok. Tamamen Vivu'ya kalmışsın.
0: Evet.
1: Evet, Salim Malkaçoğlu iyi bir oyuncu.

0: Ama farklı tabii. Senin beklerin çok kötü. Kenar bekleri, kenar adamların işte Zubkov'la Bakayeme'de hem geriye yardım yok hem de isabetsiz ortalar yaptılar, durdular. Bir Muçi'ye kaldın yani, oyunu çevirecek oyuncu Muçi. Onaço da sakatlıktan sonra haftalardır kötü oynuyor. Yani kabul edelim, kötü oynuyor yani oyuncu, gol atamıyor. Yani bu Gençler Birliği'nin kendi kalesine attığı pozisyonda normalde Onaço'nun topa vurması lazım. Yükselemedi bile. Yani o tabii sorgulan, dinlenecekse dinlensin oyuncu. Yani Fatih Hoca'nın onu dinlendirmesi lazım. Trabzonspor evet. Bu sezon buralara 3 oyuncu ile geldi. Yani orta sahada tamam Folcarelli çok önemliydi ama Muçi, Onaço ve Felipe Augusto ile, onların golleriyle. Ki Muçi son maça kadar, ya bu kadar yürekli bir oyuncu olduğu için diyorum Trabzonspor
1: diğerlerine
0: almalı.
1: De şimdi haksızlık hayır,
0: şu
1: olmasın.
0: Anlamda.
1: Ya Wagner Pina'nın çok ciddi oynadığı
0: bugün çok kötüydü
1: var.
0: Mesela. Bugün
1: Onana'nın
0: kötüydü.
1: Öne çıktığı maçlar var.
0: Ama ya sonuçta onlar farklı. Onlar ya senin skoru tutan oyuncular ama tabela ve puan kazandıran oyuncular bu 3 oyuncu üzerinden gitti Trabzonspor. Şimdi Muçi'ye bakıyorsun. Ortada kalmış bir oyuncu şu anda. 20'sinde opsiyonu bitiyor. Trabzonspor pazarlık yapıyor ama dediğim gibi yani sen Zubkov'a 6,5 milyon euro veriyorsan 8,5 milyon euro 5 taksit. 1 milyon eurosunu verdin 7,5 milyon euro. Beşiktaş ısrar ederse ki Trabzonspor 5 milyon eurodan başladı pazarlığa. Kaçta biter bilmiyorum ama Trabzonspor için şu anda olmazsa olmazı Muçi. Çünkü skor üretiyor, şut atıyor, friki kullanıyor, duran topları kullanıyor. Zubkov'un da gideceği ortamda sen Muçi'ye mecbursun. Bugün de maçı çeviren oyuncu. Direkten dönen topu var. Kornerde gole attırdı. Muhteşem bir gol attı.
1: Evet.
0: Böyle oyunculara her takımın ihtiyacı var. Bulamazsın bir daha. Ha şöyle bulursun. İşte görüyoruz Fenerbahçe, Galatasaray alıyor. 30 milyon euro bonservis verip böyle oyuncuları alıyor. Yani sen 8,5 milyon euroysa değerlendireceksin. Bence Trabzonspor, yani şunu gördük. Muçi Trabzonspor'da kalmayı sonuna kadar hak etti. Şu maçı çevirerek, finali getirerek. Bir de senin tapulu oyuncuların ilk bu yürekli oyunu oynamadı bugün. Senin kiralık oyuncun baş kaldırdı.
1: Sen yayına ilk girer girmez Zeki abi direkt bu konudan girdin
0: evet.
1: Zaten. Muçi'nin acil alınması
0: bütün
1: lazım.
0: Bütün Trabzonsporlar böyle düşünüyor bence.
1: 8,5 milyon euro 5 taksit halinde transfer bedeli.
0: Evet.
1: Trabzonspor 1
0: milyon
1: isterse,
0: eurosunu verdi Trabzonspor
1: tabii,
0: anlaşma
1: isterse gibi. Zaten alabilecek.
0: Bak, 34 maç 15 gol 7 asist. Müthiş.
2: Müthiş.
0: 22 gole tabii. Katkı vermiş oyuncu ki yani sakatlık oldu. Milli takıma gitti. Oradan sonra bir sakatlık yaşadı bir dönem. Trabzonspor sendeledi. Yani Onaço'nun olmadığı Afrika Kupası'na gittiği dönemlerde Muçi hep ayakta tuttu Trabzonspor'u. O yüzden diyorum kendini kanıtlamış. Yani kiralıkken bu özveriyle oynuyorsa, bu yürekli oyunu oynuyorsa bu oyuncu tutulur. Ama senin Zubkov gibi 6,5 milyon euro verdiğin oyuncu yani Ocak ayından beri ben gideceğim diyerek böyle laubalice mücadele ediyorsa asıl onu göndereceksin. Yani o gidecek yani. Bugün o gitmeyi hak etti sonuna kadar. Çünkü forma aidiyeti yok. Kaçak oynuyor yani sahada. Yani çok kötü oynadı. Lovik yani gerçekten bugün ilk yarıda 6 kez topla buluştuysa 6'sını da kaptırdı. Çok kötü. O yüzden diyorum bu Trabzonspor'da satılmayacaksa Felipe Augusto da her maç oynar. İyi bir kenar forvet. Folcarelli de sakat değilse oynar. Ama Muçi Trabzonspor'un oyun lideri. Bugün onu gördük. Bugün oyun lideri Muçi'ydi. Her pozisyonda her topu taşıdı. İlk yarıda da ayakta kalan tek oyuncuydu. Sahada hepsi kötüydü bu arada Trabzonspor'da. İlk yarıda iyi oyuncu hiç yoktu. Yani işte o geriye düştükten sonra yapılan 3 oyuncu değişikliği takımı kendine getirdi. Biraz kıpırdadı ama bu sefer savunma da çok açık verdi. Yani Gençler Birliği değil Konyaspor maçında böyle bir oyun oynarsan Konyaspor ağır fatura çıkarır evet. Sana. O yüzden Trabzonspor'un bu oyunu kupayı kazanmaya yetmez. 3 yıldır Trabzonspor final oynuyor. İşte Beşiktaş'a kaybetti Abdullah Avcı döneminde 3-2. Sonra Fatih Tekke ile Galatasaray'a kaybetti 3-0. Şimdi yani zorluk derecesi o iki şeye göre derbiler oynadı orada. Şimdi Konyaspor'la oynuyorsun ama Konyaspor ligin şu anda en iyi savunma yapan takımı. O savunmayı nasıl açacaksın? Fatih Tekke dedi ya
1: evet.
0: Savunmayı açmak çok zor bu takımlara karşı. Şimdi sen Onaço'nu dinlendir o zaman ki

0: Yani finalde sana kupayı getirebilir belki ama dediğim gibi Fatih Tekke'nin de dediği gibi çok zor. Yani ben %50 diyorum çünkü Konyaspor savunma tarafını çok iyi kullanıp yakaladığımda atıyorlar.
1: Evet. Şimdi Fatih Hoca'nın açıklamasının üzerine konuşacağız ama Muçi konusu açılmışken oradan devam edelim. Yine o özellikle hoca kovduracak maçlar kısmı, yani hoca orada biraz ne söylemek istedi, gerçekten katılıyor musunuz onu soracağım ama şöyle, şimdi Efecan Öztaş, A Spor'un Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabiri, bir yandan ona sordum. Beşiktaş, yani başkandan edindiği bilgi, 8,5 milyon eurodan aşağı düşmeyi düşünmüyormuş Ernest Muçi transferi için. 3 tane takım şu anda Beşiktaş'tan haber bekliyormuş. Trabzonspor'un opsiyonunu kullanmadığı takdirde Beşiktaş'tan 3 takım haber bekliyormuş Muçi için. Bu ekiplerden biri Körfez ülkelerinden bir takımmış. Salı gününe kadar da bir süre.
0: 20'si bitiyormuş, evet.
1: Evet. Salı'dan sonra bir görüşme olacakmış. Beşiktaş orada bir ek süre sanırım Trabzonspor'a tanıyacak. Öyle bir bilgi var. Bunu da paylaşalım. Yani Beşiktaş 8,5 milyon euro anlaşmadaki bedelden aşağısını düşünmüyor ve Trabzonspor nihai kararını verdikten sonra da o 3 haber bekleyen takıma ona göre rota yönelecek veya yönelmeyecek ama önümüzdeki bu hafta kritik görüşmeye sahne olacak Beşiktaş'la Trabzonspor arasında gözüken bu. Mustafa Hocam, size sorayım. Ciddi, bu hoca kovduracak maçlar bunlar dedi. Fatih Tekke bu sezon çok başarılı bence. Ya gerçekten bugün Trabzonspor şayet finale çıkamasaydı hocanın kariyerini tehlikeye atacak bir maç mıydı? Olabilir miydi böyle bir şey?
2: Öncelikle Abdullah Hocamı tebrik ediyorum. Fatih Tekke hocamdan önce bu kelimeyi kullandı. O yüzden işte futbolu sahadan gelen insanların o soyunma odası ambiyansını, mağlubiyetlerin neleri getirdiğini, mağlubiyetlerin neleri üstünüzden alıp götürdüğünü, galibiyetleri size nasıl prim yaptığını, en zor zamanda öyle bir maç vardır ki o maçı alırsınız, sezonu kurtarırsınız, yarı devreyi kurtarırsınız. Şimdi burada beklenen ne? Büyük umutlarla Trabzonspor'un finale gelmesi ve finali kazanması. Şimdi geliyorsun Gençler Birliği gibi düşme potasında bir takıma kaybedersen hakikaten hoca kovduracak bir maç olur. Bu böyle bakılıyor.
1: Bütün sezona rağmen olurdu diyorsun.
3: İzahı olmaz ya.
2: Beşiktaş-Konya maçı, bakın kupada oynadıklarında Beşiktaş mağlup oldu, kupadan elendi. Şu anda yaşadığı kaosu düşünelim. Değil mi? Olumsuzluğu düşünelim. Evet. Bu onun daha fazla eleştiriye maruz kalacak birkaç tık üstünde bir maçtı bu. Nihayetinde rakibini küçümsemiyorum aslında. Bu akşam harika futbol oynadılar. O genç çocuklar muhteşemdi. Türk futboluna yarınlarda büyük sunumdur bu gençler. 16-17 yaşlarında baktığın zaman Furkan 16.
0: Yiğit Hamza.
2: Yiğit Hamza 17.
0: Evet.
2: Onlar Diabete 18. Arda mıydı öbürü? 17 yaşında.
1: Erkar'da. 17 gol attı.
2: Erkar'da 17 yaşında. Yaşlara bakar mısınız? Özlemişiz bu altyapıdan gelen gençleri de. O yüzden böyle bir takıma, tecrübesi olmayan bir takıma, ne dedi hocamız? Fatih Hocam. Hocaları sevmediği bir takım dedi.
1: Evet, doğru.
2: Çünkü çok koşuyorlar. İstekliler. Tabii ki kendilerini gösterecekler. Çünkü açlar, futbola açlar. Geleceği açlar. Geleceğin planlamasının ilk adımlarındalar. Gösterecek yeteneklerini koyacak ortaya ki kabul görsün toplum, ki bu akşam kabul gördüler. Metin Diyar'ın hocayı da kutluyoruz onları sahaya sunduğu için. Böyle bir cesaretle, yaş ortalaması 22. Böyle bir takıma karşı yılların tecrübesi. Şeye koyalım ortaya, hesapları koyarım. Bir takımın maliyeti kaç euro, kaç milyon euro? Bir tarafta Trabzonspor'un maliyeti kaç milyon euro? Bunu koyduğumuz zaman zaten bedeli çok ağır oluyor kaybedince. Eşit düzeyde olduğu zaman çekişme vardı, kazanamadık der geçer gidersin. Ama bu şekilde ben katılıyorum. Öncelik olayı söylediği için Abdullah Hocam'ı bir kez daha kutluyorum. Doğru, hoca götürecek maçlar bunlar.
1: Hocam, neden öyle bir şey söylemiştiniz? Değer konusuna gelirsek ilk 11 değeri Gençler Birliği 2 milyon 775 bin euro. Buyurun, Trabzonspor 77.8 milyon euro.
2: Ya şimdi sen abi arada. Bu akşam da yalnız müdür beyin de söylediği gibi Onarçu çok yorgun belli. O bildiğiniz Onarçu devleşen, hani boyu zaten uzun da topa doğru uzandığında devleşen bir Onarçu, o çekiyorlardı evet. Sırtına iki oyuncu alıp gidiyordu. Bana mısın demiyordu, bu akşam onu göremedik.
1: Biraz Muçi daha detaylı konuşuruz birazdan.
2: Muçi için bir cümle söylemek istiyorum. Tabii. Beşiktaş'taki Muçi ile Trabzonspor'a geldikten sonraki o

0: İşin arasında siyahla beyaz kadar fark var.
1: Hocam birazdan reklama gideceğiz ama yani 3-4 dakika daha vaktimiz var. Neden öyle düşündünüz? Fatih Hoca ile nasıl ortak noktada buluştunuz?
2: Yani akıllı birinin aklına geleceği ilk şeydi bu. Oyun hele 1-0'ken ulan dedim acaba ne oldu?
0: Yaşanmışlıklar var değil mi hocam?
2: Şimdi bir kere oyunu doğru analiz etmek lazım. Gençler Birliği'nin genç oyuncularla oynaması, onların iyi mücadele etmesi, %100 katılıyorum ama burada bazı gerçekler var. Bu gerçeklerin içinde en başta bir kere Trabzonspor'un iyi oynamadığı gerçeği var. Fatih Hoca da zaten bunu dile getirdi. İkincisi, bir finale çıkma maçında duygudan bu kadar eksik oynayamazsınız. Üçüncüsü, hoca Beşiktaş maçını yenen kadroyu bir tek Ozan'ı değiştirmiş. Aynı 11'le devam ediyor. Hocayı yanıltan oyuncular var. Bunların başında işte Vakayeme geliyor, Zubkov geliyor, Lövik geliyor. Ya bugün Trabzonspor'da Muçi'yi çıkar, maçı çevirecek ikinci bir oyuncusu yoktu. Ben Gençler Birliği'nin gençlerini alkışlıyorum ama esas işin Trabzonspor'un kötü oyunundan kaynaklanıyorum. O zaman ben de sana şöyle bir cevap vereyim. İlk yarıda Gençler Birliği'nin pozisyonu yok. Hadi o gençler o zaman ilk yarı niye üretmedi?
3: Doğru.
2: Gerçi Trabzonspor'un da yok. Bu Trabzonspor'un dediğim gibi bazı nedenler, kadro tercihi, duygudan eksik olması, bir de Gençler Birliği'nin oyunun basit bölümünü iyi oynaması ki Metin abinin en büyük özelliğidir. Top rakipteyken topun arkasına bütün herkes geçer, iyi savunma yaparlar ve geçiş yaparlar. Bunu Fatih Hoca da dile getirdi. Ama şimdi oyunu çözmek için eğer oyundan memnun değilseniz oyuncuyla çözüyorsunuz. Şimdi benim takıldığım konulardan bir tanesi şu. İlk 45 dakikada bir oyun oynandı. Trabzonspor adına konuşuyorum. Bu oyundan biz işte izlerken bütün hocalarım da söylüyor. Biz hiç keyif almadık. Bütün Trabzonspor taraftarı da keyif almadı. Niye bir ikinci devre farklı tercihler mesela kullanılmaz? Formasyon niye değişmez? Oyuncuların bazıları formsuzları. Ya mesela Onaçu denilen oyuncu niyetinde bir problem yok. Ama adam yorgun. Kafa topuna çıkamıyor. Evet. Yani bu düşünülebilir, daha çabuk hamle yapılabilirdi. Neden gol yemeyi bekliyoruz? Ondan sonra aynı şey Koray Konya'lık maçında oldu. 2-0 geriye düştü Trabzonspor. Aynı hamleleri Fatih Hoca 45'te yaptı. 2-1'e getirdi, 2-2'yi de yakaladı ama o dönmedi. Niye? Çünkü Konyaspor organizasyonu daha güçlü bir takım. Trabzonspor'un belli başlı gol atma şansı var. Biri duran top. Evet. İkincisi şut.
3: Doğru.
2: Yoksa Trabzonspor sette çok acele ediyor.
3: Evet.
2: Vaktimiz yok galiba. Bir şey yapıyorsun herhalde.
3: Abi. Bağlamamızı rica ederim.
2: Tamam. Hayır keselim evet, devam tamam. Ederim. Unutma
3: devam
2: edeceğim.
3: Hayır, tamam var. Siz not alın rica ederim.
2: Yo not almama gerek yok. Devam
1: bir ara vereceğiz ama ara öncesinde Metin Diyad'ın basın toplantısında neler söyledi? Hem hocanın o açıklamalarını izleyelim. Ardından da Trabzonspor'un yıldızı Vakeme Aspor'a özel açıklamalar yaptı. O açıklamalar nelerdi? Hepsi şimdi ekrana geliyor. Birazdan buradayız.
4: Tabii ki özellikle bu hafta iki tane Trabzon maçı oynayacağız. Ve zorlu bir süreçteyiz ve ligin son maçı ligde kalmamız gerekiyor. Bu anlamda da bazı oyuncularımızın isim saymama gerek yok. Sakatlık olsun, başka sebepler olsun. Takımdan ayrıldılar. Yani sezonu kapattılar diyelim. 5 tane zaten minimum. 3-4 tane oyuncumuz da zaten Kasımpaşa maçında İğneli'ye oynayan oyuncularımız vardı. Artı hafta sonu oynayacağımız maçtan dolayı da çok daraldı kadro. Onun için de biraz rotasyonu gibi oldu ama gerçekten çocuklar çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. 3-4 tane genç oyuncumuz var yetenekli. Şans verildiği zaman olacaktır ama gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Sevindirici tarafı çok iyi oynadı takım çocuklar. Süre almayan oyuncular, azalanlar ve onlarla birlikte de

0: kapıdan bizim çocuklarımız da gayet iyi oynadılar. Ancak odaklanacağımız tek maç var. Hafta sonu Trabzonspor maçı. Kulübümüz için çok çok ama çok önemli bir maça gideceğiz. Ligde kalma adına. İnşallah oradan ligde kalıcı olarak döneriz. Yok. Hadi.
1: Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'dan Anthony Vakayeme bizlerle birlikte tebrik ediyoruz. Çok değerli bir galibiyet ve Trabzonspor ardı ardı 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde. Nasıl değerlendirir galibiyeti?
2: Yeah, very important victory. We did not start good, you know, sometimes it's like this. But we are very happy. We won this game. You know, we are in the final now. Very important game for us. And you can see the whole team is very happy. So of course, winning this game is very important for us, and we're happy that we won it.
3: Elbette çok önemli galibiyet bizim adımıza. İyi başlamadık, bunun da farkındayız belki, ama bazen bu durum yaşanır, bazen iyi başlamazsınız. Ama sonunu iyi bitirebilmek önemli, galip gelebilmek önemli. Finaldeyiz, zaten en çok da bizi mutlu eden şey bu. Zaten görebiliyorsunuz tüm takımın ne kadar mutlu olduğunu, bunu ne kadar istediğini. Umuyorum finalde de iyi bir sonuç alacağız.
1: Birisi Anthony ve şimdi sadece iki maç kaldı ve kupayla tamamlama fırsatı var Trabzonspor'un bu sezonu. Soyunma odasındaki atmosferi nasıl özetler bize? Neler konuşuldu takım içerisinde soyunma odasında?
2: Yeah, speaking about the games, we want to finish good. Like you said, two more games. We want to win both games. Because like I already said it before, for Trabzonspor, winning is very important. It does not matter who you play against or what position you are in the league. So we're going to play them again in the weekend. We want to win. And also we're going to get ready for the cup final. We want to win the cup final also. So the atmosphere in the dressing room is very good. We are training, we are working together, and we are making our plans for these games.
3: Tabii ki soyunma odasına girdiğimizde arkadaşlarımızla birlikte sizin de bahsettiğiniz gibi kalan maçlarımızı konuşuyoruz. İki maçımız kaldı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Önce hafta sonunda oynayacağımız bir maç var. Yine demin konuştuğumuz gibi bir finalimiz var sonrasında, ama Trabzonspor için daha önce de ifade etmiştim bunu. Nerede ya da kimle oynuyor olursanız olun, ligdeki pozisyonunuz ne olursa olsun, en önemli olan şey galip gelebilmekti. Trabzonspor her yerde galip gelmeye çalışır. Biz de yine bunu yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı elbette kazanmaya, önce hafta sonunda sonrasında finalde kazanmaya çalışacağız. Tabii ki soyunma odasında bugün çok güzel bir atmosfer vardı ve maçları konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
4: Karşılaşmanın ardından Fatih Hoca, bu tarz maçlar hoca kovduran maçlardır. Ciddi söylüyorum, espri yapmıyorum demişti. Onun üzerine konuşuyorduk. Ek yapmak isteyen var mı?
5: Vallahi tabii finale kalmak çok güzel, ama oynanan oyunla ilgili çok soru işareti var. Onları zaten anlattık. Şimdi işin daha zoru finalde. Konyaspor biliyorsun, bu ligin özellikle İlhan Hoca geldikten sonra oyuna değer katan, önce Beşiktaş'ı eleyen, daha önce Fenerbahçe'yi eleyen, saha içinde ne yaptığını bilen bir takım. Çok zor bir final maçı var, ama ben final maçlarının farklı havalarda, özellikle oyuncuların ligin kupanın ne kattığının değerini bilecek şekilde oynayacaklarını tahmin ediyorum. Yani kesinlikle bu Trabzonspor görüntüsünden daha iyi bir görüntü %100 göreceğiz. Neden? Koray, kupayı aldığın zaman çok önemli bir süre kazanıyorsun. Hem planlamayı yapmak için elin daha rahat oluyor. Önce açmıyorsun. Biliyorsun Türkiye Ligi'nde, evet, Önceden sezon açan takımlar sezonun devamında çok zorlanıyorlar.
4: Evet.
5: Bu bölümü geçiyorsun. Onun için Trabzonspor için, keza Konya için de öyle de Trabzonspor için kupanın kazanımı olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sonuçta Fatih Hoca finali oynadı, Galatasaray'a karşı kazanamadı, ama bunu %100 kazanmak istiyordur. Oyun anlamında olmasa bile puan olarak çok iyi tamamladığı bir ligi veya tamamlayacağı bir ligi bir kupayla taçlandırmak isteyecektir. Ama dediğim gibi, yani Trabzonspor takımında yorgun oyuncu çok, formsuz oyuncu çok, formsuzluğu devam eden oyuncu çok. Yani Fatih Hoca'nın

0: Ben zaten pazar günü mümkün olduğu kadar rotasyonda genç oyuncuları sahaya süreceğini zannediyorum. Mesela orada Salih bunlardan bir tanesi zaten oynuyor. Belki Onur Alp oynayabilir. Belki kaleci konusunda farklı bir tercih yapabilir. Yani bu şöyle anlaşılmasın sakın. İşte yarın öbür gün bunların biliyorsun çok şey dedikodusu çıkıyor. Niye son maçında mevcut en iyi 11'iyle oynamadı gibi. Ama sonuçta Trabzonspor'un ligi bitirdiği derece belli. Önündeki en önemli maç ayın 22'sinde Antalya'da oynanacak. Kupa finalisti. Genç oyuncuların değerlendirilmesi konusunda bu sene çok şans vermedi. Oyuncuları görmek açısından en azından onlara da bir şans vermek açısından böyle bir işe girişebilir. Ben bunu da yanlış görmüyorum, onu da söyleyeyim. Ama ayın 22'sindeki maça ben daha iyi bir Trabzonspor bekliyorum. Bu oyun Konyaspor'a karşı yetmez. Neden yetmez? Gençler Birliği mesela bugün seni 1-0'dan sonra cezalandıramadı ama Konyaspor ciddi anlamda beraber oynayan, beraber hareket eden ve de moralli bir Konyaspor'dan bahsediyorum. Fenerbahçe'yi eledi, Galatasaray'ı ligde yendi, sonra Beşiktaş'ı eledi. Bu ciddi bir moraldir.
1: Tabii.
0: Onun için
1: özgüvendir.
0: Çok
1: hocam.
0: Da özgüvendir. Mesela Onaçu'daki düşüşü ben biraz yorgunluğa bağlıyorum. Mesela acaba hoca Konya'daki Antalya'daki maçta bir daha bence Ağustos'ta ilk 11 için düşünmeli.
2: Düşünmeli.
0: Yani düşünmeli. Çünkü Ağustos belki oyunun içerisinde çok gözükmüyor ama tabelaya çok katkı yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve ilk senesinde çok ciddi rakamlara asist ve gol olarak ulaşan bir oyuncudan. Zaten Trabzonspor'un genellik serüveninde 3 tane oyuncu ön plana çıkıyor.
2: Evet.
0: Şey olarak yani tabela olarak Onaçu, Augusto ve Muçi.
2: Evet.
0: Yani yelpaze çok dağılmadı Trabzonspor'da evet. Bir sene. Hem kupa kazanımı Trabzonspor'a şunu da getirecek. Hem tekrar Fatih Tekke için bir özgüven. Hem camiaya büyük bir moral. Hem zaman kazandıracak. Hem Sayın Başkan'ın transferlerde de elini güçlendirecek.
1: Şimdi tabii kupayı kimin kazanacağının lige de bir etkisi olacak tabii. Avrupa noktasında.
0: Evet, evet.
1: Beşincilik yarışı da bu hafta çok kritik o noktada. Göztepe 55 tabii. puanla 5. sırada, Başakşehir 54 puanla 6. sırada. Başakşehir Gaziantep deplasmanına gidecek bu hafta. Göztepe de Samsun deplasmanına evet. gidecek. Şayet Trabzonspor kupayı kazanırsa bu iki takımdan birisi de Avrupa bileti almış
0: doğru,
1: olacak. Konyaspor kazanırsa Konyaspor Avrupa'ya gidecek. O doğru. açıdan bu hafta ligdeki heyecanda
0: ama
1: bir başka
0: Konya kazanırsa
1: olacak.
0: Trabzonspor 22'sinde maç
2: tabii,
0: oynayacak.
2: Tabii, aynen.
0: Ve de kaçıncı turdan katılacak?
2: 3 tane ön eleme oynayacak.
1: Yani. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi playoff turu 20 Ağustos'ta. Tabii.
3: 20 Ağustos'ta kupayı kazanan
2: bir ay erken
1: kazanırsa
2: olacak. Trabzon kaybederse.
0: Kaybederse yani. Temmuz'da
3: başlıyor.
2: 22 Temmuz'da.
1: 23
2: Temmuz'da.
1: 23 mi?
2: 23
1: Temmuz'da.
2: 22,
3: 23. Hemen bir ay önce başlıyor.
1: Evet. Bir ay fark eder.
0: Bir gün arayla Şampiyonlar Ligi ön elemesi var 22'sinde.
1: Evet, evet o tam açıdan da değerli.
3: Kupayı kazanan maddi olarak gelir elde ediyor değil mi?
1: Tabii.
2: Şöyle,
3: prestij ve konum olarak çok.
2: Tribün gelirinin %60'ını kupayı kazanan alıyor, %40'ını kaybeden alıyor.
0: O final için galiba.
2: Finalde yani. Tabii. Finalde.
3: Getirsin
2: 5,5 milyon lira mı? Öyle bir de ekstra federasyonun verdiği para var galiba.
3: Doğru. Planlama için zaman tabii. kazanımı var.
0: Evet.
3: Elini rahatlatacak. Önündeki o süreci iyi planlayacak. Bu çok büyük bir avantajdır. Zaten kupanı kazanmanın peşinde bir de ikinci kapıyı da açıyor. Süper finali oynama hakkında var.
1: Tabii.
3: Bir kupa daha gelebilir.
2: Ya şu anda oynuyor ikisi de.
1: Onu da hatırlatalım hemen. Şu an itibariyle süper
2: Konya ile Trabzon
1: kupada.
2: Oynuyor süper kupayı
1: tabii,
2: şu anda.
1: Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Trabzonspor bu takımlar süper kupada yer alacaklar. Şampiyon kupayı kaybeden takımla süper kupada oynayacak.
2: Tabii.
1: Yani
3: bu da güzel
1: kupayı kim
3: şey
1: kaybederse Galatasaray'ın rakibi olacak. Evet. Kupayı kazanan da Fenerbahçe ile oynayacak.
2: Aynen bu sene olduğu gibi.

0: ne dedi? İstifa ettirir bu maçı dedi, değil mi? Hı. Bak şimdi tabii. Bu maçı atadığın Ali Yılmaz son iki maçı Kocaeli Göztepe maçı 34 faul 7 sarı deplasman takımı 4 sarı ev sahibi takımı ev sahibine bir de kırmızı kart var. Buraya şey geliyor, bu kor eğitimlerine tabi tutulduğu için dışarıdan yabancı delegasyon geliyor, maçı izliyorlar. Maçın içerisinde hatırlayın, Kocaeli yine bir penaltı çaldı. Görmeden çaldı. Penaltı bir kere falaştı. Dışarıda çaldı frikik, sonra var dedi ki penaltı, içeriye girdi penaltı verdi. Bu bile bir hakemin içinde bulunduğu sıkıntıyı ortaya koyar. Akabinde bir Iğdır Ahmet maçına gitti. Yine 28 mi 30 faul çaldı. 9 sarı kart gösterdi. Bak burada da ciddi sıkıntı var. Formsuz hakemi bir daha gönderiyor. Yine formsuz olduğunu görüyorsun. Sonra getirip bu maça veriyorsun. Burada bir kere olmaz. Yaptığı da bir de şu var. Hatırlayın geçen sene Konya Galatasaray maçı vardı. Dördüncü hakem, pardon maçın hakem Buğra Taşkınsoy bir sağlık problemi yaşadı. Dördüncü hakemdi Ali Yılmaz. Ali Yılmaz sahaya, Buğra Taşkınsoy hastaneye, Raşit Yorgancılar evden Konyalı hakem. Onu evet. Kaldırdılar geldiler dördüncü hakem koydular.
1: Evet. Doktordu değil mi o hakemdi hatta?
0: O da doktor.
2: Geç başladı maç.
0: Kaliteli bir arkadaştır. Evet. Şimdi bu akşamki maça yarı final yine, o da yarı finaldi.
3: Evet.
0: Bu sefer maçın hakemi Ali Yılmaz, dördüncü hakem Buğra Taşkınsoy. Ya birbiriyle örtüştürürken bile moral motivasyon açısından çok önemlidir bu. Hakemleri bu şekilde yaparsan rahatsız olur hakemler. Evet. Ve bir yılda 20 tane falan maç yönetti o maçtan sonra. Bu üçüncü Trabzon maçı, dördüncü Trabzon maçı ligde üç tane yönetmiş. Üçünde de Trabzon galip gelmiş. İlk defa kupada çıktı. Gençler Birliği'nde 3 maçını yönetmiş. 2 mağlubiyet, 1 galibiyet almış. Kor'da eğitim gören bir hakem. Evet yarınlar için iyi olacak ama sen hatalarını ona anlatıp karşına alıp eğitmezsen, söylemezsen, her şeye destek verirsen sıkıntılar yaşarsın. İlerleyen dakikalarda göreceğiz sıkıntılarını.
4: İlk pozisyon Samet'in sarı kart gördüğü pozisyon Gençler Birliği'nde. Uzun oynanan bir top. Bu rakibiyle
0: az bir geri gelir misin? Başlangıca bir gelebilir misin lütfen? Geçti de. O yüzden şey buradaki deponu evet,
4: pozisyonu böyle geri görmüş lütfen. Olalım. Samet itiraz ediyor.
0: Ardından buraya gelme, geri çağırıyor. Gel. Hakemi görelim ilk başlangıçta orta sahadayken. İşin başına gelelim.
4: İlk kareden itibaren tekrar alalım.
0: Yavaş. Yavaş dur. Dur. Az geri gel abiciğim az.
4: Gelecek hocam. Yavaş yavaş yani. Geri alalım.
0: Hemen komut hakemin verince geri versin istiyoruz da kusura bakmasın.
4: Estağfurullah.
0: Bak şimdi hakeme bak. Top uzun bir top atıldı değil mi bu bölgeye?
4: Evet.
0: Bak hakem şimdi normal oynatın. Bak nasıl gidiyor hakem. Bakar mısın? Olabileceklerin bile farkında değil.
1: Şiddetli koşu
0: uzak. Anında deptesi olması lazım.
3: Doğru.
0: Bir sprint atması lazım oraya. Eskiden bir hakem vardı hatırlarsınız Mutlu Çelik. Böyle pozisyonlarda topun önüne geçecek kadar koşardı. Öyle sprint atardı. Ama futbolun içinden geldiği için Mutlu evet. Nasıl?
2: İyi hatırlıyor. Evet.
0: Futbolun içinden geldiği için pozisyon nereye aktığını iyi hissederdi ve anında sprinti basardı. Şimdi bu kardeşimiz onu ne bekliyor onun farkında bile değil. AES sayesinde geliyor ki bu dakikaya kadar her pozisyon hep oyuncularla konuştu. Karşısına aldı, devamlı konuştu. Fazla konuştuğun zaman olayın ciddiyeti ve disiplini bozarsın. Oyuncuya söyleyeceğin bir kelime veya iki kelime o kadardır. Her pozisyonda izah olmaz. Burada ne yaptı? Oyuncuları çağırdı. Veya geldi oyuncular. Bak geldi şimdi. Git diyor. Çok uzadı. O ona tarif ediyor. Niye? Dur bir dakika. Burada duralım. Oyunculara müsamaha gösterdi. Maçın başına itibaren bu dakikaya kadar. Hep izah ediyor.
3: Doğru.
0: Ya.
3: Doğru. Çok izah etti hocam ya.
0: Güç kazandı.
3: Ya.
0: Hoca biz de muhabbet ediyoruz. Yani. Ben de anlatıyorum derdim diyor. Burada sınırları zorlamaya başladı futbolcu.
3: Bu sohbet
0: futbolcu.
3: Ediyor resmen.
0: Samet. Devam edelim şimdi. Bak şimdi alaycı bakışa var en sonunda da sarı hak etti. Hani sarı böyle gösterilir ya. Buradaki onun benzeri oldu. Aşağıdan yukarı oldu ama konuşmadan sonraki davranışı, tepkisi mutlak sarıyla disipline edilmeliydi. Hakem burada doğruyu yaptı.
4: Peki hemen soruyorum.
2: Hocam ama Samedi faali vermedi burada.
4: Evet şimdi onu soracağım. Faali evet. Var mı? Samedi bu noktaya getiren pozisyonu da bir konuşalım. Sizce faal mi? Taç kararı geldi burada. Beni itiyor diyor Samet.
0: Bir daha gösteririm. Ben hakemin disiplin...
3: Yan hakem ne söylüyor hocam peki? Yan nasıl? Hakem de açıklama yapıyor oyuncuya. Önce yan hakem açıklama yapıyor.
0: Hepsi izah ediyor.

0: Faul var mı?
1: Şimdi bu akşam 33 tane faul çaldı hakem. 33 faulün yarısı faul değil. İnanın bana yarısı verilmez. Şimdi her şeye çaldığın zaman...
2: Bak oyun... ona da anlatıyor hocam, görüyor musun? Evet. O da anlatıyor.
1: Neden? Çünkü siz çanak tuttunuz oyuncularla konuşma ve oyunun bu akşamki devamlılığını, temposunu bozan hakemdi. Oynatmadı, tempo kazandıramadı oyunu. Tam aksine evet, doğradı. Ortalaması da şimdi Ali Yılmaz kardeşimize önce şunu söyleyecek. Gel bakalım kardeş, senin her maçın ortalama en az 30 foul çalıyorsun. Bir müsabakada 30 foul, Şampiyonlar Ligi'nde 22 foul ile bitiyor maçlar. 20 foul ile, 18 foul ile biten maçlar var. 14 foul ile biten maç biliyorum ya. Ama bu 30 foul çok. Bu akşam da 33 tane oldu.
0: Bu peki faul mü?
1: Faul değil bu.
3: Faul hocam bu.
1: Neresi faul hocam?
3: Hocam gelsin. Bak eline bak, eline bak, şarja. Hangisi? Bak.
4: Sırtımdan itiyor diyor.
3: Hocam bak.
4: Samet zaten.
3: Samet hocam, burada şöyle bir şu hata, itirazlı hata aldı gelmez. Ama bak Vivu'nun eline
4: geri
3: bak.
4: Geri alalım o açıdan.
3: Bak hatta vücudunu.
1: Tamam
3: bak,
1: tamam tamam bak, gidiyor.
3: Bak.
1: Yüklentisi yandan bakalım.
3: Tamam bakalım hocam.
1: Sırta mı yanan
3: bir kere
1: mı?
3: Dengesini bozuyor çocuğu.
1: Tamam hocam, dengesini bozuyor da evet. Omuza mı, omuzdan mı yükleniyor, sırttan mı yükleniyor, ona bakalım hocam.
3: Hayır, beline, şeye, bel kısmına. Bu, bunu anlatıyor ya, buna itiraz etti diyor. Ondan sarı görüyor. Aslında normal şey olsa sarı görmez. Bak.
1: Sırttanmış.
4: Doğru. Evet. Geri normal, alıp yine bakabiliriz.
1: Vizavi şart değil bu. Doğru. Katılıyorum size.
3: Bak.
1: Teşekkür ederim hocam.
3: Rica ederim.
0: Geri gelelim.
1: Sırta yüklenmiş. Ben evet, omuz omuza diye düşündüm ya.
3: Yok yok. Hatta belin üstü.
0: Şuradan
3: biraz
0: yavaş yavaş kare kare ilerleyelim. Devam edelim.
1: Evet. Sırta hocam yüklenmiş.
2: Sağ
1: doğru
2: koluyla evet itmiş. Sağ
1: kol, bu bir faul zaten olmalıydı. Vermemiş. Hayır, çünkü biz sadece disiplin yani konumuna evet, odaklandığımız için
3: evet, itmiş hocam.
1: Bunu kaçırdık.
0: Samet'in burada faul beklentisi doğruydu ama daha haklı sonra yaptığı hareketlerle.
1: Az bir geri gelse de buradan az geri gel. Çok az bir geri gel. Yan hakemi görelim.
3: Ya hocam bir şey daha sorabilir miyim size?
1: Tabii tabii. Dedim.
3: Bu yan hakem bu pozisyonu görüyor.
1: Evet.
3: Niye Gençler Birliği ile yine faul kaldırmıyor?
1: Daha geri gel. Az daha geri gel. Az daha geri gel. Geri.
0: Geri geri.
1: Geri gel abi. Gel gel gel gel. Gel. Az daha gel. Dur. Bak şimdi yardımcı hakem nereye gitti?
0: Biraz ileri alalım tekrar. Duralım.
1: Bak yardımcı hakemi izle. Kaldı geri de gidemiyor. Bakar mısın evet, hocam? Koşamıyor. Evet. O da sprint atamıyor.
3: Aynı izade olmaz.
1: Mehmet Kıssal. Ben 2006'da bıraktım hakemliği. 20 sene oldu. Bana yardımcı hakem çıkmıştı.
2: Kaç yaşında hocam?
0: Nasıl?
2: Bu hakem kaç yaşında yan hakem?
1: Yardımcı kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Bana yan hakem için yardımcı hakem çıkmıştı. Rizeli'dir kendisi. Mehmet Kıssal.
3: Mehmet bence Kısal. Hocam. O da pozisyonu kaçırmış, faulü görmemiş.
1: Onun için söylüyorum zaten.
3: Yani çünkü izayı kaçırmış.
0: Hmm. Evet. Geçelim sıradaki pozisyona.
1: Yalnız Gençler Birliği oyuncu da hiç direnmemiş hocam ya. Arkadan şu...
3: Ama hocam Vivu'nun toplu oynama isteği yok ki. Direkt tamam Gençler Birliği'ne gitmiş.
1: Düşüş şekline
0: bakarsın. Bu Şahri sarı kart görüyor burada da.
1: Böyle balıklama atlıyor orada.
0: Bu Şahri'nin sarı kart gördüğü pozisyon.
1: Bu sarı kart doğru.
2: Evet.
1: Bir bunu tartışmayız.
0: Var. Doğru kontrol dedik.
1: Hareket doğru kartlı.
0: Trabzon'un penaltı beklentisi olan bir pozisyon var. Devam edelim. Zubkov ceza sahasını ortaya yapıyor. Muçi orada yerde kalıyor.
1: Burada penaltıyı düşünemeyiz. Muçi geri geri geliyor. Diğer oyuncu da orada. Bu basit bir temas, oyun doğal yapısında vardır bunlar. Verirse çok basit bir penaltı olur.
2: İtiraz etmedi Muçi zaten. Kalktı yani, gitti sonra.
1: Basit bir çarpışma.
0: Evet. Katılmayan var mı?
3: Yok ben hocaya katılıyorum %100.
2: Canı yandı orada biraz ondan attık.
3: Evet. Böyle penaltı olmaz.
2: Evet.
0: Bu pozisyonda penaltı olmaz. Yok. Doğal bir çarpışma diyor Mustafa Hoca.
1: Oyunun içinde olabilen kabul edilebilir evet, temaslar bu. Mesela ha, ilk önce faulü gördük ya arkadan itme. Evet. O kadar yanına bile yaklaşmıyor yani bu dokun.
3: Şu denilebilir belki Fırat Muçi'nin rahat topa çıkmasını veya almasını engellemiş.
1: Ama top da çok yüksek
2: uzak gidiyor ki.
3: Yani çok kötü çok uzaktan
1: top da çok evet, yüksekten gidiyor.
2: Tabii, tabii.
3: Hiçbir evet, şey yok. Kaleci yani bile çıkmamış zaten.
2: Tabii.
0: Bir bakalım sonraki pozisyonla devam ediyoruz. 53. dakika. Vakeme burada bir ikili mücadele içerisinde hakemin kararı vakemenin faul yaptığı yönünde.
1: Bak vakemenin ellerine bakalım.
3: Evet.
1: İkili bir mücadele var. Tamam. O da ona giriyor. Devam. Devam. Ellerini şurada hissettim. Bırakıyor yüz koyun.
0: Çok basit faul değil mi?

0: bunlara işte öbürüne de ikinde faul vermese de kabul edilebilir bir pozisyon.
1: Bahsettiğiniz 33 faulün içinde olan bir pozisyon.
0: Yani bir tanesi de onlardan bir tanesi de bu. Yani teması şöyle hissettiği anda yüzük oyun bırakıyor. Evet. Bunları çalmaman, oynatman lazım ki oyun tempo kazansın, izlenme zevkimiz yükselsin.
1: Doğru.
0: Yoksa her dokunuşa çal. Cıt cıt cıt çal, zevksiz bir oyun çıkıyor. Zaten ilk yarıda ciddi bir pozisyon olmayan, üretilmeyen, hatta her türlü baktığın zaman veriler hepsi sıfırdı ya.
1: Evet. Evet. Sıradaki pozisyonumuz Gençler Birliği'nin bulduğu gol. Dakika 62, Trabzonspor'da bir top kaybı. Ardından hızlı çıkıyor Yine Gençler bu. Birliği. Ve burada Erk Arda Aslan topu Ağlar'a yolluyor. Ardından gol sevinci için tribüne yöneliyor. İşte formasını çıkarıyor.
2: Evet. Kiste.
1: Ve merdivenden bir iki basamak çıktıktan sonra orada bir sarılma anı da var burada taraftarla. Şimdi burada ekstra sorularım olacak.
0: Evet, buyurun.
1: Ama
2: çok tehlikeli değil mi hocam bu ya?
1: Nasıl? Verdireyim. Pozisyon için yediği golü bir inceleyelim ama.
0: Tabii.
1: Sizle birlikte tabii. De Trabzonspor neye hata yaptı?
0: Şimdi pozisyonun başlangıcına bir oynanan yere bakalım.
1: Tabii.
0: Esas Trabzonspor geriden oyun kurarken bak merkeze oynanan bir top var. O ara iki tane bekin geniş alanlı açılması çok doğal. Pinaki burada genişte bekliyor. Yani belki oyun bana oynanır diye ama esas Salih. Burada Salih'in pozisyonu önemli. Bak evet. Kaptırılan bir top. Bak. Pino'nun evet. olduğu yer sağ ön gibi. Şimdi burada Salih en başta doğrusunu yapıyor. Oyalıyor. Ama Koray artık oyuncu vuruş anına gelmiş. Yani tehlikeli Huni'nin içine girmiş. Mutlaka üzerine çıkması, şutu engellemesi lazım.
2: Evet. Pinan'ın da sahte koşuşu var hocam.
1: Baştan Pina, pilottan alabilir miyiz?
0: Yani Pinan'a çok şey edin. Yapamayız çünkü.
1: Hocam Salih burada herkes derseniz sizinle gelin. Burada bir durabilir miyiz?
0: Aslında biraz daha geri alabiliriz. Tam topun çıkış yeri. Vivuma evet. atıyor topu.
1: Böyle buyurun bu tarafa buyurun.
0: Oraya mı geçin?
1: Aynen buyurun bu tarafa buyurun. Arkanız
0: tamam.
1: Kalmayın. Sopayla da gösterebilirsiniz. Kare kare ilerleyelim.
0: Şimdi burada bir kere baskı var değil mi?
1: Evet.
0: Bir kere oyunun buraya oynanması pozisyon başlangıcı için çok doğru değil. Neden doğru değil? Dur bir kere.
1: Duralım.
0: Dur.
2: Kanı doğru.
0: Pina burada.
2: Ya.
0: Doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Evet. Öbürüsü de şey, Lovik burada.
1: Evet. Solda.
0: Mümkün olduğu kadar eğer böyle bir oyunda buraya oynanacak bir top tehlike yaratacaksa oyna beke. Tekrar oluşmasını bekle. Tekrar gezdir. Bu sefer öbür taraftan oyna. Sen buraya oynadığın zaman
1: kare
0: bir kere...
1: Diyelim.
0: Bir kere oynasın Buşari'ye.
1: Buşari buluştuğunda duralım.
0: Bir kere Buşari topu kontrol ettiği yön yanlış. Buşari topu kendi kalesine doğru kontrol ediyor. Evet. Burada eğer çıkabilmesi için
2: sola dönmesi
0: yolunun yönünün bu tarafa. Bir kere burada bir hata var. İkincisi tam da Gençler Birliği'nin istediği şey. Niye? Gençler Birliği'nin oyun planı ikinci bölge kalabalık savunma ve geçiş. Ne oluyor ikinci bölge? Kalabalık savunma ve geçiş oluyor. Bak şimdi oynuyor, kaptırıyor, faul yok ve geçiş.
1: Evet.
0: Pina çok geride. Salih oyalıyor, aslında doğrusunu yapıyor ama oyuncu artık vuruş anına gelmiş. Ha kötü olur, iyi vurur, ona artık sen karar veremezsin. Sen doğru hamleyi yapacaksın. Ne yapman lazım? Üstüne çıkıp şutu engellemen lazım.
2: Yakın oynaması.
1: O zaman pilottan tekrar alalım rica edeyim
0: hocam,
1: ben.
0: Buçari'ye pas atmıyor. Bence zehir atıyor. Ya oraya tercih yanlış tabii.
1: Sonra da ayak işini de alıp dönüverse. Topla buluştuğunda kare kare ilerleyelim. Kare kare ilerleyebilir miyiz burada? Yavaş yavaş.
0: Hocam şimdi... bak bir daha attır. Çözümlerden bir tanesi şu Koray.
1: Evet.
0: Bir daha attır. Buşari'yi attıktan sonra eğer burada çözmek istiyorsan iki tane şansın var. Ya bu topa tekrar bir hamle yapacaksın ya faul yapacaksın. Oyunu keseceksin. İkinci şansın bu çünkü eksik yakalanmışsın.
1: Evet.
0: İyi bir koşu yalnız. Genç oyuncudan iyi bir koşu. Baksana istiyor diyor, oyna diyor. Ben
1: bana ver diyor.
0: Bunda bu oyunda bu pozisyonda etkili olurum diyor. İyi bir pas.
1: Sonra
0: zaten Gençler Birliği
1: ilerleyelim.
0: Devam ediyor. Bak şimdi
1: evet.
0: Yavaş yavaş. Aslında burada Salih doğrusunu yapıyor. Arkadaşlarının gelmesini bekliyor.
1: Artık hamle
0: oyalıyor zamanı. Ama artık oyuncu vuruş yerine girmiş. Huni'ye girmiş.
1: Evet,
0: bitti. O şey almış, risk almış. %50-50 kötü vurur diye ama sen artık onun üstüne çıkman lazım.
1: Evet. Biraz kenara doğru
0: yani en az yok, orada artık %100 üstüne çıkman evet. lazım veya bastığın zaman

0: oyuncu artık kale hizasına değil de taç çizgisine doğru gitmesi lazım.
1: Evet.
0: Yoksa ve müthiş bir vuruş var. Bir kere bu çok kaliteli bir vuruş. Onana da bence çok beklemiyordu. Ama çok iyi yere gitti. Bak arkadan gösteriyor topun gittiği yeri. Evet. Hamle yapsa bile çıkaramıyor.
1: Sol Onana eliyle. Bir adım daha öne gelmeli miydi peki?
0: He?
1: Onana bir adım daha öne gelmeli miydi?
0: Ya gelse kurtarma şansı biraz daha yükselirdi. 6 pasın içinde kalmış. Biraz daha öne çıksa hem açıyı şey yapacak.
1: Biraz sanki bir tık geride kalmış.
0: Hocam sizin. Hem açıyı şey yapacak.
2: Pasa bir gelsene evet. Abi merkeze. Hocam bir şey soracağım.
0: Estağfurullah.
2: Ortaya gel tekrar.
1: Tekrar boşu alalım.
2: Muşari'ye top atıldığı zaman gel.
1: Muşari bu arada topu bıraksa geri arkada Muçi de alır.
2: Şu orta sahaya gel abi.
1: En başına alalım pilotun yine.
2: Dur.
1: Duralım.
2: Hocam buraya pas atıyor ya. Durur musun? Evet.
1: Duracak.
2: Muşari ayak işiyle
0: hocam gel böyle görünmüyor. Evet.
2: Muşari ayak işiyle dönüverse 4 oyuncuyu da orada bıraksa. Tabii, 1, 2. Şu oyuncuyla anlaşabilse, vazgeçse ayak içiyle düzeltmek için bıraksa, ona gelse daha farklı bir pozisyon olmayacak.
0: Tabii.
2: Hızlı hiç alternatif çevre
0: yani Trabzon yapmadan. Atak yaparken kontra atak yemiş.
2: Kontra atak yiyor. Hiç yani çevre yani. Kontrolü yapmamış bence bu çare orada.
0: Yani ama tabii oraya ama baskı da çok tercih çok doğru değil yani.
2: Doğru katılıyorum yani, hocam.
0: Çünkü dedim ya, o yüzden hocam bak ya. Böyle oyunu genişletmişsin. Atak planlıyorsun.
2: Baksana.
0: Bir, en iki, üç, dört sana adam. Zorluk çıkarılacak yer rakibin kalabalık olduğu yere de tercihte bulunmak.
3: Olay da bütün problem. Yani o kadar kötü yere atmış ki topu.
1: Yani, tam tekte de kontrol edememiş.
0: Yani
1: kontrol
0: burada olayının tercihi kenarı olsa bu pozisyonun evet. Hiçbiri oluşmaz.
2: Hiç yaşanmayacak. Aynen katılıyorum.
0: Teşekkür ederim. Ediyor.
1: Biz teşekkür ederiz. Hocam. Şimdi asıl Mustafa hocamı ilgilendiren kısma geleceğiz. Gol olsun ardından genç oyuncu. Tabii ki Arda Aslan böyle güzel bir golü atmanın coşkusuyla gidiyor. Önce formasını çıkarıyor. Ardından da bakın orada merdivenler var. Merdivenlerden de çıkıyor ve kale arkasındaki taraftarlarla sarılıyor. Bayağı büyük bir coşku var doğal olarak. Şimdi sorumu soruyorum.
2: Sor.
1: Buradan sonra sarı kart gördü.
2: Evet.
1: Formayı çıkardığı için mi gördü?
2: Formayı çıkardığı için
1: mi gördü? Duble sarı kartı gerektirir
2: formayı
1: mi?
2: Formayı çıkardığında bir komplike hareket olarak düşün bunu. Çıkarsın formayı.
1: Bir daha gol sevincinin olduğu yere de gelelim. Gol de güzel olduğu için tekrar tekrar izliyoruz tabii. Evet. Çok temiz bir ayak içiyle hakikaten evet. Topu evet. Yan ağlara yollamış. Bu açıdan da
3: nasıl döndürmüş
1: muazzam
3: topu.
1: Gözüküyor. Şurada buradan evet devam edebiliriz. Formayı çıkardı.
2: Yavaş yavaş gidelim. Devam. Bir tık daha. Dur. Şimdi burada dur. Formayı çıkardı. Bu bir sarı kart değil mi?
1: Evet.
2: Tamam. Şimdi geliyor. Orada basamaklar da var. Seyircisine doğru geldi. Hareketin bir bütününe baktığında bunu komplike bir hareket olarak kabulleniyor ve sarı kart veriyor. Eğer buradan atladığını düşünelim içeriye. O zaman ikinci sarı kartı düşünebiliriz. Orada kalıyor. Sınırda kalıyor. Şu hareket eylemeye devam edelim.
1: Biraz daha devam edelim. Bayağı insanlarla
2: dur.
1: Sarılıyor. Ya
2: sarılıyor ama... ne diyor?
1: Devam.
2: Tribüne gidip
1: şurada durabilir miyiz?
2: Asılmak yok. Orada seviniyor. Orada kalıyorlar. Ayağını yukarıya atsa, öbür tarafa geçiyor gibi olsa veya kendinin yarı beden öbür tarafa atlamış olsa, geçmiş olsa o zaman diyeceğiz ki ya bir formayı çıkardın sarı. Bir daha gidiyorsun. Tribüne tırmanıyorsun. Tamam. O zaman ikinci sarıyı çıkarırız. Ama burada komplike düşündüğünüz zaman sarı yeterli.
3: Güvenlik görevlisi.
1: Ya ben oyuncu genç olduğu için sağda kalsın orada. İsterim ama merdiven basamaklarına çıkma vesaire artık tamam. Sahayı terk etmiş sayılmıyor mu?
2: Yok. Gol sevincini yaşıyor. Forma çıkarmayla devamı bütünleşme olarak komplike düşünürüz onu. Arada bir es geçmiyor.
1: Evet.
2: Formayı çıkardıktan sonra ikinci bir suç olacak. Eylem gerçekleştirmiyor. O yüzden onun bütününe baktığımız zaman gol sevinci, abartılı gol sevinci de kalır sarı kart.
1: Evet, bence bu güzel bir örnek oldu. Çünkü Süper Lig'de bu sezon benzer bir tartışmayı yaşamıştık.
2: Evet.
1: Yarın öbür gün yine örnek olursa da aklımızda bak, kalır.
2: Torreira'nın pozisyonu tribüne atlamak. Çünkü o oradaki setin üstüne çıktı.
1: Evet.
2: Guendouzi ona keza. Onlar sarı. Ama bu hareket onların yaptığı gibi sınırları zorlayan, öteye geçen bir eylem değil. Forma tamam çıktı sarı kart. Gol sevincinin abartısı devam ediyor. Ne yaptı? Geldi evet. Seyirciyle burada bütünleşti. Forma çıkarma olmayıp seyirciyle bu şekilde bütünleşse bu sarı olmaz.
1: Evet.
2: Formasını giydiğini düşünelim. Geldi bu kadar sevindi. Bu olmaz. Ama diğerlerinde kurulun üstüne çıkan aykırı davranışlar var. O yüzden bunu komplike düşünebiliriz. Ve sarı kartın yeterli olduğunu söylüyoruz.
1: Gayet detaylı bir şekilde anlattık. Ardından

0: Gençler Birliği bu golle 1-0 öne geçti. Büyük coşku yaşandı. Çok güzel bir goldü. Genç kardeşimizi tebrik edelim. Erk Arda Aslan 17 yaşında böyle güzel bir golü kariyerine yazmış oldu. Ve sıradaki pozisyonla devam ediyoruz. Gençler Birliği'nin golünün ardından 78. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor köşe vuruşunu kullanıyor. Ve burada bir talihsiz an Gençler Birliği adına. Arda Çağan Çelik kendi kalesine topu yolluyor. Vuyu'nun sevinci var. Trabzonspor taraftarı beraberlik golünden sonra büyük bir coşkusu var. Bu görüntüler yine ekrana geliyor. Golü de şöyle hemen kısaca inceleyelim. Abdullah Hocam, burada dikkatinizi çeken ekstra bir konu başlığı var mı?
1: Topun ortalandığı bölge çok kıymetli. Bu sene Trabzonspor'un özellikle duran top organizasyonunda kazandığı goller takıma çok önemli puanlar kazandırdı. Burada da ortalayan Muçiki çok iyi ortalıyor.
2: Bunlardan biri değil mi hocam?
1: Evet hocam, yani kalecinin tam çıkamayacağı yer, rakip de vurduğu zaman görüyorsun ne kadar tehlikeli oluyor. Ki burada galiba yine genç bir kardeşimizin sırtına çarpıyor galiba.
0: Evet, Arda Çağan Çelik.
1: Ama Koray, orta çok kaliteli. Yani Muçiki bunları çok iyi kesiyor. Bu sene Trabzonspor böyle pozisyonlarda, duran top organizasyonunda çok puan kazandı. Yine onlardan bir tanesi. Zaten maçı izlerken hep öyle konuşmuştuk. Çok kapalı savunma, duran toplar etkili olur dedik. İşte onlardan bir
3: gerçekten
1: tanesi.
3: Gerçekten harika yere kesmiş topu.
1: Bir de Trabzonspor'un böyle pozisyonlarda yüklenen oyuncu sayısı da bayağı çok.
2: Bakar mısın? 4 ki tane oyuncu yüklenmiş hocam.
1: Umut Nahir, Augusto, Vivu artı Onaçu, Salih gelmiş.
3: Hepsi gelmiş.
1: 5 tane çok yüksek oyuncu gelmiş yani.
0: Arda Çelik 21 yaşında. Yani genç kardeşimiz herhalde hayatında karşılaşmak istemeyeceği en dörtlü bu hava topunda. Yani ne kadar uzun boylu cappar adam varsa hepsi orada. Evet. Vivu orada. Yine Salih orada uzun boylu. Onaçu orada. Bir kişi daha vardı. Augusto orada. Yani dördünün arasında kalınca.
1: Tabii tabii.
0: Zaten.
1: Bir de Trabzonspor yani mesela Galatasaray maçı geliyor aklıma. Orada da duran toptan kazandı.
0: Doğru.
1: İkinci gol öyle gelmedi mi? Alana kesilen bir top. Kafa vuruşu ve gol. Orada Bakayem'e kesmişti.
0: Bir açı var orada, çok net belli oldu. Şuradan bakar mısınız? Bunu bir durdurabilir miyiz? Yani şurada ne yapabilir ki zaten? Hocam. Ne olduğunu şaşırmış.
1: Orada bir kere adama vurdurmamak için hava topunda dengesi bozulmuş bak.
3: Evet, dengesi
1: gördünüz
3: bozulmuş.
1: Mü? Dengesi arkaya bozulmuş. Zaten o açıyı engelleyeceğim diye kendi dengesini tabii bozmuş.
0: Bir de öndeki ikili de topu görmesine de engel oluyor. Son anda farkında bile değil belki çarptı.
2: Topuna çarpmış.
1: Birisi doğru de Vivu'yu itiyor. Kaç numara?
3: Evet.
0: 16 numara o da.
1: O da Vivu'yu itiyor.
2: Furkan galiba 16
0: çok
2: numara.
0: Çok iyi yere
2: Furkan'da
0: kesmiş yani. O 4'ün olduğu yer. Evet. Ya, zaten her türlü bir şey çıkar oraya.
1: Koray, bir kalecinin çıkamayacağı en etkili yere kesmiş. Ya altı pasın üstüne yani.
0: Doğru.
1: Bak, bir oldu dur burada. Ama dur, bence buraya top bilerek kesiliyor. Yani Trabzonspor bunu çalışmış.
0: Evet.
1: Oraya 3 kişiyle hamle musun yapıyor. Arkaya gidiyor Umut Nahir bak.
2: Dur. Hocam sözünü bitir, bir şey göstereyim.
1: Estağfurullah, benim bitti hocam. Buyur.
2: Bitti mi hocam?
1: Buyurun.
2: Şimdi bakın, burada da Furkan bu.
1: Evet.
2: 27 numara kimdi? Olay mıydı?
0: Yok, Vivu.
1: Yok, Vivu.
2: Vivu. Bak şimdi, elleri aşağı bir indir. Eller bir temas
0: etsin. Biraz geri alalım.
2: Bedenine temas etsin bir.
0: Geri alalım, alalım, alalım, alalım. Şu an eller sırtında.
2: Bak şimdi bu itmeye girmez. Bu sadece eller sırtında temas.
0: Temas.
2: Türkiye'de biz bunlara
0: kare kare ilerleyebiliriz.
2: Bekliyoruz. Bak şimdi oynatalım. Devam edelim.
0: Kare kare ilerleyelim.
2: Devam edelim. Görüyor musun? Hani kolların böyle itme eğilimine girmemiş. Kollar sırtında böyle gidiyor. O kadar. Bunlardan bile biz cımbızla ayıklıyoruz.
0: Doğru.
2: İğneyle eşeliyoruz, penaltı çıkarmaya çalışıyoruz. Ya, o zaman da futbol oynanmıyor.
0: Doğru. Burada Trabzonspor eşitliği yakaladı dedik. Ardından Bordo Mavililerin kaçırdığı bir gol var. Şimdi o gelecek ekrana. Dakika 81. Sağ kanattan gelişen atak. Augusto oyuna sonradan dahil olmuştu. Ceza sahası içine giriyor. Bir sol bir sağ yapıyor. İçeri çeviriyor.
3: Asist. Güme gitti asist.
0: Altı pasın içinde inanılmaz bir karambol. Umut Nahir Rıska geçiyor.
3: Evet.
0: Ardından Onaçu tamamlayamıyor.
3: Evet.
0: Trabzonspor çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi burada.
1: 44 burada Trabzonspor gelen bir gol kaçırmamış, Umut Nahir atamamış.
3: Evet.
1: Sağ ayağını niye koyuyor ki, sol ayağıyla koysa?
3: Ya her türlü gol olur. Augusto'nun Asisti mükemmel oldu. Mükemmel bir asist.

0: oluyormuş. Bak,
1: çok güzel bir şut pasına dönüştü.
0: Bakar mısın?
1: Evet.
0: Bak.
2: Akılda kalmasın diye söylüyorum. Buradan penaltı çıkmaz.
1: Evet.
2: Hani akıllara takılabilir. Evet. Beklenmedi kısa mesafeden tık tık gelen bir top kolda kapalı.
1: Onaçu ve yorgunluk konusunun sizi açtıran pozisyon buydu değil mi? Zeki Uzundurkan ve Abdullah Ercan.
3: Yok, ben oyunun genelinde onaçu dedim. Geneli konusunda.
0: Tabii.
1: Zeki abi sen bu pozisyon için dedin değil mi? Artık çok yorgun. Ya, yani bunu tabii, normalde atardı diyorsun.
0: Tabii normalde atıyor tabii. Bir de çok şey ne savunma yardımı vardı ne orta sahaya gelebildi. Ne bu genç oyuncularla da boğuşamadı yani. Gelen o Muçi çok orta yaptı mesela, vuramadı onlara. Normalde hep vurur.
1: Önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
3: Bu golden daha net pozisyon.
0: Tabii ya, bakar mısın şuraya?
3: Koray.
0: Nasıl dokunamadı?
3: Maçtaki bu golden daha net pozisyon.
1: Tabii. Maçtaki en net pozisyon zaten bu.
3: Evet.
1: Ardından bu gol kaçıyor ama Trabzonspor'da bir başka gol daha kaçıyor. O da yine Augusto, burada asist yapmak için bayağı çabalamıştı, olmayınca bu kez kendisi kaleyi deniyor. Çaprazdan sert ve düzgün bir şut. Bu kez direğe takılıyor. Augusto'nun şutunda Trabzonspor. Kalecinin bir ufak müdahalesi var.
0: Müthiş vurmuş.
1: Çok ufak bir müdahale var. Erhan Erentürk belki de golü engelliyor. O da iyi bir maç çıkardı aslında bugün değil mi?
3: Evet. İyi oynadı.
1: Gençler Birliği'nde kaleci Erhan. Bu fırsatı değerlendiremedi Trabzonspor. 83. dakikaydı. Bir birlik eşitlik devam ediyordu.
0: Evet, golü çıkarmış.
3: Golmüş ya.
0: Evet, müthiş gol oluyormuş.
1: Çok ufak, bakın şurada bir temas var.
3: Evet, gol oluyor.
2: Ucuna dokunmasa
0: dokunmuş.
3: Hani derler ya, çatala gitti öyle gol oluyormuş.
1: Evet. Onaç arkada bomboş bu arada.
3: Evet.
1: Ama Augusto tabii şutu denemiş burada. İyi de bir şut çıkarmış.
3: Ki Augusto'nun en büyük özelliği sağ tarafta oynadığı zaman içe girip sol ayağıyla kaleyi gören şutları.
1: Sadece Onaç'ı izleyelim. Arkaya doğru koşuyor. Top istiyor. Şimdi demarke kaldı. Burada mesela bir orta gelebilir mi? Zor mu oradan oraya kesmek?
0: Yok, zor ya.
3: Zor. O zaten vuruş kafaya yazmış, vuracak.
0: Çok da iyi vurmuş ama ya.
2: Şut tercihi de doğru değil mi Abdullah?
3: Tabii tabii, %100 doğru.
1: Almış,
3: ve
1: almış.
3: Çok iyi vurmuş hocam.
2: Evet.
3: Yani kaleci parmağın ucunu değmese gol oluyormuş.
2: Evet. Yani pası düşünmeyip direkt kaleye vurması bence çok doğru bir karar olmuş. Ama kaleci dokunmasa parmaklarıyla çok da güzel bir gol olacakmış.
3: Evet.
1: Trabzonspor'a finali getiren gol. Maçta bir birlik eşitlik var. Bir serbest vuruş paslaşılarak kullanıyor. Muçi rakibinin üstüne gidiyor. Sağ ayağını alıyor ve
0: mükemmel gol.
1: Bu golle Trabzonspor'u 22 Mayıs'taki finale taşıyor. Konyaspor'un rakibi yapıyor. Ernest Muçi Beşiktaş'tan kiralandı. Bu sezon attığı gollerle hem ligde hem kupada Trabzonspor'a ciddi katkı sağladı. Büyük sevinç var tabii ki doğal olarak. 90+2. dakika uzatma bölümünde Trabzonspor final biletini bu golle aldı.
3: Ama şimdi çok pozisyona girmeye başlamıştı Trabzonspor.
0: Evet.
1: Evet.
3: Özellikle 1-1'den sonra ciddi pozisyonlar yakaladı. Erhan maçta bence çok iyi oynadı ama bu pozisyonda tabii maalesef hatası var.
0: Serbest vuruşta da aynı yerden serbest vuruş kullandı biliyorsun. Orada da direkten döndü. Aynı pozisyon.
1: Evet. Evet. Burada kalecinin hatası. Tek elle çıkarabilir mi bunu? İki elle zıplıyor.
3: Ya burada sıkıntı şu Koray. Vuruş anında kaleci artık geriye gitmeye başlıyor. Bak tabii evet. Çok dikkatli bakınca anlıyorsunuz.
1: Hafif bir adım atıyor geriye.
3: Evet,
1: doğru.
3: Geriye adım atıyor. Çünkü üstten gideceğini anlıyor topun ama artık maçın dakikasıyla mı alakalı?
0: Bir de çok sert gidiyor
3: bir de
0: hocam
3: şey,
0: ya.
3: Ama tabii bunu mutlaka yumrukla uzaklaştırması lazım. Tutamaz bu topu yani.
0: Çok sert gidiyor.
3: Bak şurada şimdi kare geriliyor
1: kare
3: bak.
1: Aynen. Kare
3: bak,
1: kare ilerleyelim burada.
3: Bak.
1: Evet.
3: Gördün mü? Normalde biraz o kadar iyi oynadı bunu çıkarabilirdi yani. Şurada. Mesela Augusto'nun vurduğu top bundan bence daha zor.
1: Evet.
3: Neden daha zor? O ters köşeye gidiyor. Bu kapat yani şey yaptığı yere gidiyor. Bulunduğu bölgedeki köşeye gidiyor.
2: Beklediği yere gönderiyor.
3: Aynen öyle hocam.
2: Beklediği yere gidiyor top.
1: Şimdi şurada kaleciye odaklanıyoruz. Evet,
0: çok sert gittiği için kaçırıyor. Bence ağır çekimde bile bayağı sert vurmuş topa ya. Bakar mısın?
3: Hocam zaten evet. Bir tek bu vuruyor ya.
0: Evet. Başka doğru.
3: Çok yani bugün vuran yok ki başka. Kimse vurmadı.
2: Zeki Müdür'ün dediği gibi çok şiddetini ölçtüler mi bilmiyorum ama çok şiddetli.
3: Bir tane de buradan yine frikik attı. Yakın direkten döndü. Direğin evet, birleştiği
0: yerden. Aynı yerden direkten
1: döndü. Muçi'de golün ardından sarı kart gördü. Formasını çıkardığı için yani, tabii ki onu evet. Da
0: ya bunu niye yaparlar ya? Söyleyeyim. Forma çıkarma
3: Zeki
0: nedir?
3: Abi, ben de çıkarıyordum.
1: 90+2'de
2: ama o zaman
3: vallahi
2: sarı kart
3: ben
2: yoktu.
3: De çıkarıyordum.
2: O zaman sarı kart yok.
0: Ya Ronaldo

0: kullanırım mesela. Var hocam, baklavalarını var, göstermek için çıkarıyor.
1: Gol attım dövmeleri. Avrupa Kupası'nda çıkardım, gösterdi.
2: Denk geldi yani sana.
3: Geldi. Peki yani. Abi 90+2'de gol atacaksın ve finale çıkacaksınız ve formanı çıkarmayacak mı?
0: Ya
3: ayakkabıyı falan bile çıkarabilirim yani. Öyle söyleyeyim.
1: Ayakkabı lazım da.
3: Şimdi bu kadarını söylüyorum yani, devamını anlamsın.
0: Yani ne bileyim, takla atsın, bir başka türlü kutlasın. Çünkü sarı kart görüyorsun ya.
2: Bu pozisyonun başı gelecek evet. mi hocam burada?
3: Yavaş yavaş yerimize, pozisyonun başı mı? Faul kısmı. Onu isteyelim. Geldiğinde konuşalım. Faulün olduğu yer. Yani burada serbest vuruş kazandığı
2: neler
3: kısmı.
2: Neler oldu orada?
3: Neden faul kararı geldi? Maçın o pozisyona,
2: can alıcı noktası orası.
3: O pozisyona bakalım. Gel hocam, yerimize alalım. Biz pozisyon geldiğinde evet. tekrar seni kaldırırız.
2: Orada gösterilen sarı kartın nasıl gösterildiği maçın kilit anı orasıdır.
3: Evet. Burada Trabzonspor'un lehine faul kararı çıktığı pozisyonu rica ediyoruz. Arkadaşlarımız birazdan hazırlayacaklar. Ona da bakacağız. Faul kararı doğru mu değil mi? Konuşacağız. Gecenin oyuncusu.
0: Muçi tabii ki. Gecenin evet. oyuncusu
3: Muçi. Sizce Mustafa hocam?
2: Muçi.
3: Muçi diyorsunuz.
1: Evet, ben de Muçi.
0: Bir gol, bir asist. Taşıyan. Yani kornerde asist sayılıyor ya artık. Ortaya atılan topta da kendi kalesinde olsa da öyle diyebilirsin. Ya asist değil tabii de. Direkten dönen topu var. 54. dakikada ilk şut yine Muçi ile atıldı. Sayısız orta yaptı yine ceza sahasına. Yani o yüzden bence maçın adamı.
3: Şimdi birleşik gecenin bir soru adamı, soracağım. Trabzonspor'un birincisi adamı. Tabii biraz latife yaparak söylüyorum. Şimdi pazarlıklarda sürüyor ya.
0: Evet.
3: Serdal Başkan demiş midir?
0: Elim,
3: bugün
0: tabii.
3: Elim güçlenle demiştir değil mi?
0: Hadi bakalım alma demiştir yani. Hadi gel alma demiştir.
3: 1 milyon euro belki espri tabii. olarak söylüyorum tabii. Bir rakam olarak... Ben yukarı çıkardı bugün herhalde değil mi?
0: Şunu söyleyeyim. Muçi gibi bir oyuncu, yani Trabzonspor bu kadar bu sezon faydalı oldu. Muçi gibi bir oyuncu Trabzonspor ya da bir başka takım 25-30 milyon euroya alabilir. Ki yani 10 numara oynatıyorsun. Kenar forvet olarak oynatıyorsun. Sol kanatta oynatabiliyorsun. Aynı zamanda joker oyuncu olarak da çok rahat kullanırsın. Santrafor olarak da kullanırsın. En önemlisi senin bütün duran toplarını kullanır. Serbest vuruştan gol atıyor. Yani meziyetli bir oyuncu. 10 numara, kenar forvet, kanat oyuncusu, santrafor. Daha ne olacak yani duran evet. topu, frikikleri. Böyle komple bir oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe istese Avrupa'dan bir herhangi bir takımdan 30 milyon eurodan aşağıya. Yani artık öyle, çünkü o takımlar için skala öyle. Şimdi senin elinde kendini kanıtlamış bir oyuncu var. Genç de bir oyuncu. 7,5-8, bir de 5 taksit ödeyeceksin. O da önemli. Hadi 8,5, 1 milyon eurosunu ver, 7,5. 6'ya Trabzonspor bence Beşiktaş verir diye düşünüyorum.
3: Şimdi
0: Trabzonspor ya da alabilir.
3: Konuyu buradan koparıp Beşiktaş'a tabii. çevirmek için söylemiyorum. Tabii, o yüzden tabii, çok tabii, o tarafa tabii, yıkmadan. Hayır, hayır, ama herkesin aklına eminim şu an izlerken şu soru geliyor. Ya biz Trabzonspor için konuşuyorsunuz bu oyuncuyu. Beşiktaş için sürekli transfer konuşuluyor. Beşiktaş madem neden kullanmıyor?
0: Şimdi Trabzon'un
3: elinde... Herkesin aklına geliyordu tabii şimdi Beşik, bu değil mi doğal olarak?
0: Trabzonspor yani opsiyon hakkı verildiği için...
3: Ondan dolayı.
0: Ben kullanırım. Yani 20'sine kadar kullanmazsa Trabzon, anlaşma olmasa belki Beşiktaş oynatacak. Yeni bir hoca gelecek. Hani Sergen Yalçın dedi ya hani bizim planlarımız da yokmuş dedi defalarca. Ama diyelim Sergen Hoca'yı da yolları ayırdın. Başka X hoca geldi. Trabzonspor'da 20'sine kadar opsiyonu kullanmadı. Bakar istatistiklerine. Ligi de izliyorsa zaten der ki ya ben bu oyuncuyu direkt benim ilk 11 oyuncum olur kullanırım diyebilir.
3: Öyle bir şey çıkar mı sizce?
1: Ya ben farklı düşünüyorum ya. Ben 8,5, 1,5'ta kiralama verildi, 10. Muçi iyi oyuncu, katılıyorum. İlk geldiği günleri hatırlıyorum. Çok eleştirilmişti. Sonra çok gol attı, asist yaptı. Zaten 3 tane oyuncu saydık. Biri Muçi. Ama bazı tereddütlerim var. Bir tanesi istikrar konusunda sıkıntılı bence. Bence Trabzonspor'un oyun aklı olabilmesi için sadece şut ve frikik atmak buna yetmeyebilir. Üçüncüsü 10 numara oyuncu genellikle ben büyük maçlardaki performansına bakıyorum. Bir Fenerbahçe maçı hatırlamıyorum veya Fenerbahçe maçları, Galatasaray maçları hatırlamıyorum. Şimdi diyecekler ki Beşiktaş, son Beşiktaş deplasmanında gol attı. Ama Beşiktaş'ın hangi pozisyonda olduğu bir evet. durumda gol attı. Bazı tereddütlerimin içinde bunlar var. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi

0: Muçi'nin bonservis bedeli 8,5 milyon euro.
1: Evet.
0: Sonuçta bu oyuncuya da Trabzonspor genç bir oyuncu olduğu için minimum 3 veya 4 yıllık anlaşma yapacak. İlk opsiyon hakkı da şu an Trabzonspor'da. Muçi'yi Trabzonspor kaça satacak ki Muçi'den kar etmiş olacak? 20 verir misiniz Muçi'ye? 1 veya 2 sene sonra. Ben Muçi'nin alınmasını demiyorum. Alınsın. Ama bu rakamlara alınmasın. Yani 8,5'lar, 9'lar. Ben bir de Trabzonspor'un 10 numarasının oyunda Trabzonspor'a daha farklı şeyler, çeşitlemeler katacak bir oyuncu olması gerektiğine inanıyorum. Bakın yine söylüyorum, Muçi alınsın ama 8,5'a değil, 5'e alınsın.
2: 5'e kabul
0: orada etmedi. Barem 5 mesela.
2: Kabul etmedi Beşiktaş.
0: Ya Beşiktaş'ta evet. Başkanlar nezdinde konuşurlar.
1: Yani bir servis de, yapabilen, oyunun yönünü şekillendirebilen tarzda bir 10 numara olmalı mı diyorsunuz?
0: Ya bu mevcut şeyleri, özelliklerinden daha fazla şey katması lazım. Bir kere Muçi zor bir oyunda kuvvetsiz bir oyuncu. Yani fiziksel anlamda. Trabzonspor oraya Malinovski diye bir oyuncu aldı. Bence o da ciddi anlamda o 10 numara ama Muçi ile beraber katkı yapabilecek bir durumda. Ama tabii Gençler Birliği maçını Muçi çözüyor. Ama ben isterim ki Fenerbahçe maçını da çözsün. Galatasaray maçını da çözsün. O yüzden rakamsal olarak
2: bazı... Öyle bir oyuncu 30-40 milyon euro. Öyle bir oyuncu zor.
1: Yani 15 gol, 7 asist.
0: Tabii ben Zeki Müdür'ün düşüncelerine de saygı duyuyorum. Öyle ben farklı düşünüyorum. Yani rakamsal olarak ciddi bir şey. Yani 3+1 yapsam 1,5'tan 5 orası 8,5 vermişsin, 1,5 koymuşsun. 15-16
2: milyon lira kiraladılar hocam.
0: O yani 1,5 diyebilirim. Hadi 1 milyon olsun. Toplam paket olarak evet. 15-16'ya geliyor. Ben Muçi'yi seneye Avrupa Ligi'nde oynadıktan sonra 16 verdiğim bir oyuncudan 25 falan kazanmam lazım ki yani bir değer olsun. Mesela Agusto'yu 5'e aldılar. Söylenen rakamlar 20. Mesela böyle bir transfer olursa hayır demem.
2: 15. Evet.
0: Yani ben bu tarafından bakıyorum biraz.
1: Hocam,
0: oyunculuğu açısından bakmıyorum yani.
1: Evet. Pozisyon gelmiş, söylediğiniz pozisyon. Trabzonspor'un ikinci golünden önce bir izleyelim, şöyle görelim pozisyonu da. Kafayla uzaklaştırıyor Gençler Birliği savunması. Burada bir Trabzonspor lehine faul kararı çıkıyor. Ardından kullanılan bu faul atışıyla birlikte Trabzonspor golü buldu. Paslaşarak Muçi'ye verildi. Muçi de o olan
0: bir şey daha ekleyeyim. Buşari'nin de sarı kartı var.
2: Evet.
3: Şimdi geleceğiz nokta. Bu faul varsa Buşari faul yapıyor.
2: Evet.
3: Düşerken ayak oraya geliyor. Şey suratına geliyor.
1: İkinci sarı kart mı veya direkt kırmızı mı?
3: Sarı kart. Şimdi bakalım, şöyle bakalım. Devam edelim. Faulü ters veriyor. Bak görüyor musun ayak geldi?
2: Evet. Evet.
3: Direkt oyuncuyu görüp cepheden o şekilde girmiyor. Yere düşerken itme de itme değil ha. Yani itme eylemini Buçari almaya çalışıyor. Bakar mısın? Kolu koyuyor. Devam edelim. Çıkamıyor. Bak. Bir kere faul %100 ters.
2: Evet.
3: Faul verecekse Gençler Birliği'nin olmalı. Devam edelim. Bir tık yürüyelim. Hakemin olduğu pozisyon geldi.
2: Kasıt var mı hocam?
3: Nasıl?
2: Ayağı, bu çarenin ayağı yüzüne ayağı geliyor.
3: Kasıt olsa zaten direkt kırmızı tabii olurdu.
2: Yani, sarı düşerken ayağı kalkmış.
1: Hakemin yerine bakıyoruz değil mi şu an?
2: Evet.
3: Tamam. Verdi faulü. Geldi. Devam ediyor. Bak şimdi hakem ne yapıyor? İki oyuncuya da bakıyor. Geldi. Bak. Çağırdı. Kart elinde.
1: Buşari bana mı diyor? Yerdeyken.
3: Orada kafası var. Oraya diyor yani. Buşari'ye çıkacak.
1: Bana mı diyor Buşari?
3: Buşari'ye evet. Sarı çıkacak. Evet, hakemin evet. İlk beden dili yaklaşımı.
1: Hocam yani kusura bakmayın da. Yerde iki tane var. Evet. Bir ona bakıyor, bir ona bakıyor. Ne yapacağını
3: evet. Bakar mısın şimdi? Oyuncunun kapmasını
1: seçecekmiş geniş gibi
3: daha
1: duruyor.
3: Devamı var bunun da. Yani orada bayağı zaman geçiyor. Hakem bu çarenin yerden bakar mısın?
2: Evet, bana mı diyor resmen değil mi? Bana mı?
3: Sonra ne oluyor
2: yani? Yani.
3: Bak, çağırıyor oyuncuları. Devam ediyor bak şimdi.
2: Bak kırmızı. Kaplıyor. Çünkü kırmızı çıkacak, korkuyor.
1: Ya baştan pilottan bir daha okuyabilir miyiz? Hakem sanki yani seçmece şey gibi
3: bir
1: geliyor.
3: Bir tık daha yürüsünler bu dakikadan sonra yürüsünler.

0: Bak, oyuncular yerde kalıyor, ondan sonra devam etsinler. Hakemin beden değil daha net belli olacak.
1: Bunu uzatabilir miyiz? Uzatırız. Senden de o sırada.
0: Şu yerdeki ben yalnız bu akşam bir şeyi de çok olumlu gördüm. O yüzden onları da kutlamam lazım.
1: Nedir?
0: Bu akşam 4-5 dakika gecikmeli başlayan oyunlar var biliyorsunuz son zamanlarda. Hep de buradan da uyarmaya çalışıyoruz. Yani buna dikkat edilmesi lazım. Bu bir hassasiyettir diye. Bu akşam temsilcilerden Hasan Onar, Ahmet Sula, Bayram Taşkın, Ferzende Emre. Bunları kutluyorum bir kere. Neden? Maçı kabul edilebilir. Bir dakikalık bir süre taştı başlaması. 20-01'de başladı. Ama güzel olan da şuydu. Sahanın kenarı olması gereken gibi pırıl pırıldı. Kimse yoktu orada.
1: Evet.
0: Bunlar çok önemli uygulamalardır. O yüzden bu arkadaşları emeklerinden dolayı kutluyoruz.
2: 20-31.
0: Keşke bütün maçlarda nasıl?
2: 20-31. 20-01'de.
0: Öyle mi? Özür.
2: Bir dakika yani. Doğru.
0: Bir dakika kabul edilebilir. Evet, ama 4 dakika, 5 dakika. Hele bir önceki hafta Kasımpaşa gol attığında Kayseri Eyüp maçı başlamamıştı ya.
2: Evet.
0: 5 dakika gecikmeli
3: maçı. İlk yarı mı hocam?
0: İlk yarı hocam. İkinci yarı daha da taştı.
2: Doğru. Geçen hafta çok maçlar farklı.
1: Yok, biz de şimdi devre arası yayını yapıyoruz ya Aspor'da, Süper Lig'de özellikle. Şimdi normalde mesela yayın yazılıyor bana. Bazen 15 dakika yayın yapıyorum. Bazen 20 dakika. Bir gün baktım bitmiyor devre arası yani. Sonra dikkatimi çekti. Evet. Oturdum baktım o hafta mesela her devre arasında farklı süre olmuş. Biri tabii. 16 dakikada çıkmış, biri 21 dakikada çıkmış.
0: Şimdi bir kere ciddiyet burada başlıyor. Disiplin burada başlıyor. Sonra sahanın içinde oyunun disiplini önemli. Bunları oturtturmak için biz anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa Ali Yılmaz yine bakıp patır patır maçlarını alıyor. Yarın öbür gün çok iyi bir hakem olabilir. Kumaşı var dedik. Çok umutlandım ben Ali Yılmaz'dan. Gerçekten çok umut verdi bana. Fakat bir düşüş yaşıyor. Bu kor ekibine alındı. Gitti eğitimini de gördü. O da güzel. Uluslararası eğitimi gördü geldi. Mentör bağladılar. Ki arka arka iki Kocaeli maçı verdiler. İçeride Kocaeli maç oynamıştı. Öbür hafta tekrar içeride oyunda yine Ali Yılmaz. Yani ikisine de Ali Yılmaz verildi. Neden? İşte mentörü çok uzak yere götürmeyelim. Maç aradılar, buldular muhtemelen. Dediler ki en yakın yer İstanbul'a Kocaeli. Kocaeli'ye verelim. Arka arkaya belki farkında bile değiller. Aynı kent iki hafta üst üste aynı hakemi görmek istemez. Maçta anlattım neler olduğunu. Kendini göstereceğim diye uğraşma. Doğal davran hakemliğini. Zaten senin eksiklerini biliyoruz. Senden bir Marçinyak başarısı beklemiyoruz. Lötekşehir başarısı beklemiyoruz. Turpan başarısı beklemiyoruz. Ama olduğun gibi kal. Gözlemcin, temsilcin eksikleri görsün, söylesin. Gözlemciler de her pozisyonu destekliyorum, destekliyorum. Rapor 5 dakikada bitiyor. Sen onun için oraya gidiyorsun. O raporu adam gibi yazacaksın ki o kardeşlerimize yarınlar için fayda sağlayasın. Seni gözlemciliğe efendim para kazandı, git seyahat et diye seni yapmıyorlar orada. Bu işin hakkını vereceksin. Hakemliğe hizmet böyle olur. Eleştiri kolay. Bir sürü malzeme var. Geliyor eleştiriyoruz. Ama bu eleştirirken de biz onlara faydalı olmak için doğru bilgilendirme yapıyoruz. Bakın o pozisyonu yakaladılarsa, devamını uzattılarsa bir görelim ne yapıyor.
1: Evet, onun o kadarı varmış hocam şu an.
0: Tamam. Bu Şari'ye kart gösterecek. Onun yerden kalkmasını bekliyor. Trabzonspor 4-5 oynayıp bir mobbing yaptı. Abi kart yerde yatan Furkan'a çıktı. Oraya döndü. Bak her türlü şeyi düzeltebilirsin hakemlikte. Faulü öğretebilirsin. Elle oynamanın kriterlerini anlatıp öğretebilirsin. Oyuncu nasıl disipline edebilir öğretebilirsin. İletişimi öğretebilirsin. Maç yönetiminde baskıya karşı direnmeyi öğretemezsin. Yüreğinde varsa, yürek varsa gidersin. Burada etrafı sarıldı, kart yön değiştirdi. Bunu ben öğretemem abi. Bu çok tehlikeli bir karakterdi. Hakemi karakterinden bahsediyorum. Dışarıda dünya tatlısı bir çocuk, onu da biliyorum. Eğitimli, kültürlü bir çocuk.
1: Muşari'ye kart gerekir mi orada?
0: İkinci sarı, kırmızı olur.
3: O zaman daha önemli bir şey var. Muşari finalde yoktu o zaman.
1: Finali bırak hocam, belki Trabzonspor bile finalde olmayacaktı. Aleyhine yani Ozan
3: ama
1: maçın...
3: kaçtı? 100 yok 90
1: 1-1'di.
3: 1-1'di galiba.
0: 96-1.
1: Fuat tersine çıkacaktı. Tabii, Trabzonspor eksik kalacaktı. O zaman
2: gol
1: oldu.
2: 90+2'de de gol oldu zaten ondan sonra olsun.
0: Frikin devamı gol oldu. Tabii.
1: Belki maçın senaryosunu ekledi.
0: Faulü vermiş. Ondan sonrası ikinci bir periyottur. Asla bununla bütünleştiremeyiz. Biz o faule sebep olan estantane üzerinden gidiyoruz. Bu tarafa odaklanın. Eğer bu oyuncuya döndüysen kartı sok cebine ya, çıkma. Git oyuncu çağır doktorları, gelsinler tedavi eder.
2: Acaba şey mi geldi aklına?
1: Kartı vereceği oyuncunun başına net gitmesi gerekmiyor mu?
0: Kalk diyor bir de. Onun başına gitti ama. Bu şairin başına gitti, kalk diyor.
1: Evet,

0: Yani
1: sonra mı aklına geliyor acaba sarı kart olduğu? Eyvah. Nasıl oluyor anlamadım ki ben.
2: Ya yandan üflediler ya vardan üflediler. Dediler onun sarısı var aman ha dediler belki. Bilemeyiz yani.
0: Ama bir hakem bu kadar açık bir beden dili kullanıp oraya gelip bir kere faul ters verdi orayı da geçtim. Bak onu da geçiyorum. Ama kartı çıkarıyorsun. Sonra sen mobbing yedikten sonra 4-5 oyuncu nasıl bu tarafa dönüyorsun? Abdullah hocama göstereceğim. Sen oradan işaretle bağırıyorsun, çağırıyorsun, yükleniyorsun, mobbing yapıyorsun. Vazgeçiyor bu tarafa gösteriyor bu tarafa.
3: Acaba şey için mi? Açıklamak adına soruyorum hocam. O pozisyonu tekrar rica edebilir miyiz bu arada? Bir yandan da görür izleyicilerimiz de. Neden direkt kırmızı kart demediğinizi tekrar açıklamanızı rica edin. Ben çünkü akıllarda yani yüze geliyor tekme direkt kırmızı diye hep böyle kafalarda sabit şey olmasın diye soruyorum.
0: Oyuncu açık bir şekilde rakip oyuncuya
3: eliyle temas ettiği için.
0: Ayağı.
3: Evet.
0: Oraya mı gidiyor yoksa düşerken yüze gelen bir ayak mı oluyor?
4: İkincisi
0: oluyor. O zaman sarıda kalırsın. Evet. Ama tamamen cepheden gördüğü halde ayağı oraya geçirirse o yüze o zaman direkt kırmızı olur.
3: Evet, kafalarda soru işareti kalmasın diye bunu da özellikle sordum.
0: Bu çünkü sarı olur.
3: Bu sefer karışıyor ya her yüze gelen ayakta kırmızı bekliyor vesaire. Ya böyle bir standarttır. Bak, ondan dolayı.
0: Yüze gelen ayağın da basamakları var. Şimdi forma çıkarma. Bak az önce bir şeyler anlattım formayla ilgili. Her forma çıkarma ondan sonraki devam bu komplike oldu. İkisini ayrı tutuyoruz. Farklı şeyler diyoruz. Faullere farklı şeyler diyoruz.
1: Peki şu olabilir mi hocam?
0: Ama asla aynısı değildir.
1: Burada şimdi Bucari topa çıkmaya çalışıyor. Rakip engel oluyor. Belki onu değerlendirmiş olabilir mi? Demin pozisyon
0: Bucari
1: vardı.
0: Bucari topa çıkmaya
1: hava topuna çıkmaya çalışırken hafif itiyor.
0: Bucari itiyor. Kendisi yaratıyor.
1: Dengesi bozuyor. Ha.
0: Kendisi yaratıyor. Elini koyuyor bakın.
1: Hayır doğru bak.
0: Bak.
3: Tamam ama şurada sol eli var ya oyuncunun.
0: Yandan gelsin çok net
3: bir geri
0: gözükecek.
3: Alabilir miyiz biraz? Şunu diyorsun herhalde.
1: Bak burada topa yükselmeye çalışıyor dengesini ya, bozuyor.
0: Büyük ekrana da verebilirler mi? Yani tabii kapıyı da görsün.
3: Line'a da verebiliriz.
0: Doğru. Yayıncı biziz.
3: Tabii evet, hocam. Evet, istediğiniz gibi.
1: Evet
0: tamam,
1: enteresan. Kamuoyunu
0: bilgilendirelim.
3: Tabii hocam.
0: Kalktım ama.
1: İlk havaya kalkarken bir denge bozuluyor.
0: Buradan
1: acaba
0: kal. Geri gel buradan.
3: Ben hatta gelmeyeyim de hocam sen.
0: Geri gel.
1: Daha geriye.
0: Az geri gel.
1: Evet, daha geriye gelmeliyiz.
0: Oyuncular birbirine uzaktan yaklaşmaya başlasınlar.
1: Süper.
0: Şimdi devam. Yavaş yavaş dur. Bak şu kol var ya.
1: Evet.
0: Bu oyuncu ona bir şey yapmıyor. Bu kol ona tutarak kendini atacak o kafaya koydu. Neden biliyor musun? Az önce
4: frikik almak için.
0: Frikik almak için. Bir az önce de anlattım ya. Hakemi kapı olacak ama kafaladılar hakemi yani. Çözdüler hakemi.
4: Manipüle ediyorlar değil mi?
0: Çözdüler hakemi. Çünkü dandik fauller çaldı. Böyle kabul görmez faulleri vardı. Ha dediler bu basit temaslara bile çalıyor faul. Onun yönetim karakterini anladılar ya. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bırakın şimdi düşsün yere. Düşerken ayağa bak o da yukarı kal. Bunu isteyerek yapmadı aslında.
4: Evet.
0: Olayı süslemek için yaptı ama onun yüzüne geldi.
1: Evet.
0: O yüzden bu da ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Faul değil. Bakar mısın? Arkadaki gençler bile oyuncuyu itmiyor onu.
1: Hayır, şunu demiş olabilir mi? Hakem yorumunda. Oyuncu işte Bucari top gelirken bakıyor ya böyle yukarıda havadan.
0: Evet.
1: Kafasını kaldırıp. Topa çıkmak isterken dengesini bozdu diye düşünmüş olabilir. Ya yani ilk tabii ki bizim gibi çok fazla izlemek anında karar verecek. Bence orada hata yaptı.
0: Tamam faulü verdi hata yaptı.
1: Evet.
0: Önemli değil. Bak az geri gel. Bak buradan görelim bir de. Az geri gel. Bu oyuncu bak şimdi onu kontrol etti.
1: Bak
0: şimdi bir daha kontrol etti. Asıl atılsın top.
1: Heh.
0: Bak ona gitti. Devam. Abi top ona gelmeden atıyor kendini.
1: Evet.
0: O planladı kendini. Gitti. Teması aldı. Attı. Buradan friki kalacak. Ve aldı da friki.
1: Evet.
0: Hakemin buradaki çok yorumu falan çok kötü ya.
1: Yani,
0: evet. Majör bir karardır bu. Bu şekilde Trabzonspor'dan oyuncu eksiltemedin. Atamadın. Bir Anadolu diğer taraf olsaydı çat diye atabilirdi. İkinci sarıdan diye düşünüyorum. Bunu değiştiremeyiz. Bak buradaki yüreği değiştiremeyiz. Bu yürek yoksa yapamaz bunu. Öbürlerine bak bu faulü düzeltebiliriz kardeşim. Bu faulü görmek için şuraya gel deprese ol. Erken hareket etmen lazım. 10 metre sağa kayman lazım falan deriz. Ama devam et yerde yatan oyuncuların karşısına gelsin hakem.
1: Evet doğru.
0: Bak şimdi kart geldi. Nereye bakıyor hakem? Bak nerede hakem? Bunun başında. Trabzon'un başında. Tamam diyor onu da gördüm o da yerde diyor. Doktor çağırıyor ama o zaman bak bedenini dön bu tarafa.

0: Gençler bile oyuncu üzerine dön. Tabii. Değil mi?
1: Doğru.
0: Çağır doktor bu tarafa dön.
2: Doğru, mantık hatası var.
0: O zaman ben diyeceğim ki ha, sarı kartı bunun için düşündü. Kalkmasını bekliyor. Doğru. Ama tamamen bedenim burada. Oyuncu da diyor ki bana mı diyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra da durmaya devam etti karşısında. Kalk diyor ona. Ona göstereceği belli. Böyle yapabilir. Sana değil. Bu tarafa dön.
1: Aynen.
0: Ya da oraya kartla gitme.
1: Doğru.
3: Evet. Kararı doğru. Oyuncular vermiş.
1: Teşekkür doğru. Ediyoruz.
3: Kararı doğru. Oyuncular vermiş diyorum.
0: Verdi.
3: Değiştirdim.
2: Ya. Yalnız burada mesela serbest vuruş oluyor. Ozan Tufan'ın kullanıyor. Muçi atıyor topu. Ceza sahasında ortalamıyor ya da birisi gelip vurmuyor. Çok uzak mesafe ya.
3: Çalışmışlar muhtemelen.
2: Evet. Yani Muçi'ye atın topu demiş bire orada.
3: Birebir bıraktı Muçi ile şeyi. Evet. Karşılayan oyuncuyu.
0: Faul oyuna sokma.
2: Yalnız enteresan hakemin mimikleri falan her şeyi yani orada gerçekten.
0: Bir de hakem psikolojik şey psikolog biliyorsun değil mi bu hakem?
2: Enteresan.
0: Profesyonel yani psikolog.
2: Normalde yerde yatan onun, gençlerle oyuncuya dönmesi gerekiyor.
0: Onun evet. Bu beden dilini hepimizden ustaca profesyonelce kullanması lazım. Ancak şunu da söyleyelim. Ya burada böyle oldu da bu yüzden gol. Hayır abi sen frikiyi vermişsin, faulü vermişsin. Ondan sonra önlemini al, yeme o golü. Sonra ikinci evre başlıyor. Onu ona bağlayamayız.
1: Tabii.
0: Ama oradaki hikayeyi anlatabiliriz insanlara ki anlattık. Umarım onlar da anlamışlardır.
1: Evet, konuştuk. Bunu da değerlendirmiş olduk. Şimdi finale dair biraz da sohbet edelim. Öyle evet. De yavaş yavaş noktalayacağız. Bu finalin net bir favorisi var diyebiliyor musunuz?
2: Ben açıkçası hani Trabzonspor'un daha... fazla yıldızı var, skor üretecek işte dediğimiz gibi öndeki 3 oyuncusu Onacho, Muçi, Felipe Augusto oynarlarsa. Bir de orta sahada olmazsa olmaz Folcarelli'nin oynaması lazım. Bugün gördük işte Olay'ın Buçari'ye verdiği pozisyondaki oradaki oyun bilgisini yeter. Orada mesela o top şeye Folcarelli'ye gelse Folcarelli o pozisyonda faul alır. Yani topu kaptırmaz bir de faul alır. Konya Spor'un artısı şu, ligin şu dönemde en iyi savunma yapan takımı artı savunmayı iyi yapıp rakibi yoruyorlar. İkinci yarıda da bir şekilde bir pozisyon yakaladılar mı atıyorlar. Mesela Olayık Bey'i çok iyi kullanıyorlar. İlk 11'de oynatmıyor onu İlhan Palut. Sonradan onun driplinglerinden yararlanıp
1: evet.
2: Gol atabiliyorlar. Tabii Kramer oynayacaktır mutlaka. Önemli bir silah. Ben Trabzonspor'a %55, Konya Spor'a %45 diyorum. Trabzonspor çok istiyor ama bu oyunla finalde şampiyon olamaz. Ama Fatih Tekke buradan bir ders çıkarmıştır mutlaka. Daha tahrip gücü yüksek bir futbol oynayacaktır Antalya'daki finalde. Ama yani Gençler Birliği değil Konya Spor. Konya Spor çok iyi takım. Hocaları da çok formda. Büyük maçları çok iyi oynuyorlar. O yüzden %45'e %55 diyorum. Çok zor bir maç olacak. Uzatmaya da gidebilir. Penaltılara da gidebilir. Ya muhteşem bir final olacak diyebilirim. Evet.
1: Konya Spor herkesin gözünü korkuttu değil mi? Evet. Yani böyle söke evet. Söke bileğinin hakkıyla bunu başardı yani. Ciddi bir saygıyı görüyor, hak ediyordu.
0: Teknik olarak müdürün bıraktığı yerden değil mi? Muhteşem bir final bizi bekliyor. Ligde de oynadığında Trabzonspor ilk yarı Konya'da çok kötüydü. İkinci yarı oyuna
1: doğru.
0: Hamlelerinden sonra Trabzon siyahla beyaz gibi fark etti. Bambaşka bir Trabzon seyrettik değil mi?
1: Evet.
0: Bu akşam da aynı şeyi seyrettik. Kopyası gibiydi. Eldeki mevcut kıymetli oyuncuları, üretken oyuncuları tam 11'i, ideal 11'ine çıkmak zorunda. Bir şekilde sakatlar iyileştirilmeli. Büyük bir sakatlık değildir diye düşünüyorum. Bu ideal 11'ini kurmalı. Fantezi aramaya gerek yok veya nasıl diyeyim macera aramaya gerek yok. Hedef neydi? Kupa değil mi şu anda? Lig şampiyonluğu kadar değerli bir kupa şampiyonluğu ortada. Bu çatır çatır geçecek korakor bir maç. Aynı şekilde Konya Spor çok disiplinli son dönemdeki performansı hakikaten insanların helal olsun dedirtiyor. Rakiplerin de gözünü korkutuyor. Doğru. İzlerken keyif alıyorum ben mesela onların maçlarından. Konya maçlarında. Çünkü hakikaten modern futboldan örnekler. Toplu hücum yapabiliyorlar, toplu savunabiliyorlar. Bireysel baktığın zaman da yetenekli oyuncuları onların da var. Kıymetli oyuncuları var. Müdürümün dediği gibi Kramer var, Adil var. Bunlar tabii. Arka savunmada da çok güçlü oyuncular.
1: Öyle ya da böyle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermiş takımlarda oynayan Deniz Türücü yüzden, var, Muleka'sı evet,
0: doğru.
1: Var.
0: Ya yani Deniz Türücü var,
3: Muleka var. Çok kritik bir oyuncu.
0: Çok atletik bir oyuncu değil mi?
3: Bir kere Muleka oyunu çok doğru oynuyor evet. Konya Spor. Yani pozisyona göre oyun oynama konusunda İlhan Hoca ile beraber ciddi anlamda

0: basamak atladılar. Ondan öncesi biliyorsun ya, galip gelemeyen, bırak tabii, gol atamayan bir Konya'ydı. Doğru. Şimdi ama Trabzonspor'un da bazı gerçekleri var. Ben bugün özellikle onun için bir şeye değinmek isterim. Trabzonspor golü yedikten sonra çok ciddi reaksiyon gösterebilen bir takım. Süresi de hiç önemli değil onlar için. Neden? 62'de golü yediler hocam.
1: Hareketlendi.
0: Diğer oyunun diğer kalan bölümü farklı bir oyun oynadılar. Dikkat edin, o bölümde çok pozisyona giren bir Trabzonspor. Evet, doğru. Yani oyunu, biz şunu hissettiriyor Trabzonspor. Golü yedim, atacağım. Galip gelecek, golleri de atacağım. Bence bunu birçok maçta gösterdiler. Bunu Konyaspor'a da karşı gösterdiler Koray. 2-0 geriye düştüler. Hocanın o günde kadro tercihleri çok enteresandı. 2-0'dan Konyalık maçından bahsediyorum. Oyuncu değişiklikleri oldu. Trabzonspor o maçı da kazanıyordu. Direkten dönen topları, evet, var. 2000'de pozisyonları var. Kenardan bir sürü orta var. Rakip o oyun planını çözememişti. Trabzonspor'un mesela bu reaksiyon göstermesi bir final maçı için bence futbol takımı için çok kıymetli. Ama tabii ben finalin farklı havalarda oynanacağını düşünüyorum. Mesela bugün gördüğümüz Trabzonspor'dan çok daha iyi bir Trabzonspor. Fenerbahçe maçında izlediğimiz Konyaspor'dan da çok daha iyi ve ciddi bir Konyaspor, evet, izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben çok zor, yani sen biraz önce dedin ya, yani favori bir takımınız var mı diye. Ben favori konusunda bir takımım yok ama iyi bir taktiksel maç olacağını tahmin ediyorum.
2: Evet. Bakalım nasıl noktalanacak. 22 Mayıs'ta oynanacak tabii haftaya. Kurban Bayramı öncesi bir futbol şöleniyle bayrama futbol severler girecek. O yüzden sordum, net bir favori var mı diye. Konyaspor çünkü hakikaten az önce söylediğim gibi yani devleri, evet, yenerek gayet herkesin gözünü korkuttu bence. Çok ciddi de bu sene saygıyı hak eden de bir performansı var. Her zaman zaten saygıyı hak ediyor ayrı ama yani İlhan Hoca ile birlikte çok ciddi bir eforları var. Biz yavaş yavaş noktalıyoruz şimdi. Hepinizin ağzına sağlık. Hı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür efendim. Öyle. Türkiye'nin kupasında sizinle birlikte olduk. 22 Mayıs'ta Konyaspor Trabzonspor mücadelesi Antalya'da saat 20.45'te oynanacak. ATV ekranından canlı olarak yayınlanacak. Yine gün boyu kupanın tüm heyecanı A-Spor'da olacak. Süper Kupa'da da yine o yer alacak takımlar belli oldu demiştik. Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor Süper Kupa'da da gelecek sezon karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar ikincilerle oynayacak. Yani Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kupada finali kaybeden ikinci olacak takımla karşılaşacak. Kupayı kazanan takım da Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Süper Kupa'da. Bu hatırlatmayı da yapalım. Herkese mutlu geceler dileyelim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: artık kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Yeterli olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri Pire.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adım marka.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: İşaret geliyor, mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum derken bir anda Mendy Santra'nın ardından presiyle rakiplerine gözdağı veriyor. Seba Esposito gönderdi savunma arkasına. Marco Palestra taşıyor topu. Palestra çevirdi, kaleci Okoye. Hücum sürüyor, Esposito çok iyi yere çıkarttı. Obert baskıda ama araya giriyor Piotrowski. Esposito geldi orta içeriğine. Ters vuruş dışarıya. Corner. Kingsley. Obert. Gaetano buldu açıyı. Gaetano aradan, Esposito neler yapıyor? Gaetano dışarıya. Sezonun en iyi hücum organizasyonlarından birini imza attı Cagliari. Gaetano zayıf ayağıyla dışarı gönderiyor. Esposito yine arkada demarke pozisyonda. Obert yakın direğe bu kez. Atta. Adopo neler yaptı, karar vermekte zorlandı. Bir el oynama bekliyor. Cagliari'liler karşılaşmanın hakemi. Penaltı noktasını gösteriyor Dionisi. Cagliari bir şansın da yardımıyla penaltı kazanıyor.
1: Bu açıdan da sanki elle temas yok gibi gözükmüyor mu diye düşünüyorum.
0: Bir karar var.
2: La decisione finale è revoca del calcio di rigore.
0: Evet. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu inceledi. VAR'a gitti. Penaltı yok. Piotrowski'nin müdahalesi. Folorun şut geldi, savunmanın müdahalesinden ziyade Mendy topu engel olan isim. Zé Pedro. Ceza sahası, topu arkaya, şut. Savunma inanılmaz. Çok kritik bir müdahale. Sakatlanma pasla tehlikeyi savuşturuyor Milačić. Mendy ayakta kalmakta zorlandı. Yine Kaydaya. Buksa attı çalımı. Dripping halinde 4 kişiyle geliyor Udinese. Sağ kanada Zaniolo. Zaniolo direkt. Nicolo Zaniolo direkt. Çok yaklaşıyor golü Udinese. Nicolo Zaniolo'yla. Artur Atta bugün oyuna giremeyen, katkı veremeyen isimlerden biri Udinese'de. Sole iyi gördü Kamara'yı. Kamara çevirdi, gol. Adam Buksa. Polonyalı golcüsüyle golü buluyor. Tabelayı değiştiriyor Udinese. Esposito Koner'i kullanıyor. Geldi orta içeriye. Dosena son anda müdahale. Son anda müdahale Kastrom. Kaptan görevini yapıyor. Atta aradan oynadı Davis'in önüne. Arkada büyük boşluklar vermeye devam ediyor Cagliari. Davis gole gitti, çevirdi. Gueye şut, gol. Gueye. Maça noktayı koyuyor Udinese. Oyuna sonradan giren oyuncularıyla. Ve mücadeleyi son noktayı koyuyor Dionisi. Udinese Cagliari'yi kendi evinde mağlup etmeyi başarıyor.

0: Marco, and Turam is there.
1: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu. Şampiyon Inter karşısında Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle dönüyor. Bu bağlantı bir kez daha çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
2: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
1: Şimdi Turam ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Turam destek Diouf'tan. Diouf aldı. Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Turam vuruyor yanağlara. Barella dışarıya gitti top. Şimdi Bastoni sokuyor yanından.

0: Martinez var, bıraktı ona. Natora Martinez. Rovella karşısındaydı, yıkandı, kurtardı. Diouf'la 2-1, Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı, Sucic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Lautaro Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Yani Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
1: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
0: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bissek vuruyor kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Boni yerde. Romagnoli faul yaptı. Ve çağırdılar. Merabile çağırdı.
1: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış. Yani o kalf hissetmiş o basışı.
0: Evet, sert faul, ciddi faul, kırmızı kart şeklinde anonsu yaptı Abisso. Sarı kart iptal ediliyor. Alessio Romagnoli direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Zaten oyunda pek varlık gösteremiyordu Lazio. Kalan bölümler onlar için çok zor olacak. Carlos Augusto vuruyor. Kaleci Motta'da kalıyor top. Yine sol tarafa doğru pas. Orada Pellegrini aldı. Ayağının üstüyle çok iyi noktaya. Isaksen gitti. Karşı karşıya Isaksen son anda. Carlos Augusto. Elbette Di Marco'nun hücum katkısı değil belki ama işte burada Carlos Augusto Isaksen'in şutunda son müdahale ondan. Yakın direği orta. Telebaşır'ı indi top. Isaksen dışarıya. Büyük fırsat yine. Şimdi baskı Diouf. Ceza sahasında Diouf çevirdi. Boni vuracak mı? Boni açıyı kaybetti, döndü geriye. Mkhitaryan düzeltti. Mkhitaryan 3. gol. Mkhitaryan'la 10 kişilik rakibi karşısında farkı 3'e çıkartıyor Inter. Boni çok soğukkanlı. Dar açıda zor pozisyonda vuruş yapmak istemedi. Mkhitaryan'a servisi. Mkhitaryan'ın ilk dokunuşu çok güzel. Sonrasında sol ayağıyla golü atıyor. Henrik Mkhitaryan 3-0.
1: Tam da bugün övdüğümüz, yaşına paralel olmayan performansından bahsettiğimiz Mkhitaryan, tıpkı geçen hafta olduğu gibi, tıpkı şampiyonluğu mühürlediği gibi burada da maçı mühürlüyor.
0: Luis Enrique'le geliyor Inter sol tarafa. Moscone ceza sahasında. Moscone vuruyor, dışarıya gidiyor top. Genç Moscone golle tanışacaktı Serie A'da. Rosario Abisso son düdüğünü çalıyor. Şampiyon Inter Olimpico'da Lazio'yu güle oynaya mağlup ediyor.
2: Juventus maça başlıyor. Kenan Yıldız. Sola doğru yolladı Kenan Yıldız. Kopmeiners önüne almaya çalışıyor. Şimdi Cambiaso'dan bir orta, ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović. Golle başladı maç. Santra'dan gol attılar adeta. Dušan Vlahović. Engom tekrar Koulibaly'ye. Banda Lecce geliyor. Banda Kalulu'nun üstüne gitti, çevirdi ve son anda Di Gregorio'dan bir müdahale. Hemen karşılık vermeye yaklaşmıştı Lecce. Locatelli iyi top yolladı. Direkten döndü. İkinci pozisyon, Kenan Yıldız top dışarı gitti. Vlahović. İyi ver kaç. Vlahović şimdi çaprazdan girdi. Vlahović, kaleci Falcone. Bir pozisyon.

0: pozisyon daha. Conceição aldı. Atak sürüyor Conceição. Out son temas Conceição'dan. Kenan. Kenan Yıldız 5 oyuncuyla geldi. Juventus yavaş kaldı Kenan'ın pası McKennie'ye doğru. İkinci top yine Juventus'ta. Şut kaleciden sekti. Vlahovic vurdu. Yine Falcone. Yine Vlahovic ve gol. Bakalım gol geçerli olacak mı? Eğer geçerli olursa 6. golü olacak Serie A'da bu sezon. Hayır. Offside. Top Meiners havalandırdı. Zibert'in müdahalesi vardı. Top Juventus'ta. McKennie'den sola. Cambiaso yaptı ortayı. 2-0. Bu defa da izleme tavsiyesi geldi. Oradaki Vlahovic Zibert mücadelesine dair bir izleme yapıyor şu anda Andrea Colombo. Gol geçerli olmayacak. 9 numara Vlahovic Zibert'i bozuyor dedi. Conceição'dan Kalulu. Sağ tarafta pas yapmaya devam ediyor Juventus. Şimdi Conceição. Conceição verdi pasını. Kenan Yıldız dışarı gitti. Baskı Endri. Bir anlık hata. Endri yana var. Pierotti. Şut şansı Pierotti. Sert vurdu Di Gregorio. Sonrasında top Holm'a geldi. Di Gregorio kullandı. Bir düdük var gibiydi ama oyun devam ediyor. Boga'ya doğru. Onun vuruşunda top kaleciden döndü. Jegrova şimdi. Jegrova bir kez daha kaleci Falcone. İşte pozisyon David Boga'ya bıraktı. Falcone ona izin vermedi. Ardından Jegrova ve yine Falcone. Bu arada maçı bitiren düdük de geliyor. Maç golle başladı ve 1-0 bitti. Tek gol Dušan Vlahović'ten.
1: Marco Antonio Bentegodi de Verona Como mücadelesine başlayan taraf Verona. Bovi ceza sahasına girdi. Bovi önü kapandı. Diego Carlos kapattı. Bovi çevirdi. Gol pozisyonu. Kaleci Büyüte gole izin vermiyor. Büyüte gole izin vermedi. Suslov vurdu Büyüte. İlk ciddi tehlike ev sahibi Verona'dan. Suslov ortasını yaptı. Tek yumruk geldi Büyüte'den. Akpakpro voley gösterdi. Vurma şansı bulamadı. Suslov tekrar. Suslov ortasını yaptı. Tehlikeli bir orta. Top direkten dönüyor ve dışarı gidiyor. Offside Valentini. Aynı zamanda offside bayrağı da kalktı Valentini için. Top aldı rakibe verdi. Ve devamında da kalesinde büyük bir tehlike yaşanmasına sebep oldu Vojvoda. Vojvoda'nın büyük hatası. İşte Vojvoda topu aldı. Burada rakibe verdi. Bovi. Kale boş. Kötü vuruyor Bovi. Şimdi Smolcic. Bir ortada ondan. Smolcic. Diao kafaya vurdu. Top dışarı gitti. Diao. Kafayı vuruyor. Top dışarı gidiyor. Dacunha. Dacunha'dan çalım. Baturina. Dacunha. Karşı karşıya. Dacunha dokundu. Kaleci Montipo. Dacunha harika geldi Como. Dacunha sakatlık geçiriyor. Edmundson. Duvikas mücadelesi. Duvikas kazandı. Duvikas! Duvikas golü attı 71'de. Edmundson'a üstünlük kurduğu golü attı. Duvikas. Burada avantajlı Edmundson ama Duvikas vücudunu kullandı. Topu aldı Edmundson'dan. Golü de attı. İşte Duvikas. Harika şut. Ceza sahası içi. Karambol yaşanıyor. Toparlarda gol. Bu arada bayrak havada. Bayrak

0: burada kontrol yapılacak. Kontrol yapılacak. Offside bayrağı kalktı. Pozisyonu inceleyelim. Belgali. Offside. Daha bir nefes alıyor Cesc Fabregas. Vermesan. Toplu ilk teması. Ceza sahası Duvikas. Duvikas sakladı. Bıraktı. Baturina. Baturina. Antipo. Edmundson. Topu kaybetti Edmundson. Şimdi Nico Paz. Nico Paz gidiyor. Nico Paz. İçini sıkıştırma. Nico Paz dışarıya. Cornel. Victor Nelson. Önce hemen kullanmak zorunda. Geriye doğru kullanacağım. Maç bitti. Maç bitiyor. Como 3 puanı Duvikas'ın tek golüyle alıyor.
1: Özler Ayroli'de ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Oscar Hiljemark görüntüde. Kayarak müdahale. Yerde bir oyuncu var Cremonese'de. Evet. İkinci sarıdan bir kırmızı kart çıktı bu arada. Uzaklardan bir şut. Adrian Şenfer ikinci pozisyon. İdrissa Toure uzaklaştırdı. Geliyor Cremonese. Pas yerden şimdi şut gol. Karşı baskıyı kurmuştu zaten Cremonese ve güçlü ayağıyla golü buluyor. Jamie Vardy atıyor. Cremonese taraftarın önünde ilk yarım saatini bilirken 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşunu pasla kullandı Cremonese. Sert orta ceza alanını savunma karşıladı. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya çıktı. Eskili geldi yine Cremonese. Hızlı atak şansı. Pas sol tarafa. Van de Put. Van de Put yerden. Bonazzoli. Federico Bonazzoli. 51. dakika. Cremonese. Farkı 2'ye çıkarıyor. İkinci yarının başında da golü buluyor. Cremonese. Federico Bonazzoli. Federico Bonazzoli attı. Cremonese farkı 2'ye çıkardı. Müthiş bir sevinç var. Kayarak müdahale. İki oyuncu birden yerde, çok sert bir çarpışma. Evet, bir kırmızı kart çıktı bu arada. Bir kırmızı kart çıktı bu arada. Felipe Loyola. Kırmızı kart görüyor. Pisa sahada 9 kişi. Pisa sahada 9 kişi. Loyola da sakatlandı bu arada. Okereke taşıyor topu sol kanada. Barbieri. Barbieri doğrudan kaleye son anda. Adrian Şenfer. Okereke. Okereke sıyrıldı rakibinden. Okereke. Okereke atıyor. Cremonese farkı gidiyor. Farkı için çıkarıyor Cremonese. David Okereke. İşte Okereke. Dan açıdan böyle vurdu ve Adrian Şenfer'i mağlup etti. Cremonese farka gidiyor. 3-0. Evet, ilave süre yok. Mücadele sona eriyor değerli futbolseverler. 3 puanı 3 golle hanesine yazıyor Cremonese.
2: ...36. hafta Serie A'da...

Antonio Tardini stadında maç başlıyor. Roma karşılaşmaya başlayan taraf. Carlos Cuesta. Şimdi Malin'a doğru iyi top geldi. Malin, Daniel Malin. Top alanda gol ama offside. Offside. Bekledi yardımcı hakem. İziyle burada çok şık kurtardı Suzuki'den. Devamında top ağlardı ama offside gerekçesiyle gol geçerli olmuyor. Burada kayarak müdahale malından top parmalılarda kalabilir. İlginç bir pozisyon. Kone de yerde kaldı. En sonunda top Roma'da. Kone pası verdi. Şimdi Malin. Güzel aldı. Malin ve gol! Harika aldı önüne. Gol attı Daniel Malin. Deplasmanda Roma 1-0 önde. 12. golü oluyor bu sezon. Dybala ceza sahasında çizgiye doğru indi, çevirdi. Kafa vuruşu direkt. Sule'nin kafası direkt. Parma geliyor. Nicolussi Caviglia yerden iyi noktaya çevirdi. Strefezza ve gol. Strefezza beraberliği sağlıyor. İkinci yarının henüz başında. Nicolussi Caviglia'nın golde çok büyük katkısı var. Topu kazandı, sonra iyi noktaya çevirdi. Ve Strefezza ile birbiri buluyor Parma. Kone. Kone de düşerken pası vermek istiyor. Top yine Parmalılarda. Bu arada bir hata daha. Malin araya girdi. Malin kaleciye takılıyor Suzuki. Uzak tarafa doğru yolladı. Bir kafa ve gol! Pellegrino! Sanıyorum bir faul kararı var Daniele Kiffi'nin. Pellegrino ve takım arkadaşları sevinç yaşıyordu ama o sevinç yarıda kaldı. Orta alanda kazandı Roma Dybala ile. Şimdi Malin. Elaynoi savunma dengesiz, Dybala'ya bıraktı. Dybala seken top. Malin kaleci Suzuki ardından Pisini dışarı vuruyor. Altın fırsatı tepti Roma. Estevez ceza sahasına doğru kaldırdı. Keita aldı önüne. Keita! Gol! Gol! Gol! Keita! Keita golü atıyor. 87. dakika, Parma önde. Dybala topun başında yine. 90+4. Dybala yaptı ortayı. Boşta kaldı. Uzaklaştırmaya çalışıyor defans. Rensch'e doğru. Rensch ve gol! 2-2 oldu. Roma skora bir kez daha denge getiriyor Rensch'le. 90+4. Savunma uzaklaştıramadı. Rensch işte böyle vuruyor. Dybala. Dybala'nın ortası. Mancini'yi açtı. Rensch arkada yerde kalmıştı ama faulü o yaptı diyor hakem Kiffi. İşte pozisyon. Rensch ve Ricci arasındaki bu mücadele Roma aleyhine olduğu karar. Parma aleyhine faul vermişti Kiffi ama izleme tavsiyesi geliyor. Bakalım izledikten sonra penaltı kararı çıkacak mı? Evet, penaltı. Penaltıyı verdi. Ricci ikinci sarı kartla kırmızı kart görüyor ve Roma penaltı kazanıyor. 90+4'e 2-1 geride girmişlerdi. Rensch 2-2'ye getirdi ve onun düşürülmesiyle son bölümde bir de penaltı kazandı Roma. Daniel Malin. Malin vurdu ve gol! Daniel Malin. Roma bir kez daha önde. 90+4'e 2-1 yenik girmişlerdi. Şu anda galibiyet sevincini yaşıyor Roma. Roma.

0: sprintte geliyor Daniel Ekifi'den. Duraklama dakikalarında dönüyor Roma. 2-1 yenik durumdan. Duraklama dakikalarında 3-2'lik galibiyete uzandılar. Şampiyonlar Ligi yarışına tutunmayı başarıyor Roma.
1: Milano'nun diğer yakası şampiyonluğu kutlarken Milan Şampiyonlar Ligi hesapları içinde kritik randevu. Yeniden Bartesaghi. Yanında Rabiot. Aldı soluna. Rabiot! Dışarıya gidiyor top. Çok iyi deneme. Kanesekki uzandı ama zannediyorum direkten dışarıya. Kanesekki dokundu mu şimdi anlayacağız. Bartesaghi hücuma katıldı. Rabiot destek. Soluna böyle aldı, düzeltti. Çok da sert. Direkten dışarıya. Pavlović. Deketelare şimdi sokuldu içeriye, ceza sahasını yolladı Krstović'e. Döner mi? Krstović saklıyor. Krstović açı aradı, onun şutu olmadı. Ederson vurdu, topu alana gidiyor. Ederson'la golü buluyor Atalanta. San Siro'da gol Ederson. Krstović müthiş saklıyor. Ederson'un şutu tam köşeye gidiyor. Ederson. Döndü Krstović, vurabilir. Krstović Meyan. Mike Meyan karşılıyor. Yine Krstović. Yanında da Ketelare. Destek Zappa Costa. Çevirdi arka direkte, vuruş gelmedi. Zalewski yetişiyor. Atak üstüne atak Atalanta için. Yani orada bir plan var o kesin ama uygulamada sıkıntı var. Milan oyuncuları sürekli birbirlerine el kol işaretleriyle bir yere yönlendirmeye çalışıyorlar. Öte yandan Atalanta akın akın geliyor. Zalewski alır mı sağına? Soluna götürdü Zalewski. Manyan. Yakın direkte Mike Manyan. Deketelare. Krstović çekti. Zappa Costa. Gol Zappa Costa. İkinci gol Atalanta adına. Milano'da soğuk duş var. Krstović tekte bırakıyor. Gol Zappa Costa. Atalanta 2-0 önde San Siro'da. Evet, Ederson'da Portekizce kameraya gidip anneler günü kutlamış o kalbi de yaparak. Şimdi Leao'ya doğru pas. Ceza sahasında Leao düzeltti. Leao vurdu Kanesekki yine. Yine Kanesekki. Atalanta kalesindeki tehlikelerde Kanesekki'den arka arkaya kurtarışlar. Bu kez de Leao'ya gol izni tanımıyor. De Winter. Bu kez de Salamakers. Merkeze doğru geldi. Güzel de döndü Belçikalı. Salamakers'in şutunda top kaleci Kanesekki'de. Leao'dan önce müdahale Ederson'la geliyor Atalanta 3. gol için. Ederson bıraktı. Raspadori çekti. Raspadori! Meyan'ı kapattığı köşede avlıyor. Tam bir şok, tam bir kabus Milan için. Şov yapıyor Atalanta. Yalnız sezonun Milan adına iyi performans gösteren nadir isimlerinden biri diyebiliriz Meyan için. Pas Salamakers'e Nkunku aldı. Nkunku ceza sahasında çok da güzel kurtardı. Nkunku Kanesekki. Kanesekki ilk yarıda çıkardıklarını 64'te bir yenisini ekliyor. Krstović. Açıyor oyunu Paşaliç'e. Destek sağda Bellanova. Oraya doğru. Bellanova. Krstović kaçırdı kale ağzında. Tarihi bir maça, tarihi bir skora şahit olabiliriz Atalanta biraz daha becerikli olsa. Krstović dışarıya attı. Salamakers. Ceza sahasına iyi geldiler. Bir vuruş direkten döndü. Nkunku. Nkunku. Kanesekki dokundu mu ona bakacağız. Farkı 2'ye indirme fırsatıydı Milan için.

0: en azından bir şeyler gösterdi Nkunku. Aldı Rabiot, soluna çekti. Rabiot az farkla dışarıya. Pavlović götürüyor. Destek Estupiñán'dan biraz arkasına pas. Orta şansı Estupiñán çevirdi. Nkunku dokundu. Fırkuk attı. Fırkuk atıyor. Fark 2'ye iniyor ama bayrak havada. Nihayet Kanesekki'yi mağlup edebildi Milan derken bu kez de offside'a takılıyorlar. Artık son bölümdeyiz. Ricci o kullanıyor. Ricci iyi orta. Bu kafa topağlarda. Pavlović. Strahinja Pavlović geldi. Vurdu kafayı, farkı 2'ye indiriyor. Bu kez Kanesekki de çaresiz. Süre çok kısıtlı ama Milan en azından golü buluyor. Kafa Pavlović. Atekame iyi noktaya. Etkili geldiler. Gol pozisyonu. Nkunku yordu. Penaltı. Penaltı Nkunku. 90+2. Son dakikalarda Atalanta'da daldı. Nkunku penaltıyı alıyor. Nkunku geliyor. 90+4. Nkunku. Kanesekki uzandı ama Nkunku'dan çok temiz bir penaltı. Son dakikalara ümidi taşıyor Milan. Islıklar, yuhalamalar vardı ama Nkunku ortası çok iyi nokta, dışarıya gitti. 3-3 geliyordu neredeyse. Gabbia. Bırak diyor Fülkruk. Gabbia vuruyor. Bitirdi Zuferli. Milano'da müthiş bir maç sonu izledik. Milan kabustan uyandı. Son ana kadar kovaladı. Ama yine de Şampiyonlar Ligi yolunda çok ağır bir mağlubiyet aldı. Milan 2, Atalanta 3. Milano'da maç sonucu.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
2: gel. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
5: Türksel gücünde QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Reklam.
10: A Spor Radyo.
11: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
11: Güzellikler Dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçer.

0: Fırsatlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.
1: Aspor Radyo.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Aspor Radyo.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
10: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında %52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. E-ticaretin toplam ticaretteki payı %19,5'e ulaşırken, e-ticaret hacminde en büyük payı ise %20,3 ile yemek sektörü aldı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
11: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Canlarına Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 14 Mayıs Perşembe sabahındayız. Güne birlikte başlıyoruz programımızla beraber. Ziraat Türkiye Kupası diyeceğiz çünkü finalin adı belli oldu. Konyaspor'la Trabzonspor finalde karşı karşıya gelecek. Dün oynanan son yarı final karşılaşmasını bir hatırlayalım. Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
1: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkentte Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, topla buluşması Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
2: Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
1: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi. Bouchari. Şu baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
2: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
1: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy top alanında gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisi. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onaçu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
2: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Bivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Bivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam.

0: Dediği soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta. Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
1: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da

0: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi ancak oynanan oyundan memnun değil.
1: Zor bir maç oldu ki zaten maç öncesinde de siz verdiğiniz röportajda zor bir karşılaşma beklediğinizden bahsetmişsiniz. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı, bununla başlayalım isterseniz.
2: Şöyle söyleyeyim, biraz espri değil, ciddi bu. Yani hoca kovduracak maçlar bunlar. Onu söyleyeyim yani. Ama ikinci yarı isteğimiz, arzumuz biraz inisiyatif alma alışımız. Ama genel olarak oyun hakkında söylenecek benim adıma çok olumlu çok şey yok açıkçası. Böyle maçları daha dikkatli ve daha önceden bitirmemiz lazım. Onun neticesinde tabii söylediğimiz gibi kadrodaki durum, sakatlıklar, şunlar bunlar. Onları tekrar konuşmaya gerek yok. Kupayı çok istediğimi söyledim. Bu grubun tüm zorluklara rağmen herkesin fuzuli konuşup, hiçbir şey bilmeden konuşup, içerideki tüm her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi. Bunu kupayla taşlandırmamız lazım. Umarım bu grup, bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla beraber yerini alır. Bu da beni açıkçası çok mutlu eder ama tabii ki zor, yani kolay değil. Geçen sene final kaybettim zaten. Bir Süper Kupa'da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. Ama benim illa kupa alayım diye öyle bir derdim de yok açıkçası. Ama özellikle bu grubun, az önce söylediğim şekilde bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Biz inşallah Allah nasip eder bize. Ama kupadan ziyade işte beni şu an konuşmamdan ve auramdan belli olduğu gibi oyunun kendisi çok fazla ilgilendiriyor. Ama bazı maçlarda da böyle oluyor açıkçası. Ama sonuç olarak finaldeyiz. Finalde yine deplasmanda yenildiğimiz bir takımla oynayacağız. Ve onlar da bunu en az bir kadar biz kadar çok isteyecekler. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Bugünkü isteğimiz kupa isteği değildi. Biz daha fazla istememiz lazım. Ve oyuncular bunu söylemde gerçekten hissediyorlar. Söylüyorlar kendi aralarında. Ama bunu oyuna da yansıtmamız lazım. Daha fazla inisiyatif almamız lazım. Ama kupa maçları her zaman farklı olur. Umarım orada taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz. Herhalde Ozan'ı artık milli takıma herhalde davet ederler diye düşünüyorum. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, 8 santrafor oynadı. Haftaya da büyük ihtimalle stoper oynayacak. Buradan da söyleyeyim. Dolayısıyla her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı.
3: We have two more games. Finally it's something we want to win and make our fans and us happy. We deserve it after a great season.
4: Bizim adımıza finale çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk zaten. Deplasman maçları her zaman zor çünkü takımlar genç oyuncularla oynuyor da olsalar her zaman cesaretle oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da maçları daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda sezon sonu da geldi sizin de aslında demin de konuştuğumuz gibi. Çünkü sezon sonunda maçlar daha da zor olmaya başlıyor. Ama hedefimiz finale çıkmak.

0: finalde olabilmekti. Hak ettiğimiz o kupayı alabilmekti. Çünkü gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum da kupayla noktalayacağız. Tabii ki mutluyum burada. Ben de bilmiyorum aslında. Tabii ki Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs ayında da Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak. Sonra Trabzonspor kararı aldıktan sonra ben de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz neler, geleceği neler getireceğini. Burada mutluyum. Tabii ki ondan sonra geleceği neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
1: Eu quero mudar esse histórico porque eu quero ser campeão pelo Trabzonspor.
0: Öncelikle çok teşekkürler. Çok mutlu olduğum ifade etmek zorundayım elbette. Çünkü hem oyuna girebilme fırsatı buldum hem de takım olarak galip gelebildik. Gerçekten beni çok mutlu ediyor bu. Şu da var aslında, belki de biraz daha sakin geçmesi beklenen bir maçtı. Ama önemli olan galip gelmek, önemli olan finale uzanabilmekti. Bizim adımıza bu oldu. Trabzonspor'un sizin de bahsettiğiniz gibi son iki yılda maalesef alamadığı bir kupa var. Ama tabii ki yine orada olacağız. Trabzonspor'la beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini, neler hissettirebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum ben de. İnanılmazdı gerçekten. Çünkü taraftarınızın size bu nezde, bu seviyede destek olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz içeride de oynasak, dışarıda deplasmanda da oynasak, taraftarımız her zaman bizim için inanılmaz bir ortam hazırlıyor. İnanılmaz bir destek veriyorlar ve umuyorum ki finalde de tekrar bu desteği göreceğiz onlardan.
2: This game is very important for us and we're happy that we won it.
0: Elbette çok önemli galibiyet bizim adımıza. İyi başlamadık, bunun da farkındayız belki, ama bazen bu durum yaşanır, bazen iyi başlamazsınız. Ama sonunu iyi bitirebilmek önemli, galip gelebilmek önemli. Finaldeyiz, zaten en çok da bizi mutlu eden şey bu. Zaten görebiliyorsunuz tüm takımın ne kadar mutlu olduğunu, bunu ne kadar istediğini. Umuyorum finalde de iyi bir sonuç alacağız. İki maçımız kaldı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Önce hafta sonunda oynayacağımız bir maç var. Yine demin konuştuğumuz gibi bir finalimiz var sonrasında, ama Trabzonspor için daha önce de ifade etmiştim bunu. Nerede ya da kimle oynuyor olursanız olun, ligdeki pozisyonunuz ne olursa olsun, en önemli olan şey galip gelebilmekti. Trabzonspor her yerde galip gelmeye çalışır. Biz de yine bunu yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı elbette kazanmaya, önce hafta sonunda, sonrasında finalde kazanmaya çalışacağız. Tabii ki soyunma odasında bugün çok güzel bir atmosfer vardı ve maçları konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
3: Açıklamalarla devam ediyoruz. Trabzonspor cephesinden Ozan Tufan ve Wagner Pinya konuştu.
4: Finale çıktığımız için çok mutluyuz. Geçen sene biliyorsunuz finali kaybettiğimizde takım olarak çok üzüldük, şehir olarak çok üzüldük, ama bu sene inşallah o kupayı şehrimize götürmek istiyoruz. Önemli olan burada galip gelebilmekti, finale çıkabilmekti. Bunun için mutluyuz. Bir cümlede taraftarımız için söylemem gerekiyor. Gerçekten onlara buradan çok teşekkür ederim. Takımım adına, Trabzonspor adına. Bizi gayet çok güzel, çok iyi bir şekilde desteklediler. Gol yedikten sonra da keza aynı şekilde bizi ayakta tuttular diyebilirim. Onlara buradan cani gönülden çok teşekkür ediyorum. Final maçında da aynı performansı, aynı şeyi bekliyorum. Çünkü gerçekten takımın buna çok ihtiyacı var. Kupa kazanmak istiyoruz. Çünkü bu sezon gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Sadece tek eksiğimiz olan kupaydı. Onu da biz alıp taşlandırmak istiyoruz. Bu seneye yakışan o olur diye düşünüyorum. İnşallah istediğimiz olur. Mutlu olan taraf biz oluruz. Milli takım için de tabii ki her oyuncunun, her Türk futbolcunun hayalidir. Dünya Kupası'na gitmek, milli formayı giyebilmek. Yıllarca giydim, yıllarca terlettim. İnşallah tekrar nasip olur. Ben de milli takıma gitmeye hak kazanırım. Dünya Kupası'na arkadaşlarımla birlikte olurum. Benim için çok gurur verici bir an olur.
5: Ben fideyim diye böyle eğre final ligaya.
0: Bunun aslında doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç olduğunu ifade etmek gerekebilir. Çünkü bu tür maçlar zordur, ucunda final olan maçlar çok kolay değildir. Ama zaten önemli olan şey finale kalabilmekti. Tabii ki şunu çok net ifade edebilirim. En iyi maçımız değildi ama bugün tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Aslında Dünya Kupası'ndan önce bir final maçımız var. O final maçını en iyi şekilde geçirip, final maçını kazanıp, en o moralle birlikte Dünya Kupası'na o şekilde katılıp, Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyorum elbette.
3: Karşılaşmanın ardından Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin Aspor özel açıklamalarda bulundu.
6: Tabii içinde bulunduğumuz hem oyuncu sayısı, işte sakatlıklar falan, çıktığımız kadroda genç oyunculara da şans verdik. Böyle durumlarda tabii onlar için de önemli. Gayet de iyi oynadık. Bütün çocuklar gayet iyi oynadılar.

0: Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede gelecekte de önemli oyuncu olacak oyuncumuz da var gençlerde. Bunlar sevindirici. Şimdi hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençlerin Süper Lig'deki varlığı önemli. İnşallah bunu başarırız. Tabii onlar biliyor zaten benim düşüncelerimi. Geçen hafta da söyledim. Gençler Birliği'nin varlığı hepimizin ötesindedir. Onun için bütün çabamız takımı ligde tutabilmek.
1: Yani evet, bugün aslında çok güzel bir karşılaşma oldu. Yaklaşık bizim adımıza 5 tane altyapıdan oyuncumuz vardı. Erk çok güzel bir gol attı. Onu da tebrik ederim. Aslında kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Kupada iyi işler yaptık. Ama buraya kadarmış. Trabzonspor'u tebrik ederim. Kendimle ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Maçın içinde bir pozisyon oldu. Yani ben geçmişte burada oynadım. Trabzonspor'da oynadım. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Eğer tabii ki onları sinirlendirdiysem, üzüldüysem kusura bakmasınlar. Maçın içinde gerginlik oluyor. Sadece orada bir aksiyonda yanlış bir şey, bir kelime kullandığını gördüm arkadaşım. Ben de onu korumak içgüdüsüyle gittim. Ortam gerildi. Ama onları çok seviyorum. Beni sevmeyeni de ben severim. Trabzonspor taraftarına başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şeyler onları bekler.
2: Ya ilk başta tabii ki çok üzgünüz. Buraya kadar biz getirdik. Yarı finale kadar biz getirdik. Sonunda getirmek istiyorduk. Gençler Birliği'nin olduğu yerde her zaman hedefler büyüktür. Hedefimiz kupayı kazanmaktı. Ama takımımla, oyuncularımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle, abilerimle gurur duyuyorum. Gençler Birliği'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunda farkındayız. Bunda her zaman kim olursa olsun, gençler olsun, büyükler olsun, sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bugün olmadı. Çok yakındık. Çok maalesef üzücü goller yedik. Kendi kalemize attık 1-1. Sonra duran topta önceden bize yöne bence faul verilmesi gereken bir pozisyonda rakibe verilip duran toptan 2-1'i yedik. Çok üzgünüz ama dediğim gibi gurur duyuyorum. Sezon henüz bitmedi. Daha bir tane çok çok önemli bir maçımız var. Bir ölüm kalım maçı denilir. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp onu kazanmaya gideceğiz inşallah ve ligde kalmaya çalışacağız.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Fenerbahçe haberleriyle devam edelim. Fenerbahçe'de gündemde seçim var ve başkan adaylarının seçim sloganları da belli oldu.
4: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi iletişim çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurulla yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk'le birleşti. Bizim Fenerbahçemiz sloganıyla yola çıkan Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyalarının yürütüleceği resmi hesaplar da açıldı. Aziz Yıldırım'ın resmi seçim hesabından kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanı ifadeleriyle video paylaşıldı.
5: Aynı sevdayı hiç tanımadığı biriyle paylaşanın, kalabalığın içinde bile o aidiyeti taşıyanın, bu kulüp bir kişinin değil, aynı renkte birleşen herkesin. Şimdi yeniden kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanı.
4: Bir diğer başkan adayı Hakan Safi, "Fenerbahçem ne isterse iste benden" sloganıyla yola çıktı. Hakan Safi'nin seçim süreci boyunca yapacağı çalışmaların paylaşılacağı X hesabı açıldı. Hakan Safi'nin seçim hesabından "Fenerbahçe ne isterse iste benden" diyerek "hep beraber güçlü bir Fenerbahçe için geliyoruz" ifadeleriyle video paylaşıldı.
6: Elimizde ne varsa esirgemeden vermek. Az çok, büyük küçük. Hesaba gelmez, çarpılamaz, bölünemez bir sevgi bu. Akla yatmaz, ömre sığmaz, adı konamaz bir büyüklük bu. İşte bu yüzden Fenerbahçe, ne istersen iste

0: Braga Başkanı Antonio Salvador Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile fikir alışverişi yaptıklarını belirtti. İşbirliği fırsatlarını değerlendirmeye her zaman açığız açıklamasında bulundu.
1: Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü

0: Fenerbahçe ile her zaman kurumsal ilişkiler sürdürmeye ve iki taraf için de anlamlı olacak işbirliğine açığız dedi.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için çok gururlu olduklarını söyledi ve seçim sloganını da açıkladı.
2: Her Mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz değerli arkadaşlar. Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Ben öncelikle bu başarıda büyük emeği olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük. O hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi. Cuma günü statımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sezonun her anında yanımızda olan tüm Galatasaraylıları şampiyonluk coşkusunu yaşamaya cuma günü davet ediyorum. Değerli hazırım, bugün seçimden önceki son toplantımızı yapıyoruz. Bize bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Bu yolda ilerlerken bize verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz bizim gücümüz oldu. Bizimle birlikte başaracağımıza inandınız. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımızı geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazmak fırsatımız olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız değerli hazırım. Ben bugün bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Ve geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü buradan sizlere veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
1: Galatasaray yönetimi performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'ın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor.
3: Galatasaray'da şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Sarı kırmızılı takımın efsane kalecisi Muslera'yı unutturan Uğurcan performansıyla herkesin gönlünü de kazandı. Galatasaray yönetimi Dünya Kupası'nda boy gösterecek Uğurcan Çakır'ı turnuvayı beklemeden ödüllendirme kararı aldı. Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla başarılı file bekçisinin mevcut sözleşmesine zam yapılacak. Sezon başında Barış Alper'in garanti parasını 200 milyon TL'ye çıkartan Galatasaray, 110 milyon TL'ye imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak. (Gülüyor) 30 yaşındaki milli kaleci ayrıca takımda olası ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci, üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda. İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren Uğurcan Çakır, Galatasaray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor. Uğurcan özel antrenörüyle yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada da başarılarıyla aldı.

0: Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'ya saldırıda bulunan Yusuf Yıldırım tutuklandı. Torreira Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde Yusuf Yıldırım adlı zanlı tarafından saldırıya uğramıştı. Uruguaylı futbolcunun daha önce Yusuf Yıldırım hakkında 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Şahsın sosyal medya hesaplarındaysa Torreira hakkında tehdit ve şiddet içeren paylaşımların olduğu ortaya çıktı. Yusuf Yıldırım'ı sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gelelim Beşiktaş'ın gündemine. Gündemde Semih Kılıçsoy var. Cagliari Kulübü Semih Kılıçsoy'un bonservisini almak için Beşiktaş'la masaya oturacak.
1: Serie A'da kümede kalmayı garantileyen Cagliari'de gözler Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceğine çevrildi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonu bulunan genç futbolcu için kısa süre içinde Beşiktaş'la masaya oturması bekleniyor. Serie A'da sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalan Semih, ilerleyen haftalarda performansını yükseltti ve çıktığı 25 resmi maçta 4 gol kaydetti. Cagliari teknik direktörü Fabio Pisacane, ligde oynanan son 5 karşılaşmada genç oyuncuya süre vermezken İtalyan ekibi bu süreçte 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Cagliari sözleşmede bulunan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. İtalyan yöneticilerin kısa süre içinde Beşiktaş'a 9-10 milyon euro bandında bir teklif yapması bekleniyor. Avrupa'da kariyerini sürdürmek isteyen Semih Kılıçsoy da İtalya'da kalmaya sıcak bakıyor. Tarafların 20 Haziran'a kadar bonservis konusunda anlaşması halinde genç oyuncu Cagliari ile uzun süreli sözleşmeye imza atacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanamaması durumundaysa Semih'in diğer teklifleri değerlendireceği belirtildi. Serie A'dan bazı kulüplerin de genç golcünün durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki süreçte Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği ifade ediliyor.
0: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim de Sunderland forması giyen Granit Xhaka.
2: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için yoğun mesai yapan Beşiktaş'ta Granit Xhaka ismi gündemde yer almaya devam ediyor. Premier Lig ekibi Sunderland ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcunun takımdan ayrılmayı istediği ve siyah beyazlara gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Granit Xhaka hamlesinde Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı görüşme belirleyici olacak. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak siyah beyazlıların Xhaka'yı takipte tuttuğu bildirildi. Yapılacak zirve sonrası transferle ilgili yol haritasının netleşmesi bekleniyor. 6 ve 8 numara oynayabilen başarılı yıldız bu sezon Sunderland'de 34 resmi maça çıkarken 1 gol 6 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde birçok önemli başarı kazanan Granit Xhaka, Arsenal'da 2 kez FA Kupası ve 2 kez Community Shield, Bayer Leverkusen'le 2023-2024 sezonunda tarihi bir şampiyonluk ve Basel'de de 2 kez İsviçre Ligi şampiyonluğu yaşadı. Başarıları kadar liderlik özelliğiyle de ön plana çıkan tecrübeli orta saha, Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel, Sunderland ve İsviçre milli takımında kaptanlık görevinde bulundu.
0: Günün gazete manşetlerine bakarak devam ediyoruz. Sabah sporu programına 5 gazete seçtik sizler için. Foto maçla başlayalım. Yeni isimler var. Yeni derken yani bugünlük yeni aslında. Yine bahsettiğimiz isimler. Vlahovic, Fenerbahçe'nin forvet ataklarından biri. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım da olsa, Hakan Safi de olsa mutlaka büyük bir forvet transferi

0: gerçekleştirilecek. Barcelona'dan ayrılacak olan Lewandowski listede ama Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic için de girişimler devam ediyor. Simons var, Galatasaray'a 65 milyon euroluk yıldız. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlayan Aslan Tottenham'dan dünyaca ünlü 10 numara Xavi Simons'la ilgileniyor. Sezon başında Leipzig'ten Tottenham'a 65 milyon euroya transfer olmuştu. Oyuncu 23 yaşında. Trabzonspor'un dünkü galibiyetiyle ilgili Muçi vurgusu var ve Muçi'se demiş fotomaç. Trabzonspor Muçi'nin 90+2'de attığı müthiş golle Gençler Birliği'ni yendi ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Fanatik gazetesindeyiz. Finalde fırtına kopacak. İlk yarısı uyutan maçın ikinci devresinde futbol adına her şey vardı. Ligdeki konumu gereği kupa yarı finaline rotasyonlu kadroyla çıkan Gençler Birliği hiç beklenmeyen bir anda Arda Aslan'ın muhteşem plasesiyle öne geçmeyi başardı. 62'de buz kesen bordo mavileri yine ev sahibi hayata döndürdü. Oluşan karambolde Arda Çağ'ın ters kafa vuruşuyla skora denge geldi. Uzatmalar oynanırken gelen Muçi'nin jeneriklik golü ise finali belirledi. Trabzonspor Konyaspor'la 22 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Kara Kartal büyük oynuyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Başkan Adalı ve kurmayları takımı yıldızlarla donatmakta kararlı. Hedefteki isimler ise sol bek Guerrero, 6 numaraya Sangare, orta sahaya da Şaka. Sabah gazetesindeyiz. Aslan'dan Duran'a veto, Kolombiyalı forvete takım içindeki huzuru bozacağı gerekçesiyle onay çıkmadı. Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarını şimdiden başladı. Beşi bir yerdenin şifresi takviye. Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon olan Cimbom seriyi devam ettirmek için kadrosunu güçlendirecek. Takviye yapılacak mevkiler stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve forvet bölgesi olacak. Kaleci borsası açıldı. Yabancıda ısrarcı olan siyah beyazlar 4 isimle dirsek temasında. Chelsea'den Filip Jørgensen listenin ilk sırasındaki yerini koruyor. Arsenal'dan Kepa, Manchester City'den Trafford ve Santos'tan Brazao'yla da temaslar sürüyor. Hürriyet gazetesine bakalım. Devlerin Arda ve Kenan savaşı. Real Madrid, Kenan Yıldız'ı Arsenal'sa Arda Güler'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Real Madrid'de seçim kararı alan ve adaylığını açıklayan Florentino Perez, Kenan'ı Madrid'e getirmekte kararlı. Ada devi Arsenal, Arda için 90 milyon euroyu da gözden çıkardı. Torreira'nın saldırganı takıntılı çıktı. Galatasaray yıldız futbolcuya yumruk atan Yusuf Yıldırım'ın tehditlerini uzun zamandır sürdürdüğü ortaya çıktı. Torreira'ya adeta pusu kuran saldıran dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. O görüntüler de burada var. Daha önce kasten yaralamadan da sabıkası varmış kişinin. Milliyet gazetesindeyiz. Flick'e Yamal tepkisi. Barcelona'nın Lamine Yamal'ın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açmasına tepki veren Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, "Bu hoşuma giden bir şey değil," dedi ve bu yorumu da tepki çekti. Zirveye Kartal pençesi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 13 sayı farkla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlar ligde 5 yıl aradan sonra Sarı Lacivertleri mağlup ederken Matthews 16 sayıyla öne çıkan isim oldu. Manşetleri bu saat için bitirdik. Haberlerle devam edelim. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş mücadelesini kazanmaları gerektiklerini söyledi.
1: Beşiktaş maçı o anlamda bizim için çok önemli. Kazanabildiğimiz takdirde de çok istediğimiz ligi 8. sırada bitirmeyi başaracağız. Ve oyun anlamında da, skor anlamında da bizim adımıza tatmin olmadığımız, üzüldüğümüz de anlar oldu. Ama acısıyla tatlısıyla bu seneyi kapatıyoruz. Umarım da arzu ettiğimiz son maçı kazanıp 3 puan alıp ligi 8. sırada bitirebilirsek de dediğim gibi bu bizi mutlu edecek. Ligin en iyi kadrolarından birisi. Her takımın inişleri çıkışları oluyor. Bütün takımlar yaşıyor bunları. Ama ne olursa olsun Beşiktaş Beşiktaş'tır. Oynayan her oyuncusu değerli. Bizim takımın her oyuncusu olduğu gibi. Hafta sonu anlamda çok zorlu bir maç bekliyor. Son haftalarda evimizde iyi sonuçlar aldık. Son 5 maçımızı kazandık. Gönül istiyor ki 6. maçı da kazanıp ligi mutlu, güzel bir şekilde kapatabilmek, umarım da başarırız. Öncelikli olarak benim antrenör olarak hedeflerim arasında bir göze hoş gelen futbol bir tamaşa sanatı gibi. İzleyen insanların mutlu olabildiği, Rize Spor tribününe gelen insanların, dışarıdan seyredenlerin mutlu olduğu bir oyun ortaya koyabilmek. Bunun içinde tabii birçok parametresi var. Birlikte hareket eden, birlikte savunup birlikte hücum eden, mümkün olduğunca skor üretebilen, mümkün olduğunca az gol yiyebilen bir takım oluşturmak. Genel olarak hep bu serzeniş olmuştur. Biz de Rize Spor olarak bu sene ciddi, benim bulunduğum süreçte ilk başlayan Konya maçından sonra baktığında Alanya maçı, Konya maçı, birçok maç sayabilirim ki gerek hakem kararları gerek VAR kararları ciddi anlamda canımızı yaktı. Puan anlamında belki çok daha üstte olabilirdik o anlamda, belki lehimize dönselerdi. Dünya Kupası da bizim hepimizin özlemle beklediği bir organizasyon. İnşallah ve bütün kalbimle de inanıyorum. İnşallah çok çok bizi mutlu edebilecek güzel bir sonuçta, dereceyle bitinip döneceğiz.
0: Yeni sezonda Süper Lig'de yabancı kuralı daha önce açıklandığı gibi 10+4 şeklinde olacak.
2: Süper Lig'de yeni sezonda yabancı sayısı değişmeyecek. Ancak 12+2 olan kural daha önce ilan edildiği gibi 10+4 şeklinde uygulanacak.
3: Muçi cezalının önünde kopu, top orada gol! Batagol!
2: Bu sezon kulüplerin kadrosunda bulundurduğu 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri yoktu. Diğer iki oyuncununsa 2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekliydi. Önümüzdeki sezon yaş kriteri aranmayan futbolcu sayısı 12'den 10'a düşecek. Yaş kriterine tabi olan oyuncu sayısı ise 2'den 4'e çıkacak. 2026-2027 sezonunda bu 4 futbolcunun 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor. Bir istisna olarak kulüplerin şu anda kadroda bulundurdukları 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı futbolcular bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabilecek.
4: Ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie Brown atıyor.
2: Gelecek sezon için şampiyon Galatasaray'da sözleşmeli oyuncularından Renato Niaga ve Elias Yelert yaş kriterini karşılıyor. Fenerbahçe'de Sıdıkı Şerif, Dorgeles Nene, Archie Brown, Onyen Mimovic ve Omar Fayet 4 kişilik listeye girebiliyor.
4: Şerif ceza alanında, Şerif vurdu ve gol!
2: Beşiktaş'ta Junior Olaytan ve Elan Ricardo yeni sezon için yaş kriterine uyarken bu konuda eli en rahat olan kulüp Trabzonspor. Bordo Mavililerin mevcut kadrosunda 4 kişilik kontenjana yazabileceği 6 futbolcu bulunuyor. Karadeniz ekibinde Wagner Pina ve Arseni Batagov 2002 doğumlu, Chris Tulay, Matias Lövik, Chibuke Vivu ve Felipe Augusto ise 2003 veya sonrası doğumlu.
5: Muçi orta geldi, kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu dün düzenlenen sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalar yaptı.
6: Burada Dünya Kupası'na giden bir ülkenin federasyonu olarak bulunmanın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımıza hasretini sona erdiren teknik direktörümüz Vincenzo Montella'ya, futbolcularımıza, teknik ve idari kadrolarına sonsuz teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren temenni değil bir inancı getirdik. Dünya Kupası'na katılacağız dedik, Cenab-ı Allah nasip etti. Bu hasreti sona erdirdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana önde gelen muhakkalarla sponsorluk anlaşmaları imza attık. İşbirliklerimiz ve devletimizin desteği birleşince uluslararası başarılarımızın yolu açıldı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşatan erkek milli takımımız ilk kez uluslararası A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın elit takımları arasında katıldı. Şimdi 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacağız. Dünya Kupası başarısı çıtamız daha da yukarıya çıkarmak için tarihi bir fırsat olacaktır. Kadın A-Milli takımımız ise Dünya Kupası Avrupa elemelerinde başarılı sonuçlara iddiasını devam ettiriyor. Az zamanda önemli atılımlar yapan kadın milli takımımız zorlu periyottan alnının akıyla çıkacaktır. 27 yıllık hasreti sona erdirmek isteyen Ümit milli takımımızın önünde önemli iki maç var. Geleceğimizin yıldızlarına olan inancımız tam. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası'na adlarını yazdıracaklarını bekliyoruz.
0: Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir basın toplantısı düzenledi ve burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem istifa konusuna değindi hem de Mourinho ile ilgili çıkan söylentilere yanıt verdi.
7: Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez kulübü seçime götürüyor. Yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Perez, kötü gidişatın bitmesi için seçime gidilmesi gerektiğini ve yeniden aday olacağını söyledi. 79 yaşındaki başkan sözlerine, "İstifa etmeyeceğimi söylediğim için üzgünüm" ifadesiyle başlarken, "Aday olmak isteyen varsa karşıma çıksın" şeklinde meydan okudu. Real Madrid camiası içerisinde bazı grupların kontrolü ele geçirmeye çalıştığını iddia eden Perez, bazıları ölümcül bir kansere yakalandığımı bile söyledi. "Bir söylenti uydurdular ve büyüdü. Tabii ki doğru değil" dedi. Valverde ile Tchouameni arasında yaşananlara da değinen başkan, "İki oyuncu kavga etti diye Real Madrid'de kaos çıkmaz. 26 yıl önce seçildiğimden bu yana futbolcuların kavga etmediği tek bir gün bile yok. Ama bunlar kulüp dışına çıkmamalı. Biz bu sızıntının sorumlusunu biliyoruz" yanıtını verdi. Perez son günlerde sıkça dile getirilen Jose Mourinho iddialarını ise "şu an o aşamada değiliz" diyerek geçiştirdi. Florentino Perez ilk olarak 2000-2006 yılları arasında başladığı başkanlığa 2009'dan bu yana kesintisiz devam ediyor.
0: Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının en değerli oyuncusu seçildi.
2: Arda Güler ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

0: Milli futbolcu Real Madrid tarafından her ay düzenli olarak verilen ödülü kazandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada Arda Güler Nisan ayında Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı ve özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü ifadeleri kullanıldı. Yakın süreçte Arda Güler'le ilgili konuşan La Liga ekibinin efsane futbolcusu Marcelo da Arda Güler mükemmel bir futbolcu. O mütevazı ve çok sakin. Bir Real Madrid oyuncusunda bulunması gereken bütün meziyetlere sahip demişti.
1: Türk futbolcu Aral Şimşir Danimarka Ligi'nde yılın profili seçildi.
2: Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir meslektaşları tarafından onurlandırıldı. 23 yaşındaki futbolcu Danimarka Oyuncular Birliği tarafından 2025-2026 sezonunda yılın profili seçildi. Antrenman sonrası ödülünü alan Aral, ödülün kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyleyerek "Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Siz olmasanız bu ödülü alamazdım. Daha yapacak çok işimiz var." dedi. Danimarka Oyuncular Birliği en iyi profili teknik yetenek, zihinsel dayanıklılık, liderlik ve profesyonel davranışın bir kombinasyonu olarak tanımlıyor. Aral Şimşir bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 9 gol ve 15 asist kaydetti. Genç sol kanat oyuncusu 21 yaş altı milli takımında da 7 kez forma giyerken henüz A milli futbol takımında süre alamadı.
1: Ekonomik olarak zor günler geçiren Olimpik Lyon ve Olimpik Marsilya Avrupa'dan men edilme riskiyle karşı karşıya. Fransız devlerinin zor günlerinden bahsettiğimiz haberi birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama bir sonraki haberimize geçelim şimdi. Curaçao milli takımında teknik direktörlük görevine yeniden Dick Advocaat getirildi.
0: Dick Advocaat Curaçao'ya geri dönüyor.

0: Karayip temsilcisi Şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Hollandalı çalıştırıcıyı yeniden teknik direktörlüğe getirme kararı aldı. Curaçao Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada teknik direktör Fred Rutten'ın görevini bırakmasının ardından yönetim kurulumuz Dick Advocaat'ı teknik direktörlüğe getirme kararı aldı. Curaçao Futbol Federasyonu ile Dick Advocaat arasındaki anlaşmanın detaylarına ilişkin görüşmelerse halen devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Curaçao'yu tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki teknik adam, turnuva tarihinde görev yapan en yaşlı teknik direktör olacak. Advocaat daha önce Hollanda ile 1994 Dünya Kupası'nda, Güney Kore ile ise 2006 Dünya Kupası'nda görev yapmıştı. Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Curaçao, turnuva tarihindeki en küçük ülkelerden biri olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda E grubunda yer alan Curaçao, Ekvador, Almanya ve Fil Dişi Sahili ile karşılaşacak.
1: Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açması ile ilgili teknik direktör Hansi Flick'in açıklamaları tepki çekti.
0: Lamine Yamal'ın Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutlamalarına katılması Alman teknik direktör Hansi Flick'i rahatsız etti. Basın toplantısında bu konuyla ilgili görüşleri sorulan Flick, "Bu konu normalde konuşmayı pek sevdiğim bir şey değil. Yamal'la konuştum ve şunu söyledim. Eğer bunu yapmak istiyorsan bu senin kararın. Artık yeterince büyüksün. 18 yaşındasın. Biz futbol oynuyoruz ve insanların bizden ne beklediğini görebiliyorsunuz," dedi. Bu sözler futbol kamuoyunun ve Filistin'de yaşanan vahşete sessiz kalmayan herkesin tepkisini çekti. Her ne kadar Hansi Flick bu konuları konuşmayı sevmiyorum dese de Alman teknik adamın geçmişte yaptığı açıklamalar kayıtlarda duruyor. Bugün Filistin'deki soykırıma ses çıkaran oyuncusunu "insanlar bizden futbol bekliyor" diyerek hedef gösteren Flick, 2022 yılında Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi hakkında konuşurken, "Bu doğru bir karar mıydı? Bu soru çok uzun zaman önce hayır olarak cevaplanmalıydı. Gerçek şu ki söz konusu insan hakları ve sürdürülebilirlik olduğunda Katar'da pek çok şey doğru değil" ifadelerini kullanmış ve futbolla alakasız açıklamalarda bulunmaktan geri durmamıştı. Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya milli takımı da eşcinselliğin sembolünü kaptanlık pazubendi olarak takmalarına müsaade edilmemesi gerekçesiyle Japonya maçı öncesinde çekilen takım fotoğrafında ağızlarını kapatmıştı. Gerektiğinde Rusya-Ukrayna savaşıyla da ilgili konuşmaktan geri durmayan Flick'in, konu İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin'e gelince gösterdiği tutumsa Alman teknik direktörün riyakarlığını gözler önüne serdi.
1: Şimdi Sabah Spor'una kısa bir ara vereceğiz. Saat 9'da devam edelim.
2: José Guzmán'ın düdüğüyle Osasuna Atletico Madrid maçı başladı. İyi seyirler.
3: Alessio Lisci ekranda ve Diego Simeone.
2: Griezmann döndü, yüzünü araya yuvarladı. Gol pozisyonu, bir aşırtma vuruş ama kaleci ikinci pozisyon. Griezmann elle oynama bekliyor Atletikolular.
3: İşte iki teknik patron ekrana getiriliyor şu an. Bir inceleme söz konusu. Penaltı mı değil mi?
2: Atletico Madrid. Elle oynama Javi Galan ve şimdi öne geçme şansı Atletico Madrid için. Kalede Aitor Fernandez, dakika 15. Ademola, Lookman ve gol. Atletico 1-0 önde Osasuna deplasmanında. Çok soğukkanlı, iyi bir penaltı. Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor Ademola. Lookman öne geçiriyor Atletico'yu. Bu arada gol pozisyonu, vuruş dışarı, Ante Budimir. Çok çok net bir şans. Özür diliyor Koke ama

Bir işten bile değildi. Hadi diyor Lişi. Devam edin diyor takımına. İşte bakın burada. Geri pas Koke. Doğrudan hediye etti. Karşı karşıya Antep Budimir. Bekledi. Vurdu ama. Dışarı attı Antep Budimir. Marcos Llorente. Pupi. Pupi yerden çevirdi Marcos Llorente. Girdi topun altına. Kafa gol. Alexander Sörloth. İkinci golü buluyor Atletico. Az geldi, öz geldi bugün Atletico. 2-0. İkinci yarı başında oyuna dahil olmuştu Alexander Sörloth. Tam da değişiklik hazırlığı içindeydi Lişi.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin

0: işliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fibo Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Reklam.
12: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
14: Balık

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: 5 ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
3: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca

0: Yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Reklam.
2: Aspor Radyo.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
4: Topun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, topla dışarısı Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı, top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
5: Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
4: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi. Bouchari. Kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
5: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
4: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy topu alardı. Gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisinde. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu ona açıyor. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
5: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Bibu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Bibu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta Ozan Tufan'dan, gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
4: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Aç önünü.

0: açık kaleye ve uzak köşeye öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor

0: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke finale çıktıkları için mutlu olduğunu ancak Gençler Birliği karşısında oynanan oyundan memnun kalmadığını söyledi.
1: Zor bir maç oldu ki zaten maç öncesinde de siz verdiğiniz röportajda zor bir karşılaşma beklediğinizden bahsetmişsiniz. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı, bununla başlayalım isterseniz.
2: Şöyle söyleyeyim, biraz yani espri değil, ciddi bu. Yani hoca kovduracak maçlar bunlar. Onu söyleyeyim yani. Ama ikinci yarı isteğimiz, arzumuz biraz inisiyatif alma alışımız. Ama genel olarak oyun hakkında söylenecek benim adıma çok olumlu çok şey yok açıkçası. Böyle maçları daha dikkatli ve daha önceden bitirmemiz lazım. Onun neticesinde tabii ya söylediğimiz gibi kadrodaki durum, sakatlıklar, şunlar bunlar. Onları tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Kupayı çok istediğimi söyledim. Bu grubun tüm zorluklara rağmen herkesin fuzuli konuşup, hiçbir şey bilmeden konuşup, içerideki tüm her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi. Bunu kupayla taşlandırmamız lazım. Umarım bu grup, bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla beraber yerini alır. Bu da beni açıkçası çok mutlu eder ama tabii ki zor yani, kolay değil. Bu ilk geçen sene final kaybettim zaten. Bir Süper Kupa'da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. Ama benim illa kupa alayım diye öyle bir derdim de yok açıkçası. Ama özellikle bu grubun, az önce söylediğim şekilde bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Biz inşallah Allah nasip eder bize. Ama kupadan ziyade işte beni şu an konuşmamdan ve auramdan belli olduğu gibi oyunun kendisi çok fazla ilgilendiriyor. Ama bazı maçlarda da böyle oluyor açıkçası. Ama sonuç olarak finaldeyiz. Finalde yine deplasmanda yenildiğimiz bir takımla oynayacağız. Ve onlar da bunu en az bir kadar biz kadar çok isteyecekler. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Bugünkü isteğimiz kupa isteği değildi. Biz daha fazla istememiz lazım. Ve oyuncular bunu söylemde gerçekten hissediyorlar. Söylüyorlar kendi aralarında. Ama bunu oyuna da yansıtmamız lazım. Daha fazla inisiyatif almamız lazım. Ama kupa maçları her zaman farklı olur. Umarım orada taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz. Herhalde Ozan'ı artık milli takım herhalde davet ederler diye düşünüyorum. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, 8 santrafor oynadı. Haftaya da büyük ihtimalle stoper oynayacak. Buradan da söyleyeyim. Dolayısıyla her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı.
3: We have two more games. Finally it's something we want to win and make our fans and us happy. We deserve it after a great season.
4: Bizim adımıza finale çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk zaten. Deplasman maçları her zaman zor çünkü takımlar genç oyuncularla oynuyor da olsalar her zaman cesaretle oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da maçları daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda sezon sonu da geldi sizin de aslında demin de konuştuğumuz gibi. Çünkü sezon sonunda maçlar daha da zor olmaya başlıyor. Ama hedefimiz finale çıkmaktı, finalde olabilmekti. Hak ettiğimiz o kupayı alabilmekti. Çünkü gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum da kupa ile noktalayacağız. Tabii ki mutluyum burada. Ben de bilmiyorum aslında. Tabii ki Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs ayında da Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak. Sonra Trabzonspor kararı aldıktan sonra ben de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz geleceğin neler getireceğini. Burada mutluyum. Tabii ki ondan sonra geleceğin neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
5: Eu quero mudar esse histórico porque eu quero ser campeão pelo Trabzonspor.
4: Öncelikle çok teşekkürler. Çok mutlu olduğumu ifade etmek zorundayım elbette. Çünkü hem oyuna girebilme fırsatı buldum hem de takım olarak galip gelebildik. Gerçekten beni çok mutlu ediyor bu. Şu da var aslında, belki de biraz daha

0: sakin geçmesi beklenen bir maçtı. Ama önemli olan galip gelmek, önemli olan finale uzanabilmekti. Bizim adımıza bu oldu. Trabzonspor'un sizinle bahsettiğiniz gibi son iki yılda maalesef alamadığı bir kupa var. Ama tabii ki yine orada olacağız. Trabzonspor'la beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini, neler hissettirebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum ben de. İnanılmazdı gerçekten. Çünkü taraftarınızın size bu nezde, bu seviyede destek olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz içeride de oynasak, dışarıda deplasmanda da oynasak, taraftarımız her zaman bizim için inanılmaz bir ortam hazırlıyor. İnanılmaz bir destek veriyorlar ve umuyorum ki finalde de tekrar bu desteği göreceğiz onlardan.
1: This game is very important for us and we're happy that we won it.
0: Elbette çok önemli galibiyet bizim adımıza. İyi başlamadık, bunun da farkındayız belki ama bazen bu durum yaşanır, bazen iyi başlamazsınız. Ama sonunu iyi bitirebilmek önemli, galip gelebilmek önemli. Finaldeyiz, zaten en çok da bizi mutlu eden şey bu. Zaten görebiliyorsunuz tüm takımın ne kadar mutlu olduğunu, bunu ne kadar istediğini. Umuyorum finalde de iyi bir sonuç alacağız. İki maçımız kaldı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Önce hafta sonunda oynayacağımız bir maç var. Yine demin konuştuğumuz gibi bir finalimiz var sonrasında ama Trabzonspor için daha önce de ifade etmiştim bunu. Nerede ya da kimle oynuyor olursanız olun, ligdeki pozisyonunuz ne olursa olsun en önemli olan şey galip gelebilmekti. Trabzonspor her yerde galip gelmeye çalışır. Biz de yine bunu yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı elbette kazanmaya, önce hafta sonunda, sonrasında finalde kazanmaya çalışacağız. Tabii ki soyunma odasında bugün çok güzel bir atmosfer vardı ve maçları konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
2: Karşılaşmanın ardından Ozan Tufan ve Wagner Pinya da açıklamalarda bulundu.
3: Finale çıktığımız için çok mutluyuz. Geçen sene biliyorsunuz finali kaybettiğimizde takım olarak çok üzüldük, şehir olarak çok üzüldük ama bu sene inşallah o kupayı şehrimize götürmek istiyoruz. Önemli olan burada galip gelebilmekti, finale çıkabilmekti. Bunun için mutluyuz. Bir cümlede taraftarımız için söylemem gerekiyor. Gerçekten onlara buradan çok teşekkür ederim. Takımım adına, Trabzonspor adına. Bizi gayet çok güzel, çok iyi bir şekilde desteklediler. Gol yedikten sonra da keza aynı şekilde bizi ayakta tuttular diyebilirim. Onlara buradan cani gönülden çok teşekkür ediyorum. Final maçında da aynı performansı, aynı şeyi bekliyorum. Çünkü gerçekten takımın buna çok ihtiyacı var. Kupa kazanmak istiyoruz. Çünkü bu sezon gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Sadece tek eksiğimiz olan kupaydı. Onu da biz alıp taşlandırmak istiyoruz. Bu seneye yakışan o olur diye düşünüyorum. İnşallah istediğimiz olur. Mutlu olan taraf biz oluruz. Milli takım için de tabii ki her oyuncunun, her Türk futbolcunun hayalidir. Dünya Kupası'na gitmek, milli formayı giyebilmek. Yıllarca giydim, yıllarca terlettim. İnşallah tekrar nasip olur. Ben de milli takıma gitmeye hak kazanırım. Dünya Kupası'na arkadaşlarımla birlikte olurum. Benim için çok gurur verici bir an olur.
4: Ben fidem diye bari Eyra Finaliga'ya.
0: Bunun aslında doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç olduğunu ifade etmek gerekebilir. Çünkü bu tür maçlar zordur, ucunda final olan maçlar çok kolay değildir. Ama zaten önemli olan şey finale kalabilmekti. Tabii ki şunu çok net ifade edebilirim. En iyi maçımız değildi ama bugün tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Aslında Dünya Kupası'ndan önce bir final maçımız var. O final maçını en iyi şekilde geçirip, final maçını kazanıp, en o moralle birlikte Dünya Kupası'na o şekilde katılıp, Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyorum elbette.
2: Karşılaşmanın ardından Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyed'in açıklamalarda bulundu.
5: Tabii içinde bulunduğumuz hem oyuncu sayısı, işte sakatlıklar falan, çıktığımız kadroda genç oyunculara da şans verdik. Böyle durumlarda tabii onlar için de önemli. Gayet de iyi oynadık. Bütün çocuklar gayet iyi oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten 2-3 tane de takımda oynayabilecek seviyede gelecekte de önemli oyuncu olacak oyuncumuz da var gençlerde. Bunlar sevindirici. Şimdi hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençler Birliği'nin Süper Lig'deki varlığı önemli. İnşallah bunu başarırız. Tabii onlar biliyor zaten benim düşüncelerimi. Geçen hafta da söyledim. Gençler Birliği'nin varlığı hepimizin ötesindedir. Onun için bütün çabamız takımı ligde tutabilmek.
6: Yani evet, bugün aslında

0: Çok güzel bir karşılaşma oldu. Yaklaşık bizim adımıza 5 tane altyapıdan oyuncumuz vardı. Erk çok güzel bir gol attı. Onu da tebrik ederim. Aslında kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Kupada iyi işler yaptık. Ama buraya kadarmış. Trabzonspor'u tebrik ederim. Kendimle ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Maçın içinde bir pozisyon oldu. Yani ben geçmişte burada oynadım. Trabzonspor'da oynadım. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Eğer tabii ki onları sinirlendirdiysem, üzdüysem kusura bakmasınlar. Maçın içinde gerginlik oluyor. Sadece orada bir aksiyonda yanlış bir şey, bir kelime kullandığını gördüm arkadaşımın. Ben de onu korumak içgüdüsüyle gittim. Ortam gerildi. Ama onları çok seviyorum. Beni sevmeyeni de ben severim. Trabzonspor taraftarına başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şeyler onları bekler.
1: Ya ilk başta tabii ki çok üzgünüz. Buraya kadar biz getirdik. Yarı finale kadar biz getirdik. Sonunda getirmek istiyorduk. Gençler Birliği'nin olduğu yerde her zaman hedefler büyüktür. Hedefimiz kupayı kazanmaktı. Ama takımımla, oyuncularımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle, abilerimle gurur duyuyorum. Gençler Birliği'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunda farkındayız. Bunda her zaman kim olursa olsun, gençler olsun, büyükler olsun sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bugün olmadı. Çok yakındık. Çok maalesef üzücü goller yedik. Kendi kalemize attık 1-1. Sonra duran topta önceden bize yöne bence faul verilmesi gereken bir pozisyonda rakibe verilip duran toptan 2-1 yedik. Çok üzgünüz ama dediğim gibi gurur duyuyorum. Sezon henüz bitmedi. Daha bir tane çok çok önemli bir maçımız var. Bir ölüm kalım maçı denilir. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp onu kazanmaya gideceğiz inşallah ve ligde kalmaya çalışacağız.
2: Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. İtalyan ekibi Cagliari Semih Kılıçsoy'un bonservisini almak için siyah beyazlarla masaya oturacak.
3: Serie A'da kümede kalmayı garantileyen Cagliari'de gözler Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceğine çevrildi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonu bulunan genç futbolcu için kısa süre içinde Beşiktaş'la masaya oturması bekleniyor. Serie A'da sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalan Semih, ilerleyen haftalarda performansını yükseltti ve çıktığı 25 resmi maçta 4 gol kaydetti. Cagliari teknik direktörü Fabio Pisacane, ligde oynanan son 5 karşılaşmada genç oyuncuya süre vermezken İtalyan ekibi bu süreçte 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Cagliari sözleşmede bulunan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. İtalyan yöneticilerin kısa süre içinde Beşiktaş'a 9-10 milyon euro bandında bir teklif yapması bekleniyor. Avrupa'da kariyerini sürdürmek isteyen Semih Kılıçsoy da İtalya'da kalmaya sıcak bakıyor. Tarafların 20 Haziran'a kadar bonservis konusunda anlaşması halinde genç oyuncu Cagliari ile uzun süreli sözleşmeye imza atacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanamaması durumundaysa Semih'in diğer teklifleri değerlendireceği belirtildi. Serie A'dan bazı kulüplerin de genç golcünün durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki süreçte Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği ifade ediliyor.
2: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sunderland'dan Granit Xhaka ile yakından ilgileniyor.
4: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için yoğun mesai yapan Beşiktaş'ta Granit Xhaka ismi gündemde yer almaya devam ediyor. Premier Lig ekibi Sunderland ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcunun takımdan ayrılmayı istediği ve siyah beyazlara gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Granit Xhaka hamlesinde Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı görüşme belirleyici olacak. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak siyah beyazların Xhaka'yı takipte tuttuğu bildirildi. Yapılacak zirve sonrası transferle ilgili yol haritasının netleşmesi bekleniyor. 6 ve 8 numara oynayabilen başarılı yıldız bu sezon Sunderland'de 34 resmi maça çıkarken 1 gol 6 asistlik katkı sağladı.

0: Beşiktaş ve Trabzonspor'la ilgili bazı haberleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi manşetlerde bakalım hangi başlıklarla yer alıyor haberler. Foto maçla başlayacağız. Kupa fırtınası başlığını görüyoruz. Bordo Maviller final biletini kapmayı başardı. 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak final mücadelesi ve Trabzonspor'un rakibi de Konyaspor olacak. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki başarısı dikkat çekiyor. Bordo Maviller 2020-2026 yılları arasında 6 senede 4 kez finale yükseldi. 2020'de kupada şampiyon olan Karadeniz'de bir son 3 sezonda da adını finale yazdırmayı başardı. Kupayı hak ediyoruz dedi Fatih Tekke. Bu sezonu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla beraber yerini alır dedi. Sabah gazetesindeyiz. Büyük heyecan 22 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarında, Aspor ekranlarında olacak. Turkuaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finalde Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor'la dün Gençler Birliği'ni geçmeyi başaran Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Corendon Airlines Park Stadında karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka öncesi ve sonrası da yine heyecan Aspor ekranlarında konuklarla ve programlarla, röportajlarla birlikte yaşanacak. Onun adı Fırtına, Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek finale çıktı. Kupayı 10. kez kaldırmayı hedefleyen Fırtına finalde Konya'ya rakip oldu. Fatih Tekke'nin açıklamalarında dikkat çeken bir nokta Ozan'la ilgili. Ozan'ı milli takıma alırlar artık bu performansından sonra dedi. Takvim gazetesindeyiz. Trabzonspor hocası umarım bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır diye konuştu. Mucize golle finalde Muçi vurgusu var burada. Trabzonspor Gençler Birliği'ni devirerek adını finale yazdı. 22 Mayıs'ta Konyaspor Trabzonspor finali ATV'den yayınlanacak demiştik. Gençler Birliği maçı için Ankara'ya götürülen Mustafa Eskiilaç dün kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta oynanan derbide cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu Gençler Birliği ile oynanan kupa maçında görev alamadı. Eskiilaç son idmanda ayağına darbe almıştı. Muçi Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu söyledi. Bu ay Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak, bekleyip göreceğiz dedi. Fanatik gazetesine bakalım. Cabral'da ısrar var. Trabzonspor yeni sezon kadro planlamasında hız kesmiyor. Bordo Mavillerin uzun süredir gündeminde yer alan Cabral transferi için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Teknik heyetin özellikle çok yönlü yapısı nedeniyle istediği yıldız oyuncunun hem bek hem de kanat hattında görev yapabilmesi büyük avantaj olarak görülüyor. Foto maça da bakalım. Siyah beyazlar orta saha transferinde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sangare yoklaması. Savunma yönü kuvvetli bir ön libero arayışındaki Beşiktaş yönetimi Nottingham Forest forması giyen 28 yaşındaki İbrahim Sangare'yi transfer listesine dahil etti. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan fil dişi sahili yıldızın menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi. İnanmazsa bırakır, teknik direktör Murat Şahin 53 yaşındaki çalıştırıcı için Sergen Yalçın'a kesinlikle sabır gösterilmeli. Başarılı olmayacağını düşündüğü anda zaten görevi kendisi bırakır dedi. Şimdi de Rizespor mesaisi var siyah beyazlar için. Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş. Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşullarıyla başladı. Pas çalışmalarının ardından taktiksel çift kale maçla da sona erdi. Gazetelerdeki bu bölümün ardından Fenerbahçe'nin gündemine geçelim. Gündemde seçim var ve başkan adaylarının seçim sloganları da belli oldu.
1: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi iletişim çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurulla yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk'le birleşti. Bizim Fenerbahçemiz sloganıyla yola çıkan Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyalarının yürütüleceği resmi hesaplar da açıldı. Aziz Yıldırım'ın resmi seçim hesabından kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanı ifadeleriyle video paylaşıldı.
2: Aynı sevdayı hiç tanımadığı biriyle paylaşanın

0: kalabalığın içinde bile o aidiyeti taşıyanın. Bu kulüp bir kişinin değil, aynı renkte birleşen herkesin. Şimdi yeniden kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanı.
1: Bir diğer başkan adayı Hakan Safi, "Fenerbahçem ne isterse iste benden" sloganı ile yola çıktı. Hakan Safi'nin seçim süreci boyunca yapacağı çalışmaların paylaşılacağı X hesabı açıldı. Hakan Safi'nin seçim hesabından "Fenerbahçe ne isterse iste benden" diyerek "hep beraber güçlü bir Fenerbahçe için geliyoruz" ifadeleriyle video paylaşıldı.
2: Elimizde ne varsa esirgemeden vermek. Az çok, büyük küçük. Hesaba gelmez, çarpılamaz, bölünemez bir sevgi bu. Akla yatmaz, ömre sığmaz, adı konamaz bir büyüklük bu. İşte bu yüzden Fenerbahçe ne ister?

0: Braga Başkanı Antonio Salvador Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ile fikir alışverişinde bulundu.
1: Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimle olağanüstü genel kurula çevrildi. Başkan adaylıklarını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin seçim öncesinde liste ve proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Braga ve Porto başkanlarıyla bir araya gelen Hakan Safi, Portekiz ziyaretinde önemli görüşmeler yaptı. Braga Başkanı Antonio Salvador görüşmeyle ilgili olarak Fenerbahçe Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi. Zengin bir tarihe ve olağanüstü bir taraftar kitlesine sahip. Hakan Safi ile birlikte futbol, sportif yönetim ve uluslararası gelişim üzerine sohbet ettik ifadelerini kullandı. Portekiz ve Türk futboluna dair fikir alışverişinde bulunduklarını da belirten Salvador, Fenerbahçe ile her zaman kurumsal ilişkiler sürdürmeye ve iki taraf için de anlamlı olacak işbirliğine açığız dedi.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.
2: Her Mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz değerli arkadaşlar. Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Ben öncelikle bu başarıda büyük emeği olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük, o hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon... 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi. Cuma günü statımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sezonun her anında yanımızda olan tüm Galatasaraylıları şampiyonluk coşkusunu yaşamaya cuma günü davet ediyorum. Değerli hazırım, bugün seçimden önceki son toplantımızı yapıyoruz. Bize bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Bu yolda ilerlerken bize verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz bizim gücümüz oldu. Bizimle birlikte başaracağımıza inandınız. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımızı geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazmak fırsatımız olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara

0: gururla bırakacağımız bir Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız değerli hazırım. Ben bugün bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Ve geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü buradan sizlere veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
1: Galatasaray yönetimi performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'a zam yapmaya hazırlanıyor.
2: Galatasaray'da şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Sarı kırmızılı takımın efsane kalecisi Muslera'yı unutturan Uğurcan performansıyla herkesin gönlünü de kazandı. Galatasaray yönetimi Dünya Kupası'nda boy gösterecek Uğurcan Çakır'ı turnuvayı beklemeden ödüllendirme kararı aldı. Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla başarılı filebekçisinin mevcut sözleşmesine zam yapılacak. Sezon başında Barış Alper'in garanti parasını 200 milyon TL'ye çıkartan Galatasaray, 110 milyon TL'ye imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak. (Gülüyor) 30 yaşındaki milli kaleci ayrıca takımda olası ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci, üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda. İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren Uğurcan Çakır, Galatasaray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor. Uğurcan özel antrenörüyle yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada da başarılarıyla aldı.

Tekrar hızlıca bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili bugün bakalım başlıklarda hangi haberler var. Foto maça geldik. Rafael Leao diyeceğiz. Bu hafta her gün bu ismi telaffuz ettik sizlere. Başkan adayı Hakan Safi Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Leao'yu yakından takip ediyor. Vlahovic de var. Fenerbahçe'de forvet transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Juventus'un Sırp golcüsü Vlahovic için atağa geçti Fenerbahçe. Fanatikteyiz. Yıldırım'dan Nuri Şahin sürprizi. Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa hazırlanan Aziz Yıldırım teknik direktör konusunda yoğun mesai harcıyor. Aykut Kocaman projesini camiadan gelen olumsuz görüşler nedeniyle şimdilik lafa kaldıran efsane başkanın yerli teknik adam formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Yıldırım'ın radarındaki sürpriz isimse Başakşehir'in genç hocası Nuri Şahin. Sabah gazetesine bakalım. Bonservis esnek, menajerler Fenerbahçe'nin başkan adaylarına Lukaku'yu önerdi. Napoli yıllık 7,5 milyon euro kazanan 33 yaşındaki santrforun ayrılığına sıcak bakıyor. Bu nedenle 15 milyon euro olan bonservis bedelinde de pazarlık payı var. Milliyet gazetesindeyiz. Eşikten atlarsak ayrı dünya. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son 4 sene sportif, finansal boyut ve tesisleşme konusunda yaptıkları bir eşik yakaladıklarını söyledi. Bu eşiğin üstünde bambaşka bir dünya var. Tekrar Galatasaray'a hizmet etmek için yetki istiyoruz. Bu yetkinin en önemli faktörü bu eşiği aşmak istiyorum dedi. Takvim gazetesine bakalım. Günün son gazetesi olsun. Cimbom'un bir kupası 50 milyon euro. Fenerbahçe'nin bir kupası 148 milyon euro. Galatasaray transfere 300.6, Fenerbahçe ise 295.9 milyon euro yatırdı. Son 4 sezonda 6 kupa kazanan Galatasaray kupa başına 50.1 milyon euro harcadı.

0: Evet değerli izleyenler, gazete manşetlerini de bitirdik. Bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Kendisiyle birlikte hem ülkemizden hem de dünyadan spor haberlerini konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın, iyi sabahlar, nasılsınız?
1: Merhaba Demet, hoş bulduk. Ben de iyi sabahlar diliyorum, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tüm seyircilerimize de güzel bir gün dilerim. Sizlere de kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen şöyle Türkiye Kupası ve Avrupa'da hafta içi maçlarını konuşalım isterseniz. Nasıl geçti?

0: geçti hafta?
1: Valla Türkiye Kupası'na dün akşam güzel bir karşılaşma izledik. Gençler Birliği Trabzonspor. Gençler Birliği'ni ilk olarak tebrik etmek istiyorum. Genç oyuncularına rotasyona, mecburi rotasyona rağmen Trabzon karşısında çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Ve hatta öne de geçtiler. Ancak Trabzonspor'un farkı tabii ki yıldızlarının olması. Özellikle de Ernest Muçi gibi bu sezona damga vuran bir oyuncusunun olması ki o oyuncu maçın son anlarında attığı mükemmel golle turun kaderini belirledi ve Trabzonspor'un finale kalmasını sağladı. Ama Gençler Birliği'ni buraya kadar geldiği için ben tebrik ediyorum. Hatta bir önceki turda da Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bu tura kalmışlardı yarı finale. Ancak olmadı. Şimdi onlar tabii ki hafta sonunda ligde kalmak için büyük bir mücadele verecekler. Avrupa'da bu hafta içi önemli karşılaşmalar vardı. Sayısı az olsa da bile Demet. Dün Crystal Palace'ı 3-0 yendi. Manchester City bu eksik maçını tamamladı. Ve şu anda 2 puan farkla Arsenal'ın gerisinde yer alıyor Premier Lig'de. Yani son 2 haftaya girilirken bu 5 büyük lig içinde hala heyecanı devam ettiği bir lig olacak Premier Lig. Bakalım şampiyon kim olacak? Arsenal son 2 maçını kazanıp başaracak mı bu defa şampiyon olmayı? Diğer yandan İtalya Kupası finali vardı dün akşam. Yine orada da İtalya Serie A şampiyonu Inter Lazio'yu 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nın sahibi oldu. Paris Saint-Germain dün şampiyonluğunu ilan etti. Fransa Lig 1'de Lens sezon boyunca takip etmişti Paris Saint-Germain'i. Hatta acaba soruları ortaya çıkmıştı. Lens başaracak mı diye ama olmadı tabii ki Paris Saint-Germain. Tecrübesi ve kalitesiyle dün akşam oynanan doğrudan karşılaşmayı 2-0 kazanarak Lens'i deplasmanda 2-0 yenerek ligdeki şampiyonluğunu ilan etti. Böylece bir büyük ligde daha şampiyon ortaya çıkmış oldu. Bir de dün akşamın sürpriz sonuçlarından biri İspanya'da küme düşmemeye oynayan Alaves şampiyon Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. Tabii ki Barcelona muhtemelen şampiyonluk kutlamalarından sonra fazla antrenman da yapamamış olacak ki bir de Hansi Flick sanırım takımın başında yoktu dün akşam diye düşünüyorum. Bakmadım ama babasının cenazesi dolayısıyla Almanya'da olabilir. Alaves Barcelona'yı 1-0 mağlup etti ve ligde kalma yarışında çok büyük bir avantaj elde etti ve önemli çok yani altın değerinde bir 3 puan aldı. Dün Avrupa'da oynanan hani böyle kalbur üstü diye niteleyeceğimiz maçlar bunlardı.
0: Peki devam edelim. UEFA'dan yeni finans kuralları geliyor. Neler bunlar?
1: Evet. Şimdi bu gerçekten çok önemli. Bunu Alman Sportbild dergisi duyurdu. Hı. Önümüzdeki çarşamba günü biliyorsun 20'sinde ayın UEFA Avrupa Ligi finali var İstanbul'da. Bu Avrupa Ligi finali öncesinde de UEFA İcra Kurulu İstanbul'da bir toplantı yapacak ve hem UEFA hem Avrupa Kulüpler Birliği Avrupa Futbol Kulüpleri adı altında artık faaliyet gösteriyor ve Avrupa Ligler Birliği bunların ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan yeni mali kriterleri onaylayacak UEFA İcra Kurulu. Burada çok önemli ve bizim kulüplerimizi de yakından ilgilendiren hatta hiç hoşlarına gitmeyecek kararlar alınacak. Şimdi bir kulüp Barcelona bunu yaptı daha önce. Gelecekteki yayın haklarını, reklam haklarını satarsa yani Barcelona mesela 2037 yılına kadar yayın haklarının %10'unu satmıştı. Bunu direkt göstermek istemişti. Yani böyle bir şey olmayacak. Bunun yıllara yayılması gerekiyor. Yani ben gelecekte yayın hakkımı sattım ama bu sene göstereceğim. Bu geliri olmuyor. Diğer yandan kardeş şirketlerin satışı kabul edilmeyecek. Mesela Chelsea ve Everton kadın takımlarını yine grubun aynı çatısı altındaki başka bir şirkete satmışlardı ve bunu gelir olarak göstermişlerdi. Newcastle stadını yine aynı holding içinde başka bir firmaya satmış, bunu gelir olarak göstermişti. UEFA bunları kabul etmeyecek. Bu önemli bir durum. Hı hı. Futbol dışı gelirler, kulüp logosu kullanılarak elde edilen futbol dışı gelirler. Bunlar ne mesela? Gayrimenkul projeleri, otel işletmeciliği, buna benzer şeyler. Bunlar kesinlikle kabul etmeyecek. Edilmeyecek. Edilirse de duruma göre ancak bunun maksimum

0: %10'u yazılabilecek, gösterilebilecek bu gelirin. Ve sahiplerden sermaye girişi, yani ben sahibim, cebimde çok para var, kulübe para enjekte ediyorum. Bu olmayacak ve faiz geliri de kabul edilmeyecek. Ben işte paramı yatırıyorum kulübün parasını bankaya, oradan faiz geliri elde ediyorum. Bu da kabul edilmeyecek. Böyle önemli önlemler var. Hatta senin biraz önce gösterdiğin Milliyet gazetesinde en üst başlıkta gördüm bu haberi. Benim dün paylaşımından sonra almışlar muhtemelen. Gerçekten bizim kulüplerimizi çok yakından ilgilendiren kararlar geliyor. Hatta şimdi işte başkan adayı 250 milyonla geliyor gibi haberler okuyoruz ya.
1: Evet.
0: İşte bunlar artık kolay olmayacak, o paraları kulüplere enjekte etmek. Her şeyin futbol gelirlerinden elde edilmesi gerekiyor. İşte tribün geliriydi, yayın geliriydi, merchandising geliriydi. Tamamen kulübün, futbol takımının futbol sayesinde elde ettiği gelirler UEFA tarafından kabul edilecek. Bunların dışındaki gelirler kesinlikle kabul edilmeyecek.
1: Peki, Premier Lig İFAB'ın yeni kural kararlarını uygulamak istemiyor.
0: Evet, şimdi İFAB biliyorsun bu Mart ayında yaptığı toplantıda bazı yeni kararlar almıştı. İşte yanlış ikinci sarı karta VAR'ın müdahalesi,
1: Evet.
0: yanlış kornere müdahale gibi bazı kararlar almıştı. Fakat İngiltere Premier Lig yönetimi bu kararların uygulanmasını Premier Lig'de istemediğini açıkladı. Fakat bunun için tabii ki Premier Lig kulüplerinin Haziran ayında yapacağı bir toplantı var. Orada karar verilecek. Bütün kulüplerin buna tabii ki onay verilmesi gerekiyor. En azından büyük bir çoğunluğun onay vermesi gerekiyor. Dolayısıyla Premier Lig bu işe girmek istemiyor ve hakemlerin bu bağlamda yüklerinin çok daha fazla artacağı. Bir de biliyorsun bu taç atışında veya da out atışında 5 saniye kuralı getiriyorlar. 5 saniye içinde işte out atışı kullanılmak zorunda, taç atışı kullanılmak zorunda. Hakemlere bu yeni kuralların daha fazla yük getireceği ve uygulamak istemediklerini söylüyorlar. Bakalım kulüpler ne diyecek buna? Orada tabii ki Premier Lig kulüplerin oluşturduğu bir yapı olduğu için orada kulüplerin ortak kararı gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu İngiltere'de.
1: Peki, İngiltere ile devam edelim. İngiltere'de hakem kulübü başkanı Howard Webb, West Ham'ın gol iptali doğru dedi.
0: Evet, hatırlarsan geçen günkü yayınımızda da ben demiştim, arada parantez içinde Avrupa liglerini konuşurken, bence West Ham'ın iptal
1: Evet.
0: edilen golündeki verilen karar doğru diye. Gerçekten de öyleydi. Yani ben nasıl bu tartışma konusu oldu hala anlayabilmiş değilim. Ben daha maç sırasında pozisyonun uzun incelenmesine bile şaşırmıştım. Çünkü kaleciye çok net şekilde rakip oyuncu sol kolunu boğazına dayıyor. Bir de o sol eliyle kolunu tutuyor kalecinin. Yani bundan daha açık bir ihlal olabilir mi? Açık, bariz, net diye VAR'ın tarifi var. Ancak burada bir tartışma yürüdü. Tabii ki West Ham'ın da küme düşmemesi söz konusu. Yani West Ham rahat olsaydı o maçta, mesela küme düşme tehlikesi olmasaydı belki bu kadar tartışma olmazdı, ama West Ham'ın da durumu kritik olunca, bir de
1: Tabii.
0: Arsenal'ın şampiyonluk yolundaki durumu çok kritik olunca bu İptal edilen gol büyük tartışma yarattı. Ama Howard Webb de İngiltere Hakem Kurulu Başkanı çıktı ve verilen kararın kesinlikle doğru olduğunu açıkladı.
1: Tabii her zaman tabii böyle kararların ardından ya da tartışılan kararların ardından böyle net açıklamalar yapılmıyor ama değil mi? Dediğiniz gibi takımların
0: Evet.
1: durumu çok kritik olduğu için.
0: Evet, çok kritik olduğu için, yani oturup da bütün İngiltere Premier Lig maçlarının kararlarını değerlendirmiyorlar tabii ki. Çok sayıda karar alınıyor, çok sayıda maç var. Ama bu çok, dediğim gibi, iki takımın da durumu kritik olduğu için herkesin ve bütün dünyada da tartışıldığı için ayrıca açıklama yapmak zorunda kaldı Howard Webb ve doğru olduğunu söyledi kararın.
1: Peki, Slavia Prag'a hükmen mağlubiyet cezası var.
0: Şimdi her görüntüleri görenler vardır diye düşünüyorum seyircilerimiz için de. Yani
1: Evet.
0: Slavia Prag'la Sparta Prag karşılaşıyorlar. Derbi karşılaşması, Prag derbisi. Çekya Ligi playoff grubunda ve Slavia Prag 3-2 önde galip bitirdiği anda maçı şampiyon oluyor. Çekya şampiyonu. Fakat taraftarları inanılmaz derecede olaylar çıkardılar. Meşaleler, sahaya atlamalar ve maçı oynanamaz hale getirdiler ve hakem de maçı doğal olarak tatil etti. Ve bu tatil edilmesinden sonra karşılaşmanın Çekya Futbol Federasyonu ve bir karar aldı ve Slavia Prag'ın taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle hükmen mağlup edilmesine karar verdi.

0: Bunun yanında 4 maç seyircisiz oynama cezası ve 400 bin euro da para cezası verildiğini açıkladı. Bence derslik bir karar. Gerçekten yani anlaşılır gibi değil. İnsanların nerelere işi vardırabildikleri artık bu günümüz dünyasında. Senin takımın 3-2 önde, şampiyonluğa gidiyorsun, maç bitince şampiyon olacaksın. Ondan sonra atlarsın belki sahaya, hani kutlarsın. Yani. Ama daha maç bitmeden sahaya atlayıp bu tip olaylar çıkarmak, meşaleler yakıp sahaya fırlatmak falan, bunlar hakikaten akıl alacak işler değil. Ama bence Çekya Futbol Federasyonu'nda çok doğru bir kararla Slavia Praha'ya bayağı bir ağır ceza vermiş.
1: Evet. Peki Florentino Perez'e gelelim. Açıklamalarının bazı bölümlerine de az önce bakmıştık haberimizde. Seçim istifa diyenlere seçim dedi.
0: Evet. Şimdi Florentino Perez Real Madrid'in çok uzun yıllardan beri başkanı. Adeta kulübün sahibi gibi. Yani tamam, Real Madrid bir dernek statüsünde kulüp. Hı hı. Ve üyeleri var. Kararları, seçimleri onlar yapıyorlar, alıyorlar. Ancak Florentino Perez de öyle bir başkan ki adeta kulübün sahibi gibi bir başkan. Her şeye çok hakim. Onun dediği dışında kulüpte hiçbir şey olmuyor. Dünya futbolunda da çok sözü geçen bir kulüp başkanı. Fakat bu sene yaşanan başarısızlıktan sonra çok eleştiriliyor. Özellikle de bu takım içinde meydana gelen olaylar tabii ki bayağı bir Real Madrid'i zor bir durumda bıraktı. Florentino Perez de geçtiğimiz günlerde, sanırım 2 gün önceydi, bir basın toplantısı düzenledi. Şu anda da ekrana geliyor. Ve bu basın toplantısında da adeta meydan okurcasına konuştu. Çok güçlü bir insan, çünkü çok büyük bir firması var. Çok zengin de aynı zamanda kendisi tabii ki. Ben diyor hem o firmayı çok yönetebilecek hala kapasitedeyim diyor, hem de Real Madrid kulübünü yönetebilecek kapasitedeyim diyor. Kimse merak etmesin diyor. Bana istifa diyenlere o zaman hadi seçime gidelim diyor. Bakalım kim seçilecek diyor. Jose Mourinho ile ilgili bir açıklama yapmadı. Biliyorsun Jose Mourinho ile ilgili de çok büyük dedikodular dönüyor, evet, artık şu anda.
1: Şu an o aşamada değiliz şeklinde bir cümlesi var. Ama bir aşamadalar demek sanki, bana öyle geldi.
0: Evet, bir görüşme olduğu kesin canım. Kesin. Bir görüşme olduğu kesin de bakalım başka alternatifleri de değerlendiriyorlardır muhtemelen. Jose Mourinho'nun son yıllardaki başarısızlıkları, işte son 5 kulübünden gönderilmesi, işte Benfica'da şu anda görev yapıyor. Tabii ki bunları düşünmeleri gerek. Daha büyük eleştirileri daha sonra göstermek zorunda kalır. Çünkü tabii, Jose Mourinho getirirse de başarısızlık olursa. Dolayısıyla onun daha zamanı var gibi duruyor. Ama Florentino Perez gerçekten öyle meydan okurcasına bir basın toplantısı yaptığı gibi bir de bir gazeteyi eleştirdi. Ve gazetenin kadın muhabirini cinsiyetçi bir şekilde de aşağıladı. Yani bu da hiç koskoca Real Madrid başkanına yakışmadı.
1: Peki son 30-40 saniyem, Sergio Ramos Sevilla'yı satın aldı.
0: Evet, bunun haberini daha önceki aylarda konuşmuştuk diye hatırlıyorum seninle. Böyle bir durum söz konusuydu. Evet. Sergio Ramos Real Madrid'in de çok önemli eski futbolcularından biri. İşte futbol hayatını Sevilla'da sürdürmüştü en son. Ve kazandığı para nasıl bir paraysa artık Sevilla gibi bir La Liga kulübünü satın aldı. Ve artık Sergio Ramos da patron olarak karşımızda Sevilla ile çıkacak. Ne diyelim, hayırlı olsun, hayırını görsün kulübünün.
1: Peki, teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, noktalıyoruz bu saat dilimimizi. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra saat 10'da buradayız. Son saat dilimimizi de Ziraat Türkiye Kupası'na ayırdık. Bekliyoruz sizden.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.

0: Sesi. Parafın katkılarıyla.
1: 1985 yılı Avrupa Kupalarında Türkiye adına uluslararası başarıları tattığımız bir yıl oldu. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk turdaki rakibi Fransa'nın Bordeaux Kulübü olmuştu. Tigana, Cires, Pascal gibi dönemin önemli yıldızlarını kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi henüz ilk turda Fenerbahçe'nin rakibi olunca taraftarların yüzü asılmış, temsilcimizin ilk turda eleneceği fikri hasıl olmuştu. 18 Eylül 1985 günü Bordeaux'da oynanan gece maçında ışıklar altında oynamaya pek alışık olmayan Fenerbahçe maçın başlarında zorlansa da ilk yarıda Selçuk Yula'nın golüyle öne geçti. Maçın başından beri rakibini küçümsediği gözlemlenen Bordeaux, Selçuk'un kaydettiği golle kendine gelse de Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. Bordeaux 57. dakikada Rangers'la beraberliği yakaladı. Ancak Fenerbahçe yenilen golün hemen 2 dakika sonrasında Şenol'un attığı golle öne geçse de çekişmeli geçen maçta Bordeaux'un da vazgeçmeye niyeti olmadığı belliydi. Nitekim 74'te Hanini'nin ayağından beraberliği yakalayan Fransız ekibi artık iyice umutlanmıştı. Fakat Hüseyin 77. dakikada sahneye çıkıp maçın son golünü kaydederek sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm Türkiye'yi sevince boğarak galibiyeti takımına kazandırmış oldu. Fenerbahçe adına sevindirici bir sonuçta biten ilk maçın rövanşında İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada iki ekip de golü bulamayınca 0-0'lık skor temsilcimize yaradı ve Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. Ancak sonraki turda Göteborg'da eşleşen Fenerbahçe, Fransa'da gösterdiği başarıyı gösteremedi ve deplasmanda 4-0 yenildiği rakibini İstanbul'da 2-1 yense de kupaya veda etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarına bir kez daha, üçüncü kez hoş geldiniz değerli izleyenler. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi bu saat dilimimizi Ziraat Türkiye Kupası'na ayırdık. Birazdan dün oynanan karşılaşmanın özet görüntüsüne bakacağız ama önce biraz Ziraat Türkiye Kupası konuşalım istiyoruz. Çünkü bir sezonu daha, büyük bir sezonu daha geride bıraktık. Oldukça keyifli karşılaşmalar izledik. Çok şaşırdığımız sonuçlar da oldu. Muhtemelen benim gibi sizin de olmuştur. Baktığımızda artık final mücadelesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta 22 Mayıs tarihinde oynanacak ve önemli bir karşılaşma. Baktığımızda dediğim gibi büyük takımların finale yükselemediğini gördük. Üç büyüklerin, Trabzonspor kendini finale atmayı başardı. Hatta yarı final göremeyen önemli takımlar da var. Şimdi isterseniz bir şöyle kupa yolculuğuna bir bakalım. Önemli bir, keyifli bir ağaç hazırlamış arkadaşlarımız. Bu yolculukta finale kadar giden yolda hangi mücadeleler oynandı ve hem çeyrek hem de yarı final karşılaşmaları nasıl geçti? Ağacın sol tarafından başlayacak olursam, iki çeyrek final mücadelesinde burada Galatasaray'la Natura Dünyası Gençler Birliği ile karşı karşıya gelmişti.

Bu şaşırdığımız bir sonuçtu aslında. Gençler Birliği 2-0'lık skorla Galatasaray'ı kupanın dışına itti ve kendini yarı finale taşıdı. Oynanan bir diğer karşılaşmada da Samsun Spor'la Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Oldukça uzun bir karşılaşmaydı çünkü normal süreyi uzattık. Sonrasında bir de penaltılara gitti bu karşılaşma ve Trabzonspor'un 3-1'lik penaltı üstünlüğüyle sonuçlandı ve yarı final karşılaşması Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor oldu. Buraya geleceğim ama diğer çeyrek finali de hatırlatayım. Orada da Beşiktaş'la Korendon Alanyaspor karşılaşmıştı hatırlarsınız. Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Adını yarı finale yazdırdı. Konyaspor Fenerbahçe mücadelesinde de Konyaspor tek golle maçı kazanmıştı. Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti ve adını yarı finale yazdırdı. Bu mücadeleyi bir önceki hafta izlemiştik hatırlarsınız. Beşiktaş Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Son dakikalarda Konyaspor bir penaltı kazanmıştı ve bu mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırdı. Dün oynanan mücadeleye geldiğimizde de aslında bu karşılaşma içinde uzatmalara gidiyor sanırım, gidecek diye düşündük ama öyle olmadı. Erken bir gol Natura Dünyası Gençler Birliği'nden geldi. Sonrasında Trabzonspor 2 gol kaydetti. Son golde yine hem ligin Trabzonspor adına yıldızlarından biri Ernest Muçi'den geldi. Onun da Trabzonspor'da bakalım önümüzdeki yıl kariyeri devam edecek mi? Kendisi dün yapılan röportajda Trabzonspor kararı verecek dedi. Onu da tabii bekliyoruz. Şimdi final mücadelesine gelelim. Az önce de bahsettik. Önümüzdeki hafta 22 Mayıs tarihinde oynanacak değerli izleyenler. Trabzonspor Konyaspor karşılaşması 20.45'te başlayacak. Antalya'da oynanacak Corendon Airlines Park'ta ve saat 20.45'te başlayıp ATV ekranlarından bu mücadeleyi izleyebilirsiniz. Şimdi düne götürelim sizleri. Dün oynanan Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasında Trabzonspor maçı 2-1 kazandı demiştik. Bu mücadelenin uzun özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.

0: güzel görüntüler, renkli görüntüler var tribünlerde maç öncesinde. Üçüncü kez final bileti alarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor Karadeniz temsilcisi. Gençler Birliği de kötü giden sezonu kupayla taşlandırmak istiyor. Ligde kalmak istiyor, kupayı kazanmak istiyor. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi. Futbol aşığız, küfüre karşıyız. Yürekten bu mesajı desteklemeliyiz. Hep birlikte iki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente, Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor.
1: Pina şöyle bir baktı arkadaşlarına. Bouchari yaklaştı, onun oynamadığı Ulaayi. Bouchari iki kişinin arasında top kaybı. Erkard'a pasını aktardı. Çalımlar ama Gökhan ilerleyemedi. Ulaayi'den pas Zubkov'a. Zubkov merkezde, döndü sol kanata. Trabzonspor etkili geliyor. Bakayeme. Bakayeme ceza sahasında, sağına çekti. Kaleye baktı. Pasa gitti. Savunmanın müdahalesi. Atak devam edecek. Bouchari. Etkili geldi Trabzonspor. Lovik baktı içeriye, orta yerden Zubkov. Top ona çarptı ve dışarı gitti, out. Alexander Zubkov ceza sahasında topla buluşmak istedi ama istediğini yapamadı ve Vakayeme onunla etkili geldi Trabzonspor.
0: Lai'den Salih'e, Bouchari. İki rakibine döndü, ekart etti sol tarafa, Lovik'e verdi pasını. Lovik tekrar Bouchari'yi düşündü. Hızlı o top. Bouchari yetişemiyor. Müdahale geldi Arda'dan. Kritik bir müdahale yaptı Arda Çelik şimdi. Natura Dünyası Gençler Birliği hızlı çıkmak istiyor. Vakeme o atağı başlamadan bitirdi. Vivo. Salih

0: Gegner. Salih ile oynadı Pina. Top istiyor. Bir kez daha Zubkov'a. Zubkov uzun gönderdi. Pina geldi. Yaptı ortasını Cesalan'a. Hiçbir arkadaşın olmadığı bölgeye. Muçi kendini göstermişti. Vakeme top oyun alanında tuttu. Vakeme. Vakeme yaptı ortasını Cesalan'a gönderdi. Pina defansın müdahalesi. Trabzonspor pozisyon aradı. Erkar'da orada müdahale yapan isimli Diabate. Bir kez daha Erkar'da. Ulay'ı topu oyun alanında tutamıyor. Taç ev sahibi takımın Datura Dünyası Gençler Birliği'nin. Ernst Muçi Zubkov'la oynamak istedi. Ensar kademeye girmişti. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Zubkov. Pina'yı gördü. Verdi pasını. Pina geçti rakibini. Baktı cezalarına. Pina yaptı ortayı. Defans müdahaleye de bulunuyor. Taç. Pina tekrar Muçi'yi düşündü. Hamsuse kareye girdi. Topta Furkan'da kaldı. Furkan gidiyor şimdi. Furkan. Salih geldi. Pozisyonunu bozdu. Topun da sahibi oldu Ulay'ı. Pina. Vivu. Sol tarafta Loic var. Onunla oynadı. Vakeme sol çizgide. Loic. Salih'le oynadı. Zubkov. Ulay'ı. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onarçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Kale vuruşunu kullanacak. Datura Dünyası Gençler Birliği pozisyonda ekranlarınıza geliyor. Salih, Pina, Zubkov kendini gösterdi. Pina geriye döndü, Salih'le oynadı. Vivu, Ulay'ı. Uzun bir top Pina'ya doğru, hızlı bir top, çok hızlı bir top. Oyun alanını terk ediyor. Out, kale vuruşunu kullanacak. Natura Dünyası Gençler Birliği. Vakeme. Vivu. Pina ile oynadı Pina. Salih top biraz uzağında kaldı. Furkan araya girdi. Salih Furkan mücadelesi 2-3 yerde kalıyor. Ali Yılmaz şimdi düdüğü çaldı. Faulü belirliyor. Başkan temsilcisinde oyuncularda itirazlar var. Ali Yılmaz'ın maçında oyuncular elle oynama itirazında bulunuyorlar. Bu pozisyonda yaşananları izliyoruz. Bu da bir başka açı. Serbest duruşu Trabzonspor kullanıyor. Salih. Vivu. Loic sol tarafta onu topla buluşturdu. Vakeme. Tekrar Loic. Loic. Top Trabzonspor'da kaldı. Bouchari yerde kalıyor. Karar serbest duruş. Ali Yılmaz hemen o bölgeye gitti. Sert bir uyarı geliyor. Serbest duruş hazırlığı Trabzonspor'da pozisyonda. Ekranlarınızda. Fırat'ın yaptığı bu müdahale sonrası serbest duruşu kullanacak Trabzonspor. Maçta 17. dakikanın içindeyiz. Yine Zubko, Bakayeme o bölgedeki isimler. Şimdi topu maçtan ayrıldılar. Bu çile vardı. Zubko kullanacak serbest duruşu. Ali Yılmaz işareti verdi. Zubko kullandı. Top doğrudan dışarıya gidiyor. Out.
1: Taşı kullandı Anusek. Erkard'a ters kanada bir top ama Loic pas arası yaptı. İki oyuncunun arasından sıyrıldı. Topu da ayağından açtı ve kaybetti Loic. Diabate sağ kanatta boşluk. Gençler Birliği etkili geliyor.

0: Yor. Şut şansı olabilir. Vuruş savunmaya çarptı. Ulay'da kaldı. Ulay'ı pasını da aktardı. Bakayeme yatarak bir müdahale. Karar faul. İki oyuncu yerde. Hem Gençler Birliği'nden hem Trabzonspor'dan. Gençler Birliği oyuncularının yine itirazları var. Bakayeme o da ayağa kalkamadı. Fıratcan, Ensar ve Bakayeme devamında. Ensar ve Bakayeme. İki oyuncu da yavaş yavaş doğruldu. Bakayeme ayağa kalktı. Fıratcan da aynı şekilde ayakta. Fıratcan Üzüm de görev bölgesine dönüyor. 10 anata oyunu başlattı. Pina. Zubkov. Pina. Salih Malkoçoğlu. Salih'ten Pina'ya. Zubkov savunmanın arkasına koşuyu atmıştı ama Pina onu tercih etmedi. Ulay'ı Salih. Ernest Muçi. Zubkov, Muçi paslaşması, Muçi. Onu açıyor düşündü, onu açıyor. Bir an için topu aradı. Ulay'ı. Atak sol kanattan devam edecek ama Lovik'ten bir ıska gelince top da dışarı çıktı. Fıratcan taşı kullanacak. Şimdi kullandı Fıratcan. Furkan. Top dışarıda. Bir taş daha. Fıratcan bu kez Samet'i tercih etti. Samet yerde kaldı. Atak devam edecek. Fıratcan çevirdi. Pina hemen arkasında. Erkar'da vardı. Pina uzaklaştırdı. Oleksandr Zubkov. Zubkov çizgide çalıma gitti. Zubkov'a sağ yetmedi. Top kaybı Erkar'da. Merkezde Diabate var. İki oyuncunun arasından çok şık çıktı Diabate. Sağ kanada yolladı. Lovik alamadı. Samet ceza sahasında. Samet çevirdi ama o noktada hiçbir arkadaşı yok. Buşuari vardı. Son pası atamadı Samet. Ernest Muçi. Muçi gidecek. Diabate'den sıyrıldı. Muçi gidiyor. Onu aç hareketli. Muçi koşuya devam etti. Ceza sahasına girdi. Muçi açıyı bulamadı. Muçi çevirdi. Savunmaya çarptı ve Gençler Birliği savunması kornere gitmesine izin vermedi. Fıratcan Muçi. Muçi topu aldı ama faul diyor başına Kemal Yılmaz. Muçi ile Gençler Birliği kalesinde etki yarattı Trabzonspor. Bu atağın devamında faul pozisyonu. Bir slalom Ernest Muçi'den ceza sahasına kadar gitti ama açısı daraldı ve istediğini yapamadı Ernest Muçi.
1: Vivo. Lovik. Ulay. Pina. Muçi bir kez daha Pina'yı topla buluşturdu. Pina şimdi onu bası. Zubkov tekrar Pina'yı düşündü. Pina son çizgi yetişti. Çevirdi içeriye. Vakemenin olduğu bölgeye sekti top. Lovie'ye geliyor. Top Trabzonspor'da kaldı. Buşari. Yükleniyor yine Trabzonspor. Buşari'nin pası. Vakeme ceza alanında şık sıyrıldı. Vakeme topu hala kendisinde. Kaybetmedi. Döndü ortasını yaptı. Ona çaldı göğsüyle. Şimdi yere indirdi. Baskı geldi. Kaybediyor topu. Takip etti o topu. Salih ile oynuyor. Bakayeme. Buşari. Yerden gönderdi. Etkili gönderdi. Ama Muçi o topa yetişemiyor. Out. Bir kez daha topla buluşuyor Hamza. Gökten top istemişti o. Rakip yer alana gönderdi. Erkar'da onu pası. Furkan hareketlendi. Vivo kademeye girdi.

0: tehlikeli bölgeden de uzaklaştırıyor. Zubkov'u topla buluşturdu. Lai. Baskıya rağmen pasını verdi Bouchard'i. Lovic hareketlendi ona doğru. Lovic, Samet vardı karşısında, pasını verdi. Vakeyme şimdi topla buluştu. Mucci'ye açtı top. Mucci'ye Hanusek, kalesine dönüyor Erhan. Top kaleci Erhan'da. Bakıyor arkadaşlarına. Şimdi uzun gönderdi. Salih kafayı vurdu. Faul. Sarı kart çıkıyor. Bu faul sonrasında maçtaki ikinci sarı kart. Bouchard'i sarı kart gören isim. Bu hareketi sonrasında Bouchard'i sarı kart gördü. Ev sahibi takımda da Samet sarı kart görmüştü az önce. Vakeyme, Muçi kendisini gösterdi. Ulay ile oynadı. Vakeyme. Ulay'ın pası Bouchard'e. Bouchard'i. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Muçi yerde kaldı. Ali Yılmaz da o bölgeye gidiyor. Henüz yerden kalkabilmiş değil. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Böyle yerde kalmıştı. Farklı açılardan ekranlarınıza geliyor. Fransa'nın orada bir müdahalesi var. Hanusek. Furkan. Furkan'ın pası Samet'e. Samet bomboş bir alanın önünde. Nesek bekliyor. Samet topu hala kendisine. Şimdi pasını verdi. Şut dışarıya. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Fırat'ın şutunda. Top kornere gitti. Natura dünyası. Gençler Birliği köşe vuruşunu kullanıyor. Samet topun başına. Pozisyon ekranda. Oyuncu cezalarında Gençler Birliği'nde. Samet korner için hazırlık yapıyor. Maçta 38. dakika gol eşitlik var. 6 oyundu başkent ekipte oyuncu sayısı cezalarında. Korner kullanıldı. Arka direğe doğru. Salih kafayı vurdu. Yükseklik kazandı o top. Gençler Birliği'nde kalıyor. Orta cezalarına kafa vuruşu dışarıya gitti Furkan.
1: Pina. Salih Malkoçoğlu. Onana. Matias Lovic. Ernest Muçi'ye. Diabate ve Muçi. Diabate daha hızlı davrandı. Erhan. Top dışarıda. Taç kararı Trabzonspor kullanacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda ilk yarıda son bölümler artık değerli izleyenler. Golsüz eşitlik devam ediyor. Vivo. Lovic açıldı ona doğru. Matias Lovic. Vakayeme yaklaştı. Vakayeme, Lovic. Bouchard'i. Vakeme, Muçi ceza sahasına koşuyu attı ama Vakeme onu tercih etmedi. Ulay'ı tüm atlarıyla Gençler Birliği sahasında Trabzonspor. Zubkov soluna çekti. Ortaladı Zubkov. Herkese aşan top doğrudan dışarı gitti. Baskı var. Hanusek. Diabate, Ulay geldi. Diabate kaybetmedi topu. Erkar'da Hanusek pas istedi. Pina kazandı. Zubkov ona yapılan hareket faul.

Erhan. Salih. Samet. Ulay'ın baskısı onu açıyor. Faul kararı çıktı.

0: Samet başlattı Gökten. Zubkov hemen baskıya geldi Gökten. Yiğit Hamza'dan uzun bir top. Salih'in kontrolünde. Top dışarı gitti. İlk yarının sonuna en az bir dakikalık ekleme geldi Ali Yılmaz'dan. Gençler Birliği etkili geldi ama dar açıdan Fıratça'nın vuruşu top dışarı gitti.
1: Aynı 11'lerle sahada iki takım da değişiklik yapmadı teknik direktörler. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde. Vivu. Baskı vardı. Top Trabzonspor'da kaldı. Ulayi. Bası isabetli değil. Fıratcan pas bağlantısını kesti. Şimdi Samet. O kalabalıktan topla birlikte çıkamadı. Ulayi. Vakeyeme top Trabzonspor'da. Vakeyeme gidiyor. Vakeyeme şimdi pasını verdi. Muci topla buluştu Trabzonspor'da. Rakibin üstüne üstüne gitti. Cezalarına girdi. Sol çizgi Muci çevirdi. Top defansta uzaklaştırılıyor. Defansın müdahalesi var. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı hemen. Taç atışını kullanacak. Trabzonspor Hamza uzaklaştıran isimdi. Lövik şimdi taç atışını kullanmak için hazırlık yapıyor Trabzonspor'da. Lövik baktı arkadaşlarına. Vakeyeme'ye doğru. Vakeyeme. Ulay kafayla indirdi. Lövik tekrar Vakeyeme'yi düşündü. Ulay geldi baskı yaptı. Sonrasında Lövik faul. Fıratcan yerde kaldı. Ali Yılmaz da faulü belirliyor. Lövik. Muci. Muci iki kişinin arasından pasını Muşari'ye ver tekrar aldı. Muci gidiyor. Muci cezalarına girdi. Muci pozisyon alıyor kendisini. Şimdi çevirmek istedi. Müdahale geldi ortadan. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı top. Ali Yılmaz'ın düdüğü Gençler Birliği kullanacak atışı. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. Serbest vuruş kararı gelmişti. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Gökten. Diabate sol tarafa gönderdi. Diabate. Hamzek etkili geldi. Gençler Birliği 48. dakika orta cesarlığında herkesi açtı top. Lübik takip ediyor o topu Trabzonspor'da. Vakeyeme. Vakeyeme baskıya rağmen Lövi'yi topla buluşturdu. Bir kez aldı topu Vakeyeme. Şimdi uzun gönderdi. Zubkov'un olduğu bölgeye. Zubkov göğsünün zaten önüne aldı. Zubkov cezalarına girdi. Zubkov rakibin üstüne üstüne gitti. Topu kaybetti. Ensar. Gençler Birliği hata başlayacak. Faul. Serbest vuruşu başkan temsilcisi kullanacak. 49. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. Fıratcan top istemiş top ona gelmedi. Şimdi top kaybı Onaçu. Onaçu Diabate'den sıyrıldı. Onaçu topla birlikte gidiyor. Onaçu dripling halinde. Onaçu şimdi pasını verdi. Muci açısını kaybetti. Son çizgi çevirdi içeriye. Üst ağlarda. Out. Kale vuruşunu kullanacak. Ev sahibi Natura Dünyası Gençler Birliği. Lövik cezalarını hareketlendi. Vakeyemi cezalarına baktı. Yaptı ortasını. Hamsek uzaklaştırıyor. O top Ulay'da kaldı. Şimdi Pina ondan Salih'e. Muşari Trabzonspor baskısını arttı.

0: aldı. Lövik topla buluştu Trabzonspor'ta. Lövik'in pası. Bouchari. Ondan Vakayemi'ye. Vakayemi yerden Bouchari'yi gördü. Bouchari ceza alanına gönderdi. Onarçı'nın hareketleneceğini düşündü ama Onarçı hareketlenmedi. Top da kalecide kalıyor.
1: Dakika 54. Samet kullandı. Kafa vuruşu. Top dışarı gitti. Out. Salih. Pina. Zubkov yaklaştı. Salih. Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas. Muçi ceza sahasında. Muçi Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı. Trabzonspor Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Muçi korneri kullandı. Vivu vurdu kafayı dışarıya. Bu kornerde golü aradı Vivu. İyi noktada kafayı da vurdu ama hedefi bulamadı.

0: Lovik kendisi gitti, aradan çıktı. Matias Lovik'ten çalımlar. Lovik top hala onda ama pas hatası Lovik'ten. Gençler Birliği de çıkamadı, top kaybı. Onuachu pas bekliyor. Vakayeme ceza sahasına, Ernest Muçi'ye. Muçi'den kontrol. Muçi şimdi ceza sahası dışında. Pasa gitti Ulayi. Bu pası beklemiyordu ama Gökten de hata yaptı. Araya giren Diabate. İki takımdan da bu bölümde top kayıpları. Gökten pasını aktardı. Kritik hamle Pina'dan Bouchouari. Vakayeme. Zubkov top süratli. Zubkov yetişti. Anusek karşısında. Zubkov pasa gitti. Wagner Pina içeride 3 Trabzonsporlu. Orta geldi. Top sekti. Savunmaya çarptı ve Erhan'da kaldı. Gökten. Arda. Diabate. Diabate. Kritik bir nokta. Muçi kapabilirdi. Samet. Merkezde bir boşluk. Ensar şöyle bir baktı arkadaşlarına. Diabate'ye bıraktı. Diabate. Hanusek. Hanusek bıraktı. Erkard'a. Solu kullanıyor Gençler Birliği. Erkard'a sağına çekti. Yaptı ortaya arka bölüme. Lovin kontrolünde. Top dışarıya gitti.
1: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Gamza kalesine döndü. Erhan baskı vardı Erhan'a, Arda ile oynadı. Arda Çelik uzun gönderdi Arda. Dövük kafayı vurdu. Salih takip ediyor o topu. Salih'te kaldı. Ulayi, Bouchouari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkard'a topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkard'a 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç başkent ekibinde, tribünlere koştu Erkard'a gol sonrasında. İşte Metin Diadin kulübede böyle izliyor golü. Yeniden ekranlarınızda Erkard'a böyle geldi. Cezalarına girmeden vurdu. 10 anayı mağlup etti. Natura Dünyası Gençler Birliği'ni yarı finalde 1-0 öne geçirdi. Erkard'ın golüyle skor 1-0. Gol sevincinden sonra formasını çıkardı. Bir sarı kart görecek. Onana'nın tepkisi ekranlarda. Golü buldu. Natura Dünyası Gençler Birliği. Golün adı Erkard'a.
0: Henüz 17 yaşında.

0: Erkard Aslan bu sezon ilk kez forma giyiyor ve kupada yarı finalde tabelayı değiştiren golü atıyor. Formasını çıkardığı için de Ali Yılmaz'dan sarı kartı görüyor.
1: Muçi, Onana, Vivo, Salih Pinay ile oynadı. Bouchari bir kez daha Salih topla buluştu. Ozan Tufan. Ozan top hala kendisinde. Vivo sağ tarafa gönderdi. Orta şimdi ceza alanına. Kaleci Erhan. Augusto, Umut Nayır ve Ozan Tufan oyunda. Kaleci Erhan bir sakatlık yaşıyor. Maçın hakemi Ali Yılmaz da o bölgede.

Gökten pasa gitti. Fıratcan vurdu. Onana. Köşeyi iyi kapattı. Onana. Top da çok şiddetli değildi. Hemen baktı arkadaşlarına. Onana gönderdi. Onuachu'ya doğru. Onuachu kontrolü sağladı. Onuachu Diabate arkasında ters bir dokunuş. Umut kovalıyor. Umut ceza sahasında son anda dokundu Hamza. Korneri kullanacak Trabzonspor. Ernest Muçi korneri kullanacak. Umut burada işte hata aradı ama Hamza son anda dokunmayı başardı. Muçi yaptı ortayı. Erhan çıktı. Erhan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi elinden çıkardı. Anusek'e. Anusek önünde boş bir alan buldu. Matej Anusek ilerliyor. Anusek'ten pas. Gökten ceza sahasında tehlike. Onana top boşta kaldı. Dışarı gitti. Bayrak davada offside. Çok büyük bir tehlike. Trabzonspor kalesinde Gençler Birliği bir anda etkili geldi. Her karda yerde kalan isim. Gökten yerden Onana müdahale yaptı. Erkar'da Onana'dan seken topa vurdu. Top dışarı gitti. Aynı zamanda offside bayrağı da havadaydı. Dakika 71. Normal sürede artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. Salih. Bouchouari. Bouchouari'den pas. Ernest Muçi. Bouchouari Arda arkasında. Arda faul yaptı. Arda'nın itirazları var. Ali Yılmaz'a Trabzonspor kullanacak. Arda Çelik ve Benjamin Bouchouari devamında faul kararı geldi. Tek kişilik bir baraj. Topun gerisinde Ernest Muçi var. Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi. Belki de arkadaşları orta beklerken Muçi kaleyi düşündü. Top süzüle süzüle kaleye indi. Üst direğe çarptı, dışarı gitti. Trabzonspor Muçi ile gole yaklaştı. Pinatacı kullandı. Vibu. Ozan. Ernest Muçi. Bouchouari pas bekliyor. Muçi'den Ozan'a. Ozan Tufan. Salih. Salih ve Vibu. Onlar da Gençler Birliği sahasında. Atak sağdan gelişecek. Augusto. Orta şansı aradı. Yaptı ortayı. Ön bölümde savunma karşıladı. Atak devam edecek. Salih. Salih Malkoçoğlu. Salih'ten pas geçmedi. Hanusek. Gençler Birliği'nde top kaybı. Bouchouari pas aktardı Pina'ya. Pina içeri.

0: diye baktı, yaptı ortayı. Ön bölümde umut var. Top dışarıda. Karar korner. Umut Nayır ön bölümü hareketlendi. Pina'nın ortası, savunmanın müdahalesi. Dakika 74. İlk değişiklik Gençler Birliği'nde. Orta geldi. Savunma karşıladı. Gençler Birliği çıkacak. Savunma uzaklaştırdı. Onana baskı var. Onana'ya Gökhan zorladı Onana'yı. Onana hemen topu istiyor top toplayıcıdan. Bu arada Ali Yılmaz başlatma dedi çünkü Gökhan oyun alanında yerde. Onun yanına doğru ilerledi Ali Yılmaz. Buşari de o noktada. Buşari ve Gökhan. Fıratcan geldi. Ulayi bir anda o nokta kalabalıklaştı. Bivu da Buşari'ye ve arkadaşlarına kızıyor. Devam edelim gibisinden. Ama bir yandan o noktada tartışmalar da devam ediyor değerli izleyenler. Erhan Erentürk, o da kalesinden çıktı geldi.
1: Kaptan Erhan, Onana, bir başka kaleci, o da o noktada tacı kullanacaktı. O yüzden o noktada taç atışı da hazırlığı yapılıyor. Şimdi hakem bekleyin dedi. Kartıyla gidiyor. Fıratcan sarı kart gördü. Baştaki dördüncü sarı kart bu. Oyunda tekrar hareketlendi. Onana çok soğukkanlı, biraz da riskli bir hareket. Onana uzun gönderdi. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye. Onaçu kafayla indirdi. Umut Nayır'ın arkasında kaldı o top. Muci. Ernest Muci. Geçme çabası rakibinin. İki kişi geldi. Baskı yaptı. O baskıda pasını verdi. Buşari. Ulayi. Trabzonspor rakip yer alanda. Topun sahibi Ozan Tufan. Bası başarılı değil. Fıratçı'nı geçemedi. Sonrasında top taça gidiyor. Taç atışını hemen kullandı Trabzonspor. Ozan. Salih. Pina topla buluştu. Sağ tarafta. Tonga vardı karşısında. Salih'e döndü. Onana da orta yuvarlağın içinde tüm hatlarıyla rakip yer alanda Trabzonspor. Ozan Tufan. Salih, dakika 77, 1-0 önde Natura Dünyası Gençler Birliği. Vivu'nun pası, Ulayi gidiyor topla birlikte. Ulayi sol tarafa, Muci'ye orta şansı. Muci baktı, yaptı ortasını. Diabate'ye yükseklik kazandırdı topa. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı o top ama baskı devam ediyor. Buşari Muci'ye kazandırdı o topu yeniden. Ernest Muci, yine iki kişi var karşısında. Muci çekti, yaptı ortasını. Sekti top arka direğe. Tonga orada topun sahibi. Hanusek hareketlendi. Top hızlı, yetişemiyor taç. Vivu. Vivu topla birlikte gidiyor. Vivu sol tarafa Muci'ye. Muci'ye topla buluşan isim. Fıratcan karşısında. Muci, Fıratcan'ın müdahalesi. Taç bordo mavili takımın. Muci bıraktı. Ozan kullanacak taç atışını. Ozan Tufan ceza alanına gönderdi. Umut Nayır göğsünden sektirdi. Sonrasında müdahale, top Trabzonspor'da kaldı. Ulay topun sahibi. Buşari'nin pası. Muci son çizgi. Muci müdahale geldi Fıratcan'dan. Korner, köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Ernest Muci kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol top alanında gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Arda müdahale yapan isimdi. Topalarla buluştu. Trabzonspor eşitliği yakaladı. İşte bordo mavili taraftarların gol sevinci. Muci kullandı korneri. Top ağlarla buluşuyor. Farklı açılardan gol ekranlarınızda. kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor.

0: Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi. Anusek. Çizgide Tonga var. Onunla oynadı. Ev sahibi takım şimdi tüm hatlarıyla Trabzonspor'un yarı alanında. Tonga hareketlendi. Pina. Baskısı devam ediyor Tonga'nın. Pina Tonga. Top taça gidiyor. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Taç kullanıldı. Buşari sol tarafa gönderdi. Muci topu oyun alanında tuttu ama gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Fırat Can şık bir hareket, sonrasında Kalista döndü. Erhan. Normal sürede son 10 dakikanın içindeyiz. Bir birlik eşitlik var. Vivu. Topla birlikte gidiyor Vivo. Şimdi pasını verdi. Ozan Tufan. Bir kez daha Vivo. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisinde. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onaçu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar Eryaman'da. Ali Yılmaz oyunu durdurdu. İki oyuncu Gençler Birliği'nde yerde. O bölgeye gidiyor. Neler oldu neler. Dakika 82. Bir kez daha izliyoruz. Ceza alanında yaşananları. İşte onu açıyor. Burada kritik bir müdahale geliyor. Ardından bir kez daha izliyoruz. Top taça gidiyor sonrasında.
1: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muci pas bekliyor, ona doğru Ernest Muci. Muci bıraktı Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. Felipe Augusto direği salladı. Onaçu, Muci, Ozan yanında. Muci yaptı ortayı ön bölümde, karşılayan Diabate. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Ozan. Ernest Muci. Muci Fırat Can'a takıldı. Taşı kullanacak Ernest Muci. Vivu yaklaştı. Onunla oynadı. Çibuke Vivu. Vivu'dan Salih'e. Salih Malkoçoğlu. Sağ kanatta Pina ve Augusto var. Salih topla ilerledi. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında. Açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fırat Can faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muci bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta. Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı. Erhan Eren Türk'ten. Uzaktan şutlarla Gençler Birliği kalesini yokluyor Trabzonspor. Erhan direniyor. Direkler direniyor. Korneri kullanacak Ernest Muci. İçerisi kalabalık. 88. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Orta geldi. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Out. Yerde iki isim var. Natura Dünyası Gençler Birliği'nden. Ali Yılmaz o bölgede. Fatih Tekke görüntüde son bölümleri bu şekilde geçiriyor. İşte Ozan Tufan müthiş vurdu. Aynı güzellikte kurtardı.

0: Erhan Eratürk. Bir bu. Ozan. Ozan Tufan'dan Ulaye. Buşari. Wagner Pina. Augusto çizgide. Augusto, Buşari, iyi paslaşmalar. Pina sağ kanatta. Pina yaptı ortayı. Arka bölüm açıldı. Onu açu kafayla indirdi. Umut orada ama ondan önce müdahale geldi. Çıkamadı Gençler Birliği. Ulaye. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Buşari pas biraz kısa kalmıştı. Ozan dokundu. Vivu'dan Ernest Muçi'ye. Dakika 90. Muçi sağına çekti. Muçi'den merkeze. Chris Ulaye. Ulaye sağ kanada Pina'ya bıraktı. İçeride 4 oyuncu Trabzonspor'dan. Top Salih'te. Salih Malkoçoğlu. Trabzonspor baskısı devam ediyor. Salih'ten sol kanada uzun top. Ozan yaptı ortayı. Ön bölümde karşılayan Diabate. Furkan ve Buşari yerde. Trabzonspor kullanacak diyor Ali Yılmaz. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. İki oyuncu da ayağa kalkamadı. Normal sürede şu anda tamamlandı. Az sonra duraklamaları göreceğiz. Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Bu esnada da Furkan'ın tedavisi yapılıyor. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy henüz duraklamaları göstermedi.
1: Hakem Ali Yılmaz'ın elinde de sarı kartı var. Kalktıktan sonra tedavi bitince Furkan'a gösterecek. Evet, kart da çıkıyor Furkan'a. Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Bütün taraftar ayakta. Trabzonsporlu futbolcular bir sevgi yumağı oluşturuyor. İşte tribünler. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü. Baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
0: Güneşen Ernest Muçi bu yıl bu gollerden o kadar fazla attı ki işte onlardan bir tanesi daha. Bir kez daha sahnede, bir kez daha spot ışıklarının altında, bir kez daha yıldızlaşıyor Ernest Muçi.
1: 15. golü çıkardı, o da kat gördü.
0: Trabzonspor adına katkı vermeye devam ediyor. Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu anlarda yıldızını parlatıyor Ernest Muçi.
1: Diabate, Anusek sol tarafa, gol lazım Natura Dünyası Gençler Birliği'ne. Salih, müdahalesi yetersiz kaldı. Tonga top, Natura Dünyası Gençler Birliği'nde pasta hata var. Gol için yükleniyor Natura Dünyası Gençler Birliği. Pasta isabet yok, top taça gidiyor. 90 artı 4. dakika. Tüm Ozan, Konyaspor'un finaldeki rakibi. Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu olacak? 2-1 önde Trabzonspor, finale yakın. Serbest vuruş kararı geldi Ali Yılmaz'dan. Büyük heyecan Trabzonspor kulübesinde. Kulübede herkes ayakta. 90 artı 5. dakika. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Salih. Oradan taça gitti Salih'in pası. Şimdi taç atışını Fıratcan'la kullandı Natura Dünyası Gençler Birliği. Vazgeçmiyor Natura Dünyası Gençler Birliği. 1-0'da öne geçmişlerdi. Faul Diabate yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanıyor. Ev sahibi takım. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Gökten Samet. Onarçı'nın orada baskısı var. Gökten sıyrıldı ondan. Pasını verdi Samet'e. Samet gidiyor şimdi. Çizgide Fıratcan. O topla buluştu. Orta şansı. Fıratcan ortasını yaptı. top.

0: alanı terk ediyor. Kale vuruşunu kullanacak Trabzonspor.
1: Fraçan taşı kullandı. Diabate nefis döndü. Diabate pasında aktardı. 90 artı 6'da tamamlanmak üzere. Son duraklama dakikasının içerisine gireceğiz. Soldan gelecek Gençler Birliği. Dele Başiru. Gökten Dele Başiru'ya pasını aktaramadı. Augusto yerde. Karar faul. Ali Yılmaz yakındı pozisyona, faul dedi ve bir de kart çıktı. Dele Başiru kartı gören isim. +7'de artık son anlar, son saniyeler. Finalde Tümosan Konyaspor'un rakibi kim olacak? Trabzonspor Antalya'ya uçak biletini almaya çok yakın. Orana uzun gönderdi. Onuachu Anusek yan yana. Onuachu geçti Anusek'i. Onuachu çevirdi. Top boşta kaldı. O noktada Fıratcan var. Fıratcan çıkabilecek mi? Baskı var. İki oyuncu Buşari ve Muçi. Fıratcan faul yaptı Buşari'ye. +7 işaret edilmişti. O süre tamamlandı. 90+8'deyiz. Artık gözler Ali Yılmaz'da olacak. Muçi'den geriye Onana'ya ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
0: Hanımların beylerin dikkatine. Superbox 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatı.

0: Sadece 900 TL.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Takacaksın. Futbol topunu havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

sarılı pilana. Ölümüne sevdim hesapsız. Ah güzel Allah, yine bana mevsim çiçeksiz. Bu defa sarsıntı çok. Ayaklanmıyor içimdeki son halk.

duyamaz. Susma, sustukça kimse seni duyamaz. Susma, sustukça kimse seni duyamaz. Susma.

spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Zira Türkiye Kupası'nı konuşacağız. Tabii ki Süper Lig'i değerlendireceğiz, konuşacağız. Dolu dolu bir program yine sizleri bekliyoruz.

0: Tabii Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu. Konyaspor geçen hafta Beşiktaş'ı elemişti. Dün ise başkentte Trabzonspor ikinci finalist, finale çıkan takım oldu. Gençler Birliği'nin 1-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor geri dönmeyi bildi. Muçi ile harika bir gol attı bu arada Muçi. Kazanmayı bildi Bordo Mavililer ve adını finale yazdırdı. Antalya'da büyük bir final. Konyaspor Trabzonspor finalini bekliyor bizleri. Maç sonrasında Fatih Tekke ve futbolcular açıklamalarda bulundu. Hemen isterseniz şöyle bir dinleyelim.
1: Oyunun kendisi çok fazla ilgilendiriyor. Ama bazı maçlarda da böyle oluyor açıkçası. Ama sonuç olarak finaldeyiz. Finalde yine deplasmanda yenildiğimiz bir takımla oynayacağız. Ve onlar da bunu en az bir kadar biz kadar çok isteyecekler. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Bugünkü isteğimiz kupa isteği değildi. Biz daha fazla istememiz lazım. Ve oyuncular bunu söylemde gerçekten hissediyorlar. Söylüyorlar kendi aralarında. Ama bunu oyuna da yansıtmamız lazım. Daha fazla inisiyatif almamız lazım. Ama kupa maçları her zaman farklı olur. Umarım orada taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz. Herhalde Ozan'ı artık milli takıma herhalde davet ederler diye düşünüyorum. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, 8 santrafor oynadı. Haftaya da büyük ihtimalle stoper oynayacak. Buradan da söyleyeyim. Dolayısıyla her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı.
2: We have two more games. Finally it's something we want to win and make our fans and us happy. We deserve it after a great season.
3: Bizim adımıza finale çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk zaten. Deplasman maçları her zaman zor çünkü takımlar genç oyuncularla oynuyor da olsalar her zaman cesaretle oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da maçları daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda sezon sonu da geldi sizin de aslında demin de konuştuğumuz gibi. Çünkü sezon sonunda maçlar daha da zor olmaya başlıyor. Ama hedefimiz finale çıkmaktı, finalde olabilmekti. Hak ettiğimiz o kupayı alabilmekti çünkü gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum da kupayla noktalayacağız. Tabii ki mutluyum burada. Ben de bilmiyorum aslında. Tabii ki Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs ayında da Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak. Sonra Trabzonspor kararı aldıktan sonra ben de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz geleceğin neler getireceğini. Burada mutluyum. Tabii ki ondan sonra geleceğin neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
4: Eu quero mudar esse histórico porque eu quero ser campeão pelo Trabzonspor.
3: Öncelikle çok teşekkürler. Çok mutlu olduğumu ifade etmek zorundayım elbette. Çünkü hem oyuna girebilme fırsatı buldum hem de takım olarak galip gelebildik. Gerçekten beni çok mutlu ediyor bu. Şu da var aslında belki de biraz daha sakin geçmesi beklenen bir maçtı. Ama önemli olan galip gelmek, önemli olan finale uzanabilmekti. Bizim adımıza bu oldu. Trabzonspor'un sizinle bahsettiğiniz gibi son iki yılda maalesef alamadığı bir kupa var. Ama tabii ki yine orada olacağız. Trabzonspor'la beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini, neler hissettirebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum ben de. İnanılmazdı gerçekten. Çünkü taraftarınızın size bu nezde, bu seviyede destek olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz içeride de oynasak, dışarıda deplasmanda da oynasak taraftarımız her zaman bizim için inanılmaz bir ortam hazırlıyor. İnanılmaz bir destek veriyorlar ve umuyorum ki finalde de tekrar bu desteği göreceğiz onlardan.
5: This game is very important for us and we are happy that we won it.
3: Elbette çok önemli galibiyet bizim adımıza. İyi başlamadık, bunun da farkındayız belki ama bazen bu durum yaşanır, bazen iyi başlamazsınız. Ama sonunu iyi bitirebilmek önemli, galip gelebilmek önemli. Finaldeyiz, zaten en çok da bizi mutlu eden şey bu. Zaten görebiliyorsunuz tüm takımın ne kadar mutlu olduğunu, bunu ne kadar istediğini. Umuyorum finalde de iyi bir sonuç alacağız. İki maçımız kaldı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Önce hafta sonunda oynayacağımız bir maç var. Yine demin konuştuğumuz gibi bir finalimiz var sonrasında ama Trabzonspor için daha önce de ifade etmiştim bunu. Nerede ya da kimle oynuyor olursanız olun, ligdeki pozisyonunuz ne olursa olsun en önemli olan şey galip gelebilmekti. Trabzonspor her yerde galip gelmeye çalışır. Biz de yine bunu yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı elbette kazanmaya, önce hafta sonunda sonrasında finalde kazanmaya çalışacağız. Tabii ki soyunma odasında bugün çok güzel bir atmosfer vardı ve maçları konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
0: Evet, Fatih Tekke ve futbolcuların da açıklamaları bu şekildeydi. Tabii ki önemli açıklamalarda bulundular. Finalde olmak çok önemli. Böyle bir sezonu kupayla kapatmak gerçekten çok çok önemli. Bakalım sadece 8 gün kaldı finale. Konyaspor mu, Trabzonspor mu? Bunu önümüzdeki süreçte tabii ki göreceğiz. Antalya'dayız. Antalya'da güzel bir havada, umuyoruz ki güzel bir havada Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanı yaşanacak. İyi olan kazansın şimdiden. Güzel bir final mücadelesinin olacağını buradan söyleyebiliriz. Bu arada maçtan sonra Ozan Tufan da açıklamalarda bulundu. Hemen onu da dinleyelim.
6: Anlamak istiyoruz çünkü bu sezon gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Sadece tek eksiğimiz olan kupaydı. Onu da biz alıp taşlandırmak istiyoruz. Bu seneye yakışan o olur diye düşünüyorum. İnşallah istediğimiz olur. Mutlu olan taraf biz oluruz. Milli takım için de tabii ki her oyuncunun, her Türk futbolcunun hayalidir. Dünya Kupası'na gitmek, milli formayı giyebilmek. Yıllarca giydim, yıllarca terlettim. İnşallah tekrar nasip olur. Ben de milli takıma gitmeye hak kazanırım. Dünya Kupası'na arkadaşlarımla birlikte olurum. Benim için çok gurur verici bir an olur.
7: Ben fidem diye bari eğer final ligaya.
8: Bugün aslında doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç olduğunu ifade etmek gerekebilir. Çünkü bu tür maçlar zordur, ucunda final olan maçlar çok kolay değildir. Ama zaten önemli olan şey finale kalabilmekti. Tabii ki şunu çok net ifade edebilirim. En iyi maçımız değildi ama bugün tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Aslında Dünya Kupası'ndan önce bir final maçımız var. O final maçını en iyi şekilde geçirip, final maçını kazanıp, en o moralle birlikte Dünya Kupası'na o şekilde katılıp, Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyorum elbette.
0: Evet, Trabzonspor'dan Ozan Tufan ve Pina'nın açıklamaları da bu şekildeydi. Dün akşamki karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulundular. Ozan Tufan Dünya Kupası'na gitmek istediğini söyledi. Pina da aynı şekilde Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koymak istediklerini iletti. Açıkçası bu iki takım bu arada Gençlerbirliği ve Trabzonspor ligin son haftasında da karşı karşıya gelecekler. Gençlerbirliği'nin mutlak bir şekilde Trabzonspor'dan puan alması gerekiyor. Evet, son haftanın planlamasını da hemen şöyle isterseniz bir göz gezdirelim. Sonra gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması yarın akşam saat 20'de oynanacak. Cumartesi ve pazar programı ise şu şekilde: Fatih Karagümrük, Korendon, Alanyaspor, Gaziantep, FK, Rams, Başakşehir, Samsunspor, Göztepe, Zikornur, Kayserispor, Tümosan, Konyaspor, Fenerbahçe, İKS Eyüpspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Natura Dünyası Gençler Birliği ve Hesap.com, Antalyaspor, Kocaelispor maçları oynanacak Süper Lig'in son haftasında. Bir sezonun daha gerisinde kaldık. Gerçekten heyecan verici bir sezondu. Yeni sezon, yeni heyecanla yola devam edeceğiz. Bu büyük heyecan gelecek sezonda devam edecektir. Evet, şöyle manşetlere hemen hızlıca bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlayabiliriz. Birçok transfer haberi var bu arada. Onu başta söyleyeyim sizlere. Birçok detay var. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Fotomaç gazetesinin manşetinde Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili transfer haberleri görüyoruz. Galatasaray'a 65 milyon euroluk yıldız Simmons. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı planlayan Aslan, Tottenham'ın dünyaca ünlü 10 numarası Xavi Simmons'la ilgileniyor. Sezon başında Leipzig'ten Tottenham'a 65 milyon euroya transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı için Başkan Dursun Özbek ciddi bir bütçe ayırmış durumda. 41 maça çıkan Simmons için resmi girişim yapılacakmış. Fenerbahçe'den forvet atağı gündemdeki isim Vlahovic.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım da olsa, Hakan Safi de olsa mutlaka büyük bir forvet transferi yapılacak. Barcelona'dan ayrılacak olan Lewandowski listede ama Juventus'un Sırp golcüsü Dušan Vlahović için de girişim var. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki Yıldız için görüşmelerin başladığı öne sürüldü. Tabii Fenerbahçe'nin şu an için bir forvete kesinlikle ihtiyacı söz konusu. Bakalım Vlahović doğru isim mi? Bir de Leao Fenerbahçe için gündeme gelen bir oyuncu. Aynı şekilde Galatasaray'la da ismi geçiyor. Hücum hattını yine güçlendirecek sanki hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Mucize başlığı kullanılmış Trabzonspor için. Dünkü Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Fotomaç gazetesinde atılan manşet. Trabzonspor Mucize'nin 90+2'de attığı müthiş golle Gençler Birliği'ni yendi ve Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Konyaspor 22 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Bu arada Fotomaç gazetesi Icardi dev posterini bugün okurlarıyla paylaşacak, sizlerin de dikkatine. Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Beşi bir yerdenin şifresi takviye. Mehmet Özcan'ın haberi Sabah gazetesinde. Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Cimbom, seriyi devam ettirmenin peşindeyken bir taraftan kadrosunu da güçlendirmek istiyor. Takviye yapılacak mevkiler: stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve forvet. Dört sezondur mutlu sona ulaşan Galatasaray yeni hedefi belirledi. 5 sene üst üste şampiyon olmak. Mevcut kadrosunu koruma kararı alan sarı kırmızılılar nokta atışı 5 takviye planlıyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet aramaya başlayan Galatasaray birçok dünya yıldızını gündemine dahil etti. Van Dijk ve Rüdiger gibi elit savunmacıların durumu yakından takip ediliyor. Orta saha yabancı kuralından dolayı 23 yaş altındaki potansiyelli isimler listede. 10 numara adaylarında Bernardo Silva ilk sırada yer alıyor. Noah Lang'ın 30 milyon euro olan opsiyonu kullanılmayacağı için kenar forvet bakıldığı da şu an haberde yazıyor. Yedek forvette ise Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi öne çıkıyor. Sarı kırmızılılar Sara başta olmak üzere oyuncu satışı yaparsa transfer sayısını da bu duruma göre arttıracak.

Devam edelim. Beşiktaş'tan bir haber. Kaleci borsası açıldı. Yabancıda ısrarcı olan siyah beyazlılar 4 isimle direkt temasta. Chelsea'den Philip Jorgensen listenin ilk sırasında yerini koruyor. Arsenal'dan Kepa, Manchester City'den Trafford ve Santos'tan Brazao ile temaslar sürüyormuş. Beşiktaş hızlı başladı transfer sürecine. Brazao'nun bu arada bonservis bedeli 20 milyon euro, çok yüksek. Beşiktaş nasıl bir planlama yapacak bakalım. Aslan'dan Duran'a veto. Kolombiyalı forvete takım içindeki huzuru bozacağı gerekçesiyle onay çıkmamış. Geçen yaz Fenerbahçe'nin El Nasır'dan büyük beklentilerle kiraladığı ancak devre arasında yollarını ayırdığı, Zenit'e gönderdiği John Duran Türk futbolunun transfer gündeminde bir kez daha yer alıyor. Oyuncunun menajerinin Galatasaray'la görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldiği ileri sürülmüş. Ancak takım içindeki huzuru bozacağı düşünüldüğü için genç yıldız veto edilmiş.

Juan Mutlu, Göztepe'nin Brezilyalı yıldız golcüsü Juan, ülke basınına yaptığı açıklamada sarı kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve kariyeri için en iyi yerde olduğunu vurgulamış. Göztepe bu arada şov yaptı. Göztepe bu sezon ligde dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon deplasmanda 3 galibiyet alarak 14 puan toplayan İzmir ekibi bu sezon ise dışarıda puanları topladı. Göztepe Samsun deplasman öncesinde 6 galibiyette 24 puana ulaştı ve geçen sezona 10 puan fark attı. Mithat Apron'da bir Trabzonspor haberi. Trabzonspor Mithat Palay'la görüşmek için Çaykur Rizespor'dan izin aldı. 25 yaşındaki sağ bekle masaya oturdu ve anlaştı. Mithat artık kulüplerin el sıkışmasını bekliyor. Oyuncu da Trabzonspor'a gelmeyi istiyormuş. Sağ bek oyuncusu 25 yaşında. Bakalım Trabzonspor bu transferi bitirebilecek mi?

Başkan Dursun Özbek Galatasaray camiasına seslendi. Mutlu ve gururluyuz dedi. Her Mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururluyuz. Okan Buruk hocamız, teknik kadromuz, oyuncularımız, taraftarımız ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum diyor Sayın Dursun Özbek.

Bu arada yönetim listesini tanıtmış Dursun Özbek. Dünkü divan toplantısında yeni yönetimi tanıttı. Özbek'le beraber kürsüye Mert Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert, Çetinkaya, Mehmet Saruhan, Cibara, Abdullah Kavukçu, Mehmet Burak Kutlu, Fatih Demircan, Özen Kuzu, Bora İsmail, Bahçetepe, Ozan Bingöl, Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz ve Ömer Sarıgül olmuş.

Bu arada geçmiş olsun Torreira'ya, bir saldırıya uğramıştı. Nasıl desek, yani bir ruh hastası tarafından diyebiliriz. Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın menajerlik şirketi başarılı futbolcunun iyi durumda olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan saldırgan Yusuf Yıldırım da dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanında Torreira'nın aslında böyle nasıl desem İstanbul'da gezme gibi işte nasıl diyeyim ya da farklı planlamalar için mesela Torreira ile birlikte hareket eden yardımcısı gibi aslında İstanbul'daki gezintisinde vesaire de yanında beraber olduğu bir arkadaşı var ve çalışanı da denilebilir kısmi olarak. İpek isminde galiba bir hanımefendi. Bu Yusuf Yıldırım da platonik bir aşk yaşıyormuş o isimle, o hanımefendiyle. Torreira'yla beraber fotoğraf çektirdikleri için sosyal medyada işte arkadaşı olarak da olsa yani bu durumdan Yusuf Yıldırım da rahatsız olmuş. O sebeple ruh hastası diyorum. Sosyal medyadaki paylaşımı görüp sonrasında gidiyor efendim bulundukları yere. Sonra ardından Torreira'ya doğru yaklaşıp bir yumruk atıyor. Sonra zaten olaya emniyet güçleri dahil oluyorlar. Dün tutuklanarak cezaevine gitti. Artık orada bu herhalde platonik aşkı yaşamaya devam mı eder diyeyim bilmiyorum ama olması gerektiği yere gitmiş. Devam edelim. Tarihi destan başlığı kullanılmış Fotomaç gazetesinin 5. sayfasında. Bir yanda Süper Lig, diğer tarafta Şampiyonlar Ligi'nde çetin bir mücadeleye giren Galatasaray tarihi bir destan yazdı. Aslan 2026'da 26. kez zirveye çıkan ve üst üste 2. ve kez ve 4 senelik şampiyonluk serisi yakalayan ilk kulüp oldu. Okan Buruk da rekorları bir bir kırmaya devam etti.

Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Bir Fenerbahçe haberi, bonservis esnek. Menajerler Fenerbahçe'nin başkan adaylarına Lukaku'yu önermiş. Napoli yıllık 7,5 milyon euro kazanan 33 yaşındaki santrforun ayrılığına sıcak bakıyor. Bu nedenle 15 milyon euro olan bonservis bedelinde de pazarlık payı var. Bakalım Lukaku Türkiye'ye gelecek mi? Her transfer döneminde ismi geçiyor. Her takımla anıldı. Bu sezonda anılmaya devam edecek gibi. Ama bana kalırsa Fenerbahçe veya Beşiktaş bence almamalı. 33 yaşında artık hantal bir Lukaku'nun olduğunu söyleyeyim. Gününde olduğunda mesela 2 maç üst üste hat-trick yapar. Ne bileyim 2-3 gol 4 gol atar mesela Lukaku. Sonrasında bir istikrar beklemeyin. Yani... O sebeple daha istikrarlı golcülere ve daha genç golcülere yönelmesi Fenerbahçe'nin daha mantıklı ve makul gibi. Bir de çok para vereceksiniz yani. 7,5 milyon euro sadece Napoli'den alıyor zaten. Fenerbahçe'ye geldiğinde 10 milyon alacak veya 11-12 milyon alacak yani.

Tekvando'da da 5. altın gelmiş. Almanya'da devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde de Türkiye madalya şovunu devam ettirdi. Para Tekvando'da 70 kiloda Yusuf Günaçlı 5. altın madalyayı kazanırken Ay Yıldızlılar 5 altın, 4 gümüş, 8 bronz olmak üzere kürsü başarısını 17'ye çıkardı. Millilerimizi tebrik edelim.

0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

0: Ula Spor Ekspres devam ediyor.
1: Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün maç programına şöyle bir bakacağız. İspanya La Liga'da saat 20'de Valencia ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. La Liga'da biliyorsunuz şampiyon belli oldu. Geçen hafta El Clasico'yu kazanan Barcelona şampiyonluğa ulaşmıştı. Tabii kümede kalma yarışı da bu arada devam ediyor. İnanılmaz bir kümede kalma yarışı var La Liga'da. Bunu sizlerle paylaşalım. Şöyle yani 10. Sevilla ile 18. Levante arasında 4 puanlık fark var.

0: Girona Real Sociedad, Real Madrid, Real Oviedo maçları oynanacak İspanyola Liga'da. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de yine oynanacak 3 karşılaşmalar var bu arada. Belçika Kupası'nda final zamanı Anderlecht'le Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. İsviçre Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda Basel Saint-Gallen, Thun, Young Boys, Sion, Lugano karşılaşmaları oynanacak. Danimarka Ligi'nden yine maçlar var. Kopenhag, Midland. İsveç Kupa finalinde Mjölby, Hammarby karşılaşması var. Ukrayna Premier Ligi'nde Kudrivka, Ruk karşılaşması oynanacak. Ve Ukrayna Ligi'nde şampiyonun bir Türk olduğunu, Arda Turanlı, Shakhtar Donetsk olduğunu söyleyelim bir kez daha. Yine tabii İngiltere 1. Ligi'nden, Amerika MLS'ten oynanacak karşılaşmalar var. Mücadeleleri bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet, böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde yine Aspor Radyo'da, Spor Express'te olacağız. Aspor Radyo'yu dinlemeye devam edin efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express sona erdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
9: Türksel gücünde. Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizi

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Aspo Radyo.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: 1985 yılı İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımız ise ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan'ı bir de bronz madalya kazandı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Reklam.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Ahmet Akcan ve Seyit Ateş bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki tüm gelişmeleri kendileriyle konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen bir merhaba diyelim konuklarımıza. Efendim hoş geldiniz, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, gayet iyiyim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Güne senle, Seyit hocamla birlikte başlamak benim için hep keyif.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yaşamaya pozitif bakıyor olmak lazım. Yani o açıdan baktığınızda da yaşamda pozitif olan çok şey buluyorsunuz. Bu da sizin mutluluğunuz için, pozitif enerjiniz için bence çok önemli. O yüzden ben o enerjileri sizden alıyorum.
0: Bilmukabele. Seyit Ateş siz de hoş
2: çok
0: geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: İyiyiz. Çok teşekkür ederim.
2: Ben de hocamla beraber olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü zaman zaman açışsak da bazı meselelerde ama işin sonunda
0: onlar
2: ikimiz
0: tatlı
2: de
0: atışmalar.
2: Öğretmen olduğumuz için ikimiz de sonunda
0: evet,
2: uzlaşmayı sağlayabiliyoruz.
0: Güzel tartışmalar. Yani belli bir şeydeki düzeydeki tartışmalar çok güzel oluyor gerçekten.
2: Evet.
0: Bekleriz bugün de bekleriz.
2: Evet,
1: her zaman. Şimdi ben hocamı biraz daha diyelim kulüp çıkarlarını düşünmek herkesin en tabii hakkı. Ben de desteklediğim kulübün çıkarlarını düşünüyorum. Ben orada objektif olma adına bütün tavizleri verdim. Hocam biraz taviz vermek istemiyor.
0: Hmm.
1: O yüzden tartışıyoruz hocamla.
0: Peki bakalım bugün neler yaşanacak
2: bugün neler
0: göreceğiz. Şimdi önce tabii ki düne giderek başlayacağız değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Dün Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 ile geçmeyi başardı ve Konyaspor'un finalde rakibi oldu. Birazdan elbette Antalya'da oynanacak finali de konuşacağız ama önce dün akşamki mücadeleyi hem bir özetini izleyelim hem de biraz değerlendirelim.
3: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkentte Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onarcu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı.

0: Zubkov. Salih. Bir kez daha Zubkov, topla dışarısı Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
1: Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
0: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulay, Bouchari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde ceza alanına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
1: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
0: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karabol topu alanda gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisinde. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu ona açıyor. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
1: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Bivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Bivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta Ozan Tufan'dan gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
0: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde.

0: Evet, Trabzonspor'u da tıpkı Konyaspor gibi finale yükseldiği için tebrik edelim öncelikle ve dünkü mücadeleyi şöyle bir değerlendirelim. Bir teknik direktör gözüyle Ahmet Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam, dünkü mücadele Trabzonspor'un önce geriye düşmesi, ardından moralini bozmadan ve belki o disiplinini kaybetmeden öne geçmesi ve mücadeleyi kazanıp finale yükselmesi. Buyurun, neler söylersiniz?
1: Önce tebrik etmekle başlamak isterim. Tabii Trabzon'u değil sadece, aynı zamanda Gençlerbirliği'ni de. Tabii. Trabzon finale kaldı. Ama bakın, daha ligden düşme tehlikesi büyük olan bir takım yarı finalde, yani bu derece, hele hele oyunun ilk yarısında ve de yarısı genç takımdan gelmiş oyuncularla üstün bir oyun ortaya koyuyorsa bence tebriği hak ediyor. O yüzden Salt, Gençlerbirliği'nin hem geçmişinde, tarihinde, genlerinde var olan futbolun bu güzelliklerini dün de sahaya yansıttıkları için bence ligde kalma sempatisini en azından ben onlara veriyorum. Temenni ediyorum başarırlar. Evet, sadece dünkü oyuna bakacak olursak Trabzon beklentilerin çok altındaydı. Hatta ikinci yarının başında bile bu anlayış devam etti. Çünkü ilk yarı ben bu kadar etkisizsem ve de bütün hedefim Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaksa, ben biraz da yapım gereği daha ilk yarıda iyi oyunla sonucu benim için biraz da garanti diyebileceğim bir seviyeye taşımak için üst düzeyde bir gayret sarf ederim. Bir konsantrasyon sağlamaya çalışırım. Trabzon bunu yapamadı. Nedenlerine de gireceğiz. Buradaki en önemli neden de futbolcuların zaten bireysel form seviyelerinin şu an tamamıyla düşük olması. Onu da ayrıca bir izah etmek istiyorum.
0: Artık yorgunluklar mı?
1: Bence birinci etken şu. Şimdi işte bakıyoruz, bir Fenerbahçe, bir Galatasaray ligde Şampiyonlar Ligi'nin, Avrupa Ligi'nin yorgunluklarını yaşıyor dedik. Trabzon Avrupa'da da oynamadı. Haftada bir maç yaptı. Yani onların yorgun olmasını kabullenmek mümkün değil. Ama benim çok iddialı bir görüşüm şu. Biz kulüp olarak kendimize zarar veriyoruz. Biz futbol sever olarak kendimize zarar veriyoruz. Diyoruz ki ben ligden koptum. Benim için artık tek hedef var. O da Ziraat Türkiye Kupası. Sadece o kupa maçlarını düşünüyoruz. Ligi hiç düşünmüyoruz. Trabzon'un son haftalardaki puan kayıplarına bakalım. Ligde bu kadar kötü oynayan bir takım, temposu düşük, takım oyunundan uzak, bireysel form seviyelerini her geçen hafta aşağıya çeken bir anlayışın genç takımla bile olsa karşısına çıktığı Gençlerbirliği karşısında üst düzey bir performans sergileyemez ki. Beşiktaş niye elendi Konya'ya? Daha kötü takım olduğu için değil ki. Beşiktaş da dedi ki tek hedefim var, kupa. Ligi olduğu gibi serdiler. Bu nedenden dolayı takımlardaki düşüş kupaya da kesinlikle yansıyor. Bence Trabzon'daki dünkü performans düşüklüğünün, futbolcuların bireysel seviyelerinin düşük olmasının en önemli nedeni kesinlikle bu. Ve bizde bir de şu anlayış var. İyi oynamasak da olur. Önemli olan kazanmak. Ya iyi oynamadan kazanırsın ama şöyle olması lazım. Ben iyi oynamak için çıkarım. Elimden geleni yaparım. O gün olmuyordur. Ben iyi oynayamıyorumdur. Rakip benden iyi oynuyordur. Ben buna rağmen o maçı kazanmaya çalışırım. Ama biz daha kafadan iyi oynamasak da olur, önemli olan kazanmak dersek, nasıl ligde hafta sonları yattığımız gibi hafta içi antrenmanda da yatmaya başlıyoruz. Hem hafta sonu hem de lig maçlarında yatan takım, Beşiktaşlar kızmasın, Beşiktaş gibi elenirler. Trabzon gibi hiç zorlanmaması gereken bir maçta zorlanırlar. Tabii dünkü maçta da Trabzon'a maçı kazandıran tamamıyla Fatih Hoca'nın hele hele geri düştükten sonra, belki de bütün saha içindeki futbolcular dahil uyanarak saha içine yaptıkları hamleler. Trabzon dün Muçi'nin son dönemdeki üst düzey formu ve oyuna sonradan giren Ozan gibi, Augusto gibi futbolcuların bence o yarım saatlik performansıyla kazandılar. Tebrikler. Evet. Yani hak ettiler, onu da söyleyebiliriz.
0: Bireysel performanslara birazdan vurgu yapacağız ama hemen Seyit Ateş'ten bir genel değerlendirme rica
2: edeyim. Hocam, keşke.

0: keşke Trabzon analizi yaparken Beşiktaş'ın elenme meselesini gündeme taşımasaydı.
1: Hayır, bu gerçekleri bizim burada konuşmamız lazım.
0: Bir hafta önce yani Beşiktaş Konya maçı öncesi hocamla yine bu stüdyoda maçın esasında biz şeyini çizdik, yani analizini yaptık. Senaryoyu bile biz söyledik. Ben bu tür kupa maçlarında iyi futbolun dışında kazanmayı nasıl beceririm, ona bakmak lazım. İşte biz o gün de, ben o gün yine kanaatimi öyle söylemiştim. Sergen Hoca bugün iyi futbolu değil, nasıl kazanırımı düşünmesi lazım. Çünkü iyi futbolla lig için uzun bir maratonda olabilir ama sizin bir hedefiniz var, bir atışınız var, o atışı doğru yapmanız lazım. Doğru yapmak için de artık nasıl plan yapılması gerekiyorsa öyle yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani iyi futbolun dışında nasıl kazanırımı düşünmek lazım. Trabzon dün bunu yaptı. Beşiktaş elendi ama Beşiktaş'ın elenmesini yani vicdanlar kabul etmedi, futbol kamuoyu kabul etmedi, eski hakem hocaları kabul etmedi, etmediler yani hocam. Beşiktaş kötü oynamış olabilir Konya maçını. Hiç kötü performans göstermiş olabilir. Sergen Hoca 80. dakikaya kadar oyuncu değiştirmemiş olabilir. Hata yapmış olabilir. Kenar yönetimi çok kötü olabilir. Yönetimi de, kulüp yönetimi de çok kötü olabilir. Ama yani maçın 90+5'inde olmayan bir pozisyonu, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak bir pozisyonda penaltıyı çalıp 45 bin seyircinin önünde Beşiktaş'ı, yani Beşiktaş'a o muamele yapmak da vicdanları yaraladı. Bunu ben söylemiyorum. Bunu geçmişin hakem hocaları söyledi. Ahmet Çakar söyledi, Erman Toroğlu hoca söyledi, Mustafa Çulcu hocamız söyledi, Fırat Aydın'ı söyledi, herkes söyledi. Yani geçmişte hakemlik yapmış yapmamış futbolun bütün unsurları bu konuda mutabık kaldı.
1: Peki hocam, bu saydığın isimler bazen kendileriyle çelişiyorlar. Onu nasıl izah edeceğiz? O hocaların söylediği her şey doğru mu yani?
0: Değil.
1: O halde.
0: Ama o gün vardı olanla.
1: Onlar söyledi diye lütfen bu iddiada hocam, bulunmayalım hocam.
0: O gün ya. Vardı olanla, o gün düdük çalanın da bu hocalar kadar bir bilgi birikimine sahip olmadıklarından da eminiz yani o manada.
2: Peki.
0: Sadece onların değil, evet. Hocamla evet. Şimdi Trabzon dün bana göre tabii ki iyi futbol izlemek istiyoruz. Biz televizyonun düğmesine bastığımızda evet Trabzon sahaya çıkmış. Gençlerbirliği'nin genlerinde iyi futbol var. Kupalarda başarılı olma var. Rahmetli İlhan Cavcav'dan beri devam eden bir süreç var. Gençlerbirliği dün gerçekten çok iyi oynadı. Gerçekten futbol adına gerekli her şeyi yaptı. O genç çocuklarla, o yani pırıl pırıl
2: çocuklarla. Galatasaray maçında da öyleydi bu arada.
0: Evet. Çok iyi. Ve ligde kalma adına da son haftalarda Gençlerbirliği önemli şeyler yapıyor, hamleler yapıyor. Muhtemelen Antalya ile onlar arasında gidip gelecek bir şey. Trabzon tabii ki son 4-5 haftada bir şey yaşadı. Hocam Trabzon son 4 haftada 9 puan kaybetti. Eğer o 9 puanı alsaydı, yani şu anda Galatasaray lig şampiyonu oldu ama belki de şampiyon bu hafta belli olacaktı. Trabzon eğer o 9 puanı alsaydı. Onun için Trabzon oyuncularının moral olarak, motivasyon olarak, mental olarak şey olmaları da normal. Bu şekilde olmaları çok doğal. Ama Trabzon ne yaptı? Eninde sonunda Fatih Tekke'nin kenar müdahalesiyle, sonradan oyuncu değişikliklere, aynen katılıyorum Sayın Hocam'ın görüşlerine, maçı almayı bildi. Ama bir şeyi işaret etmek istiyorum. Yayın öncesi beni Ali Kemal Aksoy isimli Trabzon Divan Kurulu üyesi bir dostum aradı. Abim aradı. Dedi ki ya ben rica ediyorum dedi, siz yayına çıkacaksınız ama bu hatırlatmayı lütfen yapın dedi ki çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu kupa finalinin ne zaman oynanacağını uzun süre önce karar verdi. Antalya'da şu tarihte,
2: evet,
0: demiş.
2: 22 Mayıs.
0: Ama şimdi bir şey var, problem var. Bu hafta Gençlerbirliği Trabzon'la küme düşme maçına çıkıyor.
1: Evet.
0: Antalya'da kendi evinde oynuyor. Değil mi? Yani kendi evinde. Antalya'nın küme düşmesi halinde 2 hafta sonra oynanacak Türkiye Kupası finalinde Trabzon'a gidecek 24-25 bin, 10 bin, 15 bin Trabzon taraftarının Antalya şehrinde gezerken bazı sıkıntıların meydana gelebileceği ihtimalini bana hatırlattı Ali Kemal Aksoy Bey. Ki doğrudur, aynen katılıyorum. Futbol Federasyonu acaba bu konuda yeni bir hamle yapar mı? Maçın yerini değiştirir mi güvenlik açısından? Çünkü önemli bir şey. Ülke sporunun, yani temaşas olan, dostluğun pekişeceği yerler olan alanlarda kavganın olmaması

0: Biz de spor sever olarak temenni ediyoruz. Böyle bir hamleyi bana hatırlattı. Ben de burada...
1: Böyle bir hamle yapılması için zannediyorum kulüplerden resmi bir başvuru da gitmesi bekleniyor.
0: Yani devlet güvenlik açısından da bu işi yapabilir, değiştirebilir. Böyle bir hatırlatmayı da yapayım dedim. Trabzon'da kutluyorum finalde olduğu için.
2: Hayır, şimdi bunu duyunca bile çok üzüldüm ya. Neden? Programa ben nasıl giriş yaptım? Pozitif bakalım, pozitif düşünelim. Şu anlatılan senaryoya bakın. Külliyen negatiflik. Neden Antalya oraya gidecek Trabzonlara tepki koyar? Eğer Gençler Birliği Trabzon'u orada yenerse...
0: Yani gördünüz mü?
2: Siz bilerek maç verdiniz diye tepki koyar.
0: Aynen
2: ya
0: öyle oluyor.
2: Bundan kötü.
0: Kötü, evet.
2: Bundan daha büyük futbolun içinde olan yöneticilere, hocalara, futbolculara kötü bir yaklaşım olabilir mi ya?
0: Ya aynen katılıyorum hocam.
2: Tuz kokmuş, bizim her şeyimiz kokmuş. Ya arkadaşlar bakın, benim gibi iyi niyetli oluyorsak kimsenin aklına bir şey gelmez. Dünkü maça baktım, Gençler Birliği çıktı. 3 gün sonra oynanacak maça rağmen kupada Trabzon'u elemek için
0: her şeyi
2: aslanlar
0: yaptı.
2: Gibi mücadele etti.
0: Hocam özür diliyorum.
2: Maç öncesi maç sonrası konuşmalara son bakıyorum hafta, aynı minvalde.
0: Hocam son hafta birincilikte maçlarının sonuçlarını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. İnanılmaz hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? İnsanların kafalarında şaibeler vardı hep. Ya işte şu takım Pendik gidecek şurada şunu şöyle yapacak. Şu takım gidecek şöyle yapacak. Hiç senaryo tutmadı. Yani sizin dediğiniz gibi herkes çıktı, futbolun gereğini yerine getirdi. Ama bu endişe maalesef bu ülkede var.
2: O yüzden bakın, bu işleri organize edenler bütün ihtimalleri düşünürler, organizasyonu ona göre yaparlar. Birilerinin böyle düşünmesine fırsat dahi vermezler. Orada bazı hatalar olduğu için, yani bizde de şimdi insanların zamanı çok. Sosyal medya günümüzde kontrol edilemez bir halde.
0: Maalesef.
2: Çığ gibi her türlü eziyetiyle, negatifliğiyle üzerimize çökmüş durumda. İnsanların işi gücü yok. Orada kuyuya her gün taş atıyorlar. Hem de yani bir kişi iki kişi de değil. Milyonlarca kişi kuyuya taş atıyor. Ya zaten taş atanların sayısı o taşları oradan çıkaracaklardan daha fazla. Biz nasıl çıkaracağız o taşları o kuyudan sevgili Ezgi? O yüzden gelin, bakın nasıl bilirsin demişler, herkesi kendim gibi bilirim demiş. Ya herkes kendi kalbinin, kendi düşüncesinin, kendi diğerlerinin iyi olduğunu düşünüyor, iddia ediyor. Karşımızdaki insana da o gözle bakalım.
1: Peki. Bakın. O zaman biraz bireysel performanslar üzerinden ilerleyelim. Dünkü mücadelede Trabzonspor adına tabii ki galibiyeti getiren isimden Muçi'den bahsetmemek olmaz. Grafiğini rica edelim. Şöyle bir istatistiklerine bakalım Muçi'nin. Özellikle de son haftalarda biraz suskundu ve tabii sezonun da tamamlanmasıyla birlikte aslında Muçi'nin Trabzonspor'daki akıbeti de şu anda çok merak ediliyor. Acaba Beşiktaş'a geri mi dönecek yoksa Trabzonspor'da mı kalacak? Şimdi dün akşam özelinde baktığımız zaman 38'de 27 pas isabeti sağladığını görüyoruz. Kilit pas sayısı 6, ileriye doğru top taşıma 4, 3'te 2 şut isabeti var, direkten dönen bir şutu var ve bir de golü var dün akşam özelinde Ernest Muçi'nin.
2: Ya bence oldukça pozitif. Tabii ki bu rakamların, bu istatistiklerin daha da artması söz konusu olabilir. Yani bakıyorsunuz maç boyunca 38 kez topla buluşmuş. Genelde Muçi gibi çok ofansif futbolcuların topu aldığı zaman ileriye top sürerek, ki top sürme de zaten orada var. Çok fazla sayıda buluşmaları mümkün olmayabiliyor. Yani bu istatistikler tamamıyla pozitif. Bir de şu gerçek var. Ya maçın o son noktasını Seyit Bey dedi ya, tek bir atış.
0: Evet.
2: O atışı yapan Muçi. Yani bir teknik adam der ki sen 89 dakika gel, yanımda koltukta otur, ben sana her türlü servisi de yapacağım. Gir o atışı yap çık. O yüzden Muçi çok önemli. Ve bakın demin şu iddiada bulundum. Genelde futbolcuların performansı düşerken Muçi'de o düşüş olmadı. Belki de belirli bir süre önce konuşulduğunda Trabzon camiası ya alsak mı almasak mı diye soru işaretleri vardı. Hatta Trabzon şunu düşünüyordu. Tamam alabiliriz ama biraz indirim isteriz. Beşiktaş o dönemde diyordu ki ya tamam keşke alsalar. Eğer almazlar

0: Negatif değil.
1: Beşiktaş taraftarıyla Sergen Yalçın'ın görüşleri belki birbirinden Muçi konusunda farklı olabilir. Ondan çok emin olamıyorum ama Seyit Ateş önce Muçi'nin dünkü performansını, sonra genel Trabzonspor performansını ve elbette akıbetini sizinle de konuşalım.
2: Ya Muçi'nin en büyük talihsizliği Beşiktaş'la ilgili talihsizliğini önce söyleyeyim. Muçi gelirken yönetimde başka insanlar vardı. Mevcut yönetim değildi, başka bir ekip vardı. Onların Muçi'yi kamuoyuna takdim edişi biraz farklı oldu. Yani işte Cumhurbaşkanı ricasıyla alındı falan edildi filan dedi. 11 milyon gibi bir yüksek bonservis bedeli verildi. İşte bir yıl önce şeyden kendi takımından Legia Varşova'ya 500 bin euroya giden adam nasıl bir yıl sonra gelir gibi tartışmalar. Yani Muçi üzerinde tartışmalar yapıldı. Yani Muçi her ne kadar yabancı olsa bile yani onun yanında bulunan bu ülkenin sosyal medyasını, basınını, televizyonu takip eden bu tür olumsuzlukları ona iletebilecek mutlak manada çevresinde 3-5 kişi vardır. Olmuştur yani. Bundan da genç bir adam etkilendi. Beşiktaş'ta maalesef olmadı yani tutmadı. Öyle diyelim tutmadı. Hocanın oyun sistemine uymadı. Oyuna aldığı zaman skora katkıda bulunamadı gibi sebeplerle Trabzon'a gitti. Bana göre çok doğru bir hamle yaptı Fatih Tekke Hoca. Hatta giderken de Trabzonlu yorumcu arkadaşlar da ben dinledim. Ya bu Muçi'nin ne işi var? Yani iyi olsa Beşiktaş'ta. İşte biz nasıl alırız bu kiralık
1: evet,
2: adam?
1: Soru işaretleri çoktu Trabzonspor
2: evet,
1: camiasında. Doğru.
2: Bunları duyunca da ama Muçi hepsini mahcup etti. Ha sonradan bu arkadaşlar nadim oldular mı? Evet söylediklerini geri aldılar mı? Aldılar. Onu da duydum, şahit oldum. O da güzel, doğru bir davranış biçimi. Muçi bana göre bu sezon Trabzon'a en fazla katkı sunan oyuncu. En fazla katkı sunan. Ligin de flash oyuncularından biri yani Trabzon bazlı düşündüğümüzde. Çünkü Muçi hem skora katkı yaptı hem oyunu güzelleştirdi, oyununu geliştirdi. Ne zaman görev verildiyse ilk haftalarda çok az süre aldı ama sonraki ilk 11'lere çok uzun süre 11'de başladı. Muçi Trabzon'a inanılmaz katkılar yaptı. Beşiktaş'a gelirse ne olur? Ya Sergen Yalçın hoca ile taraftarın fikirleri farklı. Evet doğru söylüyorsunuz. Aynen katılıyorum size. Sergen hoca kalırsa Muçi'yi tekrar geri alır mı? Onu tartışılabilir. Alırsa Beşiktaş'ta oynar mı? Hocam yayının başında dedi ki Orkun'u hariç tutun. Muçi Beşiktaş'ta lazım dedi. Aynı kanattayım.
0: Şu an ondan daha formda olan Beşiktaş
2: yani,
0: futbolcu.
2: Aynı kanattayım ancak Sergen Hoca'nın ne düşündüğünü net olarak bilmiyorum. Olumsuz düşündüğünü kamuoyuna da yansıtmıştı daha önce.
1: Biraz da klişeleşmiş bir söz var ya her çiçek her toprakta açmaz diye. Acaba işte öyle bir yerini yadırgama durumu
2: da %100 doğru tespit. %100 doğru tespit. Yani siz çok özür dilerim getirip domates ekerseniz belli bir yere çıkmaz. Ama Antalya'da domates inanılmaz şey verir yani şeyi verir erken verir hasatı erken alırsınız o açıdan doğrudur. Trabzon'la uyuştu, kan uyuşmazlığı da oldu, uyuşmazlığı olmadı. Trabzon'da %100 örtüştü. Trabzon insanına sahip çıktı. Fatih Tekke hocam da çok iyi değerlendirdi ve iyi de sonuç aldı. 8,5 milyon euro artık bugünkü piyasada çok da az. Yani Trabzon'un yerinde olsam akıllılık yaparım, o şeyi alırım yani Muçi'yi alırım. Uzun yıllar faydalanılabilecek bir genç adam.
1: Çünkü Fatih Tekke belli ki alırken de aslında evet. Muçi'den nasıl faydalanacağını bilerek, ne yapacağını bilerek aldı ve aslında evet. Trabzonspor camiasını da bu şekilde biraz mahcup etmiş de oldu Muçi performansıyla ama Sergen Yalçın tam olarak Muçi'yi kendi sistemine nasıl dahil edeceği konusunda belli ki çok fazla bir şey düşünmüyor.
0: Şimdi sevgili Ezgi, ben herhalde son zamanda biraz daha fazla şeytanın avukatlığını yapmaktan keyif almaya başladım. Biz de bize zarar veren birçok söylemleri değiştirmeye çalışıyorum. Her çiçek her bahçede yetişmez. Ama bana düşen görev şu, öyle bir bahçe yapayım ki benim bahçemde çok çiçek yetişsin. Hatta benim bahçemde her çiçek yetişsin. Bakın
2: o tez tutmaz hocam ya.
0: Zaten
2: oksijen ihtiyacı var, güneşe ihtiyaç var, tutmaz.
0: Seyit Bey bir şey söyleyeyim.
2: Sayın moderatörümüzün tezi doğruydu. O doğrudan devam et.
0: Şimdi öyle bir şey ki burada birileri çok doğru bir şey söylediği zaman onu susturmak da, onu konuşturmamak da bizim alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Peki o zaman direkt bir analiz yapalım. Beşiktaş'ın bu sezon başındaki durumuyla Trabzon'un bu sezon başındaki durumunu karşılaştırayım.

0: Beşiktaş çok kötü bir hazırlık dönemi geçirmiş. Hocasından kesinlikle memnun değil. Hocasıyla yollarının ayrılacağı belli.
1: Sezon başında söylüyorum.
0: Sezon başında. Hatta Beşiktaş'ta ya futbolcular birbirinden o kadar kopmuş ki antrenmandan önce bile kimse soyunma odasında soyunmuyor. Herkes kendi odasında soyunup aşağı iniyor noktasına kadar ulaşmış. Takım içinde bir kopukluk var. Birlik, beraberlik yok. Ya böyle bir Beşiktaş'ta, böyle bir bahçede mi yetişmek, yeşermek daha kolay? Yoksa Trabzon'da her şeyin, bütün bunların dışında yeni bir hedefle yola çıkılmış ve de tamamıyla transferler dahil olmak üzere hep doğru işlerin yapıldığı bir kulüpte mi? O yüzden biz şunun farkına varmalıyız. Biz ya bu futbolcu bize uymadı, bizim her toprakta her çiçek yetişmez deyip pes etmektir bu. O futbolcudan nasıl iyi performans alırım düşüncesine sahip olma yerine ya zaten olmadı. Ya Sergen Hoca'nın düşüncesi de o değil miydi sezon başı? Yani ben bireysel hataları değiştiremem. Bu zihniyetteki bir hoca Muçi'yi geliştirebilir miydi?
2: Ama Muçi ile ilgili de şöyle bir ifadesi oldu Sergen Yalçın'ın. Trabzonspor'da farklı bir sistem uyguluyor Fatih Tekke. O sisteme ayak uydurdu şeklinde. Aslında hani benim görüşümle Fatih Hoca'nın görüşü farklı demeye geldi bir noktada.
0: Bakın ben Sergen Hoca'nın Muçi ile ilgili açıklamasından bahsetmiyorum. Sergen Hoca'nın yaklaşımı... Kaliteli futbolcular, kaliteli oyun için kaliteli futbolcular lazım. Bu kaliteli futbolcular gelir, burada bütün kalitelerini sergilerler. Ben onları geliştiremem. Bu Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamaydı. Bir teknik direktörün görevi onları geliştirmektir, değiştirmektir. Ben geçen programda yaptığım yorumda Beşiktaş'ın en büyük artısı olarak Sergen Hoca'nın mentalitesindeki bu değişikliği ön plana sunmuştum.
2: Şimdi tabii Beşiktaş hocam, çok özür dilerim. Birazdan detaylandıracağız. Şimdi Beşiktaş'ta nasıl bir yapılanma olacak? Sergen Yalçın devam edecek mi, etmeyecek mi? Dolayısıyla değişecek bir yapılanmada belki Muçi ile ilgili bambaşka bir karar alınabilir. Onları birazdan daha detaylı konuşalım istersen. Şimdi Muçi özelinden yine biraz devam edersek aslında... Trabzonspor sizce mutlaka kadroda tutmalı mı? Fatih Tekke ister mi, isteyecek midir? Onun için ne söylersiniz?
0: Şimdi benim kendi görüşüm, Fatih Hoca da şu anki Muçi'nin kadrosunda olmasını mutlaka ister. Ama şu gerçeği de burada vurgulamamız lazım. Bazen çok iyi futbolculardan da vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Doğru transfer demek, sportif yönden o takıma en doğru futbolcuyu seçmek demektir. En doğru futbolcuyu ekonomik yönden kulübün gücüne göre o takımı alabiliyor demektir. Sonra da o futbolcunun sadece saha içi özellikleri de değil, o futbolcunun mentalitesiyle, karakteriyle, takıma uyumuyla, şehre uyumuyla birlikte idari yönden uygunluğunu belirlemektir. Bunların üçü de oluyorsa bu transfer o zaman yapılmalı. Yani bence Muçi konusunda tek konu işin ekonomik yönü. Yani senin 11 milyonun varsa
1: 8,5 hocam.
0: 8,5. Örneğin. Evet. Senin işte belirli bir bütçen varsa o bütçeyle de almak istediklerin, yapmak istediklerin zaten bellidir. Ekonomi izin veriyorsa bence Trabzon onu mutlaka almalı, alır da.
2: Peki. Şimdi şöyle yapalım. Trabzon yerel medyasına da şöyle bir göz atalım. Özellikle Trabzonspor'un finale yükselmesinin ardından acaba yerel basın neler söylemiş? Biliyorsunuz yerel basın hiç acıması yok Trabzon'da. Eleştiri de övgü de çok gür seslerle yapılıyor. Bakalım Trabzonspor'un dünkü performansı üzerine neler yazılmış? Güne Bakış gazetesi demiş ki o kupa Trabzon'a gelecek, çok net bir ifadeyle. Kupa finali 22 Mayıs'ta Konya ile, birazdan finali de konuşacağız elbette. Express gazetesi, Express Spor, bekle bizi Konya, onun için geliyoruz şeklinde yine Muçi'nin performansına da vurgu yapan bir başlık atılmış. Fatih Tekke'nin açıklamaları da taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz başlığıyla yine gazete tarafından paylaşılmış. Bu arada Express gazetesi de final

0: De Konya geçirecek, o kupa Trabzon'a gelecek ifadesini kırmızı ve büyük harflerle yazmış. Onu da söyleyelim. Hemen bir sonraki gazete Son Nokta Spor. Burada da sıra sende Konya başlığını görüyoruz. Yarı finalde Gençler Birliği'ni devirip adını finale yazdırdı. Son derece iddialı manşetler atılmış bugün yerel basın tarafından ve Taka gazetesi de Muçi ipten aldı, final geldi başlığını atmış. Dün oynanan mücadeleyle, yarı final karşılaşmasıyla ilgili. Evet, genel olarak Trabzonspor'un elbette finale yükselmesini kutlayan ve o kupa Trabzon'a gelecek başlıklarının atıldığı gazeteler görüyoruz. Seyit Ateş, buyurun.
1: Evet, ya Trabzon'un her sokağı budur yani. Her sokağında evet. Bu var. Trabzon'un her insanı böyle. Trabzon'da genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmiyor. Herkesin bu kadar yani sporla ilgili, özellikle futbolla ilgili. Trabzon hayatlarının bir parçası değil. Hayatlarının bana göre tamamına yakını.
0: Doğru.
1: Trabzon yani öyle ben gördüm çünkü Trabzon sokaklarında giderken gelirken çok ciddi şeyler gördüm. Çok da iyi dostlarımız var. Onun için Trabzon bu işe hazır bana göre. Muçi'ye de inanılmaz sahip çıkılmış zaten.
0: Evet,
1: çıkıyor
0: evet.
1: Trabzon insanı da. Muçi orada devam edecek. Trabzon'da kupanın bana göre en önemli şeyi artık yani finalist olduğuna göre de favorisi Trabzon. Hı-hı. Ben doğrusu Trabzon'un da bu kupayı almasını çok istiyorum. Çünkü Fatih Teke ve futbolcuları bu seneki yapılanmanın da bu başarıyı getirmesini çok arzu ediyorum. Çünkü sezon başında Fatih Teke'yi sorsalardı birilerine, hepimize ne olur diye, hepimize derken kendimi hariç tutuyorum bazı sebeplerden dolayı. Fatih Teke'yi biraz tanıdığımdan dolayı hariç tutuyorum, onun hırsını, onun gerçekten olaylara bakış açısını, farklılığını, Trabzon insanının ona sahip çıkma duygusunun çok fazla arttığını, Trabzon'da çok özel dostlarım var, sohbet ettiğim, futbolu konuştuğum özel dostlarım da var. Onun için Fatih Teke'nin başarılı olacağını tahmin ederek kendimi hariç tutuyorum. Yani Fatih Teke bu sonucu hak etti. Kupada Fatih Teke'ye ve çocuklarına çok yakışacak gibi düşünüyorum.
0: O zaman Konya Spor, Trabzon Spor finalinde
1: maçında
0: siz Trabzon Spor bir adım
1: evet.
0: önde mi görüyorsunuz hocam?
2: Henüz erken. Bence o kararları erken. Maç günü vermek lazım.
0: Maç şimdi, günü bile çok zor.
2: Hayır,
0: çünkü
2: şu
0: Konya Spor'da çok formda gerçekten. İlhan Palut'la müthiş bir mücadele veriyorlar. Fatih Tekke ve öğrencileri aynı şekilde. Yani bize çok enteresan, çok keyifli bir final beklediği çok açık.
2: Kesin. Niye maç günü dedim? Trabzon'un kalitesi kağıt üzerinde takım kalitesi daha yüksek. Şunu diyebilirdim. Trabzon daha kaliteli takım. İşte Trabzon'un geçmişte sportif başarıları Konya'ya göre daha büyük. O yüzden Trabzon kazanır demek çok kolay.
0: İşte kağıt üzerindeki gibi hiçbir
2: büyük
0: şey olmuyor.
2: Büyük konuşmak çok kolay. Bakıyoruz. O kupa buraya gelecek. Ben de söyledim bunu. Bakın kupalar nasıl gelir? Ben onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Hocam şehri kupalar motive bir. Etmiş. Şehri motive etmişler yani.
2: Bak kupalar bir. Yönetim bütün doğruları yaparsa. İki, teknik heyet bütün doğruları, ki Trabzon'da yapıyor. İki, teknik heyet bütün doğruları yaparsa, Fatih Hoca'ya hep güvendim, güvenim devam ediyor, yapacağından da eminim. Takım doğruları yaparsa, bireysel form seviyesi düşük ama çok istiyorlar, takım da doğruları yapıyor. Trabzon taraftarı yapacak mı diye soruyorum. Şimdi, o kupa buraya gelecek diyenler, eğer hafta sonu oynanacak Gençler Birliği maçını stadı full doldurarak onları motive ediyorlarsa o kupa öyle gider oraya.
1: Evet, bu manşete de o yakışır.
2: Yoksa
1: ya.
2: Evde oturup da o kupa buraya gelecek, getir oğlum. Böyle gelmiyor kupalar. O yüzden bence biz büyük konuşmayı da seviyoruz ya. Bir de elimizde fırsat varsa hakem kesmeyi de seviyoruz. Ya o değil. Trabzon'a Şampiyonlar Ligi kupasını yakıştırıyorum ben. Yani bunu da samimi söylüyorum. Yalandan söylemiyorum. Bugün kendi şehrinde, bünyesinde bu kadar yetenekli çocuklara sahip bir başka şehir ben dünyada tanımıyorum.
0: Evet.
2: Transfer bile yapmadan Trabzon bunları başarabilecek bir yapıdayken o yüzden olaya biraz da böyle yaklaşmak istedim. Yalnız şunun altını çizeyim. Konya harika işler yaptı. Finalde de harika işler yapacak. Eminim. bazı kulüplerde ya ne yapsın hocamız bu takımı o kurmadı diye mazeretler uydurulur ya. İlhan Palut o bahsedilen hocaların hepsinden sonra geldi takımı. Ve geldiği zaman da büyüklerin hepsini yenen bir hoca olarak konuşuyorum. Evet. Demek ki sonradan gelmek de güzel işler yapmaya engel değilmiş. Evet. İlhan hocama selam olsun.
0: Peki. Finalde Tümosan Konyaspor'a da Trabzonspor'a da şimdiden başarılar dileyelim. Elbette ki daha çok konuşacağız bu mücadele öncesi ama şimdilik nokta koyabiliriz zira Türkiye Kupası'na. Şimdi Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum. Bu saati tamamlamadan Sarı Lacivertlilere bir girizgah yapalım. Özellikle herkesin odak noktası şu an itibarıyla 6-7 Haziran'da yapılacak seçim değerli izleyenler. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Her iki aday da sloganlarını da belirledi bu arada. Onu da hemen paylaşalım bir kez daha. Aziz Yıldırım bizim Fenerbahçemiz sloganıyla seçime girecek. Hakan Safi de Fenerbahçem ne istersen iste benden sloganıyla 6-7 Haziran tarihinde seçime girecekler. Tabii Fenerbahçe'yi konuşmak şu aşamada biraz zor çünkü halihazırda kimin başkan seçileceği belli değil. Dolayısıyla teknik direktörün kim olacağı belli değil. Yapılacak transferler belli değil. Takımdan kimlerin gideceği belli değil. Dolayısıyla biz şu an itibarıyla hem adaylar üzerinden hem de biraz neler yapılmalı üzerinden Fenerbahçe'yi konuşacağız. Buyurun efendim.
1: Evet. Aziz Başkan'ın yeniden sahalara dönüşü demek futbolun renkleneceği, bu tartışmaların çoğalacağı, atışmaların fazlalaşacağı şeyi sinyali veriyor zaten kamuoyuna. Aziz Başkan iddialı bir insan. Aziz Başkan bulunduğu her yerde başarıyı getirmek isteyen, başarıyı kovalayan, başarısızlık halinde de bunun suçunu fatura eden yani bir yapıya sahip, hırslı bir insan. Aziz Başkan'ın Fenerbahçe'ye dönüşü Fenerbahçeliler arasında da inanılmaz bir şey yani şeyi
0: bir heyecan yarattı.
1: Karşılık buldu. Ben tek başına kongreye gider diye beklerken Hakan Safi Bey aday oldu. Tabii ki Fenerbahçe camiasının hangi kararı vereceğini ben buradan tahmin edemem. Onların vereceği her karar onlar açısından hayırlı olur inşallah ama Aziz Başkan'ın yeniden Fenerbahçe'yi ne başkan olma talebi çok kıymetli bir şeydir. Uzun yıllar Fenerbahçe'ye başkanlık yapmış. Fenerbahçe'yi futbolun dışında diğer alanların tamamında gerçekten çok ciddi kazanımlar elde ettirmiş bir başkanın yeniden gelişi. Çok önemli, çok kıymetli. Ama Hakan Safi Bey de ne istersen iste benden deyip taraftarın gönlüne hitap eden, artık kongre üyelerinin yaş ortalamasına göre gençleri, belki bu slogan çok kapsayıcı bir slogan.
0: Ne istersen iste deyince de şimdi dünyanın yani, yıldızlar
1: yani, evet,
0: geliyor.
1: Yani, zaten odur yani onun işaretini veriyor. Yani gençler arasında çok ilgi görecek bir slogan ancak diğer belli bir yaş grubu içerisinde bu şey algı olur mu ya da bu kapsayıcı olur mu bu sloganı onu bilmiyorum. Bekleyip görelim yani çok renkli bir kongre seyredeceğiz. Önemli
0: Fenerbahçe
1: şeyler.
0: Kongreleri genelde öyle oluyor gerçekten bu arada.
1: Kazasız belasız güzel bir kongre olur inşallah.
2: temenni ediyorum önce Fenerbahçe için sonra da Türk futbolu için hayırlı olsun. Ben ülkemin çıkarlarını her kulübün çıkarlarının önünde tutan bir yapıya sahibim. Çünkü benim ülkem iyiyse, benim ülkerim çıkarı, ülkemin çıkarı varsa o kulüpler de o çıkardan faydalanır. Ben de biz halk olarak da bundan faydalanırız. Fenerbahçe'nin hele hele bu derece önemli seçim öncesi onlara benim işte bazı konularda ahkam kesici bir tavırla yaklaşmam söz konusu bile olmaz. Orada haddimi de biliyorum ama şu gerçeğin de altını çiziyorum. Fenerbahçe'nin beklenen, vaat edilen başarıları ulaşması için önce kendi arasında birlik beraberliği sağlaması lazım. Şu an iki başkanlı bir adaya dönüştü her şey. Burada büyük bir yarış var. Genelde bu tür yarışlarda kim kazanırsa kazansın yarıştan yaralı çıkar. Hatta bizim öyle bir yapımız var ki seçimi kaybedenler daha sonra muhalefet olarak kazananların işini zorlaştırmaya devam ederler. Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük sorunu da camia içinde bu birlik beraberliği sağlayamamak oldu. Bence ben başarının gelmesi için görüş bildiriyorum. Her iki başkanın da belirli konularda daha seçimlerden önce kendi aralarında bazı fikirlerde konsensüs sağlamaları lazım. Bu Fenerbahçe'nin başarısını hazırlar, kolaylaştırır. Biri hemen ötekinin kaybeden kazananın altına girsin demiyorum ama mümkünse kaybedenle birlikte yönetmeyi de başarıyor olmaları lazım. 6-7 Haziran'da seçim var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak 21'inde veya 22'sinde. Oradan gelecek rakibe göre. Eğer güçlü bir rakip gelecekse en azından 5 hafta önce sezonu açmak lazım. Bu da 17 Haziran demek. Şimdi 7'sinde seçimi kazanmış bir yönetim 10 gün sonra sezonu açacaksa, hocası yok, kadrosu yok, hiçbir organizasyonu yok. Nasıl yapacak bunu? Hatta oraya ki bu hafta içinde muhtemel rakipler de belli olacak. Avrupa'nın önemli takımlarından biri bana çıkacaksa, çıkma ihtimali varsa, o zaman benim oturu geçememem riski var, tehlikesi var. Peki ben daha sezona Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlıyorsam yeni bir iddialı bir yönetim olarak bu camiaya nasıl yansır? Bakın bütün bunların hesabının çok iyi yapılıyor olması lazım. Evet, ben buna benzer fikirleri ortaya sunduğumda ya hocam şaka mı yapıyorsun? Türkiye'de bunları yapmak mümkün değil. Yani bunlar utopik düşünceler. Arkadaşlar son 12 sene şampiyon olamamış. Şu anki direkt rakibinin 4 sene üst üste büyük fark atarak şampiyon olduğu her yönden yönetimi şu an tam, teknik heyeti tam, takımı tam, taraftarı tam, kaldı ki ben bir de 500 milyon euroluk bütçe açıklayacağım diyen bir takımı geçmek için senin bazı utopik denilen işleri yapman lazım. Karar Fenerbahçe'nin. Şampiyonluğa giden yol belli. Bakın uzun vadedeki başarıdan da bahsetmiyorum. Önümüzdeki sene şampiyon olmak istiyorsa Fenerbahçe yapacakları çok net belli. Fenerbahçe camiasında bunların ne olduğunu 2 saat içinde yazılı bir şekilde o yönetime verecek dünya kadar benim arkadaşım var. Bizim programlarımızda yorumculuk yapan Fenerbahçeli hocalarımız, arkadaşlarımız var. Ya bunların hepsinin bilindiği bir yerde Fenerbahçe tercihini veya oradaki adaylar tercihlerini ne şekilde yapacaklar? Bu tamamıyla onların işi. Çünkü şampiyon da olsalar, şampiyonluğu da kaçırsalar benden çok onlar etkilenecekler. Ama ben hala Türk futbolunun hayrını, iyiliğini istiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi kazanma hedefi koyan takımlar var ülkemizde. Onlar bu hedefe ancak güçlü rakipleri varsa ulaşırlar. Son bir cümlem de şu olsun. Ya iyi futbolcuları ben de çok istiyorum. Ama iyi futbolcular gelecek diye biz kulüplerimizi batırıyorsak bu Türk futbolunun batması demektir. Bakın UEFA yeni kriterler koyuyor ekonomik yönden.
0: Evet.
2: O yüzden bunların hep bilincinde hareket ediyor olmamız lazım. Bazen bir iki gün keyif yapacağız diye bizim çok sevdiğimiz futbolu tamamıyla yok etmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bütün kulüpler için geçerli. Bu son söylediğim, teşekkürler.
0: Bir iki cümle alayım, bu saati tamamlayacağız.
1: Ya tabii ki hocamın söylemlerinin tamamına katılmamak mümkün değil. İnanılmaz doğru cümleler söylüyor ama tahminime göre, şöyle tahminim derken şunu söylüyorum. Tabii ki sezonu Fenerbahçe erken açacak, Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayacak ama muhtemelen Fenerbahçe'nin şu anki mevcut kadrosu o çıkacak rakiplerin tabii kim olduğu belli değil ama genel itibariyle zayıf rakiplerdir ilk bir iki tur. Öyle düşünüyorum hocam. Ya da siz
0: aralarında
1: daha iyi.
0: Aralarında iyi takımlar da var. Şimdi tam listeyi hatırlamıyorum ama bakarız.
2: Tam yani liste belli değil. Bir iki evet, beklememiz evet. Gereken konu
0: evet.
2: Var. Avrupa Ligi'nin, Konferans Ligi'nin oynanması dahil olmak
0: evet.
2: Üzere.
1: Yani onun
0: bir
1: için
0: alayım.
1: Fenerbahçe onun için bana göre o turları geçer. Sonrası da yerel yönetim planlar.
0: Devam edeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Bir ara verelim. Şimdi saat başında yeniden görüşmek üzere.
3: Etape Mallorca ile karşı karşıya geliyor. İlk düdük geldi. Juan Martinez Muniera'dan karşılaşma başladı. Keyifli seyirler. Jose Bordalas görüntüye geliyor. Uzun bir top Soria'dan. Arkaya açıldı. Sağ kanat atak yönü, top oyuna.

0: alanında. Şimdi etkili atak şansı, sağdan ceza sahasına girdi. İçeriye çevrilen top, ağlarda gol. Martin Satriano. Hetafe 1-0 önde. Boşluğu yakaladı Hetafe. İçeriye çevirdi Niyom. Son dokunuş Satriano'dan, aslında ona sadece dokunmak kalıyor bu pozisyonda. Köşe vuruşu kullanılacak. Virgili yaptı ortayı içeriye. Kafa vuruşu direkten döndü. Vedat Muriç gole yaklaşıyor. Şanssız bir an Mallorca için. Uzun top, Leo Roman, bir anlaşmazlık. Büyük bir hata, Satriano bir kez daha sahnede. Mallorca savunmasının hatasını cezalandırıyor Martin Satriano. Uzun top, kaleci David Soria'dan. Büyük bir hata, savunmadan geliyor. Valiant'in hatası Satriano için, yine sadece boş ağlara dokunmak kalıyor. Orta geldi, ceza sahasına doğru kafa vuruşu, top ağlarda gol. Üçüncü gol geliyor. Said Romero. Hetafe farkı 3'e çıkartıyor 63. dakikada Mallorca karşısında. Vedat Muriç yine uzun boyuyla dikkat çekiyor. Orta geldi içeriye, kafa vuruşu ve gol. Cevap geldi, 3-1. Omar Mascarell. Hetafe'ye hemen cevap geliyor. 65. dakikada Mascarell farkı 2'ye indirdi ve Mallorca taraftarları yeniden ümitlendi. Atak devam ediyor. Şimdi sağ kanatta Vedat Muriç. Baktı içeriye, yaptı ortayı Vedat Muriç. Karşılıyor savunma. Gelişine bir şut, kaleye. Müdahale var. Ve karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor Juan Martinez Munera. 3 puana 3 golle alıyor Hetafe. Hem ortadan küme düşme ihtimalini kaldırıyor Hetafe, hem de Avrupa'ya çok yaklaşıyor.
1: Mücadele başlamak üzere. 36. hafta maçı. La Liga'da artık son 3 hafta. Athletic Bilbao mücadeleye başlıyor. İyi seyirler diliyoruz. Manolo Gonzalez. El Hilali. Exposito harika döndü. Exposito sol kanada pas. Romero şut şansı. Romero vurdu. Harika çıkardı Unai Simon. Romero vurdu. Unai Simon kurtardı.
2: Orta geldi. Kafa vuruşu. Gol pozisyonu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon. Iñaki Williams. Dimitrovic. Dimitrovic topun sahibi. İnanılmaz şeyler oldu ceza sahası içinde. Bir kez daha izleyelim. Burada Unai Gomez kafayı vurdu. Aymeric Laporte'a çarpan top direkten dönüyor. Devamında Dimitrovic topun sahibi oldu. Bir kez beklemedi gelmesini Unai Simon. Daha erken oynadı. Iñaki Williams indirdi topu ceza sahası içi. Şut şansı, top dışarıda. Hayır, direkten döndü top. Enteresan bir pozisyon ve son düdük. Çok enteresan pozisyon, itirazlar var. İtirazlar var. Unai Gomez'in şutu. Bir bakalım, gerçekten çok enteresan bir an yaşandı. Burada çekildi. Devamında top direkten dönüyor. Solda büyük bir boşluk. Exposito oraya doğru. Romero çekti. Önü kapandı. Romero vurdu, Berenger'den döndü. Tekrar Romero aldı topu. Romero içeriye gönderdi ve toparlarda gol! Peremia golü atıyor dakika 70. Peremia. İspanyol 1-0 önde. Oyunu az önce giren Peremia'nın golüyle. Tacı kullandı El Hilali. Yaray kesti. Berenger, iyi kontrol gelmedi. Berenger'den şimdi kafa bası Kike'ye. Kike karşı karşıya. Kike plasesi toparlarda. Kike golü atıyor. 90+2 Kike. 36 yaşındaki tecrübe abidesi Kike Garcia. Gözyaşlarını tutamıyor Manolo Gonzalez. Iñaki Williams tam bir şok yaşıyor. Kike karşı karşıya affetmiyor Kike. Kike Garcia 2-0 90+2. Son düdük geliyor. Espanyol kazanıyor. Espanyol Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ediyor.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
9: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS ile gel.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.

0: Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: köşeden devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde başkanın kim olacağı kadar elbette teknik direktör tercihi de merak konusu. Özellikle Aziz Yıldırım cephesinde uzun süredir Aykut Kocaman ismi konuşuluyordu. Ancak birkaç gündür özellikle gazetelerde haberler var. Aykut Kocaman camiadan biraz tepki gördü. Bu nedenle Aziz Yıldırım diğer adaylara yöneldi. Yabancı isimler de gündemde, yerli olarak da Nuri Şahin ismi düşünülüyor şeklinde haberler var. Hakan Safi içinse doğrudan yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediğine dair haberler şu an itibarıyla okuduğumuz bu şekilde. Hakan Safi'nin de yerli adayının İsmail Kartal olabileceğine dair arkadaşlarımızdan gelen bilgiler şu an itibarıyla bu şekilde. Tabii hangi isim, yerli mi yabancı mı daha doğru olur, daha mantıklı olur? Aslında bütün tartışmalar şu anda bu şekilde ilerliyor. Seyit Ateş.
1: Evet. Hakan size. Safi Bey'in ne istersen iste benden sloganına dair. Evet. Bu söylemden dolayı Ankara'dan Selahattin Yılmaz kardeşim mesaj atmış. Diyor ki abi biz Said Umman'ı istiyoruz. Madem ne isterse diyorsa biz onu istiyoruz diyor.
0: Onun yani sonu yok zaten yani tabii.
1: Onun için çok şeydir, talepler çoğalacak. Yabancı teknik direktöre giden Fenerbahçe başkanlığı bana göre harakiri yapacak. Neden?
0: Bu arada kimle çalışacaklarını da... belli ki 6-7 Haziran'a kadar açıklamayacaklar. Bir olumsuz tepki alınma ihtimaline karşı.
1: Tabii yani o evet o öyle yapacaklar mutlak manada. Teknik direktörleri onlara belki yani bir katkıda sunacak.
0: Getirisi belki kazandıracak, belki kaybettirecek.
1: Evet. Ama ben bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak diyorum ki Fenerbahçe için bence teknik direktörün mutlak manada yerli olması lazım. Hı hı. Çünkü son zamanlarda, son yıllarda, son 15 yılda Türkiye'de hiçbir yabancı teknik direktör gelip şampiyon olamamış.
0: Bu 19 ülkenin, yılda.
1: Olamamış ya. Bu ülkenin insanları varken, teknik direktörleri varken yani yabancıyla çalışmak bana göre doğru bir şey, tercih değil. Sayın Hakan Safi'nin yabancı hocaya gideceğim ya da yabancı hoca getireceğim demesi de bana göre kendisi için gelecekle ilgili dezavantaj sağlayacak. Ben yerli hocayla devam edilmesinden yani edilmesi Fenerbahçe'ye daha fazla katkı sunar diye düşünüyorum. Ya her hocayla ilgili mutlak manada eğri kullanılacak cümleler vardır. Aykut hocanın tarzını beğenmeyebilirsiniz, tavrını beğenmeyebilirsiniz, uslubunu beğenmeyebilirsiniz, futbol anlayışını beğenmeyebilirsiniz. Ama yani bu Aykut hoca gelmeyecek manası çıkmaz. Ben Aziz Yıldırım Bey'in kazanması halinde muhtemel teknik direktörünün Aykut Kocaman olma ihtimalini daha çok görüyorum yani. İsmail Kartal Bey gelir mi? İsmail Kartal hocam gelir mi? Onu da bilmiyorum. Zaten gündemde iki tane yerli hoca varsa biri İsmail Kartal, öbürü de Aykut Kocaman hocamızdır. Ama evvela Fenerbahçe'nin kongresini bitirip hocamın da dediği gibi Şampiyonlar Ligi'ni ön elemesini de kazasız belasız atlatması lazım ki yani doğru yola girsinler.
0: Yani yoksa planlamanın çok hızlı yapılması lazım. Evet, yani çok... seçimden hemen belki bir gün sonra teknik direktörün açıklanıp teknik direktörün görevine başlayıp oyuncularla çalışmaya başlamış olması lazım gibi bir
1: ben hocam...

0: Hocam biraz önce dedi ya, hani o şu konsensus sağlamak lazım. Yani sanki ben olsam, misal söylüyorum, hocamla ikimiz aday olsak, ya hocam gel hangi teknik direktörle çalışacaksak gel konsensus sağlayalım. Aykut hocaysa Aykut Hoca ilan edelim. Ben de gelirsem Aykut Hoca, diyorsun. Siz de gelirseniz Aykut Hoca gibi bir tercihte, ya da İsmail Hoca.
1: O yapılabiliyorsa,
0: o yapılabilirse Fenerbahçe için inanılmaz doğru bir şey olur. Neden? Çünkü o hoca gelir, Aziz Başkan ya da Hakan Safi kim gelirse, ben teknik direktörüm, hazırlığımı yaparım, ön hazırlığımı yaparım. Yani antrenmanı, sezonu aşmak, 5 haftalık sezonla siz ligi ve Avrupa Kupası'nı götüremezsiniz zaten. Yani bunun 40-45 güne, 50 güne yayılması lazım. Hazırlanmak açısından, değil mi hocam? Yani teknik olarak da hazırlanmak açısından. Onun için bu konsensüs sağlanırsa Fenerbahçe çok ciddi bir şey elde etmiş olur. Ama sağlanır mı? Bizim ülkede çok zor sağlanır diye düşünüyorum.
1: Bence de sağlanmaz. Şimdi biz sezon başı hazırlıklarını belki de çok küçümsüyoruz. Şimdi eğer dediğin tarzda teknik direktör şimdiden belliyse, bakın bu hafta lig bitiyor. Fenerbahçe işte sezonu diyelim 17'sinde açacaksa, arada 4 haftalık bir fark var. Demek ki 4 hafta bu futbolcular tatile gidecek. Şu an onların başlarında hocaları yoksa, şu an var olan işte Murat Zeki Hoca da ayrılacaksa, hocanın olmadığı yerde bu futbolculara kimse bir şey söylemez. Kalıp kalmayacakları belli değildir. Tatile giderler, istedikleri gibi tatili yaparlar.
2: Bir çalışma programları olmayacak ellerinde.
1: Önümüzdeki dönemde burada onlara uygulanacak programı belirleyecek biri varsa, denir ki gidin, tamam, bu 4 haftanın 2 haftasını dilediğiniz gibi geçirin. Sonraki 2 haftaya da yine istediğiniz yerde tatil yaparak, eğlenerek, şu programlara sadık kalarak hazırlık yapın. Büyük bir ihtimalle de sezon şu tarihte açılacaktır. Bakın, Fenerbahçe'nin futbolcuların tamamı için bu geçerli. Yani bizim de seçimler netleştikten sonra hep beraber buradan geleceğimizle ilgili programları, kalacak gidecekleri netleştireceğiz diye apayrı bir noktaya gidersin. Şimdi bu bahsettiğimiz tarihlerde Dünya Kupası da devam edecek. Bizim birçok kulübümüzden Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcu olacak, en azından milli takımımızda. Doğru. Fenerbahçe'den de bu futbolcular ne zaman dönecek, döndükleri zaman nasıl program uygulanacak, bunları düşünen kimse yok.
2: Bir de hocam, hocalar mevcut kadrodan kaç oyuncu yeni sezonda devam edecek?
1: Şimdi,
2: bu da önemli.
1: Tabii, bunların hepsi çok önemli. Sevgili Ezgi, bilmiyorum katılır mısınız? İkinize net soru. Bu seneki kadar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da, ki Trabzon'da da yaşandı, sakatlığın yaşandığı bir sene hatırlıyor musunuz? Bu sezonki kadar.
2: Son birkaç sezondur aslında çok sakatlık yaşanıyor.
1: Bu sezonki kadar hiç hatırlamıyorum.
2: Yani sayı olarak tam bilmiyorum ama.
1: Sevgili Ezgi, Galatasaray bir tek Arda'yla genç takımdan gelenleri saymıyorum. Kulübede bir tek Arda vardı ya. Keza Beşiktaş, keza Trabzon. Bakın, geçen sezon başında kulüplerimizin, bu bahsettiğim kulüplerimizin hepsi çok kötü bir hazırlık dönemi geçirdiler. Bu hocalarının bu işi bilmediği veya kötü uyguladığı değil. Yani öyle şartlar var ki,
0: takvim,
1: o şartlara göre sizin planlama yapmanız bazen mümkün olmuyor. O yüzden bu sene sezon hazırlıkları şu ana kadar yapılmış, yapılacak en önemli sezon hazırlığı. Bakın, bir taraftan Dünya Kupası devam ediyor, bir taraftan takımların bir kısmını 21-22'sinde Avrupa'da eleme oynayacak. Şimdi bir taraftan da lig başlayacak 6 hafta sonra, 3 hafta Uluslar Ligi'nden dolayı milli ara verilecek. O yüzden futbolcuları bir arada, yani takımı bir arada çalıştır, bunların programını beraber yapmak en büyük hata. Futbolcuların hepsini bireysel olarak değerlendirip, futbolcuların hepsinin programını bireysel olarak hazırlaman lazım. Sonra da onların içinden hangilerini ne zaman ne çalıştırırım, ne zaman dinlendiririm de onun planını da ayrı yapman lazım. Bu çok özel uzmanlık alanı isteyen bir iş. Ve çok da, kusura bakmasın kimse, çok da iddialı şeyler söylüyorum. Biz de genelde bu işi çok iyi bilen teknik direktörler yok denecek kadar az. Bu teknik direktörlerin çok doğru bir şekilde takımlarına aldıkları uzmanlar var. Kurdukları uzman fiziksel performans gelişim direktörlüğü var. Bu bölüm tarafından yapılıyor. O yüzden onların hepsine büyük bir görev düşüyor. Ama bir de bazı kulüplerde futbolcuya dayalı düzen olduğu için o programları doğru yapsalar bile ona uymayan futbolcular da çıkıyor. Ve çok da başka bir şey söyleyeceğim. Bazen de ya benim hocam bu konuda çok uzman değil diye düşünen bazı kişiler de gözünün içine baka baka hocalara bazı şeyleri yedirmeye kalkıyorlar. Bunlar da ülke gerçekleri. Söylemiş olayım.
0: Tabii hocam bu işin teknik boyutunu da takvim meselesini de zaten hocam evet. Bir inceleme yapmış. Takvime göre hocamın söylemleri hepsine haklılık payı %100 haklı hocam. Ama yani dünyadaki bütün kulüpler, Avrupa'daki bütün kulüpler herhalde aynı sendromu yaşayacak. Ya da dünyadaki bütün kulüpler aynı sendromu yaşayacak. Çünkü Dünya Kupası sadece Türkiye'nin katıldığı bir kupa değil. Yerli oyuncu hangi takımda çok fazla? Galatasaray'da çok fazla. Bu işte en fazla zarar görecek takımların başında da Galatasaray geliyor. Doğru mu? Yani milli takımda en fazla oyuncu veren şu anda yerli.
2: Şunu demedim mi? Galatasaray'ın avantajı ama sezonu çok geç açacak.
1: En fazla oyuncusu olan en çok zarar görecek demedim. Senin elindeki futbolcu neyse ona göre özel planlama yapman lazım.
0: %100 doğru
1: bir
0: hocam.
1: Bir isyanımı dile getireyim mi? Biz hep şunu diyoruz. Avrupa'daki bütün kulüplerin başına geliyor. Ya anlaşılır olsun diye bir örnek vereceğim. Allah bir daha hiçbir zaman göstermesin. Çok kötü bir pandemi geçirdik değil mi? Pandemide her ülkeden çok fazla sayıda insan ölmedi mi? Öldü. Ya o ülkede insan ölüyor. Benim ülkemde de ölebilir diye saçma bir yaklaşım olmaz. Olabilir mi ya?
0: Tabii ki olmaz.
1: Ya o ülkede ölüyor diye illa benim de mi ölmem lazım? O yüzden bakın Avrupa at kenara. Biz Türkiye'yiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon sadece Türkiye'de var. Bir tane. Avrupalı ne yaparsa yapsın, onların yaptıklarını tabii ki takip edeceğiz. Oradan almamız gerekenleri tabii ki alacağız ama ben kendime göre doğruyu yapacağım. Avrupalının doğrusu benim doğrum değil. Ya sezon başı Avrupa'nın en iyi insanlarından. İnsanlığına sonuna kadar kefilim. Sölker Hoca Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Bakın insanlığına sonuna kadar kefilim. Herkes şunu demedi mi? Tedesco çok iyi bir insan. Ya çok iyi bir insan olmak demek o kulübe en doğru hizmeti verip onları başarılı yapmak demek değildir. O yüzden biz bazı söylemlerden vazgeçelim. Hele hele uygulamalardan kesin vazgeçip kendi doğrularımızı yapalım.
0: Hocam demek o zaman planlamayı yani şu anda Fenerbahçe söz konusu olduğu için biz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Beşiktaş'ın teknik direktörü halihazırda Sergen Hoca var. Gidecek mi kalacak mı şeyi yok. Muhtemelen kalacak. Benim edindiğim bilgilere göre kalacak. Galatasaray'da da var. Trabzon'da devam ediyoruz. Yani evet. Avrupa'da maçlara gidecek takımlarımızın durumlarını konuştuğumuz için en dezavantajlı Fenerbahçe teknik direktörü yok. Onun için teknik direktör bir an önce gelip bu programı yapması lazım. Evet zorluklar çekecekler mi? Çekecekler ama bazı zorluklar da bazı olaylardan dolayı geliyor. Fenerbahçe'de şu anda kongre olmasa bu zorlukları belki hiç konuşmayacağız.
2: Evet.
0: Doğrudur. Teknik direktör erken göreve başlayacak. Takvimini erken yapacak. %100 size katılıyorum. Uzmanları bu işin planlamasını yapmalı ve bu işi bir an önce rayına koymalı.
2: Şimdi tabii Fenerbahçe'de çok fazla belirsizlik olduğu için kadro planlaması hakkında, transferler hakkında çok da fazla bir şey konuşamıyoruz ama dünyaca ünlü yıldızlar konuşuluyor. Elbette adım adım ilerledikçe yeni gelişmeler oldukça biz de bunlar üzerinden değerlendiriyoruz. Şimdi şampiyon Galatasaray'la devam edelim. Yarın Sarı Kırmızılılar stadında yapacağı kutlamalarla şampiyonluk kupasına kavuşacak. Dün de divan kurulu toplantısı vardı. Dursun Özbek açıklamalar yaptı. 23 Mayıs'ta seçime tek aday olarak gidecek. Sloganlarını açıkladı. Geleceğin Galatasaray'ı şeklinde olacak Dursun Özbek'in sloganı. Şampiyonluk içinde mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Ve az önce de dediğim gibi yarın da kupasına kavuşuyor Galatasaray. Hocam şöyle bir genel sezon, tabii genel sezon değerlendirmesi deyince çok 3 saat konuşabiliriz öyle bir şey değil. Şöyle kısa bir

0: genel değerlendirme. Sonra tabii ki Galatasaray'ın esas gündemi bir anda şampiyonluğun hemen ertesi günü yeni sezon planlaması. İşte kimler gelecek, kimler gidecek, neler yapılacak şeklinde. Onları da biraz değerlendiririz. Buyurun.
1: Ben Galatasaray'ı bir kez daha şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Benim görüşüme göre kesinlikle hak edilmiş bir şampiyonluk. Onun en önemli nedeni de birbiriyle uyum içinde çalışan ve başarılı bir şekilde bu uyumu sağlayan başta başkan yönetim, Okan Hoca teknik heyet, takım ve taraftar dörtlüsünün o aslanın dört ayakla günümüzde Avrupa dahil olmak üzere tökezlemeden koşmasıyla ulaşıldı. Bu Galatasaray'ın şu an diğer takımlara karşı en büyük avantajlarından bir tanesi, kadro kalitesi dahil olmak üzere. Bu tür takımlarda bakın bir sonraki sezon planlamaları çok daha önceden başlar. O yüzden Galatasaray'da da ben bu dönemde yapılması gereken sadece hazırlık dönemi veya takımla ilgili çalışma planlarının yanı sıra transferle ilgili birçok plan yapıldığını, birçok futbolcuyla ön görüşme yapıldığını, oradaki kararların aşağı yukarı ekonomi uyarsa net olduğunu bildiğim bir gerçek var. O yüzden Galatasaray rahat. Diğerleri plan yapamazken bazı kulüpler, Galatasaray kutlamayı dahi planlayacak bir noktaya geldi. Moralman diğerlerinden çok daha büyük artılarla tatile gidecek. Yani bir mutlu şekilde bir iki hafta tatil yapmak var. Bir de sezonun bütün stresini, başarısızlığını oraya taşımak var. O yüzden ben Galatasaray'ın bu uyumunun devam edeceğine inanıyorum. Takımın diğer şampiyonluk adaylarına kıyasla daha iyi bir kadroya sahip olması ve daha iyi bir oyuna sahip olması Galatasaray'ın en büyük avantajı. O yüzden sezona bu büyük avantajla başlayacak Galatasaray. Tabii Şampiyonlar Ligi grup maçlarının başlıyor olması, bu hazırlık dönemi içinde geç başlıyor olması Galatasaray'ın elini oldukça rahatlatıyor. Okan Hoca biraz daha rahat plan programını yapabilecek.
0: Buyurun efendim.
2: Evet, Galatasaray tabii ki şampiyonundan dolayı kutluyoruz. Ben haftalar önce Galatasaray'ın bu sezonu şampiyon olarak bitireceğini söylüyordum. Futbol her ne kadar 3 şey sonuçlu bir şeyse, oyunsa da ben Galatasaray'ın yapılanmasını, yönetimin gerekli katkıyı sunmasını, teknik direktörünün yıllardır bu kulüpte olmasını, değişikliğe uğramamasını, futbolcu kalitesini düşündüğümüzde Galatasaray'ın bu işi daha önceden bitirmesi gerekiyordu. Birkaç haftalık bir erteleme oldu şampiyonluğuna dair. Gelecek sezona da Galatasaray hocamın söylemlerine aynen katılıyorum. Herkesten daha avantajlı başlıyor. Avantajlı başlama gerekçesi de hem kadro yapılanması, daha az oyuncu. Galatasaray son 4 yılda ne yaptı? Çok az yere müdahale etti. Yani 8 oyuncu, 10 oyuncu, 15 oyuncu almadı yani. Baktığınızda şampiyonluktaki diğer rakipleriniz her sezonda Beşiktaş 18 oyuncu almış. Fenerbahçe 20'ye yakın oyuncu almış yani 2 sezonda. Hı hı. Onun için Galatasaray yapmamış. 2 tane, 3 tane dokunuşlarla, ama o da iyi dokunuşlarla yani. Bir şey gitmiş, kalecileri gitmiş.
0: Muslera sonrası Uğurcan
2: kimsenin çıkış. Ummadığı Uğurcan alınmış, ama o da cuk diye derler ya, oturdu. Tam da oturmuş yani. Galatasaray'ın istediği olmuş yani. Herkesin endişeyle baktığı. Ya Muslera'nın yerini doldurur mu? Çünkü beklenti çok büyüktü. Yani Muslera gerçekten bu ülkeye gelmiş en önemli kalecilerden biri. Osimhen gibi bir gerçekten Avrupa'nın en üst kulüplerinde oynayabilecek kıvamdaki, muhtemelen Avrupa'nın önemli kulüpleri de transfer teklifinde bulunurlar. Galatasaray bundan da kazançlı çıkacak. 75 milyona alınırken şahsen ben de ya 75 milyon lira verilir mi? 75 milyon euro verilir mi diye eleştiride bulunan biriyim şahsen. Ama Galatasaray doğru düşünmüş, doğru planlamış. Katkıyı da çok önemli katkı sundu Osimhen'de. Bu sene de giderse eğer, ki Galatasaray ne düşünür onu bilmeyiz tabii. Ama Sayın Özbek'in 500 milyon euroluk, 500 milyon euro gibi yeni bir bütçeyle, yeni bir şeyle geliyoruz demesi de çok değişik. Demek ki Osimhen gitmeyecek. Öyle gözüküyor yani. Daha yeni yıldızlar gelecek. Galatasaray'ın bana göre yani 4. şampiyonluğundan sonra ciddi manada, geçen sene bu söylemlerde bulunurken birileri kızıyor bize. Ya sana ne kardeşim, işte Galatasaray Avrupa'da. Ya Galatasaray Avrupa'da artık yani.

0: Galatasaray Türkiye Ligi'ni sürklase etmişti 14 yıl sezonu şampiyonu. Lütfen Galatasaray Avrupa'da artık desin ki evet ben Galatasaray'ım ve Avrupa'da varım yani. Şu iyi sonuçları alayım yani turlar atlayayım. Şampiyonlar Ligi finaline ya da UEFA finaline ya da işte neyse o finale yeniden gideyim bu finali oynayayım. Çünkü Galatasaray'ın yapılanması, ekonomik yapılanması da bunu şey yapıyor artık. Beklenti de bu. Futbol sever olarak beklentim. Tabii Galatasaray taraftarı Türkiye Ligi ile yetiniyorsa o ayrı bir hadise ama Galatasaray'ın bu harcamalarına karşılık Avrupa'da başarılı olması artık kaçınılmaz hale geldi diye düşünüyorum. Sayın Hocam da muhtemelen benim gibi düşünüyordur. Galatasaray en avantajlı şekilde yine lige başlıyor. Sezonu geç açacak. Futbolcular dinlenecek. Moral motivasyonları yerinde. Dursun Başkan tek adaylı seçime girecek yeniden. Yani listesinde varsa işte birkaç değişiklik yapacak belki. Onların bileceği şey tabii. Ya Galatasaray yine yeni sezona yine favori başlıyor. Rakipleri de yeni dizayn ediliyor. Daha durumları da belli değil. Bazıları kongre yapacak. Bazıları transferler yapacak. Beşiktaş eksikleri çok fazla. Ne kadar müdahale olacak? Trabzon'un eksiği fazla. Fenerbahçe kimler gidecek, kimler kalacak? Biraz daha durum açık değil. Onun için Galatasaray yine avantajlı başlıyor. Yeni sezona.
1: Yeni sezonda da yine avantajlı diyorsunuz. Peki.
2: Şimdi tabii Galatasaray'ın artılarından bahsettik ama bazen hiç sorun yok denilen bir dönemde bile yapmanız gereken işler vardır. Galatasaray'ın bu dönemde de bence geleceğini direkt etkileyecek, vermesi gereken çok önemli kararlar var. Önce izin verin, benim hiçbir zaman tasvip etmeyeceğim, şiddetin her şeklini sonuna kadar karşıyım. Torreira'ya yapılan bir saldırı var.
1: Evet.
2: Bundan dolayı bunu yapanları kesinlikle kınıyorum. Bu bizim hepimizin ortak sorunu.
0: Ama sportif bir saldırı değil.
2: Şimdi bakın bu herkese etkiler. Eğer benim kulübüm gidip de dünyanın yıldızlarını Türkiye'ye getiriyorsa yine bir dünya yıldızına burada bir saldırı yapılıyorsa bu onun kulağına gider. Şimdi bu başka bir konu. Dediğim gibi bana da yapılsa yerli futbolcularımıza da yapılsa bunu engellememiz lazım. Bu bir. İki. Önemli olan Galatasaray ile ilgili diyorlar ki Galatasaray'ın bir yenilenmeye ihtiyacı var. Galatasaray'ın yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Hayır. Her kulübün gelişmeye ihtiyacı var. Daha iyi olmaya ihtiyacı var. Galatasaray'da nasıl daha iyi olabilir mi planlamak zorunda. Avrupa'daki başarı da böyle gelir. Şimdi Torreira'ya teklifler var. Boca'dan gidebilir mi diye büyük bir soru işareti. Osimhen'e teklifler var. Gelecek o teklifi yapan kulübe göre ve oradaki Galatasaray'ın alacağı bonservise göre Osimhen'in ayrılması söz konusu olabilir. Veya bence bu senenin Osimhen gibi, Uğurcan gibi, Torreira gibi takımın en önemli performans sağlayıcı futbolcularından biri Barış. Barış'a gelecek veya gelmiş teklifler var. Bu şekilde Galatasaray bu kararları mümkün olduğunca en doğru ve doğru bir zamanda, en kısa zamanda verip takımı ona göre planlaması lazım. Şimdi sizin elinizde büyük bir ihtimalle Icardi zaten gidiyor. Büyük bir ihtimal diyorum.
1: Sizce gitmeli mi, kalmalı mı hocam?
2: Bence gitmeli. Çok
1: gitmeli mi artık?
2: Bence gitmeli. Yani büyük aşklar da mutlaka bir ayrılığı kendi bünyesinde içeriyor.
1: Her güzel şeyin bir sonu vardır diyorsunuz.
2: Mutlaka. Benim temennim Icardi Galatasaray aşkının hiç bitmeyecek şekilde güzel, yakışır bir ayrılıkla yapılıyor olması lazım. Detaya girmeyelim. Senin Icardi'nin gittiyse, senin Osimhen'in gittiyse forvet planlaman bambaşka olur. Barış gittiyse bambaşka olur. Torreira bu son olay ona nasıl yansıyacak, ne karar verecek? Bütün bunları da Galatasaray'ın bence bir an önce karara bağlıyor olması lazım. Bu da Galatasaray'ın sıkıntılarından biri. Çünkü şu risk Galatasaray'ı bekliyor. Eğer bu bahsettiğim futbolcular giderse onların yerine bırakın daha iyisini aynı seviyede futbolcu koymak bile çok zor. Bir ikinci Osimhen kim olabilir söyleyebiliyor muyuz? Yani şu an Osimhen'e Galatasaray kulübü varsayalım 125 milyon, 150 milyon istiyorsa Osimhen'in daha iyisi için senin 200 milyon harcaman.

0: kadroda ne gibi değişiklikler yaşanabileceği aslında Galatasaray'ın yaz boyunca en önemli konusu olacak.
1: Hem konusu olacak hem de Galatasaray bu işe çok hazırlıklı bana göre. Yani niye hazırlıklı? Yani başarı bazı şeyleri daha erken yapmanızı şey yapıyor hocam. Yani size alan açıyor başarı olunca. Moraliniz iyi, motivasyonunuz iyi. Planlamayı da doğru yaparsınız. Başarısız olduğunuzda eliniz ayağınıza dolaşır. Yönetmek kolay değil. Bu büyük camiaları yönetmek kolay değil. Başarı geldiğinde moraliniz iyi, motivasyonunuz iyi. Kulüp personeli bile kulübün yani futbol takımının özellikle futbol takımının aldığı sonuçlara göre gerçekten hafta başı geliyorsunuz kulübe. Eğer galip gelmişse hafta sonu takım personelin yüzü gülüyor. Gerçekten herkes morallı, herkes motivasyonlu. Onun için Galatasaray bu işte çok avantajlı başlıyor. Yani moralı motivasyonu yerinde. Gidecek bu yıldızların yerine de bana göre planlamayı çoktan yapmışlar. Tahminime göre. Tabii
0: gidecekleri
1: bilmiyorum.
0: De kesin değil bu arada, onu da söyleyelim.
1: Nasıl?
0: Gidecekleri de kesin
1: yani,
0: değil
1: ama
0: bu oyuncuların.
1: Torreira'nın gideceğine dair ben de bilgilerim vardı. Hocama katılıyorum. Dün akşam bir evvelsi akşam o saldırı da gerçekten çok şeydi, ayıp bir şeydi, çirkindi.
0: Tabii ki hiç.
1: Sebebi her ne olursa
0: kesinlikle.
1: Olsun. Saha dışı, saha içi, futbol illa ilgisi var yok, o önemli
0: yok,
1: değil
0: yok
1: ama
0: zaten
1: bir
0: ama
1: yabancı
0: yani
1: futbolcunun özellikle iyi performans koymuş, bu ülkede iyi performans göstermiş bir yabancı sporcuya bu davranışın yapılması bize gelebilecek yabancı kaliteli futbolcunun da gelişini ya endişeli hale getirecek. Aa falan diye şeye yapabilir. Onun için doğru olmamış. Ama Galatasaray 2-3 tane dokunuşla yeniden Torreira'nın yerini dolar mı? Mutlaka dolar ama zor. Yani Torreira gerçekten ciddi manada uyum sağladı. Galatasaray'a en çok katkı yapan oyuncuların başında bana göre. Yani evet Osimhen golcü, gol atıyor sonuca %100 tesir eden hamleler yapıyor ama Torreira bir duvar gibi yani. Boyu falan küçük olmasına rağmen inanılmaz katkı sunuyor. Ben onu seyrederken yoruluyorum yani.

0: Kimse, herkes uçak beklerken başkalarından Galatasaray'ı sahneye indirdi. Yani onun için o da önemli katkı sundu. Onun için Galatasaray'ın ben planlama yaptığını çok doğru hamlelerle yeniden bu ligi sürklase etmeye en namzet aday olduğunu söyleyebilirim. Yine söylüyorum, Avrupa'yı hedefine koymalı Galatasaray. Mutlaka hedefinde vardır ama orada artık başarıyı sağlamalıyım gibi bir mecburiyet hissetmeli kendinde.
1: Bu konuşmalar zaten her şeyden önce Avrupa için. Yani ben Avrupa'da o başarıyı elde edecek seviyeye geldiysem o benim ligim için zaten yetiyor. Yani Galatasaray da bunun birincinde. Yani günümüzde artık bütün takımlarımızın hem Avrupa hem lig ikisini beraber oynayabilecek o yapıyı kulüplerine oturtmaları lazım.
2: Peki şimdi gelelim Beşiktaş'a. Yarın Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar ve aslında her şey bundan sonraki planlamanın nasıl olacağı sorusu üzerinden şekilleniyor. Seyit Ateş, hemen döneyim. Şimdi muhtemelen teşbihte hata olmaz. Yönetimde, Sergen Hoca'da, futbolcularda biraz bitse de gitsek gözüyle muhtemelen bakacaklar artık kalan bu son karşılaşmaya ve sonra Sergen Yalçın gitmek isteyecek mi, kalmak isteyecek mi? Taraftar ne tepki verecek? Yönetim ne karar verecek? Planlama neye göre yapılacak? Nasıl yapılacak? Sezon erken açılacak? Buyurun.
0: Özellikle ülkemizde her değişiklik, her ne kadar bazen başarı getirse de her değişiklik maalesef başarıyı öteleştiriyor. Yani öteliyor diyelim, geriye bırakıyor yani. Ben Beşiktaş'ın gerek yönetim gerekse teknik direktör olarak hiçbir değişikliğe uğramaması gerektiğine inanıyorum. Bu sezon Serdar Adalı Başkan ve Sergen Yalçın Hoca mutlaka devam etmeli. Çünkü Beşiktaş'a borçları var, bu borçların ödemeleri gerekiyor. Başarı borçları var yani. Serdar Adalı Başkan bana göre şanslı. Neden şanslı? Hep söylerim yani. Büyük kulüplerde pusuda bekleyen o muhalif denilen gruplar var. Yani kaybettiniz mi? Hocam biraz önce çok önemli bir şey söyledi. Kaybeden grup hemen muhalefete geçiyor ve pusuda bekliyor. Bu Galatasaray'da çok olmadı. Çünkü Galatasaray'da herhangi bir tesis açılışında ya da bir etkinlikte bakıyorsunuz, Galatasaray en üst düzeyde insanlarla orada, tabloya baktığınızda, resme baktığınızda herkes orada. Eski yöneticilerin çoğu orada. Eski başkanların tamamına yakını orada. Ama Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta bunu maalesef göremiyoruz. Özellikle Beşiktaş'ta göremiyoruz. Mesela Beşiktaş 2 gün sonra tesis açacak. Karşıda bir yerde bir kartal yuvası diye bir altyapı aldılar. Bir belediyemizde de, belediyenin ismi neydi onu unuttum, neyse. Bir tesis açacak. Tesis açılışı için bir davet yapılmış. Ya sosyal şeyden, WhatsApp mesajından kulüpte çalışan herhangi bir hanımefendi mesaj gönderiyor. Tesisimiz açılıyor, buyurun gelin. Ya bu değil işte. Galatasaray bunu yapmıyor muhtemelen. Fenerbahçe bunu yapmıyor muhtemelen. Beşiktaş onun için, Serdar Adalı Başkan diyor ya, birlik olalım, beraber olalım. İşte kucaklaşalım, bütün olalım, camiye birleşsin. Birleşmesi için de altyapının da çok doğru olması lazım. Tespitlerin, tercihlerin, davranışların doğru olması lazım. Siz eski yöneticilerinizi, eski başkanınızı bu WhatsApp mesajlarıyla davet ediyorsanız çok doğru bir birleşme çağrısı değildir ya da kucaklaşma çağrısı değildir. Bu değil. Bunun düzelmesi lazım esas itibariyle. Beşiktaş'ın ciddi manada transfere ihtiyacı var. Bir bütçe hazırlanması lazım. Bu bütçenin de doğru kullanılması lazım. Beşiktaş'ın son yapılan divan kurulu toplantısındaki mali verilere baktığınızda 2024-2026 tarihleri arasında menajerlere verilen ücret 9 milyon euro. 9 milyon euroyu duyduğunuz zaman ya zannedersiniz ki bilmeyen biri 9 milyon euro menajerlere para verilmiş denildiğinde ya Messi mi alındı, Ronaldo mu alındı, kim alındı da bu 9 milyon euro menajerlik ücreti ödendi gibi rakamlar var yani. Beşiktaş'ın evvela bunlardan vazgeçmesi lazım. Yani doğru planlamayı yapması lazım Beşiktaş'ın. Yönetimin de doğru davranışta bulunması lazım. Ben hep söyledim, Serdar Adalı Başkan şanslı. Niye şanslı? Şu anda ortaya çıkıp Serdar Adalı Başkan'a muhalif olan kimse yok. Muhalefet ben çıktım adayım diyebilecek kimse yok. Zaman zaman Emre Kocadağ Bey'in ismi geçer. Hep söyleriz, Emre Kocadağ gelecekte Beşiktaş'a başkan olabilir. Ama Emre Kocadağ bile çıkıp da ben işte şu

0: eleştiride bulunmuyor. Ya Serdar Adalı ama bir Ahmet Nurçevi başkanın döneminde öyle değildi. Pusuda bekleyen biri vardı yani. Karagümrük maçı 1-0 Beşiktaş galip, ikinci hafta evinde 1-1 beraber yönetim istifa dakikalarca. Yani o açıdan başkan Adalı şanslı, bu şansı doğru kullanması lazım. Sergen hocam için de şunu söyleyebilirim. Yani Sergen hoca son Konya maçında taraftarın tepkisine maruz kaldı.
1: Evet.
0: O da yanlıştı. Beşiktaş'ın bir kıymetine, Beşiktaş'ın bir değerine, Beşiktaş'ın teknik direktörüne birinin suç listesi fırlatması beni rahatsız eder. Şartlar ne olursa olsun, mağlup olabilir, doğru tercihler yapmış olabilir, doğru oyuncu değişikliğini yapmamış olabilir, oyuncu değişikliğinde geç kalmış da olabilir. Bütün bunlar Sergen Yalçın'a suç listesi atmak için bir gereçe sayılmamalı.
1: Tabii ki.
0: Bu her kulüp için bu öyledir yani, olmamalı. Bu...
1: Peki su şişesinden, özür dilerim, bağımsız tabii ki, gösterilen tepki üzerinden ilerlersek, Beşiktaş sezonu erken açacak, öneleme maçları oynanacak, olası bir olumsuz sonuçta Sergen Yalçın yıpranarak sezona başlamış olmayacak mı?
0: Zaten
1: biraz Solskjaer'in başına geçen sezon gelen de buydu aslında.
0: Evet, zaten ben Sergen Yalçın'ın, ya Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a gelişinde, o zaman da söylemiştim, yönetim için avantaj. Sergen Beşiktaş'ın kıymetlisi, Beşiktaş camiasının kıymetlisi, kamuoyunun kıymetlisi, Beşiktaş taraftarının istediği bir teknik, evet, direktör, istediği kişi. Çünkü onları geçmişte mutlu etmiş bir figür yani. O açıdan Sergen Yalçın ya o şanssızlığı yaşamaz ya da o dezavantajlı onunla olmaz. Başarısız oldu mu? Evet, bu sene Sergen Yalçın Hoca beklenen başarıyı gösteremedi. Evet. Kupayı kazanacak diye beklenen Beşiktaş'ın camiasının tamamının, evet biz Ziraat Türkiye Kupası'nın en azından finalisti oluruz. Trabzon'la final oynarız ya da işte ne kim çıkacaksa final oynarız. Finalde de bu kupayı taşırız. Bu seneki en azından ligdeki başarısızlığı da bu kupayla telafi ederiz gibi bir beklenti vardı. O da olmadı. Konya maçında yapılan işte hocamla yine yayın öncesi bayağı ciddi manada bunu konuşmuştuk. O gün olmadı, tutmadı. Bana göre hakem de etkili oldu. Hocama göre hakemin etkisi yok, bana göre var. Tartışılabilir şeyler ama Sergen Hoca, Sergen Hoca şunu şey yapmalı. Sergen Hoca'da ben şunu görüyorum. Erken vazgeçme şeyi var Sergen Hoca'da. Erken vazgeçiyor. Halbuki
1: tamam, istemiyorsanız beni giderim gibi.
0: İşte o olmamalı. Yani istemiyor. Ya her yerde, her camiada bir Okan Hoca'yı Galatasaray'ın taraftarının %100'ü tutmuyor. Ben öyle Galatasaray taraftarı biliyorum ki, benim dostlarım, arkadaşlarım her maçta onu, Okan Hoca'yı şey yapıyorlar, eleştiriyorlar. Galip de gelse Okan Hoca bu kulübün teknik direktörü değil. Ya niye değil, sonucu alıyor mu? Alıyor. Sizi sonuç ilgilendirmeli. Sergen Hoca da bunu şey yapmalı. Yani Sergen Hoca şey yapmalı. Yani taraftarın tamamını onu istiyor şeyini yaratamazsınız. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir futbol takımında %100 Manchester City'nin tamamının Guardiola'yı tuttuğuna dair bir veri mi var elimizde? Yok. Muhtemelen ondan da rahatsız olan insanlar vardır. Vardır mutlaka. Şeklinden, yürüyüşünden, saçından, tepkilerinden, saha kenarı değişikliklerinden falandan filandan rahatsız olacak insanlar vardır. Sergen Hoca'nın da Beşiktaş camiasının tamamından destek bulmak gibi bir şeyi de yok, mecburiyeti de yok. Ama Sergen Hoca kendi nefsi içerisinde, kendi şeyinde, mentalite olarak kendini, ben bu sezonu tamamlamaya, evet geleceğim, bu sezonu tamamlayacağım, şartlar ne olursa olsun devam edeceğim gibi bir kararlılık içinde olmalı. Bu karar olmalı Sergen Hoca'nın. Yoksa öbür türlü her şey telafi edilebilir. Sergen Hoca'nın kararlı olması lazım. Kararlı olduğu takdirde de birkaç dokunuşla Beşiktaş liginin yine son haftalarına kadar şampiyonluk adayı olur. Beşiktaş forması şampiyonluk adayı zaten. Yani Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, oyuncuların şahsı, işte iyi oyuncu alınmadı aday. Her şartta 3 takım da şampiyonun en büyük adayıdır. Her sezon böyledir. Bu ülkenin gerçeğidir bu. Sergen Hoca da devamlılık motivasyonunu Sergen Hoca'nın kendinde görmesi lazım. Kendini böyle motive etmesi lazım. Bıkmaması lazım. Erken vazgeçmemesi lazım. Erken vazgeçmesi hem kendi zararına, hem Beşiktaş zararına, hem de geleceğiyle ilgili bana göre zarar.
1: Peki Ahmet Hocam.
2: Şimdi filmlerde, yabancı düğünlerde hep şunu görürüz. Söyleyecek bir şey olan söylesin, yoksa ömür boyu sussun. Beşiktaş'ta da bu durum var şimdi. Bakın. Sergen Hoca'yı, taraftarı, yönetimi, Beşiktaş camiasını, Beşiktaşlıların hepsi çok iyi biliyor. şu an zamanın ne kadar önemli olduğunu biz de biliyoruz. Buradan söylüyoruz. Beşiktaş bir an önce önümüzdeki sezon görev yapacak olan kişileri, kurumları netleştirmeli ve hemen yola çıkıyor olmalı. Beşiktaş'ın önünde büyük zorluklar var aşması gereken. Beşiktaş'ın geçmişten çıkarması gereken büyük dersler var. Sadece geçmiş yıllardan değil, bu yıllardan da. Biz hep işte bu takımın forması şampiyonla oynar diyoruz. Beşiktaş formasının değerini en iyi bilenlerden biriyim. Orada görev yaptığım için. O forma, bırakın Türkiye Ligi şampiyonluğunu, Şampiyonlar Ligi'ne, oradaki şampiyonluğu oynamaya aday. O değerde bir forma. Ama biz o formayı kimlere giydireceğiz? Bakın işin bu boyutu önemli. Şimdi diyoruz ki 3-4 dokunuşla Beşiktaş yine oynar. Oynanmaz. Beşiktaş'ın şu anki kadrosuna baktığımızda, Beşiktaş'ın önümüzdeki sene geçmesi gereken rakibi bir Galatasaray, bir Trabzon, bir Fenerbahçe, en azından onlar kadar o üst düzey seviyedeki oyunu oynayacak hem anlayışının hem de kadrosunun olması lazım. Son sene içinde Sergen Hoca göreve geldiğinde daha transfer dönemi bitmemişti. Devre arası transferi Sergen Hoca yaptı. Ya bu sene yapılan transferlerden bile ayrılması gereken çok futbolcu var. Beşiktaş şunu yapmasın lütfen. 5 tane sıradan futbolcu alacağına ya 2 tane Orkun gibi geldiği zaman Beşiktaş'a uzun süre hizmet edecek oyuncu alsın. Şu an bakıyorum Tony Abraham gelmiş gitmiş. Şu an santrofor olarak devre arası alınmış. Bütün Beşiktaş camiası ya tek başına o yetmez, bizim daha kalitelisini almamız gerekir diyor. Çerni'den, Cengiz'den tutun Jota Silva'ya kadar kadroyu olduğu gibi sayabilirim. O yüzden Sergen Hoca'nın en büyük şikayeti de o. Bu gerçekleri bilerek Beşiktaş şu an yola çıkacak. Eğer ayrılık varsa o da sevdaya dahil dedik. Bu kararı birlikte verecekler. Tabii ki ligin bitmesini beklemelerini doğal karşılamak lazım. Bazen yaşanılan tatsız bir olayı hazmetmek için her iki tarafında birkaç gün zaman geçirmesi lazım. Bence Sergen Hoca Beşiktaş taraftarı arasında dönem dönem tepkiler olsa bile çok da büyük bir bağ var. Belki de benim Beşiktaş'ta son dönemde görmediğim bir bağ bu. Yani futbolcu taraftar bağından bahsediyorum. Ama her şeyin de Beşiktaş'ın lehine olacak şekilde planlanması lazım. Bence bu işler konuşulduğu kadar zor değil. Yani paranız da olsa garanti de değil. Yani siz doğruyu yapmak için yola çıkarsınız. Yola çıktığınız bütün ekip samimi bir şekilde o kulübe, o formaya hizmet aşkıyla doluysa başarı mutlaka gelir. Ama bir sene sonra gelir, ama iki sene sonra gelir. Hiçbir zaman da bu sene yaşadıklarını yaşamak zorunda kalmaz Beşiktaş camiası.
1: Yalnız şimdi Beşiktaş da para harcamıyor değil, onu da söylemek lazım. Yani son birkaç sezondur 15 oyuncu geliyor, 25 oyuncu gidiyor gibi çok garip bir situasyon
0: sadece
1: var.
0: Sadece bu geçtiğimiz Ocak ayında Beşiktaş 60 milyona yakın, 60 milyon Doğru. liraya yakın transfer yaptı. Ya Sergen Hocam'ın, ben devamından şöyle Sergen Hocam'ın, ya Beşiktaş camiası değil, bütün camialar için bu değişiklik şey getirmiyor. Devamlılık başarıyı getiriyor. Yani siz Okan Hoca'yı getirip 4 sene sabrettiyseniz başarı... Okan Hoca zaman zaman inanılmaz eleştirilere maruz kalmadı mı? Herkes eleştirdi Okan Hoca'yı. Sezon başında, sezon ortasında, ama ne yaptı? Devamlılık esasına uygun şekilde davranıldı ve başarı geldi. Peş peşe başarı geldi. Ben Sergen Hoca'nın o açıdan, yani Beşiktaş camiasının Sergen Hoca'ya sahip çıkması lazım. Sergen Hoca ve Serdar Adalı başkanın Beşiktaş'a borçları var. Bu borcu da bu sezon, en azından bu sezon herhangi bir muhalefet yapılmadan, herhangi bir söylemde bulunulmadan, tribün tepkisini de göstermeden Sergen Hoca ve mevcut yönetime müsamaha edilmeli ve şans verilmeli diye düşünüyorum. Açılacak tesis de Sancaktepe Belediyesi tesisleri açılıyor. Bunun davetini maalesef call center'dan bir arkadaşımız yapıyor yöneticilere, eski yöneticilere. Bu da bir kırgınlık gerekçesidir. Halbuki Sayın Başkan'ın başkanları, muadil olan yöneticilerin yöneticileri arayıp bu birliğe, beraberliğe, bu kucaklaşmaya davet edilmesi daha doğru bir davranış biçimi. Şikayetimiz de ondandır. Yoksa başka türlü Beşiktaş'ın başarısı. Hocamın dediğine katılıyorum. Yani 3-4 futbolcuyla Beşiktaş, evet, şampiyonun potasında olur her zaman. Forması kıymetli ama 3-4 futbolcu yetmez. Beşiktaş'ın santfora %100 ihtiyacı var. Bir önceki programda da söylemiştik yani. O tek başına, evet, Beşiktaş'ı alıp götürecek asla değildir. Beşiktaş'ın stopere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın %100, özür diliyorum.
1: Ben özür diliyorum. Önemli bir son dakika haberi geldi. Şimdi onu bir paylaşalım. Yarın Çaykur Rizespor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek ve bu mücadeleyi Asen Albayrak yönetecek. Yani ilk kez 4 büyük takımın maçını kadın hakem yönetmiş olacak. Bu da çok güzel bir gelişme. Yani, şimdiden de Asen Hanım'a başarılar
0: bununla
1: dileyelim.
0: Bununla ilgili bir olumsuz cümle kullanmıyorum. Hanımefendinin, bir kadının hakem olması çok kıymetlidir.
1: Tabii.
0: Yani bizim için Süper Lig maçına çıkması. Ama maçın da işte şeyi yok yani. Hani iddiası olmayan bir maç,
1: evet,
0: olduğu için. Keşke iddiası olan bir maça çıksaydı.
1: İddiası olan maçlara da illaki çıkacaktır.
2: Daha
1: muhakkak
2: yavaş
1: ki çıkacaktır. Tabii
0: inşallah,
1: adım,
0: evet,
1: adım olarak,
0: evet,
1: değerlendirilirse.
0: İsteriz. Kadınların olduğu her yerde doğru davranış vardır. Doğru şey vardır. Yapılanma vardır. Doğru şekillenme vardır. Gerçekten kadın çok kıymetlidir. Dünyanın en kıymetli şeyi kadındır. Çünkü Allah bile cenneti babaların ayağına değil, kadınların ayağının altına. Orada cennet, orada demiş. O açıdan tebrik ediyorum Ahsen kardeşimizi. İnşallah başarılı olacak.
1: Dileriz
0: başarılı olmasını da çok
1: olur.
0: Canı gönülden istiyoruz.
2: Hayırlı olsun.
0: Yani Beşiktaş'ın, özür diliyorum hocam, Beşiktaş'ın stopere ihtiyacı var, sol beke ihtiyacı var. Cengiz Under'den Under'de hiç
2: hocam,
0: ihtiyacı yok.
2: Hocam sezon bitti, daha plan anlatıyoruz. Bir ricam şu. O da şu. Bir defa Ahsen Albayrak benim her insana güvendiğim kadar güvendiğim bir hakem. Kadın ayrımcılığını yapmadan
0: asla
2: söylüyorum. Çünkü bazı kadınlar pozitif ayrımcılığa bile karşıdır. Ben hiçbir zaman onları, hele hele bu tür herhangi bir meslekte, erkeklerden ayrı bir yerde görmedim. O yüzden bizim bu konuya böyle yaklaşıyor olmamız lazım. Ben kendisine iyi bir maç diliyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Şimdi hocam o kadar güzel konuşuyor ki Türkçe'yi benden iyi konuşuyor.
0: Estağfurullah.
2: O yüzden onun gibi konuşmakta zorlanıyorum. Ama
1: bu arada toparlarsak çok güzel olur. Kim bilirimiz var.
2: Toparlayacağım bir. Hep şunu diyoruz. Ya bu yönetimin Beşiktaş'a borcu var. Kalmalı. Hocam bazı bazı yerlerde bazı yöneticiler, Beşiktaş'tan bağımsız söylüyorum, benim borcum var. Futbolcu aynı şeyi söylüyor. Teknik adam aynı şöyle. Borcum var, kalmam lazım. Borcu olanın değil, Beşiktaş'a doğru hizmet verecek insanların
0: başarı borcu.
2: Her yerde olması lazım. O bir. Son dönemde şu iki cümleyi çok kullanıyoruz. Değişim veya yeniden yapılanma. Hayır.
1: Peki.
2: Takımların değişime, yeniden yapılanmaya ihtiyacı yok. Gelişmeye ihtiyacı var. Bakın, her gün bir önceki günden daha iyi olmaya ihtiyacı var.
1: Peki.
2: Hocam teşekkür ederim.
1: Daha kim bilir var, teşekkür ederiz birazdan. Şöyle, iki kadın hakem görev alacak bu hafta oynanacak maçlarda, onu da söyleyelim. Kayserispor Konyaspor maçını da Melek Dakan yönetecek. Her iki hakemimize de elbette başarılar dileyelim ve haydi kim bilir'e geçelim. Size çok güzel 3 soru hazırladık. Hazırsanız ilki gelsin.
2: Bir daha hocamla geleceksek soruları ben ona sorayım, o bana sorsun.
1: Öyle bir sistemimiz yok, kusura
2: niye
1: bakmayın. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon hangi oyuncu daha fazla gol atmıştır diye soruyoruz. Paul Onuachu mu, Victor Osimhen mi, Marius Muandil-Maci mi, Steve Mounier mi? Kimin daha fazla golü var Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon? Zirvedeki ismin 7 golü var. Bir sonrakinin 5 golü var. Diğerinin 2 golü var. Birinin hiç yok.
0: Ben Osimhen diyorum ya. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü
1: Osimhen'in 7 golü mü vardır diyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon?
0: Evet. Hocam ne dedi? Hocam ne dediniz?
2: Ben yani bir şey demedim ama Osimhen değil.
0: Değil mi? Evet.
2: Muandil-Maci şimdi Samsunspor'un maçlarını bir düşünüyorum. Onu açı da değil bence. Bir de Steve

0: Meunier. Ben Meunier diyeceğim sanki.
1: Peki.
2: Ben de Marios diyeyim.
1: Muandırmacı ve evet. Meunier yanıtları evet. geldi. Bakalım. 7 golü kim atmış? Steve Meunier'i tebrik ediyorum. Muandırmacı'nın 5 golü var.
0: Çünkü Alanya'nın farklı kazandığı bir maç evet. vardı. Orada çok gol atmıştı.
1: Onaçun'un 2 golü var. Osimhen'in 3 golü.
2: Hiç golü yok. Evet. Evet. Sonradan evet. Sonu.
1: Peki ikinci sorumuzu görelim. UEFA kulüpler sıralamasının ilk basamağında yer alan takımı soruyoruz. Paris Saint-Germain mi? Bayern Münih mi? Real Madrid mi? Yoksa Liverpool mu? UEFA kulüpler sıralamasının ilk basamağında.
2: En çok kupayı Real Madrid almış bugüne kadar. Ama Bayern Münih. PSG ile Liverpool değil. Bana PSG son yıllarda ivme kazanan bir kulüp değil mi hocam? Öyle düşünüyorum.
0: Doğru da geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni onlar aldılar. İşte, yani bu önemli.
1: Bu arada bir önemli bir detay paylaşayım. Bu hesaplamalar son 5 sezona göre.
2: Evet, son 5. Son 5 sezondaysa değişir o zaman. Tamam.
1: Düşünelim.
2: O zaman Real Madrid değil, doğrudur. Bayern Münih diyorum ben ya.
1: Bayern Münih dedi Seyit
2: evet,
1: Ateş.
2: Dedim.
1: Hocam siz neler düşünüyorsunuz?
0: Çok arada kaldım.
1: Hangisiyle hangisi arasında kaldınız?
0: Yani hepsi birbirine çok yakın. Real Madrid, Liverpool.
1: Alayım.
0: Bayern Münih.
1: Bayern Münih. İki yorumcumuz da Bayern Münih dedi. Bakalım birinci sırada kim var? Doğruydu, tebrik ediyorum. Bayern Münih 147.500 evet. puanla zirvede Alman ekibi. Hadi son soruyu da görelim. Hangi teknik direktör İtalya Serie A'da daha fazla takım çalıştırmıştır diye soruyoruz. Antonio Conte mi, Massimiliano Allegri mi, Fabio Capello mu, Roberto Mancini mi?
2: Roberto Mancini diyorum ben. Fabio Capello
1: çok hızlı yanıt verdi.
2: Hep dışarıda çalıştı. Öyle aklımda. Antonio Conte son zamanlarda boşta zaten şu anda değil mi Conte?
1: Bu arada...
2: Onun için Roberto Mancini diye düşünüyorum İtalya Ligi'nde.
1: Doğru cevap 4 takım çalıştırmış, diğerleri 3.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Aslında çok da bir fark yok.
0: Ben daha fazla diye düşündüm. Ama benim oradaki tercihim Massimiliano Allegri.
1: Massimiliano Allegri diyorsunuz.
2: Ben Mancini dedim zaten.
1: Roberto Mancini ve Massimiliano Allegri yanıtları geldi.
2: Evet. Canımız sağ olsun.
1: Tabii ki canım. Görelim. Bilemedim. Antonio Conte'ydi. Evet. Buradan puan veremedik.
2: Canımız sağ olsun.
0: Sağlık olsun.
1: Peki. Ahmet Akcan çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Seyit
0: ediyorum.
1: Ateş çok teşekkür
2: Bizi
1: ediyorum.
2: Programın başından beri seyreden İsmet Göktürk kardeşim var. Ona da selamlar.
1: Tüm izleyicilerimize de selamlar gönderelim. Biz saat başında gün ortasıyla devam ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Sen al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışma.

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS ile gel.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.
7: Kontrol.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1'le geçen Trabzonspor finalde TUMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.
1: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarında çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onarcu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov cezalarını gönderdi.

0: Kizaşı, top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
1: Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
0: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulay, Bouchari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde ceza alanına girer girmez vuruyor ve gol! İkinci dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
1: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
0: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında, Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alanda, gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Augusto, bomboş bir alan, girdi ceza alanına, top hala kendisinde, son çizgi çevirdi içeriye, gol pozisyonu, Onaçu müdahale geldi, karambol, uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
1: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih, Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya, Pina pas hatası, Samet Pina mücadelesi, Augusto da eklendi. Tonkya, Furkan hareketli, Tonkya'dan Furkan'a, Bivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar, Furkan vurdu Onana. Bivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı, pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta. Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
0: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor.

0: Şimdi maç sonuna gidelim ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile oyuncuların A-Spor'a yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Zor bir maç oldu ki zaten maç öncesinde de siz

0: verdiğiniz röportajda zor bir karşılaşma beklediğinizden bahsetmişsiniz. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı? Bununla başlayalım isterseniz.
1: Şöyle söyleyeyim, biraz espri de ciddi bu. Yani hoca kovduracak maçlar bunlar. Onu söyleyeyim yani. Ama ikinci yarı isteğimiz, arzumuz, biraz inisiyatif alma alışımız. Ama genel olarak oyun hakkında söylenecek benim adıma çok olumlu çok şey yok açıkçası. Böyle maçları daha dikkatli ve daha önceden bitirmemiz lazım. Onun neticesinde tabii söylediğimiz gibi kadrodaki durum, sakatlıklar, şunlar bunlar. Onları tekrar konuşmaya gerek yok. Kupayı çok istediğimi söyledim. Bu grubun tüm zorluklara rağmen herkesin fuzuli konuşup, hiçbir şey bilmeden konuşup, içerideki tüm her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi. Bunu kupayla taşlandırmamız lazım. Umarım bu grup, bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla beraber yerini alır. Bu da beni açıkçası çok mutlu eder ama tabii ki zor yani, kolay değil. Geçen sene final kaybettim zaten. Bir Süper Kupa'da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. Ama benim illa kupa alayım diye öyle bir derdim de yok açıkçası. Ama özellikle bu grubun, az önce söylediğim şekilde bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Biz inşallah Allah nasip eder bize. Ama kupadan ziyade işte beni şu an konuşmamdan ve auramdan belli olduğu gibi oyunun kendisi çok fazla ilgilendiriyor. Ama bazı maçlarda da böyle oluyor açıkçası. Ama sonuç olarak finaldeyiz. Finalde yine deplasmanda yenildiğimiz bir takımla oynayacağız. Ve onlar da bunu en az bir kadar, biz kadar çok isteyecekler. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Bugünkü isteğimiz kupa isteği değildi. Biz daha fazla istememiz lazım. Ve oyuncular bunu söylemde gerçekten hissediyorlar. Söylüyorlar kendi aralarında. Ama bunu oyuna da yansıtmamız lazım. Daha fazla inisiyatif almamız lazım. Ama kupa maçları her zaman farklı olur. Umarım orada taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz. Herhalde Ozan'ı artık milli takıma herhalde davet ederler diye düşünüyorum. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, 8 santrafor oynadı. Haftaya da büyük ihtimalle stoper oynayacak. Buradan da söyleyeyim. Dolayısıyla her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı.
2: We have two more games. Finally it's something we want to win and make our fans and us happy. We deserve it after a great season.
3: Bizim adımıza finale çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk zaten. Deplasman maçları her zaman zor çünkü takımlar genç oyuncularla oynuyor da olsalar her zaman cesaretle oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da maçları daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda sezon sonu da geldi sizin de aslında demin de konuştuğumuz gibi. Çünkü sezon sonunda maçlar daha da zor olmaya başlıyor. Ama hedefimiz finale çıkmaktı, finalde olabilmekti. Hak ettiğimiz o kupayı alabilmekti. Çünkü gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum da kupayla noktalayacağız. Tabii ki mutluyum burada. Ben de bilmiyorum aslında. Tabii ki Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs ayında da Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak. Sonra Trabzonspor kararı aldıktan sonra ben de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz neler, geleceğin neler getireceğini. Burada mutluyum. Tabii ki ondan sonra geleceğin neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
4: Eu quero mudar esse histórico porque eu quero ser campeão pelo Trabzonspor.
3: Öncelikle çok teşekkürler. Çok mutlu oldum ifade etmek zorundayım elbette. Çünkü hem oyuna girebilme fırsatı buldum hem de takım olarak galip gelebildik. Gerçekten beni çok mutlu ediyor bu. Şu da var aslında, belki de biraz daha sakin geçmesi beklenen bir maçtı. Ama önemli olan galip gelmek, önemli olan finale uzanabilmekti. Bizim adımıza bu oldu. Trabzonspor'un sizinle bahsettiğiniz gibi son iki yılda maalesef alamadığı bir kupa var. Ama tabii ki yine orada olacağız. Trabzonspor'la beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini, neler hissettirebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum ben de. İnanılmazdı gerçekten. Çünkü taraftarınızın size bu nezde, bu seviyede destek olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz içeride de oynasak, dışarıda deplasmanda da oynasak, taraftarımız her zaman bizim için inanılmaz bir ortam hazırlıyor. İnanılmaz bir destek veriyorlar ve umuyorum ki finalde de tekrar bu desteği göreceğiz onlardan.
5: This game is very important for us and we are happy that we won it.
3: Elbette çok önemli galibiyet bizim adımıza. İyi başlamadık, bunun da farkındayız belki ama bazen bu durum yaşanır, bazen iyi başlamazsınız. Ama sonunu iyi bitirebilmek önemli, galip gelebilmek önemli. Finaldeyiz, zaten en çok da bizi mutlu eden şey bu. Zaten görebiliyorsunuz tüm takımın ne kadar mutlu olduğunu, bunu ne kadar istediğini. Umuyorum finalde

0: İyi bir sorun çalacağız. İki maçımız kaldı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Önce hafta sonunda oynayacağımız bir maç var. Yine demin konuştuğumuz gibi bir finalimiz var sonrasında ama Trabzonspor için daha önce de ifade etmiştim bunu. Nerede ya da kimle oynuyor olursanız olun, ligdeki pozisyonunuz ne olursa olsun en önemli olan şey galip gelebilmekti. Trabzonspor her yerde galip gelmeye çalışır. Biz de yine bunu yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı elbette kazanmaya, önce hafta sonunda sonrasında finalde kazanmaya çalışacağız. Tabii ki soyunma odasında bugün çok güzel bir atmosfer vardı ve maçları konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar.
1: Şimdi de Ozan Tufan ve Wagner Pina'nın maç sonu açıklamalarını izleyelim.
2: Finale çıktığımız için çok mutluyuz. Geçen sene biliyorsunuz finali kaybettiğimizde takım olarak çok üzüldük, şehir olarak çok üzüldük ama bu sene inşallah o kupayı şehrimize götürmek istiyoruz. Önemli olan burada galip gelebilmekti, finale çıkabilmekti. Bunun için mutluyuz. Bir cümlede taraftarımız için söylemem gerekiyor. Gerçekten onlara buradan çok teşekkür ederim. Takımım adına, Trabzonspor adına. Bizi gayet çok güzel, çok iyi bir şekilde desteklediler. Gol yedikten sonra da keza aynı şekilde bizi ayakta tuttular diyebilirim. Onlara buradan cani gönülden çok teşekkür ediyorum. Final maçında da aynı performansı, aynı şeyi bekliyorum. Çünkü gerçekten takımın buna çok ihtiyacı var. Kupa kazanmak istiyoruz. Çünkü bu sezon gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Sadece tek eksiğimiz olan kupaydı. Onu da biz alıp taşlandırmak istiyoruz. Bu seneye yakışan o olur diye düşünüyorum. İnşallah istediğimiz olur. Mutlu olan taraf biz oluruz. Milli takım için de tabii ki her oyuncunun, her Türk futbolcunun hayalidir. Dünya Kupası'na gitmek, milli formayı giyebilmek. Yıllarca giydim, yıllarca terlettim. İnşallah tekrar nasip olur. Ben de milli takıma gitmeye hak kazanırım. Dünya Kupası'na arkadaşlarımla birlikte olurum. Benim için çok gurur verici bir an olur.
3: Ben fidem diye böyle İrafina Liga'ya.
0: Bunun aslında doğrusunu söylemek gerekirse bizim adımıza biraz sıkıntılı bir maç olduğunu ifade etmek gerekebilir. Çünkü bu tür maçlar zordur, ucunda final olan maçlar çok kolay değildir. Ama zaten önemli olan şey finale kalabilmekti. Tabii ki şunu çok net ifade edebilirim. En iyi maçımız değildi ama bugün tek hedefimiz finale kalabilmekti, galip gelebilmekti. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Aslında Dünya Kupası'ndan önce bir final maçımız var. O final maçını en iyi şekilde geçirip, final maçını kazanıp, en o moralle birlikte Dünya Kupası'na o şekilde katılıp, Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermek istiyorum elbette.
1: Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de mücadelenin ardından A-Spor'a konuştu.
4: Tabii içinde bulunduğumuz hem oyuncu sayısı, işte sakatlıklar falan, çıktığımız kadroda genç oyunculara da şans verdik. Böyle durumlarda tabii onlar için de önemli. Gayet de iyi oynadık. Bütün çocuklar gayet iyi oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten 2-3 tane de takımda oynayabilecek seviyede gelecekte de önemli oyuncu olacak oyuncumuz da var gençlerde. Bunlar sevindirici. Şimdi hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençler Birliği'nin Süper Lig'deki varlığı önemli. İnşallah bunu başarırız. Tabii onlar biliyor zaten benim düşüncelerimi. Geçen hafta da söyledim. Gençler Birliği'nin varlığı hepimizin ötesindedir. Onun için bütün çabamız takımı ligde tutabilmek.
5: Yani evet, bugün aslında çok güzel bir karşılaşma oldu. Yaklaşık bizim adımıza 5 tane altyapıdan oyuncumuz vardı. Erk çok güzel bir gol attı. Onu da tebrik ederim. Aslında kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Kupada iyi işler yaptık. Ama buraya kadarmış. Trabzonspor'u tebrik ederim. Kendimle ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Maçın içinde bir pozisyon oldu. Yani ben geçmişte burada oynadım. Trabzonspor'da oynadım. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Eğer tabii ki onları sinirlendirdiysem, üzüldüysem kusura bakmasınlar. Maçın içinde gerginlik oluyor. Sadece orada bir aksiyonda yanlış bir şey, bir kelime kullandığını gördüm arkadaşımın. Ben de onu korumak içgüdüsüyle gittim. Ortam gerildi ama onları çok seviyorum. Beni sevmeyeni de ben severim. Trabzonspor taraftarına başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şeyler onları bekler.
6: Ya ilk başta tabii ki çok üzgünüz. Buraya kadar biz getirdik. Yarı finale kadar biz getirdik. Sonunda getirmek istiyorduk. Gençler Birliği'nin olduğu yerde her zaman hedefler büyüktür. Hedefimiz kupayı kazanmaktı.

0: Ama takımımla, oyuncularımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle, abilerimle gurur duyuyorum. Gençler Birliği'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunda farkındayız. Bunda her zaman kim olursa olsun, gençler olsun, büyükler olsun sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bugün olmadı. Çok yakındık. Çok maalesef üzücü goller yedik. Kendi kalemize attık 1-1. Sonra duran topta önceden bize yöne bence faul verilmesi gereken bir pozisyonda rakibe verilip duran toptan 2-1 yedik. Çok üzgünüz ama dediğim gibi gurur duyuyorum. Sezon henüz bitmedi. Daha bir tane çok çok önemli bir maçımız var. Bir ölüm kalım maçı denilir. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp onu kazanmaya gideceğiz inşallah ve ligde kalmaya çalışacağız.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu'nda açıklamalar yaptı. Şampiyonluk için mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Özbek, tek aday olarak gireceği seçimdeki sloganını da duyurdu.
2: Her Mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz değerli arkadaşlar. Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Ben öncelikle bu başarıda büyük emeği olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük. O hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi. Cuma günü statımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sezonun her anında yanımızda olan tüm Galatasaraylıları şampiyonluk coşkusunu yaşamaya cuma günü davet ediyorum. Değerli hazırım, bugün seçimden önceki son toplantımızı yapıyoruz. Bize bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Bu yolda ilerlerken bize verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz bizim gücümüz oldu. Bizimle birlikte başaracağımıza inandınız. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımızı geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazmak fırsatımız olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız değerli hazırım. Ben bugün bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Ve geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü buradan sizlere veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
1: Galatasaray yönetimi performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır'ın maaşına zam yapmayı planlıyor.
3: Galatasaray'da şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Sarı kırmızılı takımın efsane kalecisi Muslera'yı unutturan Uğurcan performansıyla herkesin gönlünü de kazandı. Galatasaray yönetimi Dünya Kupası'nda boy gösterecek Uğurcan Çakır'ı turnuvayı beklemeden ödüllendirme kararı aldı. Başkan Dursun Özbey'in talimatıyla başarılı file bekçisinin mevcut sözleşmesine zam yapılacak. Sezon başında Barış Alper'in garanti parasını 200 milyon TL'ye çıkartan Galatasaray

0: Karay. 110 milyon TL'ye imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak. (Gülüyor) 30 yaşındaki milli kaleci ayrıca takımda olası ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci, üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda. İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren Uğurcan Çakır, Galatasaray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor. Uğurcan özel antrenörüyle yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada da başarılarıyla aldı.
1: Fenerbahçe'de başkan adaylarının seçim sloganları belli oldu.
2: Fenerbahçe'de başkan adayları seçim öncesi iletişim çalışmalarını hızlandırdı.
3: Emek, zaman, en çok da sevgimiz.
2: Sarı lacivertliler 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurulla yeni başkanını seçecek. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk'le birleşti. Bizim Fenerbahçemiz sloganıyla yola çıkan Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyalarının yürütüleceği resmi hesaplarda açıldı. Aziz Yıldırım'ın resmi seçim hesabından kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanı ifadeleriyle video paylaşıldı.
4: Şimdi yeniden kim olduğumuzu ve neye inandığımızı hatırlama zamanı.
2: Bir diğer başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe'm ne istersen iste benden sloganıyla yola çıktı. Hakan Safi'nin seçim süreci boyunca yapacağı çalışmaların paylaşılacağı X hesabı da açıldı. Hakan Safi'nin seçim hesabından Fenerbahçe ne istersen iste benden diyerek hep beraber güçlü bir Fenerbahçe için geliyoruz ifadeleriyle video

0: sahip. Hakan Safi ile birlikte futbol, sportif yönetim ve uluslararası gelişim üzerine sohbet ettik ifadelerini kullandı. Portekiz ve Türk futboluna dair fikir alışverişinde bulunduklarını da belirten Salvador, Fenerbahçe ile her zaman kurumsal ilişkiler sürdürmeye ve iki taraf için de anlamlı olacak işbirliğine açığız dedi.
1: Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Granit Xhaka oldu.
2: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için yoğun mesai yapan Beşiktaş'ta Granit Xhaka ismi gündemde yer almaya devam ediyor. Premier Lig ekibi Sunderland ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki İsviçreli futbolcunun takımdan ayrılmayı istediği ve siyah beyazlılara gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Granit Xhaka hamlesinde Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı görüşme belirleyici olacak. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak siyah beyazlıların Xhaka'yı takipte tuttuğu bildirildi. Yapılacak zirve sonrası transferle ilgili yol haritasının netleşmesi bekleniyor. 6 ve 8 numara oynayabilen başarılı yıldız bu sezon Sunderland'de 34 resmi maça çıkarken 1 gol 6 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde birçok önemli başarı kazanan Granit Xhaka, Arsenal'da 2 kez FA Kupası ve 2 kez Community Shield, Bayer Leverkusen'le 2023-2024 sezonunda tarihi bir şampiyonluk ve Basel'de de 2 kez İsviçre Ligi şampiyonluğu yaşadı. Başarıları kadar liderlik özelliğiyle de ön plana çıkan tecrübeli orta saha, Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel, Sunderland ve İsviçre milli takımında kaptanlık görevinde bulundu.
1: İtalyan ekibi Cagliari, Semih Kılıçsoy'un bonservisini almak için Beşiktaş'ta masaya oturacak.
3: Serie A'da kümede kalmayı garantileyen Cagliari'de gözler Beşiktaş'tan kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceğine çevrildi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonu bulunan genç futbolcu için kısa süre içinde Beşiktaş'la masaya oturması bekleniyor. Serie A'da sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalan Semih, ilerleyen haftalarda performansını yükseltti ve çıktığı 25 resmi maçta 4 gol kaydetti. Cagliari teknik direktörü Fabio Pisacane, ligde oynanan son 5 karşılaşmada genç oyuncuya süre vermezken, İtalyan ekibi bu süreçte 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Cagliari sözleşmede bulunan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. İtalyan yöneticilerin kısa süre içinde Beşiktaş'a 9-10 milyon euro bandında bir teklif yapması bekleniyor. Avrupa'da kariyerini sürdürmek isteyen Semih Kılıçsoy da İtalya'da kalmaya sıcak bakıyor. Tarafların 20 Haziran'a kadar bonservis konusunda anlaşması halinde genç oyuncu Cagliari ile uzun süreli sözleşmeye imza atacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanamaması durumundaysa Semih'in diğer teklifleri değerlendireceği belirtildi. Serie A'dan bazı kulüplerin de genç golcünün durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki süreçte Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği ifade ediliyor.
1: Yeni sezonda Süper Lig'de yabancı kuralı daha önce açıklandığı gibi 10+4 şeklinde uygulanacak.
2: Süper Lig'de yeni sezonda yabancı sayısı değişmeyecek. Ancak 12+2 olan kural daha önce ilan edildiği gibi 10+4 şeklinde uygulanacak.
4: Mucci cezalarını önlerdi. Kafa toplarda gol! Batagol!
2: Bu sezon kulüplerin kadrosunda bulundurduğu 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri yoktu. Diğer iki oyuncununsa 2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekliydi. Önümüzdeki sezon yaş kriteri aranmayan futbolcu sayısı 12'den 10'a düşecek. Yaş kriterine tabi olan oyuncu sayısı ise 2'den 4'e çıkacak. 2026-2027 sezonunda bu 4 futbolcunun 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor. Bir istisna olarak kulüplerin şu anda kadroda bulundurdukları 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı futbolcular bu kurala tabi

0: olarak A takım listesine yazılabilecek.
1: Ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, 4-0 oluyor. Archie anlatıyor.
0: Gelecek sezon için şampiyon Galatasaray'da sözleşmeli oyuncularından Renato Niaga ve Elias Yelert yaş kriterini karşılıyor. Fenerbahçe'de Sıdıkı Şerif, Dorge Lesnene, Archie Brown, Onyen Mimović ve Omar Faye 4 kişilik listeye girebiliyor.
1: Şerif ceza alanında, Şerif vurdu ve gol!
0: Beşiktaş'ta Junior Olaytan ve Elan Ricardo yeni sezon için yaş kriterine uyarken bu konuda eli en rahat olan kulüp Trabzonspor. Bordo Mavililerin mevcut kadrosunda 4 kişilik kontenjana yazabileceği 6 futbolcu bulunuyor. Karadeniz ekibinde Wagner Pina ve Arseni Batagov 2002 doğumlu, Chris Tulay, Matias Lövik, Chibuke Vivu ve Felipe Augusto ise 2003 veya sonrası doğumlu.
2: Muçi orta geldi, kafa vuruşu, top ağlarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
3: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar Beşiktaş maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
4: Beşiktaş maçı o anlamda bizim için çok önemli. Kazanabildiğimiz takdirde de çok istediğimiz ligi 8. sırada bitirmeyi başaracağız. Oyun anlamında da skor anlamında da bizim adımıza tatmin olmadığımız, üzüldüğümüz de anlar oldu. Ama acısıyla tatlısıyla bu seneyi kapatıyoruz. Umarım da arzu ettiğimiz son maçı kazanıp 3 puan alıp ligi 8. sırada bitirebilirsek de dediğim gibi bu bizi mutlu edecek. Ligin en iyi kadrolarından birisi. Her takımın inişleri çıkışları oluyor. Bütün takımlar yaşıyor bunları. Ama ne olursa olsun Beşiktaş Beşiktaş'tır. Oynayan her oyuncusu değerli. Bizim takımın her oyuncusu olduğu gibi. Hafta sonu anlamda çok zorlu bir maç bekliyor. Son haftalarda evimizde iyi sonuçlar aldık. Son 5 maçımızı kazandık. Gönül istiyor ki 6. maçı da kazanıp ligi mutlu, güzel bir şekilde kapatabilmek umarım da başarırız. Öncelikli olarak benim antrenör olarak hedeflerim arasında bir göze hoş gelen futbol bir tamaşa sanatı gibi. İzleyen insanların mutlu olabildiği, Rize Spor tribününe gelen insanların, dışarıdan seyredenlerin mutlu olduğu bir oyun ortaya koyabilmek. Bunun içinde tabii birçok parametresi var. Birlikte hareket eden, birlikte savunup birlikte hücum eden, mümkün olduğunca skor üretebilen, mümkün olduğunca az gol yiyebilen bir takım oluşturmak. Genel olarak hep bu serzeniş olmuştur. Biz de Rize Spor olarak bu sene ciddi, benim bulunduğum süreçte ilk başlayan Konya maçından sonra baktığımda Alanya maçı, Konya maçı birçok maç sayabilirim ki gerek hakem kararları gerek VAR kararları ciddi anlamda canımızı yaktı. Puan anlamında belki çok daha üstte olabilirdik o anlamda. Belki lehimize dönselerdi. Dünya Kupası da bizim hepimizin özlemle beklediği bir organizasyon. İnşallah ve bütün kalbimle de inanıyorum. İnşallah çok çok bizi mutlu edebilecek güzel bir sonuçta dereceyle bitirip döneceğiz.
3: Milli futbolcu Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi.
0: Arda Güler ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

0: Milli futbolcu Real Madrid tarafından her ay düzenli olarak verilen ödülü kazandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada Arda Güler Nisan ayında Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı ve özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü ifadeleri kullanıldı. Yakın süreçte Arda Güler'le ilgili konuşan La Liga ekibinin efsane futbolcusu Marcelo da Arda Güler mükemmel bir futbolcu. O mütevazı ve çok sakin. Bir Real Madrid oyuncusunda bulunması gereken bütün meziyetlere sahip demişti.
1: Paris Saint-Germain Lig 1'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
2: Fransa Lig 1'de en yakın takipçisiyle puan farkını 9'a çıkaran Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti. (Gülüyor) 29. hafta erteleme maçında takipçisi Lens'a konuk olan

Başkent ekibi karşılaşmayı Kvaratskhelia ve Mbaye'nin golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 76'ya çıkaran Paris Saint-Germain ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

0: Başkent ekibi böylece tarihinde üst üste 5. toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı. Luis Enrique yönetiminde geçtiğimiz sezonu ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanan ekip 30 Mayıs Cumartesi akşamı üst üste ikinci zafer için Arsenal'la Budapeşte de karşılaşacak. Paris Saint-Germain'in son 14 yılda aralıksız şampiyon olma serisine sadece Monaco ve Lille ket vurabilmişti. Lille 2020-21 sezonunda milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Real Madrid Başkanı Florentino Perez çarpıcı açıklamalar yaptığı basın toplantısında istifa ve Mourinho iddialarına da yanıt verdi.
0: Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez kulübü seçime götürüyor. Yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Perez, kötü gidişatın bitmesi için seçime gidilmesi gerektiğini ve yeniden aday olacağını söyledi. 79 yaşındaki başkan sözlerine, "İstifa etmeyeceğimi söylediğim için üzgünüm" ifadesiyle başlarken, "Aday olmak isteyen varsa karşıma çıksın" şeklinde meydan okudu. Real Madrid camiası içerisinde bazı grupların kontrolü ele geçirmeye çalıştığını iddia eden Perez, bazıları ölümcül bir kansere yakalandığımı bile söyledi. "Bir söylenti uydurdular ve büyüdü. Tabii ki doğru değil" dedi. Valverde ile Tchouameni arasında yaşananlara da değinen başkan, "İki oyuncu kavga etti diye Real Madrid'de kaos çıkmaz. 26 yıl önce seçildiğimden bu yana futbolcuların kavga etmediği tek bir gün bile yok. Ama bunlar kulüp dışına çıkmamalı. Biz bu sızıntının sorumlusunu biliyoruz" yanıtını verdi. Perez son günlerde sıkça dile getirilen Jose Mourinho iddialarını ise "şu an o aşamada değiliz" diyerek geçiştirdi. Florentino Perez ilk olarak 2000-2006 yılları arasında başladığı başkanlığa 2009'dan bu yana kesintisiz devam ediyor.
1: Valencia Basket Panathinaikos karşısında 2-0 geriye düştü. Euroleague playoff serisini muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazandı ve Final Four'a yükseldi.
2: Euroleague'deki İspanya temsilcilerinden Valencia muhteşem bir geri dönüş hikayesiyle adını Final Four'a yazdırmayı başardı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Final Four'a ev sahipliği yapacak Panathinaikos'la eşleşen ve evindeki iki maçı da kaybeden Valencia, Ergin Ataman'ın ekibine karşı seride 2-0 geriye düşmüştü. Ancak pes etmeyen ve deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Pedro Martinez'in öğrencileri hem durumu 2-2'ye getirdi hem de final maçını İspanya'ya taşımış oldu. Serinin 5. maçına hızlı başlayan turuncular ilk çeyreği 14-10, devreyi ise 35-23 önde tamamladı. Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanyol ekibi final periyodunda farkı iyice açtı ve maçtan 81-64 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Branko Badio 20 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken Panathinaikos'ta Nigel Hayes 15, Cedi Osman 10 sayıyla oynadı. Tarihinde ilk kez son dörde kalan Valencia Basket, Real Madrid'le finale yükselme mücadelesi verecek. Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihlerinde Panathinaikos'un sahasında düzenlenecek.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Beşiktaş Gain 5 yıl sonra Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda mağlup etti. Ligdeki en yakın takipçisine konuk olan siyah beyazlılar rakibini 85-72 yendi. Beşiktaş bu sonuçla birlikte normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlup

0: galibiyetle tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise toplam 5. yenilgisini yaşadı. Sarı lacivertliler normal sezonun son maçında 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Fenerbahçe kazanması halinde normal sezonu lider olarak bitirecek. Sırada NBA var. Detroit Pistons'ı uzatmada yenen Cleveland Cavaliers seride 3-2 öne geçti.
1: NBA Batı Konferansı yarı finalinin 5. maçı Detroit'te oynandı. Dünya ünlü rapçiler Eminem ve 50 Cent'in de saha içinden takip ettiği maçta Detroit Pistons taraftarı önünde Cleveland'ı konuk etti.
2: Harden drives, Harden shoots, Harden scores and the foul. James Harden.
1: 20 bin seyircisinin önünde maçı hızlı başlayan ev sahibi ekip 3. periyodun sonuna kadar üstünlüğü koruyan taraf oldu. Son bölümde atağa kalkan Cleveland bir ara öne geçse de skoru koruyamadı. Ancak maçı uzatmaya götürmeyi başardı. Uzatmada performansını sürdüren ve rakibini arkasında tutan Cavaliers sahadan 117-113 galip ayrıldı. Cleveland'da James Harden 30 sayı 8 reboundla oynarken Donovan Mitchell 21, Max Strus da 20 sayı üretti. Ev sahibi ekipte ise Kate Cunningham 39 sayıyla maçın en skoreri olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
2: Cunningham gets it, fires up, three-pointer, it's good! Clutch Cade knocks it down!
1: Serinin 6. maçı Cuma gecesi Cleveland'da oynanacak. Cavaliers bu maçı da kazanırsa konferans finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.
0: La Liga'dan özet görüntülerle bugün gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren spor gündemini izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
3: Alaves Barcelona maçından bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Alaves için çok kritik bir maç. Barcelona için tatile, Dünya Kupası'na geri sayım maçı. Alaves'le oyuncular alkışlayacak sanıyorum Barcelona'yı. Evet, şampiyon Barcelona alkışlarla geliyor sahaya. İlk düdük Barcelona başlıyor maça. Koundé. Arkaya doğru çok iyi top, Rashford dışarıya. Perez orta geldi. Tony Martinez yerde. Sürüyor oyun. Rebah iyi vuruşları var. Rebah yandan dışarıya. Korner. Casado. Rashford kaleye doğru geldi, ustalar vurdu oradan Rashford. Corner kullanıldı. Rashford şimdi Blanco, Diabate vuruldu, Diabate! İşte bunu kovaladılar. İşte bunu beklediler 45 dakika. Bir şekilde gol yemeden durdular. Ve her duran top tabii. Golü buluyor Alaves. Altın değerinde, elmas değerinde bir gol onlar için. Koundé karşısında Rebah. Çekti topu. Rebah'tan orta. Diabate kafa Şezri. Bomboş kaldı Diabate. Şezri çıkarttı. Atak sürüyor Perez. Perez. Balde sakladı ve out. Olmo. Kazanan Blanco. Blanco'dan pas. Avantajı oynattı hakem Rebah. Rebah savunma arkasına çok güzel bir top Chesney. Perez yerden, Koundé, Balde, şimdi Blanco, Guridi, Guridi son anda direkten çıktı sanıyorum, önce son
4: bence
3: sayı.
4: Bence de direkt.

0: Maç bitiyor Alaves. Barcelona'yı mağlup ediyor. Ve lige tutunma yolunda dev bir adım atıyor.
1: Jose Guzman'ın düdüğüyle Osasuna Atletico Madrid maçı başladı iyi seyirler. Alessio Lisci ekranda ve Diego Simeone. Griezmann döndü yüzünü araya yuvarladı. Gol pozisyonu, bir aşırtma vuruş ama kaleci ikinci pozisyon. Griezmann elle oynama bekliyor Atletikolular. İşte iki teknik patron ekrana getiriliyor şu an. Bir inceleme söz konusu. Penaltı mı değil mi? Penaltı. Kazanıyor penaltıyı Atletico Madrid. Elle oynama Javi Galan ve şimdi öne geçme şansı Atletico Madrid için. Kalede Aitor Fernandez, dakika 15. Ademola, Lookman ve gol! Atletico 1-0 önde Osasuna deplasmanında. Çok soğukkanlı, iyi bir penaltı. Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor Ademola. Lookman öne geçiriyor Atletico'yu. Bu arada gol pozisyonu, vuruş dışarıya Ante Budimir. Çok çok net bir şans. Özür diliyor Koke ama bir işten bile değildi. Hadi diyor Lisci. Devam edin diyor takımına. İşte bakın burada geri pas Koke. Doğrudan hediye etti. Karşı karşıya Ante Budimir. Bekledi. Vurdu ama dışarı attı Ante Budimir. Marcos Llorente. Pupi. Pupi yerden çevirdi Marcos Llorente. Girdi topun altına. Kafa gol. Alexander Sörloth. İkinci golü buluyor Atletico. Az geldi, öz geldi bugün Atletico. 2-0. İkinci yarı başında oyuna dahil olmuştu Alexander Sörloth. Tam da değişiklik hazırlığı içindeydi Lisci. İstenmeyen zamanda geliyor gol. Biraz daha rahatlıyor Atletico şimdi. Obed Vargas çaldı topu, taşıyor ileri. Obed Vargas'tan Ruggeri'ye yerden ulaşmadı top. Hansko da öndeydi. Görev bölgesine dönmeye çalışıyor şimdi. Bir müdahale. Llorente faul. Marcos Llorente'nin kartı var ve bu onun ikinci sarısı. Atletico 10 kişi. Hızlı hücumu kesiyor Marcos Llorente. Çift sarıdan atılıyor Marcos Llorente. Geliyor yine Osasuna, son çizgiye pas, yerden içeri orta, gol şansı, top boşta, dönerek vuruş, gol! Gol, gol, gol! Kalkın ayağa diyor Kike Barha, 2-1. Ve işte o meşhur anons. Gol geldi ama biraz geç geldi. Osasuna aradığı golü kayıp zamanda buluyordu, 2-1. Ve son düdük geliyor Jose Guzman'dan. 3 puan Atletico'nun. Osasuna 1, Atletico Madrid 2. Maçın sonucu.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör

0: Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Aspor Radyo. Bir reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Chaos Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Konya Spor'la Trabzonspor Antalya'da kupaya uzanmak için karşı karşıya gelecekler. Tabii ki ligde de bizleri bekleyen bir son hafta var. Şampiyon belli, Avrupa sıralaması belli ama küme düşecek son takım kim olacak? Hafta sonu Süper Lig'de bu sorunun cevabını alacağız. Hem hafta sonundan konuşacağız hem dün kupadaki diğer yarı final yani Beşiktaş-Konya Spor maçından sonraki yarı final Gençlerbirliği Trabzonspor maçından konuşacağız. Hem transferlerden hem sezon içinden her şeye değineceğimiz bir spor gündemi sizleri bekliyor diyelim. Onur Özkan ve sevgili Cem Kerpiççiler de bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi bir özeti hatırlayalım isterseniz. Düne gidelim değerli izleyenler, Ankara'ya gidelim. Ankara'da Gençlerbirliği Trabzonspor karşı karşıya geldiler kupada yarı finalde. Gençlerbirliği öne geçti ama Trabzonspor geri dönmeyi başardı ve kupada final biletini aldı. Dünü hatırlayalım, sonra üzerine konuşacağız.
3: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada. Her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, top da dışarısı Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı, top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
4: Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
3: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi. Bouchari. Kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
4: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
3: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alardı. Gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisi. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onaçu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar Eryaman'da.
4: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonka'dan Furkan'a. Yivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı, pozisyona dönüştü ama Furkan onu anaya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top, Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan! Harika bir şutta Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
3: Ozan kullanıyor, yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
4: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.

0: Trabzonspor işte bu görüntülerde kupada finale uzandı ki zor oldu Trabzonspor için. Aslında maç önünde kadrolara baktığımızda Trabzonspor için sanki kağıt üzerinde daha rahat bir maç görüntüsü vardı ama tabii işte futbolu bu yüzden seviyoruz. Sahaya yansıması her zaman aynı olmayabiliyor. Onur, seninle başlayalım. Trabzonspor'da biraz sanki ilk yarı, hatta ilk 60 dakika şu görüldü. Tabii ki kupa çok büyük bir hedef. Çünkü Fatih Hoca özel bir sezon geçirdi bence. Kupayı alsa da almasa da bu arada benim görüşüm o. Ama yine de böyle bir sezonu tabii ki bir teknik adam olarak bir kupayla bezemek istersin. Ama bazen istemeden de olsa yani bu kadar dar kadroyla sezonu bu noktaya getirince sanki bir sezon bitti gibi zihinlerde ister istemez bir durum oluşabiliyor. Ben oyuncularda biraz bunu gördüm. Sanki Trabzonspor sezonu kapatmış gibi bir 60 dakika oynadı. Ama o sezon son 30 dakikada açıldı. Özellikle Gençler Birliği golünden sonra ve Trabzonspor finale gitti.
1: Ben bunu zihinsel değil fiziksel bir problem olarak gördüm. Çünkü yani oyuncu grubunun böyle bir maça konsantre olmaması mümkün değil. Böyle bir maçı istememesi mümkün değil. Hedef maç Trabzonspor için kupa, yarı final sonra final. Ama sezon başından bir yana o dediğin dar kadro çıkış noktası bence Trabzonspor'un en büyük problemi. Acayip yıpranmışlık var şu an takımda. Yani 13-14 oyuncunun üzerine binen acayip büyük Trabzonspor'un oyunu özellikle 1-1,5 ay öncesine kadar son derece tempolu, yıpratıcı bir oyundu.
0: Yani tam sayıyı söyledin, sana şöyle ekleme yapayım. 32 kişi kayıttı Trabzonspor kadrosunda bu yıl için. 14 oyuncu sadece 20 maç ve yukarısında oynamış.
1: İşte demek istediğim bu yani. Bu kadar yıpratıcı bir oyun ve onun getirdiği fiziksel artık Trabzonspor takımı adına bıkkınlık derecesinde belki bir noktaya gelmiş durumda. Bataryası bitti Trabzonspor'un, resmen böyle söyleyebiliriz. Yoksa doğru, hani bazen istersin ama vücut gitmez.
0: Gitmez.
1: Yapamazsın yani, o beyin o emirleri vücuda veremez. Verse bile vücut uygulayamaz. Bence Trabzonspor öyle bir noktada şu anda. Çünkü sakatlıklar çok fazla Trabzonspor olumsuz etkiledi. Hani normalde zaten dar bir kadro Trabzonspor'un, planlaması çok problemli bir kadrosu var. Bir de üstüne sakatlıklar eklenince 4-5 tane kilit oyuncudan bahsediyoruz bu arada. Trabzonspor şu anda ciddi anlamda limitlerini aşmış durumda fiziksel olarak. Yoksa hani dediğin gibi başka takımlar için bunu söyleyebilirim.

0: bir hani oyuncular sezonu bitmiş gözüyle bakabilir. Ama Trabzonspor adına bu maç için bunu söyleyemeyiz bence. Ligde Trabzonspor onu yaşadı bak. Şampiyonluk yarışı koptuktan sonra onu yaşadı Trabzonspor.
1: Benim demek istediğim aslında sen de aynı. Yani şöyle tabii ki hani böyle bir maçı sezon bitti diye zaten bırakmazsın da.
2: Tabii.
1: O zihinsel ya da fiziksel yani hangisi iç içe daha çok geçti bilemiyorum ama ikisinden de böyle bir karışım gibi gördüm tabii. Ben.
0: Ya zaten şöyle bir şey var. Çok yoğun maç trafiği zihinsel yorgunluk da yapıyor zaten. Sırf fiziksel değil yani bunun etkilerini Trabzonspor takımı çok fazla çekmiş durumda. Mesela Onuachu'da bile bence ciddi belirgin bir düşüş var, şu anda.
1: Var evet var.
0: Yani bunu net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Var ama yani kaç hafta takımı gerçekten tek başına sırtında
0: sakatlandı. Bir kere idmana çıkıp maça çıkmak zorunda kaldı. Çünkü alternatifi yok. Evet var ama yok yani. Umut Nayır var ama hani başka bir seviye.
1: Doğru.
0: Orada Paul Onuachu. O anlamda Trabzonspor artık bir maçı kaldı. Hani bu kadar yorucu, yıpratıcı bir sezonun ardından Trabzonspor'un mutlaka bunu artık taçlandırması gerekiyor diye düşünüyorum. Dün maç kazanılmasaydı eğer ya da Gençler Birliği şu turu geçseydi, uzatmaya gitseydi, bir şekilde Trabzonspor elenseydi ciddi anlamda tabii Gençler Birliği mücadelesine saygısı anlamında kimse algılamasın ama onların ana hedefi lig olduğu için söylüyorum şu anda. Hani Trabzonspor yazık olurdu. Çünkü sezon başından beri verilen büyük bir emek var saha içinde, saha dışında. Bu emeğin bir şekilde bir kupayla bence onu ödüllendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dün o yüzden Muçi'nin golü inanılmaz değerliydi. Hani belki de Trabzonspor için bir kupa gelecek. Belki ondan sonrası için yeni sezon adına çok büyük bir moral motivasyon olacaktır. Takımın taraftara karşı olan bir borcu var, kupa borcu bir süredir o ödenecek. Hani o anlamda Trabzonspor dediğin gibi ciddi zorlandı. 60-65 hatta 1-0'dan sonra 2 de olabilirdi.
2: Evet.
0: Gençler Birliği atakta. Bu arada Gençler Birliği'ne de alkışlarımızı gönderelim. Bu kadar kesinlikle kısıtlı bir kadro, rotasyon yapıyorsun. Hafta sonu çok kritik kader maçın var. Yani ama şöyle bir tablo var. Gençler Birliği yönetimi o tarihi hatayı yapmayıp Metin Diyedir'in göndermeseydi şu an takım bu pozisyonda olmayacaktı kesinlikle diye düşünüyorum. Belki de kupayı bile alabilecek pozisyonda olacaklardı kesinlikle diye düşünüyorum. Ya o anlamda hani bir ders olur mu bilmiyorum açıkçası.
1: Şu çok özel yani Metin Hoca'nın bu oyuncu grubuyla zihnindeki oyunu sahaya yansıtabilmiş olması. Yani bu oyuncu grubunun
0: tabii.
1: Bu mücadeleyi sergilemiş 16, olması.
0: 16-17 çocuklar var 16'lık 17'lik evet, evet. Yani. Büyük gerçekten alkışa gidiyor.
1: Cem sen ne diyorsun Trabzonspor'un finale yürüyüşüne? Yani evet kolay olmadı ama Trabzonspor bir şekilde sezonu artık kupayla taçlandırma noktasına sahip oraya geldi. Muçi'de şöyle bir ilginçlik var. Bakmadım ama hani Ernest Muçi 15 gol 7 asist. Tabii Muçi konusunda hem Beşiktaşların hem Trabzonsporların yaptığı bir tartışma var. Beşiktaş tarafı daha olumsuz. Trabzonspor tarafı da biraz hani kalsın mı noktasında ama katkısı yatsınamaz. Hep 90 artıların adamı oldu. Böyle Fergie time vardı ya Premier Lig'de. Bir Muçi time oldu yani duraklamalar. Yine duraklamalar ya da tam duraklamalara giden nokta. Muçi'yi de ayrıca konuşuruz ama tabii Trabzonspor çok önemli bir galibiyet aldı.
2: Gençler Birliği'nin gençlerini ben ayakta alkışlamak istiyorum. Metin Diyedin Hoca ile birlikte. Maçın başından itibaren inanılmaz bir şekilde çok istekli oyuncu grubu gördük. Sahanın her yerinde özellikle ben ilk 25-30 dakikada Gençler Birliği oyuncuları Trabzonsporlu oyunculardan bence çok daha fazla ister gibi gözüküyorlardı. Benim tezim şu. Sanki Trabzonspor'un tecrübeli oyuncuları biz bir şekilde bu maçı çözeriz rolüne kendilerini çok inandırmışlar, büründürmüşlerdi. Gençler Birliği oyuncuları ise sahanın her yerinde inanılmaz bir baskı yaptılar. Dinamik bir oyun bize sergilediler. Evet Trabzonspor yıpranmış, bunu çok rahat anlayabilirim. Ama bence çok önemli bir hedefe yürürken de ilk yarıdan da çözmesini beklediğimiz bir maçtı. Ki ben popüler görüşün aksine ben Trabzonspor'un son dönemde de sahada çok iyi oyunlar sergilediğini düşünmüyorum. Evet bu yıpranmışlıkla ilgili olarak bir tez ortaya atılabilir. Ben de bunu çok net söyleyebilirim ama sonuçta böyle bir maç, hedef maçı yani ilk 30-40 dakikadan sizin maçı çözebilecek şekilde aksiyon almanız gerekiyordu. Ama buna tabii ki Gençler Birliği oyuncuları da izin vermedi.
1: Doğru.
2: Evet kabul edilebilir gerekçeler var ama ben Fatih Tekke Hoca'yı da kenarda izlerken hani ilk yarıda neden, ne oluyor diye bir durup düşündüğünü gözlemledim. Çünkü sahada o bildiğimiz oyundan da enstantaneler yoktu. Ya Trabzonspor kimi zaman merkezden bekleriyle örerek gider ama mesela Envakame gerilere gelip böyle 40-50 metre böyle spektaküler paslar atmaya çalışıyordu. Hani öyle kendi oyunlarından da ben koptukları anları gördüm. Tabii bu şöyle anlaşılabilir. Evet, çok zorlu bir maraton.

0: Everton. Çok fazla maç oynadılar. Ama saha içerisinde siz rakibiniz kim olursa olsun ona o azami saygıyı göstermediğinizde veya sizin olmanız gereken noktada top oynamadığınızda bir şeyleri kazanmanız zor. Ama bundan sonra tabii ki bir Konyaspor maçı var. Ben Fatih Tekke özellikle oynattığı oyunu bu şartlarda yaptıklarını çok beğenen taraftayım. Bunu her zaman inatla söyledim. Ama son dönemdeki dalgalanmayı da bence bir cebine koyup düşünmeleri gerekiyor. Ve sadece yıpranmayla da ben kendi penceremle açıklayamam.
1: Peki bu Muçi dosyasını bir açalım, konuşalım. Sonrasında da Fenerbahçe'deki tabii seçim gündemine doğru gideceğiz. Onur, ne dersin Muçi ile ilgili? Yani müthiş bir sezon kesinlikle. Çok önemli kazandırdığı maçlar var. Yani doğrudan galibiyet golünü attığı maçlar var. Dün de finale götürdü takımını. Yani Trabzonspor yönetimi şöyle bir zorluk yaşayacak bence. Muçi'yi aldı. Önümüzdeki sezon bu performans çıkmadı. Tartışılacak bu karar. Ama Muçi'yi almadı. Bu sefer de hep akıllarda böyle bir sezon kalacak. Yani bu açıdan biraz Trabzonspor yönetimini zorlayacak bir karar olacak.
2: Ya tabii rakamlar özelinde inanılmaz bir sezon geçiriyor Ernest Muçi. 22 gol katkısı bir orta saha oyuncusu için inanılmaz inanılmaz bir şey. Ama şöyle bir durum var. Bir kere Muçi profil olarak artık dünya futbolunda çok azalmaya yüz tutmuş oyuncu profili.
0: Çok önemli.
2: Hani birçok üst düzey takımın artık kullanmaktan imtina ettiği, sadece tabela yapan ama tabela yapamadığı zamanlarda takıma zarar veren, oyun organizasyonunda, takım savunmasında ciddi zafiyetler yaratan oyuncu profilleri bunlar artık. Ama tabii bu sezon Trabzonspor'un bulunduğu nokta özelinde ligde ve kupada ikinci oyuncu bence Ernest Muçi. Bir Pol onu açıyor, iki Ernest Muçi. O öyle de özel bir sezon geçiyor. Dolayısıyla hani Fatih Hoca'nın da ben bir anlamda bunun ikilemini yaşadığını tahmin ediyorum. Evet, skor çok önemli oyunda. En önemli hedef o skoru almak bir şekilde. Her şeyin amacı bu. Saha içinde golü atmak ve 3 puanı günün sonunda ya da galibiyeti almak. Muçi bu konuda size yardımcı oluyor mu? Çok net yardımcı oluyor ama oyun tarafında neler götürüyor Trabzonspor'dan? O biraz daha düşünülmesi gereken bir nokta ve bir taraf daha var. 8,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli. Trabzonspor'un ekonomik gerçeklerine göre.
1: Şöyle 7,5'a inecek o. 1 milyonunu
2: evet,
1: ödedik.
2: Kiralama bedeli var. Trabzonspor. 7,5 da Trabzonspor'un ekonomik gerçeklerine göre çok kolay bir rakam
1: evet,
2: değil.
1: Evet.
2: Yani Trabzonspor bu sezon inanılmaz zor bir model uyguluyor transferde. Dolayısıyla verdiği oyuncudan da para verdiği oyuncudan da mutlaka ileride bir geri dönüşüm almak istiyor yönetim. Muçi'ye verdiğiniz zaman bu parayı geri dönüşümü olabilir mi olamaz mı? Onun da iyi irdelenmesi gerekiyor. Uluslararası bir oyuncu mu? Hayır değil şu an Ernest Muçi. İyi. Yani milli takım düzeyinde de forma giyebilen üst seviye bir oyuncu değil. Dolayısıyla yani Trabzonspor Avrupa Kupalarında yeni sezonda olacak. Muçi orada bir şeyler yapabilir, parlatabilir kendini ama dediğim gibi 7,5 verdiniz ne kadar geri alabilirsiniz? Trabzonspor bence bunun da muhasebesini yapıyor. Ha ben günün sonunda Fatih Tekke'nin çok istediğini biliyorum Muçi'yi bir anlamda. Hani çünkü bu böyle skorer bir oyuncu, uyum sağlamış bir oyuncu bulmuşken ama bir pazarlık olacaktır. Yani opsiyonu bu olmazsa Beşiktaş bu defteri kapatır diye düşünmüyorum ben. Şu da söyleniyor. Talipleri var. Ben talipleri olsa bile hiçbir kulübün şu anda Muçi'ye çok yüksek bir bedel ödeyeceğini de tahmin etmiyorum. Bir şekilde ben bu işin 5-5,5 belki bonus maddeleri falan hani Beşiktaş'ta bir orta yolu bulunabileceğini tahmin ediyorum.
1: Cem Muçi konusunda ekleme yapmak ister misin?
0: Onur Özkan bence mükemmel anlattı. Şöyle bir eklemede bulunacağım. Benim için Muçi konusu arafta bir konu. Muçi skor yaptığı zaman takımın en iyi oyuncusu, en sevilen, en gözde oyuncusu. Fakat skor yapamadığında işler bir anda takım içinde bile aleyhine dönebilir. Bir de burada Fatih Tekke Hoca inanılmaz bir rol verdi kendisine. Çok kocaman bir özgürlük tanıdı ama dünya futbolunda hikaye başka bir yere gidiyor. Yani Paris Saint Germain'de Luis Enrique'nin Mbappé'ye bir konuşması var. Yani sen sadece gol atmayacaksın. Yani bize savunmada yardımcı olacaksın. Böyle lider olacaksın. Geriye bek kovalayacaksın. Şimdi Muçi bek kovalar mı? Kovalamaz. Ya. Muçi savunmaya o yardımı getirir mi? Getirmez. Siz dünyadaki oyunun aksına göre bir oyun seçecekseniz orada Muçi'nin yeri ne olacak? Fatih Tekke Hoca istiyor. Ona hiçbir sözüm yok ama dünyada oyunun aksı bambaşka yerlere gidiyor. Mutlaka bu konuyla ilgili olarak Fatih Tekke Hoca da bence durup düşünecektir. Bir de tabii yani transfer konuları var. Bir Malinovski isminden bahsediliyor. Merkezi nasıl kullanacaksınız?
2: Malinovski ile sözleşme imzalandı. Yani Malinovski şu an Trabzonspor'un oyuncusu. Başka profil işte yani. Modern profil Malinovski. Hani istenen arzudan. Tabii şu anki temposu ne derecede onu çok net bilemiyorum. İyi bir sezon geçirdi ama.
0: Evet.
2: Malinovski de varken hani Muçi'ye böyle bir yatırım yapılır mı? Ben açıkçası... İşte.

0: Bu rakamlar olmaz ama daha düşük bir rakama Fatih Tekke evet. istediği için yönetim mutlaka onu değerlendirir.
1: Tabii teknik direktörlerin orada öyle kararları vardır evet. ve yönetim buna saygı duyar. Ama Malinowski meselesi mühim. Çünkü ona göre ne kurguladığınızı anlamaya çalışırsak evet. ona göre bir tercih yapılacaktır.
2: Peki. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Trabzonspor'u tebrik edelim. Artık Antalya'da finalinde adı belli oldu. Konyaspor, Trabzonspor zaten maçı da geniş geniş yayınlarımıza konuşmaya devam edeceğiz. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım iki aday. İki aday da yavaş yavaş artık hani belki isimleri değil ama projeleri ortaya çıkarmaya başladılar, açıklamaya başladılar. Mottolar belli oldu. Hakan Safi de Portekiz'de Braga ve Porto başkanlarıyla görüştü. Tabii Braga Başkanı Salvador'un da önemli konularda fikir alışverişi yaptık şeklinde açıklaması var. Nasıl görüyorsun Onur şu anki yarışı? Çünkü yani bir tarafta daha böyle Fenerbahçeli taraftarların aşina olduğu bir başkan adayı. Evet. Diğer tarafta da Ali Koç döneminden yönetimde olan ve Fenerbahçeli taraftarları yine heyecanlandırabilecek bir profil, bir başkan adayı. Yani Fenerbahçe'yi hem ilginç, hem zor, hem de enteresan bir seçim bekliyor.
0: Bu arada Safi mi, Safi mi? Ben Safi diyorum, Safi mi deniyor? Doğrusu
2: şöyle,
0: Safi mi?
2: Onu öğrenmek için maç soruyorum. Maç anlatırken de tabii söylemeyeyim ama hani Fenerbahçe'nin takımlarında var.
0: Sponsorluk
2: sponsor
0: biliyorsun.
2: Şirket. Tamam. Biz de yani yıllar önce ben daha doğrusu oradan kendilerinin de özel
0: sordum mu nasıl okunuyor diye.
2: Kendileri rica ettiler zaten.
0: Okey kendileri istediler.
2: Evet ha. evet yani Safi şeklinde Hakan Safi olarak
0: tamam, ben de onu öğrenmiş oldum.
2: Bunu söyleyelim yani.
0: Yanlış söylüyormuşuz demek ki bugüne kadar düzeltmiş olduk. Yani, İnşallah çok da alışabiliriz. Yani. Olsun yine ne demek canım ben önemserim öyle şeyleri.
2: Evet.
0: Türkçenin doğru kullanımı adına olabildiğince. Tabii çok iki farklı bir kere başkan profili onu söyleyelim. Olaya bakışları çok farklı şu ana kadar ki yöntemleri çok farklı baktığımız zaman. Aziz Yıldırım gelenekçi bir başkan. Yani mesela geçtiğimiz gün Galatasaray ile ilgili yaptığı çıkış tam bir Aziz Yıldırım çıkışı. Yani taraftarın bir konuda ne istediğini çok iyi biliyor. Mesela orada 1-0 öne geçti. Bir gol attı Aziz Yıldırım. Yani o fırsatı çok iyi değerlendirdi. Ki haklıydı. Geçen ben bunu son sayfada söyledim. Yani Galatasaray'ın bir paylaşımı skandaldı bence. Terbiye sınırlarını açtı. Sonra silindi. Aziz Yıldırım orada taraftarın ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok iyi analiz etti. Ve çok doğru bir hamleyle çok sert bir çıkış yaptı. Taraftarın bir kısmının orada gönlünü kazandı. Yani şunu dedi Fenerbahçe taraftarı. Ya yeni sezonda biz bir haksızlığa uğrarsak Aziz Başkan var orada bizim hakkımızı korur. Bir kısım bunu dedi şu anda. Orada önemli bir avantaj elde etti. Fakat diğer taraf da Hakan Safi tarafı da şu anlamda bence doğru bir hamle yapıyor. Şimdi geçen bunu anlattım tekrar anlatayım. Fenerbahçe'nin üye profili çok değişmiş vaziyette özellikle evet. son 7-8 yılda.
1: Doğru.
0: Artık sandığa giden üyelerin %50 civarı 30 yaş ve altı. Genç jenerasyonun çok fazla Fenerbahçe'de artık etkinliği var. Şimdi bu genç jenerasyon neye bakıyor, ne istiyor, neye dikkat ediyor bunun iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bence Hakan Safi bu noktada doğru hamleler yapıyor. Şimdi transfer konusunda çok net adımları var. Ya bunlar net adımlardır derken şu anlamda söylüyorum. Hani en azından biz görüyoruz. Fotoğrafları geliyor, işte haberleri geliyor. Ha bunun içine kadar doludur bilemiyoruz. Ama en azından taraftarın gözünde bir profil şu anda oluşmuş durumda. Yani çok önemli isimlerle görüşüyor. Çok önemli kulüplerle temas halinde. İşte yani bu bir grup taraftarın işte ilgisini çekebilecek bir aslında hamle. Dolayısıyla bence seçimde dengeleri biraz da bu belirleyebilir. Çünkü mesela Aziz Yıldırım hani şurada hata yapıyor. İşte ben hocayı açıklamam, transfer açıklamam.
1: %100 katılıyorum.
0: Hocayı açıklamama kararını şöyle anlayabiliyorum. Aykut Kocaman diye düşünüyorum bunu. Aykut Kocaman tercihi oy kaybettirebilir mi? Kaybettirebilir. Kazandırabilirdi ama kaybettirme riski yani, de var. Genç seçmen özellikle genç üyelerin gözünde çok iyi bir Aykut Kocaman profili yok. Kabul etmemiz gerekiyor.
2: Ona şöyle bakmak lazım. Daha mı çok kazandırır, daha mı çok kaybettirir, evet, yani, daha çok kaybettirir
0: daha
2: gibi.
0: Daha çok kaybettirme ihtimali var. Bak teknik adam tercihini anlayabilirim ama transfer konusunda bence Aziz Yıldırım'ın fikrini gözden geçirmesi gerekiyor bir kez daha. Çünkü artık seçimin kaderini bunlar belirliyor. Bak iyi bir şey değil. Hani başka şeylerin belirlemesi gerekiyor belki.
2: Bana ilginç gelen ne biliyor musun? Bir önceki seçimde, yani bir önceki seçim dediğim Saadettin Başkan'ın seçildiği seçimden önce yani
0: Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a kaybettiği
2: evet,
0: seçim diyorsun.
2: O seçimde Zaten Ali Koç'u da Jose Mourinho'yu getirmeye bir anlamda mecbur kılan hamleyi zaten öncesinde
0: kendisi yapmıştı.
2: Yapmıştı.
0: Yani orada Jose Mourinho

0: Anlaştım. İşte Vlahovic'le de anlaştım. Bir de poz verirsin oyuncularla da kulüp yöneticileriyle. Dersin ki ben başkan olursam bu iki oyuncu Fenerbahçeli. Artı işte benim teknik direktörüm, uyduruyorum, Enzo Maresca'dır.
1: Maresca.
0: Tamamen sallıyorum şu anda. Şimdi bunu yaparsa eğer, ki onu yapmayı hedefliyor çok net. Ciddi bir genç üyenin gönlünü kazanır bence.
1: Doğru.
0: Yani çünkü artık insanlar buna bakıyor. İşte, evet, işin ekonomi yönetimi son derece önemli. Fenerbahçe'nin sağ dışında haklarının konulması son derece önemli. Ama genç futbol severler diyelim, genç üyeler, genç Fenerbahçeliler sandığa gidecek olanlar başka şeylere bakıyorlar. O yüzden de burada eğer Aziz Yıldırım bu fikrini değiştirmezse, Hakan Safi de o istediği hamleleri yapabilirse İbre o tarafa doğru kayabilir. Burada bence Aziz Yıldırım kendi adına tehlikeli bir yola giriyor. Yoksa şu anda kağıt üzerinde hiçbir şey yapmasınlar, Aziz Yıldırım başkan seçilir zaten. Yani hiçbir şey yapmasınlar. Şu anda hani yarın seçim var diyelim. Yarın.
2: CV farkıyla diyelim.
0: Evet, CV farkıyla Aziz Doğru. Yıldırım o seçimi kazanır. Doğru. Ama daha seçime ciddi bir süre var. Ve o ciddi süre içinde Hakan Safi tarafından iki futbolcu, bir teknik adam hamlesi gelir ve bunlar taraftarın da beğenisini kazanırsa, o zaman dengeler değişir bence.
2: Şimdi şöyle bakmak da lazım sanki bu seçime. Şimdi bu seçim bir yıllık bir seçim. Ya Fenerbahçe zaten sezon sonunda yine kongreye gidecek baktığımızda. Şu dengeyi değiştirmeyeceğim, onu merak ediyorum. Yani Fenerbahçeli kongre üyeleri, işte az önce Onur'un konuştuğu konu gibi. Ya bir şey olursa, bir sıkıntı çıkarsa Aziz Yıldırım bizim haklarımızı koruyabilir şeklinde düşünüp de, yani bu seçimi kaybetse bile Hakan Safi bir sonraki seçimde yine bizim başkan adayımız ya da başkanımız olabilir. Olabilir. Ama bu Aziz Yıldırım için belki de son girdiği seçim olacak. O yüzden hani biz Aziz Yıldırım'ı tercih edelim gibi bir düşünce yapısı oluşur mu sence?
1: Oy kullanabilecek üye sayısı 44.741.
0: Şu an aidatlarını yatıranlar onlar. Hı-hı. O kadar.
1: Şöyle de bir durum var. Enteresan. 23.000 kişiye yakın da 18-35 yaş aralığında üye var. Şimdi bunları masaya koyduğumuzda bu rakamlar aslında bizi bir yere götürüyor. Bir yerde gelenekselciler var, bir yerde değişimciler var ama o değişimcilerin de ne kadar yenilikçi olduğu tartışmalı. Şimdi bir yanda Aziz Bey, bir yanda Hakan Bey. Aziz Bey 20 yıllık efsane başkan fakat bir yandan da bir bagajı var. Yani sürekli sadece mutlu hatırlanan bir tabloda yok.
2: Tabii.
1: Hakan Bey'in bir avantajı
0: bagajının olmaması. Tarafında.
1: Ve şu anda artık o bahsettiğim yaş aralığındaki kongre üyeleri de plana inanıyor, sisteme inanıyor, dünyada oyunun gittiği aksa yönelik hazırlıklara inanıyor. Şimdi Aziz Bey penceresinden bence kaybettirecek stratejik bir hata hem teknik direktörünü hem de en azından birkaç transferi açıklamaması. Çünkü
2: ben bu arada fikir değiştirip açıklayacağını düşünüyorum.
0: Ben de düşünüyorum.
1: Olabilir. Çünkü oy verecek kitle bir plan görmek istiyor. Aynen.
0: Özellikle teknik adam kısmı değil ama oyuncu kısmında bir değişim olacaktır bence.
1: Şu da var. Ben şunu çok net söylemek istiyorum. Buradan Aziz Bey'e de seslenmek istiyorum. Aykut Kocaman bu ülkede başka futbolun, başka bir mümkünün en net temsilcilerinden biridir. Siz Aykut Kocaman ismini bir şekilde ringe çıkarıp sağdan soldan savunmasız şekilde bu kadar yumruk yemesine izin vermeyin. Ya dersiniz ki ben Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak düşünüyorum. Teknik direktör olarak düşünmüyorum, sportif direktör olarak düşünüyorum. Kulüpte karar alıcı bir noktada olacak. Veya dersiniz ki ben planlarım arasında Aykut Hoca'yla yol yürümek yok. Çünkü Aykut Kocaman bu ülkenin bence çok önemli bir spor insanı. Ve bu kadar o ringe çıkarıp bir şekilde savunmasız şekilde her yerden yumruk yemesine izin vermemeniz gerekiyor. Çünkü oluşan algı ne? Gelen haberler ne? Aziz Yıldırım'ın birinci adayının hep Aykut Kocaman olacağı. Eğer böyle bir şey varsa bunu net olarak açıklarsınız. Eğer yoksa da boşuna bence Aykut Kocaman'ı bir şekilde o kongre savaşlarına meze etmemek gerekiyor. Çünkü oyuna bakışı, duruşu, ülkede yaptıkları Aykut Kocaman bence mutlaka çime basmalı. Mutlaka eğer bir kulüpte bir oyun aklı olarak da değerlendirebilirsiniz. Sportif direktör de değerlendirebilirsiniz. Hakan Safi penceresinden de şunu çok net söyleyelim. Evet, Milan kulübünün önünden fotoğraflar geliyor. Geliyor. Leao ile ilgili müthiş haberler yazılıyor.
0: İşi ne kadar dolu bilemiyoruz şu an.
1: Bunu bilemiyoruz. Bir de ben en fazla merak ettiğim şu. Fenerbahçe'nin oyun aklı kim? Fenerbahçe kendi DNA'sına uygun bir teknik direktörle çalışacak mı?

0: o teknik direktör mesela konuşuldu. Glasner ismi geçiyor. Glasner'in oyununda Leao ne iş yapar? Bütün oturur. Bunları çok sorgulamamız gerekiyor.
1: Oturur.
0: Çünkü kulübede oturur. İnşa edecek bir teknik direktöre mi gideceksiniz? Fenerbahçe oyun mu inşa edecek? Fenerbahçe 3. bölgede sürekli rakip yarı sahayı oyunu yıkan bir anlayışın temsilcisiyle mi yola devam edecek? Asıl mesele bir teknik direktör seçimi. O teknik direktörün oyununa göre, oyun planlamasına göre oyuncular. Öyle oyuncular transfer edersiniz ki ya bence, belki yıldız olarak size gözükür ama o planlamanın içerisinde 11 yıldız alsanız bile parlayamama ihtimaliniz var.
1: Şimdi tam da şöyle bir noktada Fenerbahçe'nin ben dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin. Şimdi Fenerbahçe'deki yılların getirdiği o şampiyon olamamanın verdiği negatif hava. Bu arada hani sürekli kulüp bünyesinde olan bir şey diye söylemiyorum. Yani son işte 7-8 yıl. Yani Ali Koç döneminden itibaren daha fazla büyüyerek devam etti açıkçası. Bu bence gelen oyuncu grubunu da etkiliyor. Özellikle de şu oyuncuları etkiliyor. Yıldız oyuncu ama kariyeri biraz böyle düşüşte olan bir oyuncu buraya geldiği zaman toparlanmak yerine bir süre sonra çok fazla eleştirilen bir oyuncuya dönüşüyor. Örnek Ederson mesela. Evet. Ben Ederson'un
0: çok doğru.
1: Yayınlarda da söyledim. Galatasaray gelse bu performansı başka göstereceğini olur düşünmüyorum.
2: Aynen.
1: Yani o yüzden Fenerbahçe'nin de mesela Şikirtel transferi çok doğruydu. Neden? Şikirtel kariyeri düşüşe geçmiş bir oyuncu değildi. Sadece sakatlıklardan dolayı yani çok fazla forma şansı bulamayan bir oyuncuydu. Bir de Paris Saint Germain oraya acayip bütçeli transferler yaptığı için Şikirtel dedin değil mi? Şikrinyar. Teşekkür ediyorum Güven abiye de yönetmenimiz. Şikrinyar bu anlamda zaten Fenerbahçe'de geldi. O kalitesini hemen gösterdi ama Fenerbahçe'de tekrar kendini ispat etme yeteneği duyan ya da ihtiyacı duyan oyuncular bence zorlanıyor. O yüzden de Leao'nun ben Fenerbahçe için doğru tercih olacağını düşünmüyorum. Ha gelir buraya 25 gol 15 asist yapar
2: zaten
1: o ayrı
2: çok
1: bir şey
2: zor
1: yani.
2: Bir oyuncu yani ben ismi geçtiği için de bu arada. Hani
1: Leao ya da onun gibi oyuncuları
2: tabii, tabii, söylüyorum benzeri. Yani. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı en büyük problem ne? O futbol organizasyonunda çok ciddi hatalar yapıldı.
0: Hatalar yapıldı.
2: Şimdi iki tane başkan adayı var. Ben hani bugüne kadar birçok toplantıyı da işte sosyal medya üzerinden takip etme şansını yakaladım. Açıklamalarını gördüm. Hani Fenerbahçe'nin bu sorunlarına dair hiçbir şu ana kadar çözüm göremedim ben. Hani ve ben bir Fenerbahçe genel kurulu üyesi olsam, sandığa gidecek olsam, oy kullanacak olsam ben bunu isterim, görmek isterim. Yani Aziz Yıldırım, Hakan Safi, siz Fenerbahçe'nin saha içi organizasyon problemini, futbol aklı problemini nasıl çözeceksiniz? Yani ben bunu hak ediyorum. Ona göre oyun vermeliyim ben. Hani niye her şey seçim sonrasına bırakılıyor? Tabii. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü insanlar oy verirken o zaman ne yapacaklar? Kişilere göre oy verecekler. Yani Aziz Yıldırım'ı mı daha çok seviyorum, Hakan Safi'yi mi? Doğru değil bu.
0: Planlar
2: projelere, planlara oy vermesi gerekiyor oradaki tabii genel kurul üyelerinin. Dolayısıyla burada İki cepheden de şu ana kadar herhangi bir açıklama görmedim. Bir taraf taraftarın ilgisini çekmek, hatta gözünü boyamak için transfer çalışmaları içinde. Diğer taraf işte Galatasaray üzerinden, rakip üzerinden taraftarın işte gönlünü kazanmaya çalışıyor. Ama doğru yaklaşımlar bunlar değil. Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı skandal derecede bir ara transfer dönemi var. Tabii. Şampiyonluğa mal oldu.
0: Ocak dönemi.
2: Bunun bir daha yaşanmaması için daha önceki sorunların saha içi organizasyon ve futbol aklı problemlerinde yaşanmaması için ben şunu görmek isterim. Daha vakit var ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin seçiminden yaklaşık bir 40 gün sonra Fenerbahçe'nin maçı var Avrupa Kupalarında. 40 gün.
0: 22 Temmuz'da.
2: 40 gün, 40 günü var Fenerbahçe'nin. Şimdi dolayısıyla 40 gün içinde hangi isimler Fenerbahçe'yi bir noktaya ulaştırabilecek? Ben Fenerbahçe tekrarlıyorum genel kurul üyesi olsam teknik adamım kim olacak?
0: Tamam.
2: Onun ötesinde sportif direktör olacak mı, kim olacak?
0: Olacak mı?
2: Futbol organizasyonunu hangi isimler yönetecek yönetim içinde, bunları bilmek isterim.
1: Sana bir soru. Sana da soracağım canım.
0: Tabii.
1: Yani aynı soru. Diyelim ki iki başkan adayından bir tanesi dedi ki benim sportif direktörüm Luis Campos'tur.
2: Tamam.
1: Benim teknik direktörüm Olivier Glasner'dir. Bir tanesi bunu söyledi. Diğeri de dedi ki ben Vlahovic ve Leao'yla ön kontrat imzaladım. Bu seçim hangisi kazanır?
2: İlki kazanır. Yani kazanması gerekir daha doğrusu. Yani kazanır bilemem. Ama kazanması gereken teknik adamı ve futbol aklını belirleyen kişi.
1: Hatırlıyorum ama ben de seçimi futbolcular açıklayan kazanmış.
2: İşte.
0: Şimdi şöyle.
2: Bizim Campos bakışımız böyle
0: ve,
2: doğru.
0: Evet. Campos ve Glasner ben

0: Kompost konusunda burada aylardır o ismi seslendirdiğim için çok net olarak söyleyeceğim. Elbette ki inşa etmek bir süreç, oyuna bakış, şampiyonluğun ilk seneden demokrasinin kılıcı gibi sallanmaması, bütün bunları izah edip taraftara sarih bir şekilde anlatırsanız Galatasaray hegemonyasını yıkabilmek için bir kültür inşa etmeniz gerektiği konusunda ikna edebilirseniz tabii ki bu seçenek, ki ben bunu başından beri savunan taraftayım, ama bir de realite var. Somut koşulların somut tahlili. Fakat kongrede o genç adayların ne yapacağı benim için ilgi çekici. Yani orada ben adayların bu gelenekten bir kenara bırakıp gelenekçi anlayışı, yenilikçi anlayışa da evrilebileceğini düşünüyorum. Çünkü neredeyse son 12 senedir Fenerbahçe'de hep o yıldız gelsin, Los Galacticos anlayışının artık bir yere gitmediği, hatta şunu da ekleyeyim, Galatasaray'la uğraşmanın, sürekli oyunu Galatasaray üzerinden okumanın hiçbir yere gitmediği fikri bence tam olarak karşılık buluyor. Bence yatırıma, oyun inşa etmeye, kültüre bizi götürecek kişilerin kazanması da beni şaşırtmaz. Onun da altını çizeyim. Benim için sürpriz olmaz.
1: Yani mesela Tedesco konusunda hani PR mıdır değil midir bilemiyoruz. Yani çünkü onu savunanlar da var. Veda kısmında yaşanan sevgiden, ilgiden bahsediyorum. İşte Samandıra'da, havalimanında, Almanya'daki ilgi ve sevgi. Bunun bir PR çalışması olduğunu öne süren de var. Fakat değilse, oradaki sevgi, saf temiz sevgi ise taraftarın aslında ne istediğini de birazdan bize bir gösteriyor. Yani hep diyorum ya, Fenerbahçe'de taraftar profili değişmiş vaziyette artık. Başka şey istiyorlar, başka şeyler bekliyorlar. İşte saha içinde kalan, sürekli oyunun gelişimine kafa yoran, geleceğe dair planlar, projeler kuran isimler artık Fenerbahçe'de belki isteniyor. Bilemiyoruz bunu, hani biraz da seçim bunu gösterecek bize, ama dediğim gibi yani hocayı belirlemeden transfere gitmek, yani bu tabii ki bizim ülkemizde olabilecek şeyler bu arada sadece. Evet. Başka bir yerde böyle bir şey göremezsiniz. Hocanız belli değil. Hocanızla beraber çalışacak olan futbol aklı belli değil. Transfer komiteniz belli değil. Futboldan sorumlu yöneticiniz belli değil. Ama oyuncu arıyorsunuz. Diğer tarafta işte, buna dair hiçbir şey yok şu ana kadar. Tabii.
2: Fenerbahçe'de Steven Colker daha teknik adam yokken
1: geldi. Gönderildi. Yani.
0: Tabii. Fenerbahçe'de
1: Vitor Pereira göndermiş. Evet, evet. Değil mi? Tabii göndermiş.
0: Ya mesela çok ilginç bir haber okudum ben. Mesela Aykut Kocaman hocanın da İngiltere'de bir duran top antrenörüyle alakalı araştırma yaptığına dair. Ve burada çok önemli bir veri var önümüzde. Mesela Farioli Porto ile şampiyon olduğunda 60 golün 20'sini kornerden atıyor. Dünyada elit liglerde atılan 4 golden biri duran top. Şimdi siz Aykut Kocaman'la yola çıkacaksanız önünüzde çok doğru bir iletişim modeli zaten gözüküyor. Deyin ki benim teknik direktörüm Aykut Kocaman, biz duran top antrenör içinde İngiltere'ye bakıyoruz. Arsenal'dan Nicolas Jover'le görüştük. Austin McPhee ile Bernardo Cueva ile görüştük Chelsea'den. Biz bir yapılanma içerisindeyiz. Bu size zaten kazandırabilir. Yani bu bence size kaybettirmez. Yani gelenekçi olup yenilikçi de olabilirsiniz bir yandan.
2: Yani valla ben de merak ediyorum, ama dediğim gibi yani hala ben şey konusuna tam geldiğimizi düşünmüyorum. Özellikle de işte Fenerbahçe'nin yıllardır o şampiyonluğu ve hep tek sezonluk çözümler hani bulmaya çalıştığını gördüğümüz noktada hala ben hani o sportif direktör, teknik direktör yapılanma gibi değil. Bu arada Luis Campos da Olive hani Glasner olsa o bir yapılanma değil bence. O da hemen başarıyı getirebilir ama.
1: Yani getirebilir, onu bilemeyiz.
2: Yani o oyuncular açıklanınca bence daha farklı
1: şöyle
2: olur.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi az çok ben Aziz Yıldırım kafasındaki şeyleri tahmin edebiliyorum şu anlamda. Çünkü daha önce bunu yaşadı. Yani 4 yıl Galatasaray şampiyonluğundan sonra 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'nin bir yapılanması vardı. Mustafa Denizli göreve getirilmişti. Ve aslında bir buçuk sezonluk bir kadro kurulmuştu. İşte Kenneth Anderson'lar, işte Rapaiç'ler, Revivo'lar.
2: O üst seviye. Alpay, Abdullah Hoca.
1: Evet, o gün Abdullah Hoca. Üst seviye, ama yaşı belli noktaya gelmiş. Oyuncularla Fenerbahçe bir organizasyon kurdu orada. Şampiyonluk geldi. Galatasaray'ın 4 yıllık hegemonyası sona erdi. Ama bir sonraki sezon tam bir hüsran oldu. Ligde ve Avrupa'da Fenerbahçe için. Ama orada şöyle bir fark var. O dönemin Galatasaray'a bir değişime giren Galatasaray'dı. Fatih Terim gitmişti, Mincheli Çesku gelmişti. Oyuncu grubunda değişimler vardı, bir kabuk değişimi vardı. Onun da biraz faydasıyla Fenerbahçe şampiyon olmuştu, ama şu anda duyduklarımız o dönemi biraz yakın bir organizasyon bizi beklediğini gösteriyor. İşte Aykut Kocaman, ülke futbolunu Fenerbahçe'ye bilen bir isim, Mustafa Denizli döneminde olduğu gibi. İşte ismi geçen futbolculara bakıyoruz, üst seviye oyuncular. Yaşı belli noktaya gelmiş ama çok kaliteli, tecrübeli isimler hep konuşuluyor. Hani sen

0: Sanki Aziz Yıldırım başkan seçilirse öyle bir organizasyon olacakmış gibi duruyor. İşte Oğuz Çetin. Yani o dönemde de hep böyle camiayı bilen isimleri bir araya toplamıştı Sayın Başkan ve şampiyonluk gelmişti. Ha, diğer taraf sanki farklı bir yola girebilirmiş gibi duruyor Hakan Safi tarafı. Yani senin söylediğin belki şey yabancı hoca, yabancı sportif direktör kısmı sanki onların akıllarında varmış gibi duruyor şu anda. Biraz daha netleşir zamanla. Tabii buna genel kurul üyelerinin bakışı nasıl olur? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi üyeleri söyleyeceğim. Güzel rakamlar ama kaçı gidecek?
1: Tabii.
0: Yani burada
1: 30 bin mi, 25 bin mi?
0: Onu da bilemiyoruz yani.
1: Kim ne kadar oy verecek?
2: Kalabalık bir seçim olacağını düşünüyorum.
0: Ben de olması da gerekiyor ayrıca. Yani öyle seçim olmalı. Ama ne kadar katılım olacak onu da tam kestiremiyoruz. Onu tam bilemiyoruz yani. O yüzden de daha zamanımız var. Ya biraz daha beklemek gerekiyor.
2: Hani hakim olmamakla birlikte neden böyle lig bitiminden hemen sonra bu seçimler yapılmıyor da bence o aradaki 15 günlük bir süre bile ki günümüz futbolunda çok ama çok büyük bir kayıp bana göre.
1: Önemli.
2: Ya transfer durmuyor.
0: Galatasaray'ın genelde Mayıs sonunda olur seçimleri. Önemli. Hatta birçok seçimi Galatasaray'ın işte lig bitmeden olmuştur. Hatta Hamza Hoca ile Galatasaray'ın şampiyonunu hatırlayalım. Dursun Yarsuvat, Dursun Özbek değişimi olmuştu o dönem.
1: Doğru.
0: Yani Dursun Başkan'ın şampiyonluğu var ama sezonu Duygun Başkan tamamlamıştı neredeyse. Yani orada Mayıs sona denk geliyor genelde Galatasaray seçimine. Fenerbahçe hep lig bitiminde yapılıyor.
2: Aslında Mayıs sonu da hani muhtemelen o çoğunluk sağlanmadığı için işte 6-7 Haziran'a.
1: Bir de bu sezon Dünya Kupası olur. Var. Yani o çok önemli bir parametre, belirleyici bir parametre. Yani Dünya Kupası,
2: bence
1: transfer, teknik
2: transferler
1: direktör.
2: İçin yani transfer yapacak takımlar için ciddi sıkıntı. Çünkü tabii şöyle, ya Dünya Kupası'ndan bir oyuncuya talip olmasanız bile diyelim, bazen oyuncular ya Dünya Kupası'ndan sonra mutlaka takım değiştirecek ya da yer değişimi çok olacağından dolayı
0: bekliyorlar.
2: O kaymaları bekliyor. Hani bir bekleyeyim belki şu takıma gidebilirim, doğru, başka takıma gidebilirim de sizin talip olduğunuz oyuncu da bekletiyor
0: sizi. Bir de şöyle bir şey var şimdi seçim süreci. Ya ben futbolcuyum, örnek veririm. Ben Rafael Leao'yum. Hakan Safi bana geldi. Pardon, oturduk yemek yedik, bir şeyler yedik içtik. Tamam, projelerini anlattı ama karşımdaki kişi başkan değil, evet, başkan adayı. Hani ben onu ne kadar ciddiye alırım, onunla ilişkim ne kadar ileri seviyeye gelebilir? Milan yönetimi için de bu geçerli. Mesela Aziz Yıldırım Mourinho ismini zikretti. Kim anlaştı? Ali Koç, çünkü başkandı.
2: Evet.
0: Yani başkan sıfatıyla gitti oraya. İmza yetkisi vardı. Yani dolayısıyla seçim öncesinde bir futbolcuyla anlaşmak da çok kolay bir şey. Çok zor bir iş hatta. Doğru. Ve bunu zikretmek de kolay değil. Yani sen, örnek veriyorum, Milan kulübüsün. Rafael Leao'nun satışı için diyelim ki Hakan Safi ile anlaştın. Bunu duyuramazsın ki. Belki Hakan Safi başkan seçilmeyecek. Sonra ne olacak?
1: Bir tazminat durumu olabilir belki.
0: Tabii şimdi
1: anlaşırsın.
0: Ya o yüzden de başkan adayları için çok kolay değil. Ha, bonservisi elinde bir isimle belki anlaşabilirsin. Hı. Ona bir itirazın mı? Gidersin. Bonservisi elinde bir oyuncunun menajeriyle anlaşabilirsin. Yani bu da kolay değil bu arada.
2: Oyuncular da şunu çok tercih etmiyor ama biraz onu da gözden kaçırmamak lazım. Ya oyuncular da seçilmemiş bir başkan
0: tabii
2: için yani sonuçta
0: işte
2: Türkiye'de yaşamıyor bu oyuncular.
0: Aynen.
2: Dışarıdan baktıklarında o bakış açısına göre kendi isimlerini ortaya bu anlamda yani
0: olmaz.
2: Şöyle düşünsene yani işte başkan seçilirse benim takımıma imza atacak diye. Şimdi oyuncular da özellikle yıldız oyunculardan bahsediyoruz. Kendisini böyle bir konuya hani dahil etmek ister mi? O biraz soru işareti.
0: Anlaştığın kişi başkan seçilmedi. Sonra ne olacak? Takım içindeki senin durumun olumsuz etkilenecek değil mi?
1: Fenerbahçe bu sezon buna benzer bir şey yaşamadı mı? Mesela bir Kasımpaşa maçı hatırlıyorum ben. Ya başkanlık seçimleri.
0: Arada kaldı. Devre arası telefon trafiği falan
1: telefon
0: derken maç
1: trafiği,
0: gitti.
1: Maç
2: dünyanın
1: gitti.
2: En ilginç hani günlerinden birisiydi bence, evet, bir spor kulübü adına. Çünkü hem seçim var hem maç var aynı anda. Dediğin gibi yani insanlar farklı duygularla ikisini de izledi.
0: Ya kolay değil o yüzden yani burada şimdi seçim döneminde oyuncu anlaşmak işte ciddi, orada gerçekten bir güç gerekiyor. Yani
1: tabii
0: ki şu hoş Milan başkanıyla yemek yemek, örnek veriyorum işte gidip Porto sportif direktörüyle konuşmak, oturmak, onları dinlemek, bunlar göze hoş gelen şeyler ama günün sonunda seçime doğru bunların altını doldurmak gerekiyor.
1: %100.
0: Yani altını içini dolduramazsan bunların havada kalacak. Hiçbir
1: anlamı yok.
0: Göz boyamak olur bir yandan ve seçime hiçbir etkisi olmaz. Hatta olumsuz etkisi olur bu durumun.
1: Ya bir de hiç konuşulmayan bir durum var. 40'tan fazla oyuncum var. Bana kalırsa ben transferden öte senin oyuncuların var. Ben Oğuz Aydın'ın ülkedeki en iyi sağ ön, sol ön oyuncularından biri olma potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Ben mesela teknik direktör o raporu sunarken Ben teknik direktörden de şunu bekliyorum kendi penceremden. Evet, sizin elinizde kıymetli oyuncular var. Her şey transfer değil. Ben bu elimizdeki oyuncuları da değerlendirelim. İki tane mesela kalecim var. Biri Hırvatistan'ın, biri Brezilya'nın, evet, milli kalecileri.

0: Diego Carlos beğenmedin. Ben Como maçlarını çok seyrederim. Fabregas çok Şampiyonlar fazla kullandı.
1: Gidecek, sezon geçiyor. Abi de şöyle bir şey var Cem. Yani çok yabancı var Fenerbahçe'de. Şu an duyduklarımız falan çok hoş şeyler değil. Hani Fenerbahçe'nin bence kadro olarak çok büyük bir değişime ihtiyacı da yok. Fenerbahçe'nin elinde cidden iyi bir kadro var. Ve şunu kaçırıyoruz biz hep. Oyuncuların performanslarının teknik adamdan ya da sistemden sisteme nasıl değişiklik gösterdiğini biliyoruz. Ya yani örnek verelim. İşte Semedo olmadı gitsin. Ya Semedo belirli kariyeri olan iyi bir oyuncu.
2: Evet, iyi bir oyuncu.
1: Bu sezon kötü oynamış olabilir ama başka bir hocanın başka bir sisteminde farklı performans da verebilir.
3: Virgül koyalım, bu örneklere devam ederiz. Spor gündeminde ara zamanı değerli izleyenler, saat başında karşınızda olacağız.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
5: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Reklam.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Spor Radyo.
1: Fenerbahçe'nin başkanlık adaylarını ve başkanlık yarışını konuşuyoruz. Onur, en son yapılanmada kalmıştık.
2: Evet, evet.
1: Ama sanıyorum ki konu şuydu. Yani takımların iyi kötü oyuncudan ziyade takım oyuncu seçme modeli. Yani,
2: doğru organizasyon, evet. İşte doğru teknik direktör, doğru futbol aklı ve o futbol aklının ve teknik adamın belirleyeceği oyun sistemine doğru oyuncular. Bu son derece önemli. Biz mesela şunu görüyoruz. X oyuncu iyi sezon geçirmedi, hemen gitsin yenisi gelsin. Evet. Fenerbahçe şunu duyuyoruz.
1: 6 ayda karar veriyoruz,
2: evet,
1: mesela.
2: Semedo kötü gitsin. Archie Brown çok kötü oyuncu. O da gitsin. Nene tutmadı ki son çok iyi performans gösterdi. Gitsin. O gitsin, bu gitsin. Biz bu noktadayız. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. En azından Fenerbahçe adına. Konumuz Fenerbahçe olduğu için bunu söyleyebilirim. Tabii ki eksikler var Fenerbahçe adına. Çok da net eksikler var ama baktığımız zaman Ederson ve Livakovic var şu an dönecek Fenerbahçe'nin elinde. Şimdi Ederson'u bir anda çöp ilan ettik. Evet, kötü sezon geçirdi. Katılıyorum. Ama bir Ederson gerçeğimiz var. Bu adamın bir kariyeri var. Ve başka bir teknik direktörle, başka bir iletişim şekliyle belki başka bir Ederson da izleyebiliriz.
3: Doğru.
2: Yani ön tarafa bakıyoruz. Skriniar bence sezonun Fenerbahçe adına en iyi 3 oyuncusundan bir tanesi. Önde Kante Gendouzi ikilisi var. Asensio var. Talişka var Fenerbahçe'nin elinde baktığımız, hı, zaman. Dolayısıyla bu oyuncuları tek tek ele aldığımız zaman Fenerbahçe'nin elinde eksikleri olan ama iyi de bir oyuncu grubu var aslında. Yani gelecek olan başkan, yönetici, teknik adam kimse bir sil baştan yapmasına bence gerek yok.
3: Doğru.
2: Zaten Fenerbahçe'nin bunun için zamanı da yok, parası da yok.
3: Tabii tabii.
2: Böyle bir durum var.
3: %100.
2: Yani sadece en çok ihtiyaç duyulan bölgelere nokta atışları yapmak gerekiyor. Günün sonunda sen kadronu tamamlarsın. O zaman dersin ki bekim daha iyi olsun mu? O ayrı bir nokta. Ama yola çıkarken bekleri de değiştirmek için yola çıkarsan o planlamanın içinden çıkamıyorsun işte. Stoper, Skriniar'ın partneri. Evet, kesinlikle önemli. İşte kanat bölgesi, santrafor. 4-5 tane nokta transfer Fenerbahçe'nin ihtiyacı var ama onun dışındaki oyuncu grubunun ben hani çöpe atılacak bir oyuncu grubu, kesin, olduğunu asla düşünmüyorum. Kesin. Yani çok net örnekleri var. Başka bir teknik adamla başka performans gösteren oyuncular var. Mesela Fred'i bile gördük sezonun finalinde.
3: Doğru.
2: Yani
3: doğru.
2: Dedik ki ya Fred iyi oyuncuymuş aslında. Ya Fred işte yani. Yani onu bile biz gönderdi, gerisini getiriyorduk yerine. İsmail var Fenerbahçe'nin merkezinde ayrıca. Yani dolayısıyla hani kötü performans gösteren her oyuncu gitsin, yerine yenisi gelsin diyoruz. Sonra gelen de kötü performans gösteriyor. Çünkü sistemi doğru kuramamışsın sen. Organizasyon doğru olmazsa kim gelsin kim gitsin fark etmiyor zaten. Günün sonunda performansa tat vermiyor. Fenerbahçe bir kere bunu çözmek zorunda. Yani önce organizasyonu kuracaksın. Ondan sonra oyuncuları seçeceksin. Şimdi
1: bu arada bugün dediğin şeklinde olan hani şu oyuncu gitsin, bu gitsin, bunu da değiştirelim diyen insanlar, ben bu arada başarılı olduğu için söylemiyorum ama Jose Mourinho'ya da, Jorge Jesus'a da aynısını söyleyip bugünlerde Fenerbahçe yine şampiyon olamadığında ya acaba Mourinho'ya bir sezon daha verilebilir miydi?
2: Evet.
1: İşte ya bak Jesus aslında bu arada bir sene daha kalsaydı daha yapabilirdi.
2: Olur. Oyuncular içinden
1: de söylemler kullanıyor.
2: Mesela Kostić gitsin dendi.
3: Tabii.
2: Sonra Kostić gitti. Aa çok iyi oynuyor Juventus'a. Keşke kalsaymış dendi.
3: Ceko için aynı.
2: Ceko Tadić için arkasına teneke bağlandı, gönderildi bu oyuncular. Gönderiliş şekli de ortada. Adama son maçına çıkamadı.
1: Aynen.
2: Protesto edilir diye. Sonra dendi ki ya kalabilirdi bu oyuncular. Biz bunları arıyoruz dendi. Şimdi bu noktaya vardık. Bunları yaşadık, tecrübe ettik ama aynı şeyleri bir daha yapıyoruz.
3: Tabii.
2: Şimdi Semedo gidecek mesela İngiltere'ye, Premier League örnek veriyorum. Nottingham Forest'a gidecek. Sallıyorum şu an. Aa diyeceğiz ki ya bu adam iyiymiş. Niye gönderdik
1: yani, biz? Niye verim alamadık diyeceğiz.
2: Şu Archie Brown teklifler var mesela İngiltere'den.
3: Evet.
2: Diyeceğiz ki ya Archie Brown'u niye gönderdik biz? Bu adam döktürüyor Premier League'de diyeceğiz mesela günün var sonunda belki de.
3: %100 katılıyorum.
2: Bunları hep yaşıyoruz biz.
3: Bir de şu var. Yani ben mesela plan, sistem ve sabır tarafındayım ama Fenerbahçe zar da atacaksa bence o zarı Conte ile atması lazım. Mesela çok bir Conte sezonluk getirecekseniz hani İtalya'da Juventus'la Inter'le hegemonya kırar mısın?
2: Ben sana iddialı bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'yi tek yabancı hoca şampiyon yapacaksa Conte'dir. Conte. Bak Klopp bile değildir. Bak, iddialı konuşuyorum.
1: Hatta şöyle mi söylüyorsun?
2: Conte'dir.
1: Yani, senin söylediğini senin üzerinden revize edeyim. Türkiye'de yıllar sonra bir yabancı hoca şampiyon olacaksa
2: 19 yıl sonra
1: o Conte'dir.
2: Conte'dir yani.
3: Ben çok net söylüyorum.
2: Direkt çözüm
3: yani
2: hocası.
3: Eğer yani zar atacaksanız o zarı Conte ile atın.
1: Bir de Conte şuna çok alışkın yani. Geldim ve benden ilk sezon şampiyonluk bekleniyor. Conte bunu bilir.
2: Evet, kaosun sezon, içinden bir şey çıkartır yani.
3: İkinci sezon siz zaten isteseniz de belki kalamazsınız. Zaten büyük olaylar çıkartır yani. Sistemle, bir şekilde sizin o kadro kurulumunda.
2: Bir yıllık sistem için, tam, şampiyonluk için. Yani,
3: olağanüstü şartlar var Fenerbahçe'de. Olağanüstü karar alacaksanız mesela isim Conte. Ben mesela Hakan Safi'nin İtalya yolculuğunda ben mutlaka Conte'ye de dokunulduğunu, aday listesinde olduğunu düşünüyorum.
2: İtalya
3: basını
2: ben biraz baktım o konuda. Yani Napoli'den ayrılığı bir ihtimal. Evet doğru. Başkanla falan da sorunlar yaşıyor ki o başkanla sorun yaşamayan yok. Ama İtalyan Federasyonu da aportta bekliyor şu an Conte'yi.
3: %100 evet. Doğru.
2: Bir ayrılık olduğu takdirde büyük ihtimalle İtalya'nın başına geçermiş gibi duruyor şu an Conte.
3: Doğru.
2: Yani o olmazsa Chelsea ile ismi geçiyor Conte'nin.
1: Ya soyunma odası teknik adamı lazım Fenerbahçe'ye.
3: Tabii.
1: Yani şöyle anlaşılmıştır herhalde ama hani soyunma odasında da birleştirici unsur olabilen ve oyuncularını çok iyi böyle konsantre eden demeyeceğim. Hani o konsantrasyon bizde şey zannediliyor bazen. Çoğu taraftar da öyle düşünüyor bazen. Ya işte giriyor teknik adam, bağırıyor, çağırıyor. Hadi bilmem ne olur mu falan. Ona bağırıyor, ona bağırıyor, ona bağırıyor. Çıkıyor takım, maçı döndürüyor. Böyle bir şey yok. Olabilir bazen de. Temelinde bu yatmıyor yani.
3: Bir de çok net örnek verelim. Mesela McTominay'a dokunmadı mı? Yani daha önce nasıl oynarken mesela Napoli'de McTominay'a orada verdiği roller. Yani evet Conte mesela Juventus'ta da yaptı bunu. Hani Inter'le de yaptı.
2: Hatta uzun şöyle örnek vereyim geri geliyor. Mesela işte Glasner deniyor. İşte Conte deniyor. Glasner belki size ilk sezon şampiyonluk vermez. Sonraki iki sezon şampiyonluk verebilir. Conte mesela ilk sezon verir, sonraki iki sezon vermeyebilir.
3: Vermeyebilir.
2: Ama Conte şu an Fenerbahçe için doğru hoca. Şu an gelir gelmez şampiyonluk yaşaması gerekiyor. Çünkü Conte bir sabır yok.
1: Konusunda oturmuş bir takımsa Glasner'ci olurum.
2: Evet.
1: Kurulacak bir takım, Fenerbahçe tabii dediğim gibi, yani senin de söylediğin gibi devam edecek oyuncuları var da kurulacak derken hani yeniden böyle bir anda şampiyonluğa hani her sene oynayan bir takım için, ihtiyacı olan bir takım için Conte'ciyim.
3: Tabii ya %100 Conte. Bir de inanılmaz tartışmalar var. Ben bazen böyle çıldırarak kapatıyorum her şeyi. Mesela şimdi Sebastian Hoeneß ismi falan geçiyor. Ya bu kaos ikliminde siz Hoeneß'i getirseniz.
2: Tedesco yani yaşadık işte.
3: Üçüncü gün ya neler olacağı çok net.
2: Tedesco profilini yaşadık. Yani evet dediğim gibi size bir şeyler vaat ediyor geleceğe dair. Ama Fenerbahçe'nin bugüne dair bir şeyler söyleyen hocaya ihtiyacı var. Ya, o yüzden yani burada seçimin çok doğru yapılması gerekiyor. Fenerbahçe dediğin gibi Conte tarzı bir teknik adam getiremeyecekse yabancı maceraya girmeyip hiç. Aykut Hoca'ya takımı teslim etmesi gerekiyor. Yani diğerleri maceraya girer.
1: Ya bu bizim de ondan sonra bizleri izleyenlerin de iş yerinde ya da günlük hayatında mutlaka yakından tanıdığı şöyle bir profil vardır ya da profiller vardır. Onlardan bir tanesi olması lazım. Şimdi bir kısım vardır işini çok iyi yapar. Ama çok fazla sorun çözmez. Yani ne bileyim mesela arkadaşına bir soğukluk mu gördü? Sormaz. Benimle bir problemin var mı diye sormaz. Ne bileyim bugün kötü bir gün geçiriyor musun diye sormaz. Evet. Ya der ki evet hani Onur böyle. Yani dur bakalım der. Bir böyle konuyu beklemeye şey yapar. Ama başka bir profil vardır. O da iyidir işinde. Ama böyle gördüm Onur der gel bakalım ondan sonra benle ilgili bir şey mi var ya ben seni bilmeden kırdım mı bir şey mi oldu yoksa sana mı bir şey oldu gel bu sorunu çözelim. Yani Fenerbahçe'nin de sorun çözen teknik adama ihtiyacı var
2: evet.
1: Ve teknik taktikten daha önde geliyor bence bu.
2: Kesinlikle daha önce geliyor işte bu profillere baktığımız zaman da işte yabancıda işte Conte ismi örneği çok önemli çok doğru çok zor evet tartışmasız ama doğru teknik direktör mesela dedim ya Klopp'un bile önündedir benim için. Niye? Klopp geliyor, önce bekliyorsun, bir sistem oturtması gerekiyor. Ondan sonra seni inanılmaz derecede zirveye çıkartıyor. Hiçbir itirazım yok ama Fenerbahçe'nin bunu beklemeye tahammülü yok. Gelecek, hemen çözümü üretecek. Alacak oyuncu grubunu en kestirmeden nasıl ben skoru alırım, ona gidecek. Yani Fenerbahçe'nin skora ihtiyacı var acil bir şekilde. Yeni sezon başladı, kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Böyle bir gerçeğimiz var. Hani o anlamda dediğim gibi birçok bence hoca ismi duyuyorum. Güzel geliyor, romantik geliyor. İşte genç taraftarlar var, menajerlik oyunları oynuyorlar. Onların hoşuna gidiyor bu isimler belki. İşte Glasner, Hoeneß bakıyoruz. Aa çok genç böyle. Bırak işte geleceği parlak futbolu akıl yoruyor bu isimler. İşte geriden pasta çıkıyorlar işte De Zerbi. Nasıl işler yapıyorlar? İnanılmaz. Sonuç yani o kısım önemli. Yani Fenerbahçe'nin kupa kazandıracak hocaya ihtiyacı var. İşte o yüzden de Conte gibi bir hoca gelmeyecekse hiç maceraya girmeye gerek yok yani.
1: Sebastian Hoeneß'le ilgili zaten Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß'le hani yeğenim dedi hani şeyi soruyorlar. Kompaniden sonraki teknik adamları soruyorlar. O da diyor ki yani Sebastian Hoeneß'i çok beğeniyorum. Bir gün mutlaka Bayern'de diyor. Onu göreceğiz diyor. Yani bir gün Bayern yapacak bir teknik adam bence Bayern yapmadan ülke topraklarına gelmez bize diye düşünüyorum. Tabii. Yani.
3: Şunu da ekleyeyim, ben mesela Aykut Kocaman olmazsa Türk antrenörlerden de ben mesela Başakşehir Kulübü'ne müthiş saygı duyuyorum ama Nuri Şahin mesela profil olarak benim aklımda çok net mesela bir örnek. Eğer gerçekten sabredecekseniz ve antrenörün de teknik direktörün de Türk olmasını istiyorsanız bence öncelikli seçeneklerden biri Nuri Hoca da olabilir. Oyuna bakışı, kendisini geliştirmesi, bunlar çok kıymetli. Bir de benim mesela sürekli söylediğim bir konu var. Ya bu da aslında çok tartışılacak bir konu. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum ama ben Fenerbahçe'de bu camia evladı tezinin anlatısının yerle bir edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım.
2: Evet, öyle bir şey yok.
3: Şunu söyleyeceğim ona ekleyerek. Mesela Arda Turan örneği var. Ben Arda Turan'ın çok çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Bunu bugün söylemiyorum. Yani çok çok daha geriden Arda Hoca'nın oyuna tutkusu, Simone ile çalıştı, Henrik ile çalıştı. Dönüp bakıyorsunuz Ukrayna'da neler yaptığı ortada.
1: Evet.
3: Gidin mesela ikna edin. Mesela Arda Turan Hoca'yı da ben Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları listesine yazarım karar alıcı konumda olsam. Hiç mesela şüphe etmem. Mesela onun Galatasaraylılığı, ben camiayı da ikna ederim. Mesela hocayı da ikna etmeye çalışırım. Olsa mesela Fenerbahçe'de başka bir pencere açabilir.
2: Ya mesela Aykut Kocaman'a alakalı şunu ekleyeyim. Aykut Kocaman'ı bu arada beğenmeyebilirsiniz teknik adamlarını. Başarılı bulmayabilirsiniz. Fenerbahçe'ye başarıyı ulaştıracak isim olmadığını inanabilirsiniz. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama sosyal medyada çok yanlış algılar dönüyor Aykut Hoca'yla alakalı. Bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Mesela
3: %100.
2: Aykut Kocaman'ın işte anti futbol oynattığı falan konuşuluyor. Ben asla bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok.
3: Ben inanmıyorum.
2: Oyuna bakışı farklı olabilir. Daha güvenlikli oyunu tercih edebilir. Temposu düşük oyunlar tercih edebilir. Riski az alabilir. Hiçbir itirazım yok ama Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la yaşadığı şampiyonluk öncesi o kadroyu kim kurdu? Aykut Kocaman kurdu. Yani Fenerbahçe'nin 3-4 tane hücumcuyla aynı anda sahada yer aldığı birçok 11'ini biliyoruz. Aha. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarken oynadığı oyunları biliyoruz. Ya mesela şöyle bir yanlış algı var. Mehmet Topal'la Gözef'i bir arada oynattı. Değil mi? İddia bu. Galatasaray kim bir arada oynatıyor? Lemina Torreira oynatıyor bir arada.
3: Doğru.
2: Beşiktaş kimle şampiyon oldu? Gözef Atiba ile şampiyon oldu.
3: Gözef Atiba
2: oldu. Şu an Fenerbahçe kimle oynuyor? Kante Gündüz'ü ile oynuyor. Yani bu inanılmaz yanlış bir algı. Doğru. Şu an herkes bunu tercih ediyor.
1: Ama algı.
2: Hatta şey vardı. Aykut Kocaman'ın kornerlerinde ikinci bir oyuncu gelirdi. Hatırlıyorsunuz kornerin oraya.
3: Evet.
2: O bile eleştirdi. Ne saçma şey dendi. Herkes şu an bunu yapıyor.
3: Yapıyor.
2: Frikiklerde yapıyor.
3: Doğru.
2: Yani içe doğru mu korner yoksa dışa doğru
3: dışa
2: mu?
3: Doğru mu?
2: Yani bu çünkü rakip savunma ona göre önlem alıyor. Alan savunması ona göre yapıyor. O adam bunu yaptı zamanında eleştiriyordunuz. Şimdi herkes yapıyor. Ya yani o kadar yanlış algılar var ki bakın tekrarlıyorum. Beğenmeyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Ama hiç olmayan şeyleri dile getirmek bir operasyon var bence Aykut Hoca'ya bir kere sosyal medyada. Onu söyleyeyim. Bir algı operasyonu var. Çok net var. Ha, Aykut Kocaman da kendini böyle savunan bir tip de değil. Baktığımız zaman sürekli yanıt veren sosyal medya kullanan bir insan da değil. İstediğin kadar sallayabiliyorsun. Tamam. Cevap da vermiyor sana zaten. Yani dediğim gibi ben burada hep söylüyorum bir yerli teknik adam tekrarlıyorum Fenerbahçe şampiyon yapacaksa bence Aykut Kocaman durur. En yüksek ihtimal olan.
1: Ama işte tabii. Aykut Hoca'nın çok iyi bir sezon açılışına ihtiyacı var.
2: Çünkü kazanarak gitmesi gerekiyor tabii ki. Önyargıları kırması için.
1: Çok konuşulacak ve bunun için de kazanarak gitmeye ihtiyacı var.
3: İkiniz de ben çok önemli noktaların altını çizdiniz. Ben şunu ekleyeyim. Mesela Aykut Kocaman Hoca'yı da getirecekseniz orada müthiş bir paratoner olmak da zorundasınız. Ya yani şunu da kabul edelim. Aykut Hoca'nın duygusal kırılımları da vardır. Yani işler böyle olumsuz yöne gittiğinde çok duygusal bir teknik adam. Bunu çok net ben söyleyebilirim. Ya Aziz Başkan da eğer Aykut Kocaman'la bu yola çıkacaksa zaman zaman ki bunu hep yapar. O eleştirileri, o çakan şimşekleri de bir şekilde kendi üzerine çekmeli. Samandıra'yı çok güvenli bir liman haline getirmeli. Çünkü Aykut Kocaman öyle her eleştiriye cevap veren, sonuçta gündemi belirleyecek açıklamalar yapan öyle bir figür değil. Daha fazla yaptığı işle her zaman öne çıkmak istiyor. Yani o marketingi, o satış bölümünde çok fazla yok. Kendi işiyle var olan, bence çok müstesna, müthiş bir karakter. Ama o tercih yapıyorsanız siz mesela teknik direktörünüzün de kurduğu bir cümleyle böyle gündem belirleyip hikayeyi başka yere çevirecek bir teknik direktör olmadığınızı bilmeniz gerekiyor ve o tarafı bunu da Aziz Yıldırım Bey ve ekibi gayet iyi yapabilir. Bütün mesele Samandıra'ya güven bir liman haline getirip Aykut Hoca'nın istediği takımı ona teslim etmek, sonra da onun çalışmasına izin vermek gerekiyor.
1: Yani işte şimdi düşündüğüm zaman süre nasıl olacak? Yani 6-7 Haziran seçim.
3: Çok kısıtlı.
1: Hemen bence teknik adamın açıklanması lazım.
3: 8 Haziran.
1: Hemen, evet, yani bir gün sonra teknik adamın açıklanması lazım.
2: Selçuk Hocaman'ın şu anda Fenerbahçe'ye net çeke çalıştığını biliyoruz yani. Hı. Ekibiyle beraber. Göreve gelecekmiş gibi. Bu bir artıdır Fenerbahçe için. En azından birçok şeye hakim şu an Akıt Hoca. Bir rapor hazırlıyordur ama dediğin gibi yabancı bir hoca getirsen sen buraya, yani bu problem olacaktır zamanlama çünkü açısından.
1: Transferler, oyuncular derken hani baktığın zaman
3: tren kaçabilir. Çok net söylüyorsun. Bana kalırsa Aykut Hoca evet çalışıyordur ve bu sezon mesela bazı fırsatlar da var. Onu geçtiğimiz zamanlarda yapamadılar.

0: Bence Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri birinci bölgeden üçüncü bölgeye rahat bir şekilde geçememek birden ikiye. Mesela Hakan Çalhanoğlu örneği önümüzde duruyor. Ben mesela olsam karar alıcı konumda gidip Hakan Çalhanoğlu'nu ikna ederim. Fenerbahçe'nin birçok sorununu çözebilecek nitelikte bir oyuncu. Sadece oyununa değil bence liderlik nosyonuyla da birlikte Fenerbahçe'deki o yerlileri tek bir potada eritip gerçekten orada ağırlık koyabilecek nitelikte bir oyuncu.
1: Evet, var mı Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğiniz? Galatasaray'a geçeceğiz tamam. Yavaş yavaş. Şimdi Gabriel Sara özel röportajı aşağıda da yazıyor değerli izleyenler. Az sonra gideceğiz röportaja. Biz başlayalım Galatasaray'ı konuşmaya. Onur, Galatasaray tabii iyi bir sezonu geride bıraktı. Ama kendi 4 yıllık şampiyonluğunun en de taraftarı tarafından tedirgin olunan sezonu geride bıraktı. Ama Galatasaray şampiyonluğa ulaştı ve artık Galatasaray taraftarının en merak ettiği konu, tabii yarın kutlamalar var. Şu an için belki biraz o olabilir ama ondan hemen sonra gündem transfere kayacak.
2: Tabii çok normal, dediğin doğru. 4 yıllık dönemin oyun anlamında en problemli sezonunu yaşadı Galatasaray. Bunun geçerli bu arada sebepleri var. Birincisi Osimhen. Hatta bugün bir rakam gördüm. Galatasaray'da bu sezon en fazla süre alan oyuncular. Osimhen kaçıncıdır sizce?
0: Altlarda kalır.
1: Ya 15. Aşağıdadır tabii. Ama çok maç kaçırdı.
2: Şimdi sizin bir numaralı oyuncunuz, belirleyici futbolcunuz en fazla süre alan isimler arasında 15. 19 tane maça ligde 11'de çıkabilmiş Osimhen. Şimdi bu Galatasaray için problemdir. Hani şu deniyor ya, Osimhen yoksa Galatasaray yok. Yani bu Galatasaray'ın sadece problemi değil ki. Yani Icardi yokken de ilk iki sezon Galatasaray problem yaşardı, oynamasa Mauro Icardi.
0: Doğru.
2: 19 maç kaçırsa 2 sezon Mauro Icardi Galatasaray şampiyon olabilir miydi? Soru işareti.
1: Olay değil.
2: Harry Kane'i çıkarın Bayern Münih'ten. Bu kadar maç kaçırsın aynı Bayern olur mu?
0: Olmaz.
2: Soru işareti. Dolayısıyla bir kere bu çok büyük bir sıkıntıydı bu sezon Galatasaray için. İkincisi 50 maç. 50 maçı hatta açtı, 52 maç galiba Galatasaray'ın resmi maçı. Yıprattı. Yani ki sırf Galatasaray yıpratmadı. Bu yine bunun Avrupa'da örnekleri var. İşte Bodo Glimt. Avrupa'da fırtına gibi esti. Evet. Ligde şampiyon olamadı. Yani bunun Karabağ olamadı.
1: Ligde olamadı.
2: Paris Saint-Germain'in 5 yenilgisi var La Liga'da. Lig 1'de. Düşünebiliyor musunuz? Yani Bayern Münih dışında onlar başka bir dünyadan geliyor. Makine onlar. Bayern dışında Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığından etkilenmeyen takım olmadı. Bu da bir etkendir. Ama bir etken daha var ki yeni sezon planlaması da bence bu dikkat edilmeli. Galatasaray'da bir yıpranma var. Yani oyuncularda psikolojik olarak bir yeniliğe, artık bir Galatasaray adına nasıl söyleyeyim, yenilikten ziyade update etmeye Galatasaray'ı, artık belli noktalarda bazı oyuncular üzerine, bölgeler üzerinde bir yeniliğe geliştirmeye ihtiyaç var Galatasaray'da. Ama transfere geçeceksek şunu söyleyeyim. Şu konuşuluyor işte.
1: Transfer, tamam ya, artık transfer yani. Bütün yaz boyunca transfer.
2: Fenerbahçe'de bahsettiğim konunun benzeri aslında. Evet, bazı oyuncular, özellikle savunmanın merkezi, orta sahanın merkezi artık Galatasaray'ın oyununu sürdürebilme adına problem yaratıyor. Bu çok net. İşte Davinson Sanchez'in performansı tartışmalı. Torreira'nın performansı tartışmalı. Lemina aynı şekilde. Burada iki seçenek var. Ya bu oyuncuların tamamını gönderirsin, yerine yeni oyuncular getirirsin. Ki ben bu fikirde değilim. Şu bence daha akla yatkın. Torreira bir sezonda 45 maça çıkıyor. Sen oraya bir oyuncu getirirsin. Örnek veriyorum, Ugarte. Torreira'nın update edilmiş hali. Hmm. Daha genci. Getirirsin, Torreira bir sezonda 25 maça çıkar. Mesela. Ya da savunmada. Senin Singon var elinde. Diyorsun ki Davinson gitsin. Singon ne olacak? Bu planlamayı doğru yapmak gerekiyor. Yani Okan Hoca'yı da biliyoruz az çok. Böyle çok kolay vazgeçmez oyuncularından.
0: Vazgeçmez.
2: O yüzden de bir kere taraftar şunu beklemesin. Yani çok köklü bir değişim olmayacak Galatasaray'da.
1: Ben
2: ama
1: sanmıyorum yani.
2: Savunmanın merkezi ve orta alanın merkezinde Galatasaray'ın gelişime ihtiyacı var, değişimden ziyade. Bu gelişim içinde buraya mutlaka oyuncu gelmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi 4 yıllık düzeni de bir anda bozup, yok, yıkıp yeniden yapmak çok bana mantıklı gelmiyor ki Okan Hoca da bunu tercih etmeyecektir. Ama dediğim gibi belli noktalar, işte Osimhen'in arkasındaki oyuncu.
0: Aynen.
2: Osimhen'in yokluğunda oyunu sürdürebilecek futbolcu çok önemli. Yine savunmanın merkezinde bir oyuncu ihtiyaç var. Ama dediğim gibi bu oyuncu geldiği zaman direkt hani iki pozisyonu da oynayabilecek bir oyuncu. Yani sol stoper aldın mesela, Abdülkerim yerine koydun. Bu sefer Davinson'a bir şey olduğu zaman sıkıntı yaşıyorsun orada. Çift

0: sol ayaklı stoper olmuyor. İki bölgeyi de oynayabilen, hem sağ hem stoper oynayabilen bir oyuncu gerekiyor. Merkeze mutlaka kaliteli bir oyuncu taktiği gerekiyor Galatasaray'da. Şu konuşulmaya bence bu da yapılması gerekiyor. Galatasaray'ın bek planlamasının doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Şu anlamda söylüyorum. 50 maç Galatasaray adına. Bu 50 maçın 40'ında topa sahip olan 3. bölgede set oyunu oynayan takım Galatasaray. Böyle bir takımın bekleri atlet bek olamaz ikisi birden. Yani Singo ve Jakobs bir arada olmaz. Biri atletse diğeri mutlaka 3. bölge oyununda sana fark yaratacak.
1: Sette olan.
0: Merkezleşebilecek. Oyun aklı olacak oyuncu. Mesela örnek verelim. Paris Saint Germain'de işte Nuno Mendes atlet bir oyuncu. Çok çabuk, dinamik. Sağ tarafta kim var? Hakimi var. Başka bir oyuncu. İşte Real Madrid sezon başı planlamasında kim vardı? Carreras vardı. Çok dinamik bir oyuncu. Alexander Arnold vardı sağ bekte. Yani o yüzden de Galatasaray adına mesela Jakobs'tan çıkılması gerekiyor. Onun için söylüyorum. İlk kötü oyuncu olduğu için demiyorum. Ama senin sağ bekin Singo ise, Şalay ise, sol bekinin örnek veriyorum işte Angelinho tarzında bir bek olması gerekiyor. Artık buna geçmesi lazım Galatasaray'ın. Bunlar Galatasaray'dan olması gerekendir ama dediğim gibi konuşulduğu gibi çok köklü bir değişim beklemiyorum aslında. Gidecek, ayrılacaklar olacak. Başta Mauro Icardi. Onu belki zaman yeterse konuşuruz. 4-5 ayrılık olacak. Onların yerine de transfer gelecek ama hani o bahsedilen sil baştan asla olacağını düşünmüyorum ben Galatasaray'da.
2: Cem, sen ne düşünürsün yaklaşan transfer dönemiyle ilgili?
1: Galatasaray 3 sezondur zaten üst üste şampiyon. 4. sezonu da sayarsak müthiş bir istikrar var. Bence zaten başarıyı getiren nokta da bu istikrar. Böyle takımı tamamen yenileyelim fikrine ben %100 karşıyım. Ama tabii ki bazı noktalarda yükseltmeler gerekir mi? Elbette gerekir. Ben mesela Torreira'yla yola devam edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Torreira bence Galatasaray'ın şampiyonluklarındaki hep gizli özne. Sadece ligdeki herhangi bir maçta değil, derbilerde de Torreira'nın hep yüksek performans verdiğini görüyorsunuz. Takıma izin veriliyor. İzinden erken dönmesi gereken isim Icardi. Çünkü Osimhen'in yokluğu var. Ama erken dönen isim ise Torreira oluyor. Ya bunlar çok kıymetli benim nezdimde. Galatasaray'ın bence tek sıkıntısı var. Zaman zaman kapalı savunmaları aşamamak. Buralarda da aslında doğru tercihler de yapıldı. Ya yani Noah Lang eğer rakamlarda uygunluk olsa bence Galatasaray'ın kullanabileceği bir oyuncu.
0: Okan Hocam da yine rapor verdi.
1: Ha, önemli.
0: Yani kalmıyor Noah Lang. Önemli. Çünkü Napoli kulübü şey demiş yani biz pazarlığa açık değiliz bu konuda.
1: Yani şöyle Galatasaray'da mesela çizgiyi alıp götüren çok fazla açık var ama böyle merkezileşen.
0: Feguli tarzı.
1: Feguli tarzı.
0: Yani Raşit Gezal tarzı.
1: Kesinlikle öyle bir oyuncu.
0: Ya şöyle bir şey var Cem, görüyorum. Sette problem yaşıyor diyorsun Galatasaray. Barış Alper Yılmaz, Sané, Osimhen üçlüsüyle sette problem yaşarsın zaten.
1: Yaşarsın.
0: Doğal bir de. Tabii. Merkezleri çok tek taraflı kaldı Galatasaray'ın. Ya defansifler var ya ofansifler var.
1: Ofansifler var.
0: Şimdi Lemina Torreira defansif kısımda evet iyi maçlar çıkardı. Ama 3. bölgede sana ne katıyor? Soru işareti. Torreira bir sezon içinde 5 gol atıp 5 asist yapsa bile 2 yönlü oyuncu değildir benim gözümde. Yani oyuna etkisi Torreira'nın 3. bölge oyuna etkisi az. Skora etki yapabilir. O ayrı bir nokta. Oyuna etkisi az. Lemina aynı şekilde. Şu an Lemina topu kapıp yanındaki oyuncuya veren profil.
1: Evet,
0: Torreira da öyle. Mesela ofansif kısımda da İlkay ve Yunus var. Onlar da işin defansif kısmında eksik kaldılar hep. Bir tek peki. Sara dengeleyiciydi.
2: Sara demişken de tam yeridir diyelim. Ben buradan pası alayım. Hemen döneyim sevgili Emre Kaptan'a. Yanında Gabriel Sara var. Bu keyifli sohbet için sözü sevgili Emre'ye bırakalım.
3: Ömer teşekkür edelim biz de. Kemerburgaz'da Metin Oktay tesislerindeyiz. Sezonun yıldızlarından bir tanesi Galatasaray adına. Kendi adına da gerçekten unutulmaz bir sezonu geride bıraktı Gabriel Sara. Öncelikle şampiyonluk için tebrik ederek başlayalım.
4: First of all, congrats for winning the title. We would like to start with that and welcome.
3: Ve gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldı. Kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
4: It's been a very successful season for the team. When I look at the Europe and the league, of course, winning the title, but also individually, you as well had an incredible performance. You were called to the national team for the first time. And can you say with your own words, how was the season?

0: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
1: Kendisi bunu daha önce de söylemişti. Buraya gelirken en önemli hedeflerinden bir tanesi Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmak, orada kendini göstermek şeklinde ve bu sezon bunu fazlasıyla başardığı maçlar oldu. Hem takım olarak hem Gabriel Sara'nın bireysel performansı olarak. O Şampiyonlar Ligi serüveni nasıl geçti? En böyle spesifik aklımızda kalan ki maçın adamı olmuştu Juventus iç sahada oynanan mücadele. Kendi adına o Şampiyonlar Ligi serüvenini bize nasıl özetle?
0: As you said before, you wanted to be in the Champions League level and the team also had to be on that level. Individually, you have shown that performance, especially in Juventus home game. How would you evaluate that
2: aspect? Yeah, as I said, it was a great season. This game in special was an unbelievable game, but I tried to visualize things in a different way. I know it was one good game. I know I had the call-up from the Brazilian national team, but I still see things in the other way, plenty of space to improve, to get better, you know. I scored one goal in, 13 games of Champions League, so for me, what I want to achieve is not enough, so I demand a lot from myself, and I hope next season I can do even better, score more goals, more assists, and we can go even further in Champions League.
0: Çok iyi bir sezondu, evet, özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz, Brezilya milli takıma çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz, ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
1: Sabah Brezilya basında verdiği röportajı takip ediyordum buraya hazırlanırken. Şunu söylüyor: kaybetmeyi asla kabullenmiyorum, kaybettiğim zaman uykularım kaçıyor diye. Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
0: You given an interview in the Brazilian press, and I was reading that and watching that before coming here, and you said that you are always expecting a lot of stuff from yourself and you never are satisfied with yourself. And in the Atletico Madrid game, there was this chance that you couldn't make it into the goal, and that night, did you think that, did you get a good sleep, and did you beat yourself up too much? How was it for you?
2: Yeah, of course, you can imagine I didn't sleep too much that night. You know, I always demand a lot from myself, and I always want to be in the next level and achieving more and more. So, well, that night, like a lot of nights, I always be hard on myself to get better. So that was like a chance to win the game. It put us in a good position in Champions League, so it wasn't a good day. But you know that these things in football happens. I've been working a lot in my head and my game to improve. For those situations, doesn't happen often, you know, because they definitely will happen. And well, yeah, it's always demanding more from myself that I can improve. And I think you can see not just me, but the whole team, everybody always trying to demand from ourselves. And I think it's how you keep winning, how you keep being champion, and I think is what we have been doing for the last 4 years. Me being here for 2 years, and I can see that. That's a long answer.
0: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. Bu gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyoruz.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Belki bu soru kendisine çok fazla soruluyor. Duymaktan da sıkılmış olabilir ama pozisyon itibariyle Norwich'te oynadığı dönemde daha skorer bir pozisyon ortaya koyuyordu. Daha 10 numara gibi görüyorduk ya da kanatlarda. Burada biraz daha 8 numara gibi oynuyor. Nerede kendisini daha rahat hissediyor, daha rahat ifade edebiliyor sahada? Biraz belki bunu duymaktan sorulması

0: nasıl kılmış olabilir ama bir kez daha tekrarlayalım.
1: Maybe you are bored of hearing this question, but still I would like to ask ask your patience as well in this. And you have been playing as number 10 on the wings in Norwich, and maybe you were closer to scoring a goal over there. And playing as a number 8, maybe it's a bit more difficult. But in which position do you feel more comfortable? Again, sorry for asking this question. Again.
2: Yeah, I think this is one thing that people don't understand too much. My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8, and the system was built in a different way, so I could attack more, but I let the team expose. That's why I could score more, and I play a few games as 10 and winger, not much, but was a completely different way. But yeah, I mean, like as I said before, I demand a lot from myself to be good in every position. I think anywhere I play, I want to help the team. I want to be in the starting 11. I want to be like helpful, being like number 8, number 10, doesn't matter. Of course, I prefer playing as a number 8, 6, where I can take more the ball. But if you ask me to play as a center back, I will play. If I will help the team and the coach believes that I can help, I will do whatever he wants.
1: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmiyor. Gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
0: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
1: You're one of the best in set pieces, and you're taking very good free kicks and corners, and you have been making a lot of assists as well in the past season. But in the latest part of the season, Barış has been taking that charge a bit more. Can you promise the Galatasaray fans a free kick goal for the next season? Because that would be very beautiful. You know?
2: Yeah, to be honest, I've been demanding a lot from myself about this because, you know, I scored in São Paulo, I scored in Norwich, and I think if you see me training, you expect me to score more goals during the game, so I promise you guys you have more free kicks goals next season.
1: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Ve daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
0: Şunu da sormadan geçemeyeceğim tabii ki. Brezilya milli takımı belki de hayatının en mutlu günlerini yaşadığı süreç oldu. Hem orada çağrılma süreci dahil oldu, süre aldı ve şu anda da hala geniş kadroda Dünya Kupası için yer alıyor. O süreç kendi adına nasıl gelişti? Carlo Ancelotti ile bir araya geldiler. Orada Claudio Taffarel yine kendisine yardımcı olan isimlerden bir tanesiydi. Çok kısa bize anlatma şansı olur mu o süreci?
1: I have to ask as well, maybe one of your most happiest days in your life, Brazilian national team. You have been called there, you're still in the white squad that they have, and you have met Ancelotti over there, and you have met Taffarel, Claudio Taffarel, our ex-Totti, yeah. You know? And how was that process, how was that situation over there?
2: It was amazing, actually. It was like living a dream. It's just like, it took me a few days to understand where I was living, what was living and what was happening, and I just have great things to speak about them and speak about Messi, about Tafo as well. He's incredible guy. He say a lot of great things about Gala. He miss here a lot, and well, I just have I'm just praying to see how it's gonna be the next call up, and I hope I will be there as well.
1: Thank you. inanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç günde ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam, birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı.

0: Ve umarım ki bir sonraki maçlarda da bir tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
1: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda, o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
0: You're one of the most positive guys in the team. We can see that from outside as well. And with Victor Osimhen especially, you have some very positive interactions, we can say. And from the communication team, they have told us that in the rondos that you are playing, you're competing with him. There's an individual competition over there. But
2: yeah, actually me and Victor, we are competing everywhere, you know. Every time we do something, maybe finishing or something like this, we're always competing is in a good way. We are basically rivals, but well, Victor is a good friend, he's an amazing guy, like everybody knows. Well, I just have great things to speak about Victor, but he annoys me a lot. But yeah, we are always competing against each other in everything that we can. Basically, it's like this, our life.
0: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
1: Okan Hoca ile olan ilişkisini de sormak istiyorum ki yine daha önce bunu ifade etmişti, buraya gelirken transfer sürecinde de Okan Hoca ile konuştuğunda onunla ilgili planlarını, hedeflerini anlattığını, hem bunların ne kadarı şu ana kadar gerçekleşti Gabriel adına, hem de hocayla aralarında nasıl bir ilişki var, onu da açıkçası merak ediyoruz.
0: Your relationship with Okan Buruk, our head coach, how was it in your transfer? Of course, he had a very important role and he had some plans that he had set to you and there were some goals. How much of that has been realized already and how much of it is going to be realized in your opinion for the future? How is your relationship with him in general?
2: Yeah, the mister was an important part for me coming here. Definitely our first talk. As I said before, I didn't want to come to Turkey because of all my situation there. My daughter was to be born and everything. But, well, basically who convinced me was him. He said to me that we have a plan to go further in Champions League, to play European competitions. And, well, he opened my mind to understand that I could achieve my biggest dream, that to play for Brazilian national team. And after, I think, less than 2 years after our conversation, I just played the Champions League, I enjoyed myself playing there, and I was called up for Brazilian national team. So I just say thanks to him to convince me to come here, and I'm glad that he did what he did.
0: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İyi ki ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İyi ki ikna etmiş.
1: Biraz ilginç bir şey soracağım. Brezilya milli takımına çağrılmadan önce ilginç bir haber vardı sosyal medyada. Doğru olmadığını bunun biz biliyoruz tabii ki ama Suriye milli takımına çağrılacağına dair biz bunun doğru olmadığını biliyoruz. O dönem bunu nasıl karşıladı hem kendisi hem ailesi? Çünkü bununla ilgili bir reaksiyon olduğunu biliyoruz. Onu da kendisinden duymak isterim.
2: Okay. I understand a little bit. Yeah.
0: Before being called up for the Brazilian national team, there were some rumors. We know that it's not true, but there were some rumors that you were being called up to the Syrian national team. When they started to make these news around, how was your reaction? How your family reacted? What was it like?
2: It was kind of fun actually, because the first like thing about this that we heard about was like we were in Disneyland with my mom, and in the news that we read was like that my mom was from Syria. And I showed it to her, and she was, we were all laughing because we didn't understand where this came from or why this came from. Well, I think it was just a funny situation, you know, like I've been Brazilian my whole life, and we never had any connection with Syria, to be honest. It's not like nothing against them, it's just that I don't know where this came from. It's just like, it's just a situation to laugh about it.
0: Eğlendim açıkçası. İlk duyduğumuzda Disneyland'deydik annemle birlikte. Ben de anneme gösterdim bak böyle böyle diyorlar diye ve güldük birlikte. Bence komik bir olaydı yani. Çünkü ben hayatım boyunca Brezilyalı oldum. Hiçbir bağım da yok oradan. Nereden çıkardılar böyle bir şey gerçekten anlamıyorum.
1: Yine saha dışından bir şey soracağım. Kendisiyle ilgili sosyal medyada zaman zaman esprileri yapılan bir konu. Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sarı'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
0: Another question outside the pitch. We are seeing in the cameras that you like to eat in even in very serious environments. You like to eat, and what is your preferred Turkish food? I'd like to ask.
2: Oh, that's a tough one. Well. I would say baklava probably. I like a really good baklava.
0: Ya, zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.
1: Doğru bir tercih olduğunu söyleyebilirim.
0: Correct choice.
2: Yes, it's amazing, it's amazing. I love it.
1: Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Yani saha dışından bir daha bir saha içine döneyim istiyorum. Çünkü kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor. İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim. Bu da son sorumuz olsun.
0: We're gonna go back to the pitch again and we're gonna talk about football. And they already know you in England from your days in Norwich, and they know from this season as well from your great performance, and you know that many Premier League teams are interested in you. But what is your future plans for this season and also for the coming seasons? Do you plan to go somewhere specific?
2: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything like this. I'm living the moment, you know. I'm happy here. We just won another trophy, and well, my biggest plan is next season we go even further in Champions League and win the league again.
0: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyorum.
1: Son olarak adettendir taraftara bir mesajı olur mu? Mümkünse eğer tercih ederse Türkçe olursa da çok mutlu oluruz. O şekilde kapatalım istiyorum.
0: Lastly, like a tradition, do you have a message to our fans? If you can say in Turkish, even better.
2: In Turkish is impossible. I just know a few things in Turkish, just important things. But well, I can say to the fans, I hope you guys enjoy this season, and I promise you guys, next season will be even better.
0: Çok az bir şey biliyorum Türkçe, o yüzden çok fazla şey var mı Türkçe söyleyemeyeceğim ama umarım bu sezonda keyif almışsınızdır ve önümüzdeki sezonda daha da iyisini bekleyebilirsiniz bizden.
1: Çok teşekkür ederiz. Thank you, Gabi.
2: Thank you very much.
1: Teşekkürler Utku. Gabriel Saray'la keyifli bir röportaj gerçekleştirmeye gayret ettik. Hem sezonu hem kendi hedefleriyle ilgili durumları değerlendirdi. Biz tekrar Kemerburgaz'dan sözü size bırakalım hemen.
3: Emre Kaplan çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Gayet de keyifli bir röportajdı. Sondan başlayalım ya. Baklava diyor Gabriel Sarı.
4: Katılıyor musunuz?
5: Aklın yolu bir.
4: Katılıyor musunuz?
3: Burada da büyük bir tartışma çıkar mı? Cevizli mi, fıstıklı mı diye. Bilmiyorum. Bence tartışma olmaz da oluyor yani.
5: Tartışması yok bence bu işin.
3: Fıstıklı.
5: Baklava dediğim fıstıklı olur.
4: Ben fıstıklı severim ama cevizli de hayır demem.
3: İnanılmaz kötü bir cevap geldi yönetmenimiz Ali abiden. Fındıklı dedi? Dedi ya.
5: Fındıklı mı?
3: Vallahi fındıklı dedi. Yani ben bak, bu kötü cevabı afiş etmek zorunda
5: Ali,
3: kaldım.
5: Ali abinin Ali abiyle birçok kez yemek muhabbeti yapıyoruz, artık yapmayacağım.
4: Thank you.
5: Gözümden düştü.
3: Memleketten dolayı fındık diyorum diyor. Ben Karadeniz adamıyım diyor.
4: Ha, tabii.
5: Anne Karadenizliyim ama abi.
3: Sütlaç yani... fındık olunca sütlaç değil mi yani?
4: Tabii.
5: Tabii yani.
4: Sütlaçın da yeri ayrı ama. Çok ayrı bir kanal açtın bize şimdi.
5: Hamsiköy sütlacı güzeldir.

0: Yani yenir.
1: Güzeldir.
0: Evet, çok güzel. Ama yani baklava konusu bence tartışmaya kapalı yani.
2: Ben de katılıyorum da ben şöbiyetçiyim yani.
0: Güzel. Ben her türlü severim. O çeşit yani işte baklava, şöbiyet, katmer falan o grubu.
1: Künefe girebilir künefe. Kadroya.
2: Evet. Çıkışta gideceğimiz yer tabii şaka yapıyorum. Osimhen'i takım içinde çok seviyorum. Bazen beni kızdırıyor, gıcık oluyorum ama yine de Osimhen'i seviyorum dedi Sara. Valla şu konu önemli. Bu 6-8-10 konusu hep konuşuluyor. Sara geldiğinde de çok konuşuldu. Yani şimdi oyuncular şu gözle bakmıyorlar yani. Ben 6 oynuyorum, ben 8 oynuyorum ya da ben 10 oynuyorum diye bakmıyorlar. Teknik adamlar da işte 4-2-3-1 ya da ne bileyim 3-5-2 diye bakmıyorlar. Artık günümüzde oyun hibrite döndü. Hani uzun uzun söylemeyeyim Sara'nın söylediği şeylerin aynısını ama Sara da aynısını söylemeye çalışıyor.
0: Biz çok takılıyoruz bazen bu işlere de. Zaten o yani sen istediğin kadar tahtada dizilişi yap. O dizilişi oyuncunun profili belirler zaten yani. Sen Sara'yı 10 da yazsan forvet arkasına o alışkanlıkları, melekeleri, özellikleri gereği zaten oyun içinde 6-8 oluyor. Yani onu engelleyemezsin zaten. Çünkü oyuncunun alışkanlıkları o şekilde. En iyi yaptığı işi sahada yapmak istersin değil mi? Yani baktığın zaman en iyi bildiğin işi yapmak istersin. Dedim ya az önce mesela Sara röportajına geçmeden önce çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Merkezdeki tek iki yönlü oyuncusu Galatasaray.
2: Kesin.
0: Yani Torreira, Lemina işin defansif kısmında çok iyi, ofansif kısmında oyun tarafında yoklar. Oyun özeline söylüyorum, skor özelinde değil. Yunus, İlkay Gündoğan ofansif kısımda varlar. Aynen. Onlar da işin savunma kısmında çok fazla katkı veremiyorlar ama Sara gerçekten oyunun iki yönünü ciddi iyi bir şekilde oynayabilen bir oyuncu.
2: Ve haksızlığa uğradığı bir nokta var. Bence Gabriel Sara'nın çok az hani insanların gördüğü bir nokta. Gabriel Sara bence ligimizde topsuz oyunu en iyi oynayan isimlerden bir tanesi.
1: Oyun bilgisi çok yüksek.
2: O kadar iyi alan açıyor ki o topsuz oyunda arkadaşlarına.
1: Oyun bilgisi inanılmaz yüksek ve ben ceza sahasına ne kadar yaklaştırılırsa o kadar faydalı olacağını düşünen taraftayım. Bir dönem çok eleştirildiğinde de aslında o kadife ayağında Galatasaray'ın duran toplardaki o başarısının en önemli nedeniydi Gabriel Sara. Bir de dünyada oyunlar artık bu dizi işlerden öte roller üzerine evet, gidiyor. Yani o liseye mesela bir kanat oyuncusu tamamen diyebilir misiniz? Veya Vitinha mesela 6-8-10 ne oynadığınıza bağlı o verilen rollere
2: zaten
1: bağlı.
2: Zaten şöyle bir şey var. Sen şimdi hücum kanatlarını çizgiye bastırdığın zaman savunmada yelpaze gibi böyle açıldığı zaman şimdi 6 numara oynayan ya da 8 numara oynayan oyuncu yok ben 6-8'im daha fazla ilerisine gitmem mi diyecek. O ceza sahasına yani. Girişi yapacak yani bu kadar basit bir konu.
0: Biz şeye çok takılıyoruz. Rakamlar tabii ki önemli. İstatistik tabii ki önemli. Gol asist tabii ki önemli bu oyunun içinde ama hani sadece değerlendirmeyi bunun üzerinden yapmak yanlış. Örnek veriyorum. Deniyor ki işte Sara işte 4 gol atmış, 4 asist yapmış örnek veriyorum. Karşısına bir oyuncu koyuyor, o 5 atmış, bu ondan daha iyi performans vermiş. Değil. Yani şimdi tabii ki merkezlerin skor katkısı vermesi çok kritik artık oyunun içinde ama takım içinde bunu üstlenen isimler varsa çok sorun teşkil etmiyor zaten bu. Senin o zaman ne oluyor? Takım içindeki rolün çok daha farklı oluyor. Sen hazırlayıcı kısımdasın işin. Tamam. Bitirici kısımda başka oyuncular varsa... Zaten teknik adam için bu hiç problem değil. O yüzden de evet Sara Norwich'ten geldiğinde skor olarak başka bir şey hayal ettiriyordu. Onu yapamadı. Katılıyorum kesinlikle ama verilen rol çok farklı çünkü Galatasaray'da. Tabii. Yani Okan Hoca denedi birçok pozisyonda Sara'yı ama en iyi verim aldığı yer 6-8 pozisyonunda o özellikle geriden oyun kurarken yani
1: kafayı kaldırıp
0: evet, kafasını kaldırıp merkezde o açıları pas açılarını gördüğü pozisyon. Gabriel Sara için önemli kısım bu. Onu oynadığı zaman çok daha etkili oldu bu sezon. Kaleye yakın oynadığı zaman ise sırtı dönük oyunu çok iyi olmadığı için ve orada biraz iç kıvraklık, çabukluk istediği için orada evet o katkıyı çok fazla veremedi Gabriel Sara.
2: Ama ilk sezonunda bir sırtı dönük Fenerbahçe deplasmanda attığı evet. Gol var. Onu da hani es geçmemek
1: lazım. Freddy'i çıldırttığı evet, maç evet, var. Evet. Yani Fred önemli. Belki de hayatın en zor maçını oynamıştı.
2: Müziğimiz geldi. Araya gidiyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
4: Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.
3: ev

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Spor Radyo. Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sağ

0: Spor Radyo. Senlikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1985 yılında ataspor'umuz olan okçulukta temsilcimiz Elif Ekşi 50 metre atışında müsabakayı 310 puanla şampiyon olarak tamamlarken aynı zamanda yeni bir Balkan rekoruna da imza atmış oluyordu. Oldukça başarılı geçen yarışmalarda erkekler kategorisinde de millilerimiz takım halinde bronz madalya kazanarak yeni bir başarıya imza atıyordu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bir önceki saat diliminde de söylediğimiz üzere Galatasaraylı taraftarlar artık transfere bakacaklar. Kim gelecek, kim gidecek şeklinde ve Onur, liste başında bir isim var o noktada. Mauro Icardi. Gidecek mi, kalacak mı? Başkanın açıklaması vardı, Başkan Dursun Özbey'in. Konuşacağım dedi Icardi ile. Tabii başkan hani acaba tepki olmasın diye mi böyle bir şey söyledi? Yani mutlaka görüşecektir, orası ayrı ama sanıyorum ilk tarafında kafasındaki senaryo bellidir herhalde şu anda diye düşünüyorum. O bence, yani benim fikrim, ayrılığa daha yakın bir senaryo. Sen nasıl olmasını bekliyorsun?
2: Ya tabii kesin karar açıklanmadığı için %100 diyemeyiz ama ben maksimum %5 diyorum şu an Icardi'nin kalma ihtimaline. Sayın Başkan bence politik yaklaştı konuya, ki doğrusu budur şu anda. Çünkü o son maçtaki bazı yaşananlar, işte yaptığı asist, maç sonrası işte duygusallaşması falan taraftarlarda bazı fikir değişikliklerine yol açtı. Acaba Icardi kalsa mı şeklinde. Bak adam ne güzel.

0: bir asist yaptı, ihtiyaç var şeklinde. Ama o yüzden Sayın Başkan'ın şu anda sıcağı sıcağına kararı açıklamadı kamuoyuna. Ama şunu söyleyelim, Okan Hoca zaten bu konuyla alakalı 3-4 ay önce yönetime bunu iletmişti. Yani yeni sezon planlamasında Mauro Icardi'nin olmaması gerektiğini çok yaşa. Okan Hoca söylemişti bu arada. Bir görüşme olur mutlaka ama bu görüşme ayrılık görüşmesi olur. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray yönetimi günün sonunda şöyle olmasını istiyor aslında. Biz teklifi yaptık, Icardi kabul etmedi, o yüzden gitti. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Icardi ayrılığı eğer şöyle sonuçlanırsa, Galatasaray Icardi ile hiç görüşmedi, direkt dedi ki sen git. Böyle olursa bir tepki gelebileceğinden endişe ediyorlar. Bence ama şu
1: gelir
0: olursa,
1: bu arada.
0: O gelir.
1: Gelir.
0: Ama şu olursa, ya Galatasaray Icardi ile masaya oturdu, teklifini yaptı. Icardi dedi ki ben bunu kabul etmiyorum, gidiyorum. O zaman kimse yönetime bir şey diyemez. Yönetimin amacı da bu. Bir teklif yapılır. Ama nasıl yapılır? Ben söyleyeyim mesela. Denir ki Icardi'ye, biz sana 3 milyon euro maaş veriyoruz. Tamam, güzel. Ama bir tane 9 numara daha alacağız. Bu kesin. Sen o 9 numarayla forma rekabetine gireceksin. Bizim bir numaramız Osimhen.
2: İkincilik için.
0: İkinci kim olacak onu forma rekabeti belirler. İkinci adamını kabul etmeyen Icardi olası bir üçüncü adamını kabul eder mi?
1: Soru etmez. Işaret.
0: Zaten bu teklif yapılacaksa bu teklif hani Icardi gitsin teklifidir. Ya günün sonunda ne olacak? Icardi kabul etmedi olacak. Ayrılığı o seçti olacak. Yönetimin istediği zaten bu. Şimdi okuyorum bazı şeyleri sosyal medyada. Bence bu konuda bir, nasıl söyleyeyim, çok yanlış bir bakış açısı var Galatasaray adına. Bir kere ben baştan şunu söyleyeyim. Bir Icardi hayranlıyım. Yani Icardi düşmanı değilim. Onu belirteyim. Çünkü öyle söyleniyor. Hatta Hacı'dan sonra Icardi 2 numaradır Galatasaray tarihinde yabancı oyuncular içinde. Bıraktığı etki anlamında. Bir ileri götüreyim işi. İlk sezonki Icardi şu anki Osimhen'den bence öndedir. Onu da söyleyeyim. Çok özel bir oyuncu Mauro Icardi ama bugünün gerçekleri başka. Icardi kalsın diyenlere buradan şu soruyu soruyorum. Icardi'nin bu sezon iyi oynadığı bir tane üst seviye maç var mı? Çok basit bir soru. Baksınlar hafızalarına. Geçmişe dönsünler. Derbiler. Şampiyonlar Ligi maçları. Bir tane oyuna ya da skora ciddi etki ettiği maç var mı? Ben sezon başında Icardi için şunu söylemiştim. Icardi artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncusu değil. Icardi artık Süper Lig seviyesinde oyuncusu demiştim. Bugün bunu bir revize edeyim. Icardi artık Süper Lig'de de alt ve orta sıra takımlarla oynanan maçların futbolcusudur. Ne yazık ki. Avrupa kısmında da artık Avrupa Ligi de değil. Konferans Ligi seviyesi futbolcusudur. Çünkü artık oyun değişti. Yani sen topu getireceksin, oradan vuracak birisi gol atacak. Oyun bu değil artık yani. Böyle bir oyuncu yok artık. Böyle oyuncu profili yok artık dünya futbolunda. Galatasaray yönetimi duygusal davranamaz. Taraftar duygusal davranabilir. Diyebilir ki ya ayıp olur böyle göndermeyelim diyebilir. İtirazım. Kalsın diyebilir itirazım. Ama yönetim tarafından baktığımız zaman duygusallığa asla asla yer yok. Galatasaray ve Mauro Icardi ilişkisi artık bitmelidir. Her iki taraf için de hayırlısı olan budur. Ha, şunu yapabilir yönetim, kurumsal vefa gösterme anlamında. Hiç futbolcuya yapılmadık veda Icardi yapılmalıdır. Öyle görkemli bir veda yapılmalıdır ki Icardi'nin hakkı teslim edilmelidir. Ama Okan Hoca kısmında şunu söyleyeyim. Hoca Icardi giderse üzülür mü? Üzülür. Niye üzülür? 4 yıllık bir kader ortaklığı var.
2: Tabii.
0: Ve hatta belki de Icardi'nin kariyerinde en iyi ilişki kurduğu teknik direktör Okan Buruk'tur diye tahmin ediyorum. Ama Icardi'nin gittiği gün Okan Hoca rahat uyur. Çünkü ya sezon boyunca adam şunun sıkıntısını yaşadı ya. Bir 11 yapıyor, rakibi analiz ediyor, bir de şunu düşünüyor. Icardi'yi acaba kaç dakika oynatsam? İşte 5 dakika alırsam Icardi ne yapar? Hiç almazsam Icardi ne yapar? Trip mi atar?
2: Tamam.
0: Bütün sezonu bunu düşünmek de geçti. Haksızlık bu teknik direktör için. Yani Okan Hoca'nın omzundan öyle büyük bir yük kalkar ki şunun sıkıntısını yaşadı. Şimdi Ömer kanalın starı. Ben Ömer'e diyorum ki sen 3 gün izin yap. Sen 1 gün yapacaksın. Tamam, bir süre dersin ki ya Ömer evet kanalın yıldızı, ben bir şey demeyeyim ama bir süreden sonra rahatsızlık verir bu ve
1: yazıklar olsun. Dört gün mü istiyorsun?
2: Üç ne ya falan diye.
0: Ve Okan Hoca öyle sıkıntısı yaşadı ki, hani diyoruz ya,

0: Galatasaray'da işte disiplinsizlik var bazen falan. Adam ne yapsın? Şimdi Icardi'ye izin veriyor. Icardi'nin bazı hakları var takım içinde. E diğer futbolcu da bunu istiyor bazen. Ona da vermek zorundasın. Vermezsen olmaz. Bunu yönetmek zorundasın. Toparlamak gerekirse Icardi gidiyor. Icardi gittiği günde tekrarlayayım Okan Buruk üzülür ama ertesi gün çok mutlu uyanır bence.
1: Cem, sence Icardi süreci nasıl gelişecek bundan sonra ki ben yani Onur'un dediği senaryoya yakın bir senaryo bekliyorum aslında.
2: Icardi ligin en iyi avcılarından biri çok net olarak. Yani seyretmekten keyif aldığımız, hatta seneler sonra Icardi bu topraklardan iyi ki geçti diyebileceğimiz öyle izler bırakmış saha içerisinde. Müthiş bir golcü. Ben şu pencereden bakmak istiyorum. Başkan Dursun Özbek hem Icardi hem de Barış Alper Yılmaz krizlerini o kadar iyi yönetti ki bugün Galatasaray şampiyon olduysa, olacaksa bence takım, oyuncu grubu Okan Buruk kadar bence yönetim ve Dursun Başkan'ın da hakkının verilmesi gerekiyor. %100. Neyi anlatmak istiyorum? Icardi ile bir ara böyle bir resleşme, Icardi'nin uzun manifestoları, Icardi'nin krizini bence en minimal şekilde çözebilmek gerçekten büyük maharet istiyor. Ki Icardi de bu krizlerde inanılmaz golcü bir oyuncu. Yani hiç beklemediğiniz anda size öyle cümleler kurar ki yani iş bambaşka noktalara gider. Taraftarları, kamuoyunu da kendi arkasına alıp Galatasaray yönetimi çok zorda da bırakabilirdi. Bence bugün Galatasaray şampiyon olduysa bu iki krizi çok doğru yönettiği için. Bana kalırsa ben dünyada oyunun başka bir noktaya gittiğini düşünen taraftayım. Icardi çok iyi bir golcü mü? İyi bir golcü ama artık Icardi'ye top getirelim. Icardi'yi ceza sahasının içerisinde bir yerde buluşturalım. O da son vuruşu yapsın ve bizi öne geçirsin oyunu. Bence çoktan artık tarihin çöp sepetine yollanmış bir oyun anlayışı olarak benim gözümde. Çok net söyleyeyim bunu. Ben Icardi'den sonrasını çok merak ediyorum. Osimhen kaptan olacak mı? Mesela Icardi sonrası da ben Galatasaray'da hikayenin mesela nereye gideceğini bu açıdan merak ediyorum.
0: Kaptan olmayacak büyük ihtimalle.
2: Çok önemli bilgi. Çünkü Osimhen'in saha içerisinde son dönemde o sinirini kontrol edememesi benim mesela çok ilgimi çeken bir nokta. Osimhen bence burada çok mutlu, çok rahat. Hani gider mi bilmiyorum. Tabii ki Real Madrid konuşuluyor. Çok büyük takımlar konuşuluyor. Ama burada aldığı paranın ne kadarını orada alır? Acaba bunun için buradaki bu müthiş bir konforlu alanı var. Saha içerisinde, saha dışarısında. Ve eğer kaptanlık pazumanlarını da taktığında bence Galatasaray'da ilginç bir dönemde görebiliriz. Yani Osimhen'in ben mesela sinirlerinin çok bozulduğu anlar görüyorum saha içerisinde. Bazen istediklerini yapamadığında kendi arkadaşlarıyla da zaman zaman
0: öfke kontrol problemi var.
2: Öfke kontrol problemi var. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Icardi sonrası hikaye biraz da belki buradan da okunabilir.
1: Yani şimdi şu da var bence. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarımla konuştuğum zaman şunu diyen çok var. Senin söylediğin gibi işte maaşında indirime gitsin ama bu 5 milyon euro falan değil tabii ki. Yani 2 milyon euro, 3 milyon euro gibi. Kalsın diyen var ama bence bu şekilde bir birliktelik de Galatasaray için artı yazmaz diye düşünüyorum. Çünkü Osimhen'le Icardi'nin olduğu noktada ki ben Galatasaray'ın devre arası transferinde o konuda bir hatasının olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Aspiria yerine. Çünkü çok fazla yararlanmadın Aspiria'dan ki hani o bölgede oynatabileceğin oyuncular da vardı. Bir üçüncü santrafor alınabilirdi.
0: Niye alınmadı?
1: Bence. Niye alınmadı bilmiyorum o, yani yönetimin kararı.
0: O konuca sence bunun farkında değil mi?
1: İşte yani, Icardi kaynaklı yani, daha doğrusu şimdi, tabii ki.
0: Okan Hoca'nın farkında olduğu bir nokta Osimhen yokken oyunu aynı şekilde aynı noktada sürdürme problemi değil mi? Okan tabii. Hoca bunu biliyor ama şunu da biliyor bir yandan. Icardi'nin süreleri inanılmaz azalacak bu sefer yeni bir oyuncu aldığın zaman. Ya zaten en baştan Icardi Osimhen rotasyonu inanılmaz yanlış bir rotasyon.
1: Tabii, kesin, çok problemli. Kesin.
0: Bak şimdi hani dışarıdan örnek verelim. Bayern Münih'in parası var mı? Var. Harry Kane'in arkasına kimi aldı? Jackson'ı aldı. Ya şimdi Real Madrid'de Mbappe'nin yedeğinde kim var?
1: Orada Bayern örneği Bayern için bir utanç bana göre de.
0: Hayır yani profil anlamında söylüyorum. Oyuncunun
1: kalitesinden bahsetmiyorum. Nicolas Jackson Bayern Münih'te oynadığı için hayır. Yıllar sonrasında bile yani.
0: Bahsetmek istediğim
1: bu
0: şu.
1: Bu anlamda çok garip bir
0: yani
1: şekilde
0: hatırlatacak. Yani öyle bir oyuncu koyuyor ki arkasına.
1: Anladım ben seni.
0: Kulübede dedim. Olduğu sürece sıkıntı yaratmayacak.
2: Yaratmayacak.
0: 5 dakika 10 dakika 3 haftada bir oynayacağı zaman da performans verecek bir oyuncu arıyor. Yani Osimhen Icardi yanlış bir denklem en baştan zaten. Çünkü iki tane üst seviye profil ve oynamak isteyen oyuncular sürekli. Hangisini tutsan kulübede sıkıntı yaşayacaksın. O yüzden de zaten en baştan bir hata bu. Ha, bu sezon başında da bu arada düşünüldü, konuşuldu. Okan Hoca tehlikenin farkındaydı. Ama sezon başına dönelim. Icardi'yi göndermek çok çok zor bir işti. Tabii sözleşmesi sürerken. Yani imkansız bir işti. O yüzden ben orada kızamıyorum, yanlış karar verildi diyemiyorum. Ama şu anda sözleşmesi bittiği için daha rahat bir hareket alanı var burada Galatasaray yönetiminin ve Okan Hoca'nın. O yüzden de burada tabii ki şu da denebilir, senin de söylediğin gibi. Kalsın. Kalsın peki, bir oyuncu daha gelecek mi oraya? Mecbur gelecek. Çünkü Osimhen yokken Galatasaray şampiyonluğu veriyordu.
2: Tabii.
0: Ya bakın, sezon başında Galatasaray oraya bir 9 numara almadığı için şampiyonluğu gidebilirdi. Ve bugün Icardi kalsın diyenler bu sefer başka bir şey söylerdi.
1: %100.
0: Sonuç üzerinden biz yorumluyoruz. Fenerbahçe 2 tane daha maç kazanmış olsaydı, şampiyon olmuş olsaydı, o zaman herkes diyecekti ki ya sezon başında Osimhen'in yerine arkasına bir adam alsaydınız böyle olmayacaktı, diyecekti herkes. Şimdi onlar diyor ki Icardi bir sezon daha kalsın. Peki kalsın. Bir oyuncu daha gelecek. Kesin kararlı Okan Buruk. O zaman ne olacak? Yine kriz.
2: Tabii.
0: Adam yine oynamadığı maçtan sonra direkt Milano'ya gidecek, Arjantin'e gidecek. Yine paylaşım yapmayacak, yine somurtacak.
2: Klasik.
0: Yani bunları artık Okan Hoca'nın omzundan almak gerekiyor.
2: Bir de şu tartışmayı yapabiliriz. Şimdi Osimhen'in oyun tarzı belli. Mesela B planınız da Galatasaray Osimhen gibi oynayacak bir oyuncu mu olacak? Yani Osimhen mesela ne yapıyor? Ön alanda pres yapıyor, güçlü, topları kovalıyor sağa sola.
0: O da bence çok şey değil. Yani illa aynı profil bir oyuncu olmasına gerek yok. Yine Bayern'den örnek verelim. Harry Kane, Jackson bambaşka oyuncular. Ama en azından sahada başka bir oyun olsa bile oyun gücünüzün sıkıntı yaşamaması.
2: İşte Galatasaray'da mesela Osimhen'den sonra Icardi'ye geçtiğinizde ona göre oyun güncellenmiyordu.
0: Oyun güncellenmiyor, oyun gücünde de problem yaşanıyor.
3: İki kere Nicolas Jackson dedi, şu an benim futbolla olan bağımı koparmaya çok yakın bir nokta.
2: Üç yapayım mı? Üç.
3: Bak şu an Nicolas Jackson yerine şu anda Jürgen Klinsmann'ı şu anki haline koy, Nicolas Jackson'dan daha faydalı olur yani.
0: Aziz Başkan'ın sevgili kızı Yaz çok beğeniyor Jackson'ı biliyorsun.
3: Gidin aynı fikirde değiliz.
2: Üç yapayım ya
3: ben mi? Fenerbahçeli taraftarların akıl ve zihin sağlıkları açısından Nicolas Jackson'ın Fenerbahçe'ye gelmesinin iyi olmayacağını düşünüyorum yani.
2: Chelsea dönemini seyredersek aynı mı?
3: Bak Villarreal'de, Chelsea'de, Bayern'de maruz kaldım bu oyuncuya. Avrupa futbolunu sevdiğim için haliyle. Böyle bir CV ve böyle bir oyuncu, evet. Hani ikisini yan yana asla getiremiyorum. Ama
0: günün
3: yani.
0: Sonu şuna geliyoruz. Yani takımlar planlamayı yaparken üst seviye bir 9 numarası varsa 10 üzerinden 9'luk, onun 7'yi 10 üzerinden 8 olmaz. 10 üzerinden 5 ya da 6 olur işte. İşte City'den örnek verelim. Haaland'ın 7'ye kim? Omar Marmuş örnek evet. verelim. Başka bir oyuncu bu arada ve en azından o rolü kabul etmiş bir futbolcu baktığımız zaman. Şimdi dolayısıyla burada bir kere en baştan bir yanlış vardı. O yanlışın artık tekrar edilmemesi gerekiyor Galatasaray adına. Tamam. Okan Hoca net bir şekilde şunu söyleyelim. Osimhen tarzı değil, daha farklı, sırtı dönük oynayabilen, sette Galatasaray'ı rahatlatabilecek bir 9 numara istediğini ben biliyorum. Hani bunun yaşı büyük ihtimalle genç olacaktır. Çünkü Galatasaray'ın bir yabancı matematiği de var şu an. 9 yabancısı var Galatasaray'ın, Icardi'nin gittiği senaryoda. Yetişkin yaş grubunda diyelim. Oraya bir oyuncu alabiliyorsun. Artı 4 kontenjanında 3 boş. 3 Galatasaray'ın. Yani o artı 4 kontenjanını doldurabilecek bir 23 yaş altı oyuncu alacaktır Galatasaray o pozisyona. Hani genç, iyi bir yatırım, geleceği açık, parlak, verdiğin rolü de kabul edecek bir futbolcu mutlaka oraya alınacaktır diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi Icardi konusu artık kapanmalıdır Galatasaray için. Müthiş bir hizmet, ikonik bir oyuncuya dönüştü Galatasaray'da, bir sembole dönüştü. Galatasaray verdiğinin karşılığını çok fazlasıyla aldı. Tabii. O yüzden de hani en doğru zaman şu an ayrılık için.
2: Mesela en doğru santrafor bence yapılanması Başakşehir. Nuno da Costa, Selke, Şomurodov, bir tane daha var.
3: Var.
0: Bartu.
3: Bertu var.
2: Bertu. Yani çok Bertu. Çok iyi bir yapılanma yani.
3: Bertu Yıldırım. Bertu.
2: Ön tarafta. Dört ayrı seçenek.
3: Orada da dört tane var evet.
2: Evet. Çok iyi bence yani.
0: O da biraz fazla Şomurodov. Sanki. Gerçek kanatlar oynatıyor bazen.
2: Kanat yani. Oynatıyor. Evet. Şomurodov'u geriden bir dokuz gibi kullanıyor. Selke... Evet. 60-70'ten sonra attığında tek vuruşlarda çok
0: iyi. Fener'den iyi oldu kesin ya.
2: Kesin. Daha %100. Net.
3: Bu arada yani çok gitmeli mi kalmalı mı gibi değil ama gidebilir diye konuşulan başka bir isim var. O da Mario Lemina.
0: anlaşma

0: yaptı bu arada Lemina. Sözleşmesi resmi olmasa bile uzatıldı, anlaşma sağlandı. Opsiyonu kullandı Galatasaray yönetimi. Bir yıl opsiyon vardı sözleşmesinde. Kalıyor Lemina. Dedim ya az önce, yani insanların tahmin ettiği, beklediği o değişim olmayacak Galatasaray'da.
1: Ederson ismi çok konuşuluyor. Bence Ederson olsa Atalanta Ederson bence en doğru isimlerden
0: biri. Oraya bir oyuncu gelecek. Yani
2: kesin. Devre arasında konuşuldu ya Ederson.
0: Evet, yani kesin Galatasaray yönetimi bir oyuncu alacak merkez orta saha pozisyonuna. Yani üst seviye bir oyuncu alınacak ama Torreira gidecek, Davinson gidecek, Lemina gidecek, böyle bir şey yok. Onu bakın belirtelim buradan. Yani öyle beklentisi varsa taraftarla olmayacak. Onların rollerini değişebilir bu arada. Hani Davinson'u direkt biz ilk 11'e yazıyoruz ya. O olmayabilir yeni sezonda.
1: Olmayabilir.
0: Bir forma rekabeti olabilir. Torreira üzerinde bir forma rekabeti olabilir. Hani direkt yazılmayacak belki bu oyuncular ama kökten bir değişim olmayacak. İşte bir Singo problemi var Galatasaray'ın çözülmesi gereken. Çok iyi bir oyuncu bence.
1: Ben çok beğeniyorum.
0: Ama konumlandıramıyorsun takım içinde oyuncuyu. Yani stoper oynatıyorsun. Ciddi zafiyet veriyor. Ben şaşırıyorum ona. Bu adam Monaco'da stoper oynuyordu. Sanki ilk kez stoper oynuyormuş gibi davranıyor. Sağ bek'e koyuyorsun. Bence Galatasaray gibi bir takımın maksimum bir sezonda 5 kez sağ bek'te kullanabileceği bir profil. Çok defansif kalıyor çünkü o anlamda. Yani Singo konusu bir karar verilmeli Galatasaray'da. Evet. Yani Singo'nun kaldığı senaryoda yüksek maliyette bir stoper alınabilir mi? Çok kolay değil. Yabancı matematiği içinde de kolay değil. Singo kalacaksa nasıl konumlandıracaksın yeni sezonda? Yani zor, Galatasaray adına bir iyi planlama gerekiyor. Bakın Galatasaray doğru planlamayı yaparsa, rakiplerine bakarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin durumu, Beşiktaş'ın durumu, Trabzonspor'un durumu. Bir 4 yıl daha şampiyonluk gelebilir. Öyle pozisyonumuz var şu an ekonomik ve sportif anlamda. Ama doğru planlamayla, yani 2022-23 sezonundaki gibi doğru adımlar atılırsa transferde, planlamada Galatasaray adına, kadronun eksikleri ve yorulan, yıpranan kısımları doğru belirlenirse, Galatasaray'ın kalitesi arttırılırsa 3 yıl, 4 yıl bir daha gelebilir Galatasaray'da. Öyle pozisyondayız şu an, kabul etmemiz gerekiyor yani. Sportif ve ekonomik anlamda çok ciddi makas var şu an rakipleri Galatasaray'ın adına.
2: Ama muhtemelen yani çok aşırı bir değişiklik ben de beklemiyorum ama ya bir merkez oyuncusu alacaktır herhalde.
0: Ya şöyle söyleyeyim, yani bilgi ve tahmin anlamında söylüyorum. Ya Kops gidecek. Yani sol orada bek. Okan Hoca farklı bir sol bek profiline gitmek istiyor artık. Yani oyunun içinde daha fazla olan, 3. bölge oyununa katkı verebilecek. İşte iç koridoru kullanacak, merkezleşebilecek, böyle hani daha yetenekli bir sol bek transferi takviyesi yapılacak. Hani onu söyleyelim. Onun dışında Nihaga büyük ihtimalle +4 kontenjandan dolayı kalacaktır takımda. Hani o bir kiralanması konuşuluyor ama +4 kontenjandan dolayı kalır diye. Icardi gidiyor. Hani yabancılardan bahsediyorum. Noah Lang gidiyor. Aspiria gidiyor. Bunlar hani kesin gidecek olan oyuncular. Zaten 4 tane oyuncudan bahsediyoruz burada ama bu 4 oyuncunun yerine 4 oyuncu alamıyorsun. Çünkü 12+2'den 16+4'e geçiyoruz.
1: 16-4'e geçiyoruz.
0: Yani o oyuncuların yerine başka oyuncular, başka profilde isimler alman gerekiyor. Şu an Galatasaray'ın yanlış bilmiyorsam gidecekler sonrası 9+1'i kalıyor elinde.
2: Boye de gidecek.
0: Ha, Boye de gidiyor, doğru. 9+1'i kalıyor Galatasaray'ın. 9+1'e ne oluyor? 1+3. Yani bir tane yetişkin alabiliyorsun, 3 tane de genç oyuncu alabiliyorsun. Buna göre planlama yapılması gerekiyor. O yüzden de diyorum hani o taraftarın beklediği, hayal ettiği, düşlediği büyük değişim olmayacak.
1: İnanılmaz isimler yazılıyor. Stopper'e Milan'dan Pavlović, Kim Min-jae isimleri, Van Dijk. Ama Van Dijk de yazılıyor.
2: Evet, evet.
0: Ya işte dediğim gibi yetişkin oyuncu kontenjanı problemli olduğu için ya Singo'nun olduğu denklemde çok kolay bir iş değil. Evet, Van Dijk'la ilgili şunu söyleyeyim. 3-4 aydır Van Dijk konusunda bir düşünce var. Olur mu, olmaz mı? Çünkü o taraftan olumlu bazı sinyaller geldi. Buradaki maçlardan sonra işte İlkay'la konuştu, çok taraftardan etkilendi falan hani. Oradan ayrılık süreci var, bir yıl sözleşmesi kalmış falan. Yönetim acaba mı dedi. Hani bunun bir planı, hazırlığı yapıldı. Somutlaşmış bir şey yok ama dediğim gibi o +1 kontenjanı nereye kullanılacak, o yetişkin kontenjanı, bu çok önemli bir şey.
1: Bernardo Silva olmaz mı? Mertens'i arıyor çünkü Galatasaray.
2: Ya Bernardo Silva değil bence o profil yani.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Bak, bu büyük bir paradoks ve çıkmaz bence. Dedik ya az önce 10 numara pozisyonu artık kalmadı dünya futbolunda. Muçi'den örnek vermiştik. Ama lig onu istiyor. Yani bizim ligimiz 10 numara istiyor.
1: Blok arasına girecek, rakip savunmayı dağıtacak, denge.
0: Ama Avrupa'ya gittiğinde artık 3 merkezde oynamak zorundasın.
1: Tabii Paris Saint-Germain örneğini veririz.
0: Bu zorunluluk. O yüzden Galatasaray'ın öyle bir on numara alması gerekiyor ki geri geldiğinde o

0: sekizleşebilecek. Bernard o yüzden akla çok yatkın geliyor.
1: İlkay niye yapamadı? Mesela benim en büyük tartışmak istediğim konu
0: fiziksel anlamda
1: o.
0: Artık o oyuncu değil. Yani Galatasaray'ın oyunu başka bir şey istiyor orada merkezde.
2: Şöyle sorayım. İlkay Gündoğan bu yaz transfer döneminde Barcelona ya da City'ye geri dönse
0: bambaşka bir şey çıkıyor.
2: Önümüzdeki yıl başarılı olur mu?
1: Olur.
2: Bence cevabı olur. Burada zaten.
0: Ya diyelim ya işte istenen olur, oyun başka olur. Bir şey. Orada merkezin Galatasaray merkezi çok yıpratıcı bir şey. Galatasaray merkezi olmak. Çünkü sürekli baskı yapacaksın. Kaybedilen topu geri kazanmaya çalışacaksın. İlkay başka bir oyunun başka bir oyuncusu bu arada. Yani olmadı.
1: Lemina Torreira merkezde savaşsa, İlkay'ı biraz daha öne atabilsek, ceza sahasına yakınlaştırsak hani.
0: Onu kullanmadı gibi o konuca. Çok az kullandı.
1: Yani çok az kullandı.
0: Evet, çok az kullandı.
1: Bence çok geride konumlandırdı.
0: Biraz Hakan Çalhanoğlu gibi kullandı. Evet. Biraz regista rolü vermeye çalıştı. O da çok
1: vermeye çalıştı.
2: Olmadı. Evet.
0: Tempo anlamında
1: ama
0: sıkıntı yarattı.
1: Ama olmadı. Baskıya çok sert.
0: Ama İlkay kalacak. Çünkü hem yerli oyuncu hem lider oyuncu.
1: Ben hani, çok iyi oyuncu. Ben çok beğeniyorum mesela.
0: İyi bir soyunma odası futbolcusu.
2: %100. O da önemli. O da önemli bir şey.
0: Tabii o da önemli bir şey. Galatasaray'ın bu arada Mertens Muslera sonrası sıkıntı yaşadığı bir şey o. Hani soyunma odası oyuncusu kısmında çok rahat değildi Galatasaray bu sezon o konuda.
2: Bir stoper takviyesi de bekleniyor açıkçası.
0: Tabii olacak ama dediğim gibi Singo'nun kaldığı bir senaryoda Singo, Şalay, Sabek tamam onu Sabek rotasyonuna attın. O zaman olabilir ancak olabilir. Yani.
2: Şu var ama şimdi Dünya Kupası'nda boy gösterecek isimler var. Yani bir tanesi Singo olabilir.
0: Evet doğru.
2: Ya buna göre de durumlar değişebilir.
1: Değişebilir.
0: Tabii gidecek oraya. Bir de Galatasaray'ın yani
2: çok iyi bir performans, teklif, her şey değişebilir yani. Yani
0: Avrupa'da ilk maçı Galatasaray'ın Eylül ayının ilk haftası.
1: Galatasaray'ın
0: yani,
1: o en büyük avantajlarından biri bence.
0: Çok hani rahat bir hareket alanı var Galatasaray'ın. Elde zaten oturmuş bir kadrosu var. Lige bu kadroyla başlayabilir Galatasaray. Hiçbir sıkıntısı yok. Biraz daha ağır işleyebilir Galatasaray'da transfer gibi duruyor. Ama Bernardo işi sıcak. En iyi teklifi yapan takım Galatasaray Avrupa'da. Bernardo'ya benim duyduğum yıllık 15 milyon euro. Bonusları da var. 5 milyon euro civarı. Çok iyi bir rakam.
1: Çok.
0: Ama Bernardo'nun fikri Avrupa'da yarışmacı üst seviye bir takıma gitmekmiş. Ha, o olmazsa işte Juventus'un ismi geçiyor bu arada çok ciddi şekilde. O olmazsa olabilir ama
2: ya Bernardo
0: kolay bir iş
2: ama
0: değil.
2: Yani çok artık çizgiye basıyor son yıllarda ve temposunu biraz yitirmiş durumda. Ya o yüzden hani doğru isim olur mu olmaz mı? Yani tempo sorunu çok ligimizde olmuyor açıkçası da. Ama ya mutlaka yıldız yani, bir transfer ama ben emin değilim tam Mertens rolünü alabileceğinden.
0: Galatasaray'ın bence bir Leroy Sané problemi de var. Şöyle var. İnanılmaz beğendiğim üst seviye bir oyuncu ama yani 50 maçın 10'unda sana üst seviye katkı veriyor. Bu sezon onu yaşadık. Tabii. Çok maç seçti. Çok fazla maç seçti. Yani derbileri çok işte derbiler, Fenerbahçe maçı damgasını vurdu.
2: Beşiktaş.
0: Yani inanılmaz evet. Beşiktaş maçında atıldı ama asisti yaptı. Ama yani çok fazla seçici davranıyor maç seçme konusu. İnanılmaz derecede rahatsızlık verdi bu sezon. Ya son maçı düşünelim şampiyonluk maçı Galatasaray'ın. Devrede oyundan aldı o konucu.
2: Evet.
0: Leroy Sané çok kötü oynadı. Doğru. Yani burada Sané ile alakalı bir şey yapmak gerekiyor. İyiyse inanılmaz katkı veriyor. Olağanüstü bir oyuncu.
1: Çok müthiş. Ben çok beğendim.
0: Ama kötüyse de hiç çekilmiyor ya. İzlemesi ızdırap veriyor Sané'nin.
1: Doğru.
0: Gerçekten ızdırap veriyor.
1: Doğru.
0: Burada bir çözülmesi gereken bir şey var sanki Leroy Sané. Bir de hani bir kanatta Barış bir kanatta Sané çok doğru bir ikili benim şüphem var. Ha. Mesela Lang'ın oyuna girmesine kadar etki etti değil mi?
1: Tabii.
0: Topun kıymetini bilen
1: merkezleşebilen
0: kanat oyuncusu profil nasıl Galatasaray oyununu değiştirdi? Ya Barış Sané geçişte iyi. Müthiş. Ama kaç maç geçiş oynuyorsun? 10 maç bir sezonda.
1: Tamam.
0: 40 maç topa sahipsin.
1: Oraya kıymetli Ömer Saraç'tan alıp geliştirdiğim bir tez ileri süreyim. Atletico Madrid ve Manchester'dan çıkan oyuncuları alırken bir dönüp bakmak öyle lazım. Simone'den çıkanları
0: Ömer
1: söylemişti. City'den de dönüp bir bakalım yani. Guardiola posasını çıkarıp mı yolluyor?
0: Aynen.
2: Biraz öyle bence. Ya.
0: Sistem oyuncuları yükseltiyor bizim gözümüz mü? Boyanıyor. Evet,
1: o da doğru.
0: Mesela şöyle olur. Sané Barış olur kanatlarda. Önde mesela ilk sezondaki Mauro Icardi olur. Hı. Ya da Harry Kane tarzı bir oyuncu olur. Tamam dersin ki başka bir şey olur. Ama bir de Osimhen var orada.
1: Hiç olmuyor.
0: Yani olmuyor. Galatasaray sette net problem yaşıyor. Hı. Yani yeni sezonda Galatasaray'ın set oyunun mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Gerek. Büyük problem bu sezon. İşte oyuncu profilleri alakalı. Yani şey deniyor ya mesela. Hocanın oyunu yok. Ya hayır böyle değil.
1: Değil.
0: Oyuncu profilleri de çok sıkıntılı.
1: Tabii.
0: Şimdi Torreira Lemine'ye koyuyorsun. Üçüncü bölge oyununda etkin değiller. Önüne Yunus'u koyuyorsun. O da savunmada katkı vermiyor ve topun kıymetini bilmiyor. Kanatlarda Barış Leroy Sané var.

0: içerisinde. Kenan'ın açıklamaları var. Roma'da tansiyon yükselecek bir Roma-Lazio derbisi. İtalya Federasyonu'yla güvenlik önlemleri arasında diyeyim ben ona bir anlaşmazlık var. Senden daha detaylı alacağız bu bilgileri. İtalya'da bayağı gündem yoğun. Senden dinlemeye başlayalım.
1: Evet, iyi yayınlar. Teşekkürler. Önce Inter notlarıyla başlayalım. Gerçekten dün akşam çok güzel bir atmosferde spor severler büyük bir final maçı izledi. Tabii maçın favori mücadelenin sahadan ayrılacak takımı hemen hemen belliydi. Favori Inter'di ve öyle de beklenen de oldu. 2-0'lık bir galibiyetle sezonda ikinci kupasını müzeye götüren taraf Inter oldu. Şampiyonluğu erken kucaklamıştı ve ki bu tarihe geçti. Çünkü bir sezonda ilk defa iki kupayı üst üste kazanan teknik direktör oldu. İtalya Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum. İtalya Lig Şampiyonluğu'ndan bahsediyorum. Tabii şampiyonluğunun ardından özellikle İtalya Kupası'nda kazanmasıyla birlikte tabii artık ligler tamamlanıyor bu hafta ve gelecek hafta iki hafta sonra sezonu kapatıyoruz. Sonra milli maç heyecanları başlıyor ama tabii dün akşamki genel atmosferi de anlatayım. Bunlar futbolda gerçekten her zaman görmek istediğimiz ama her zaman göremediğimiz anlar da oldu. Karşılaşmanın ardından İnter'li futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası'nın zaferiyle Inter kulüp tarihinin en unutulmaz sezonlarından birine imza attı. Taraftarlar sezonu tarihi başarı olarak değerlendiriyor. Spor medyası bugün bu şekilde yorumlamış. Diğer yandan teknik direktör Kiv açısından da kulüp tarihine geçen bir isim oldu ki gerçekten şunu söylemekte fayda var. Rumen teknik adam Inter'e geldiği gün birçok kişi soru sormuştu. Bu teknik direktör başarılı olabilecek mi? Gerçekten herkesin merakla beklediği bir isimdi. Neler yapacağı soruluyordu. Acaba Inter'i zirveye taşıyabilecek mi? İşte bugünkü yorumlarda şu oldu. Kivu yapılan bütün yorumlara, eleştirilere almış olduğu iki kupayla yanıt verdi. Yani neye geleceğim? Söylenenler değil, yapılanlar masa üstüne konuyor. O yüzden eleştiriler olabilir ama tabii teknik direktör Kivu zaman zaman görüşme fırsatı olduğu için söyleyeyim. Çok konuşan bir teknik direktör değil. Sadece icraat, iş yapmasıyla, başarısıyla kendisini konuşturan bir isim. Bunu da bir kez daha dün akşamki İtalya Kupası finalinde gördük. Tabii bu sezon Milan, Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ederken bu sezon Napoli favori gösterilmişti sezon başında yine hatırlayacaksınız. Ancak özellikle sezonun ikinci bölümünde büyük düşüş yaşadı. Hem Napoli hem Milan hayal kırıklığı yarattı. Aynı zamanda Juventus da öyle. Son iki haftada kim Şampiyonlar Ligi'ne katılacak sorusu sorulmaya başlandı. İşte birazdan ortada geleceğim aynı zamanda. Ama Inter tabii bu futbol bu öyle bir şey. İşte bu sezon taraftarlara gerçekten güzel bir sezon yaşattı. Nabzını yokladığımız oyuncular şunu söylüyordu. Üzüldükleri tek nokta son 3 sezon 2 kez final oynayan Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da adından çok bahsedilen Inter'in bu sezon istediği şekilde Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edemeyiş oldu. Ama futbol bu. İyi yanı da var, kötü yanı da var. Kısaca toparlamak gerekirse Inter cephesinde gerçekten çok güzel bir sezonu geride bıraktı ve iki kupayı müzesine götürdü. İtalya Kupası 10. kupa oldu. Ama bir başka önemli detay ise milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile onu da vereyim. Öyle kapatayım Inter sayfasını. Inter'e geldiği günden bu yana toplam kazandığı kupa 8. İtalya Kupası, Süper Kupası, kupa dahil olmak üzere, şampiyonluk olmak üzere 8 kupa. Hakan Çalhanoğlu da bir Türk oyuncu olarak İtalya'da tarihe geçti, adını altın harflerle yazdırdı diyebiliriz ki zaten şampiyonlukta en önemli isimlerden biri. Hakan demişken Hakan'ın formunda olduğunu gördüm dün akşam. Biraz sohbet etme fırsatı oldu. Çünkü çok sorulan bir soru var nasıl durumu diye. Biliyorsunuz milli maçlar yaklaşıyor. Hakan'ın sağlık durumu ve morali gerçekten süperdi. Heyecanla milli takım kampına katılmayı bekliyor. Maçlar bitmesiyle milli takım kampına katılacak Hakan ve eminim en güzel sınavı da Dünya Kupası'nda bütün milli takım olarak vereceğiz.
0: Günler.

0: Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Hakan'la ilgili bir soru yöneltmek isterim sana tam bu konunun üzerindeyken. Çünkü malum transfer dönemi de geliyor. Her transfer dönemi aşağı yukarı son yıllarda Hakan Çalhanoğlu konuşuluyor. Bu yılda sen bu konunun gündem olacağını düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya Kupası maçları bitene kadar çok konuşulmaz. Şöyle, dün hatta bir dolaylı yoldan bir gazeteci sordu, Galatasaray'a gider misin gibi bir soru sordu. Hakan gülerek şu anda bu galibiyetin keyfini yaşayalım dedi. Geçiştirdi ama Nevet Nahir böyle bir arada bir yanıt verdi. Ama şu da var, Inter'de çok seviliyor. Inter'de başarılar imza attı. Ekip, teknik ekip, heyet Inter'de kalmasını istiyor. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Eğer ki diyorum, Dünya Kupası'nda da gerçekten iyi sonuçlar alıp Hakan çok iyi bir performans sergilerse, gibi Dünya Kupası iyi bir vitrin olacak birçok futbolcu için, Hakan için de geçerli. Her ne kadar Hakan'ın ne olduğunu biliyoruz ama Dünya Kupası'nda bir başka müzik çalacak diyelim. Ondan sonra belki Inter şöyle bir şey de yapabilir. Çünkü bu oyuncuya ihtiyacı var Inter'in. Yani Inter Hakan'ı bıraktığı gün, bakın bugün tarih kaç bugün? 17, 18 tarihi unuttum.
0: 14 Mayıs.
1: Hakan olmadığı an Inter'in gerçekten oyun düzeni değişecek. Çünkü gerçekten Lautaro ve Hakan Inter'i ayakta tutan en önemli iki oyuncuların başına geliyor. Hakan'ın önemi çok önemli bir oyuncu olduğunu hatırlatalım. Ve şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Dün bu da konuşuldu. Basın mensupları arkadaşlarla beraber kalır mı gider mi, Inter'le gazeteciler de vardı. Eğer ki çok çok iyi bir performans sergilerse, şu anda bir yıllık sözleşmesi var ama bir yıl diye konuşuluyordu ama bence bu 3 yıla çıkabilir. Inter tutmak için ödeyeceği ücreti de öder, tutabilir. Ama ben eminim yine Galatasaray konusu gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum. Ama bu transfer haberleri ne kadar doğru değil, bu süreçte onu söylemek mümkün değil. Ama mutlaka konuşulacaktır, bu kesin. Çünkü Hakan'ı da isteyen farklı kulüpler var ama İtalya'da farklı takımların isimleri geçti. Bence Inter'den sonra hiçbir takıma gitmez İtalya'da. Ya Galatasaray'a gelir ya da farklı bir Arap ülkesine gider diye düşünüyorum Ömer. Diğer yandan Hakan'ı sordun ama Kenan'la ilgili de transfer gündemleri, dedikoduları, haberler bitmiyor. Bugün gene İtalyan medyasında var. Kenan da ne yazık ki son dönemlerde biraz inişli çıkışlı hafif sakatlıkları oldu. Ama milli takım maçlarına hazır olacağını tahmin ediyorum. Tabii Roma son haftalarda kaybedilen puanları rakiplerinin fırsat bilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için gerçekten çok az bir süre kaldı ve bu iki haftalık süreyi de değerlendirmesi lazım en iyi şekilde. Ancak Kenan Yıldız da Juventus'un hedefinin her zaman zirve olduğunu konuştu ve Juventus her zaman yüksek hedef için mücadeleler. Biz de bunun için çalışıyoruz. En iyi şekilde çalıştık. Amacımız yine son iki haftada 6 puan alıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak şeklinde bir mesajı var. Diğer yandan İtalyan basında göre Kenan Yıldız'ın son dönemde yaşadığı fiziksel yorgunluğa rağmen takım içinde fedakarlık yaparak sahada kalmaya devam etti, Juventus'a katkı sağladı yorumları var. Bu da futbolcunun ne kadar azimli ve hırslı olduğunu gösteriyor. Sağlık programı uygulandığı yazılmış bugün. Yakışıklı olduğunu ve Real Madrid'in boyuncu istediğini yazmış İtalyan medyası bugün Tuttosport'ta. Ama tabii diğer yandan Kenan takım arkadaşı Vlahov için takımda kalmasını istiyor. Böyle bir mesajı var Kenan'ın. Yani kısaca toparlamak gerekirse bu sezon çok konuşuldu. Inter'de Hakan, Kenan en çok konuştuğumuz oyuncular oldu. Ama tabii Zeki Çelik Roma'da var, sözleşmesi bitiyor. Şu anda ne olacak bilmiyoruz. Onu zaten konuşamıyoruz çünkü o açıdan bilgi yok. Hiçbir bilgi gelmiyor. Son notu vereceğim. Biraz uzun oldu ama bu hafta konuşulacak ve gündem ne olacak? En önemli maç Roma Lazio derbisi olacak. Başkent derbisi, biliyorsunuz bu derbiler çok önemli, çok kritik, çok büyük bir heyecanla bekleniyor. Başkent ekibi için, iki ekip için taraftarlar büyük hazırlıklar yapıyor ama asıl sorun

0: uluslararası tenis turnuvası var başkent Roma'da. Aynı gün büyük bir final var ve o saatlerde oynanıp oynanmaması konusunda kararsızlık var ki Kulüpler Birliği mahkemeye itiraz etti. Roma Emniyet Müdürlüğü pazartesi akşamı oynansın diyor. Ancak şu sıralarda bir yanıt çıkmasını bekliyoruz. 12.30'da olursa Lazio Teknik Direktörü Sarri ben takımın başında sahaya çıkmayacağım dedi. İlginç bir açıklaması da var. Yani Serie A'da son iki haftaya girerken yine çok ilginç olaylarla karşılaşacağız ama Roma-Lazio derbisi gerçekten pazar günü oynanmaması gerekir. Çok kalabalık olacak, güvenlik sorunu olacak. Ne yazık ki iki taraf arasında sık sık olaylar çıkıyor ki bu her maçta oluyor. Güvenlik açısından da ciddi bir sorun olacaktır. Ama ilerleyen saatlerde Roma İtiraz Mahkemesi, yani Türkçe'de herhalde bu şekilde ifade edebiliriz, bu konular için bir karar verecektir. Bakalım Serie A'da son iki haftaya girerken başkent derbisi nasıl sonuçlanacak, hangi gün oynanacak onu göreceğiz. Ama Roma'nın hedefi Lazio'da yenerek Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon Gasperini bu takımı götürmek olacak. Evet Ömer, oldukça uzun bir yayın oldu ama herhalde değerdi çünkü gerçekten birbirinden güzel konular vardı. Farklı detayları da spor severlere aktardık diyebilirim. Sorumuz yoksa söz İstanbul'da size.
1: Sorumuz yok Dündar abi. Gayet açıklayıcı oldu, gayet bilgilendirici oldu. Konular da uzundu, çok da güzel oldu. Ağzına sağlık, teşekkürler diyelim. Sana bağlanmaya tabii ki İtalya ile ilgili devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.
2: Valla İtalya'da şöyle bir durum var. İtalya açık tenis turnuvası var. Muhtemelen İtalyan Yannick Sinner de final oynayacak. Zaten dünya bir numarası. Tek kadınlar finali de var pazar günü. Şimdi yani İtalya açıkla aynı zamanda bir Roma derbisinin olması bir güvenlik zafiyeti olur mu? Bu tabii İtalyanların daha iyi bileceği bir iş ama bu Roma-Lazio maçı daha önce İtalya saatine göre 12.30'da oynandı. Hatta ya geçen yıl ya ondan önceki yıl oynandı. Oynanmayan bir saat değil. Biraz çünkü akşamdan önce yapmak istiyorlar. Akşam final maçı teniste muhtemelen geç başlayacak. Yani tam saatler belli değil ama geç başlayacak, onu söyleyeyim. Hani maçı da gündüz oynatmak istiyorlar. Biraz oralar karışacak da bu olmasa da Roma-Lazio derbisi yine karışacak yine zaten karışır. Yani.
3: Oynatılabilir yani, bunda bir sıkıntı. Çok önemli bir maç mı derbi olması dışında?
2: Biraz şöyle geldi ya, şöyle hissettim. Avrupa futbolunda bazen şunu hissediyorum yani. Şimdi biz böyle bazen kaosun tam göbeğinde yaşıyoruz ya futbol ortamı olarak. Böyle bir Roma hani Lazio maçında böyle bir sorun oldu mu şey gibi, ilk yani istemsiz şey reaksiyonu veriyorum. Bu mu sorun mesela? Bünye alışmış ya şimdi yani. Yani falan gibi bir çıkış oluyor kendi içimde. Tamam ne yani, sorun mu bu falan gibi. Sorun tabii yani. Ama
3: tabii onlar için problem olabilir.
2: Bizim için çok soru görünmüyor.
3: Sorsunlar bize, biz hallederiz onu.
1: Peki Hakan'la ilgili eklemek istediğiniz var mı? Hakan gerçekten özel bir sezon geçiriyor ki milli takımı içinde Dünya Kupası'nın yine en büyük kozlarımızdan bir tanesi oldu.
3: Ya tabii ismi geçecektir. Galatasaray, Fenerbahçe, ama ben kolay görmüyorum gelmesini. Mesela Hakan'la ilgili şu da deniyor ya, çok istiyor gelmek Galatasaray'a falan. Ben mesela bu konuda çok samimi olduğunu düşünmüyorum Hakan'ın. Mesela Orkun gelmek istedi. Resti çekti Benfica'ya. Geldi. Değil mi? Resti çekti. Hakan mesela bu konuda bence biraz ikili oynuyor. Galatasaray tarafına diyor ki mesela ben gelmek istiyorum size, ama Inter'e de şunu demiyor: ben gitmek istiyorum. Demiyor.
4: Demiyor.
3: Yani çünkü Inter tarafına bakıyoruz, hep şunu söylüyorlar: Hakan'da bir sorunumuz yok, Hakan devam etmek istiyor bizimle. Yani o yüzden de Hakan çok kararlı değil. Ben İlkay gibi olacağını düşünüyorum mesela Hakan sürecinin. İki sezon daha oynar Inter'de, 34'te falan gelir belki. Ama şu anda Inter'de bırakmaz onu. Asla. Hakan da bu seviyede bir takım bırakmaz. Zannetmiyorum yani. Dedikodular çıkar mı? Çıkar. Ama hani dediğim gibi ben Hakan'ın bu transfer sürecinde çok samimi olduğunu hiç düşünmüyorum. Gelmek isteyen adam kulübüne der ki ben gitmek istiyorum ve gelir. Bunu Orkun yaptı. Yaptı ve geldi. O yüzden de burada hani Hakan'la alakalı işte gemileri yaktı Galatasaray'a gelmek istiyor, böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiçbir zaman da olmadı ayrıca. Öyle bir şey gündeme de gelmedi. Hakan Galatasaray'ı çok seviyor, Galatasaray taraftarı, ama o başka bir nokta. Bu noktada Inter kariyerini ben bırakacağını düşünmüyorum. Hatta İtalyan basına baktığımız zaman da yeni sözleşmede imzalanacaktır bence, minimum bir yıllık.
4: Ben Fenerbahçe'de karar alıcı konumda olsam,

0: ben Fenerbahçe'de seçime giren, seçime hazırlanan adaylardan biri olsam seçim kozlarımdan biri çok net Hakan Çalhanoğlu olur. Hakan Çalhanoğlu çünkü Milan'dan da Inter'e geçişlerinde hani dönüp baktığınızda ikna edilmeyecek bir profil değil. Ki geçtiğimiz dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam Ali Koç döneminde de hani belli bir noktaya kadar ikna edilmişti. Bir liderlik nosyonu çok önemli. Fenerbahçe yerleri arasında geldiği zaman orada liderlik nosyonuyla birçok şeyleri düzeltebilir. Fenerbahçe'nin çok net olarak geriden oyun kurmada büyük zorluk yaşıyor. Burada size onu net olarak çözebilir. Ben Fenerbahçe'deki iki adaya da önerim Hakan Çalhanoğlu'nu ikna edebiliyorsanız gelecek teknik direktörüyle tabii ki konuşup ben %100 olarak bu topa girmelerini salık veririm kendi penceremden.
1: Psikolojik kısınma da bir şey değiştirir.
0: Ama dünyanın en iyi derin oyun kurucularından biri. Yani sizin çok fazla probleminizi tek adamla çözebilirsiniz. Hani Kante Gendouzi'ye takılmayın. Orada İsmail de var dersiniz. Merkezde nasıl oynatacaksınız? Ki Fenerbahçe'nin oyuncu alabilmek için satış da yapması gerekiyor.
2: Şimdi senin yorumunu hani şu anda açıp dinleyenler varsa biraz tedirgin olmuşlardır. Yine mi orta sahaya hani birisini alıyoruz da santrafor transferi yapmayacağız mı diye.
0: Santrafor %100 net. Santrafor elzem.
2: Biraz kesin. Hani şey oldu ya artık orta saha konusu çok konuşulduğu için.
1: Yeter orta saha gelmesin.
2: Ya öyle bir noktada Fenerbahçe taraftarı. Ya bu arada şeye değinmeden geçemeyeceğim yani. Şimdi Inter 2 kupa. Evet büyük başarı. Ama aynısı bizde olsaydı. Yani şimdi Inter'in kadro maliyetine ve hani son yıllarda oynadığı iki Şampiyonlar Ligi finali olduğunu düşünürsek Bodo Glimt'te takım elendi diye yazılmayan, çizilmeyen şeyler kalmazdı. Ya bunun da altını bence kalın bir puntoyla çizmek lazım.
1: Bir de arada konuşmuştuk işte çok önemli bir Inzaghi dönemi. Tamam. Bir sistem inşa etti. Çivu geldi, sistemi bozmadı. %90 aynı oyuncularla bu başarıyı yakaladı. Evet. Yani bizde böyle bir şey olsa büyük ihtimalle sil baştan yapardık. Şimdi dedim ya az önce yani teknik adam değişikliği olduğu zaman kadroyu da komple değiştirmen gerekmiyor. Böyle bir şey yok yani.
0: %100 katılıyorum. Bir de eldeki malzemeyle de orantılı. Bir yanda bakıyorsunuz Dumfries, bir yanda Di Marco. İki tane kanat bekini zaten dünyada her takımın istediği kanat bekleri. Bir de Kivu'ya bakıyorsanız yanlış hatırlamıyorsam Jose Mourinho ile Inter'in şampiyonluğunda da oynayan kadrodaki oyunculardan
1: mesela,
0: biri. Bu da önemli.
1: Sistemin oyuncu yükseltmesi vardır ya mesela. Dünyada bence en önemli örneklerinden bir tanesi Lautaro Martinez.
0: Tabii.
1: Martinez'i başka bir takıma koy. Hangi pozisyonda oynatırsın?
0: Veremez.
1: Adamın pozisyonu zaten 9.5 numara. Hani o adamın oynayabilmesi için bir takımın 2.9'da oynaması gerekiyor. Yani 3.5'da oynaması gerekiyor.
2: 9.3'da değil. 9.25, 9.75. Yani tamamen karışık yani.
1: Dünyada al başka bir takıma koy. Mümkün değil aynı katkının yarısını vermesi imkansız. Yani o sistem için yaratılmış bir oyuncu.
0: Kesinlikle.
1: Ve orada inanılmaz derecede katkı. Di Marco aynı şekilde. İtalyan milli takımındaki Di Marco 10'da biri falan onun yani. Tabii. Değil mi performans anlamında?
2: Tabii.
1: Bastoni mesela İtalyan milli takımında Califiori ile bir Avrupa şampiyonası oynadı. Şey en son elemelerde falan oynadılar. Rezalet Bastoni. Rezaletti.
2: Çok kötü oynadı.
1: Çünkü adam üçlü savunmanın sol kenar stoperi başka bir oyunun başka bir oyuncusuna dönüştü. O yüzden de burada dediğim gibi sistem önce doğru sistem sonra doğru oyuncu zaten buluyorsun.
2: Peki şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Beşiktaş yarın Rize'de olacak Cem. Ya Beşiktaş taraftarı tabii şu an belki de Süper Lig'de hani dört büyükler içerisinde diyeyim en mutsuz olan taraftar. Çünkü şundan dolayı yani Galatasaray taraftarı zaten şampiyonluktan mutlu. Fenerbahçe taraftarı öyle ya da böyle hani yeni bir başkan yeni bir heyecan olacak. Trabzonspor kupa hedefliyor bir final oynayacak. Yeni bir yapılanma var zaten. Ama Beşiktaş taraftarı hani Sergen Yalçın kalacak mı gidecek mi seneye ne olacak devre arası yapıldı. Transferler ama hala hani 11'de en az 5-6 belki 7 oyuncunun yeri bile belli değil baktığımızda. Hani böyle camiada bir karamsar hava, bir soru işareti devam ediyor ve Beşiktaş bu soru işaretlerinin arasında yarın sezonu Rize'de tamamlayacak.
0: Beşiktaş'ın gökyüzünde binlerce soru işareti var. Belirsizlik bulutları içerisinde yüzen bir Beşiktaş var. Aslında bunun çözümü de bence çok net ve basit. Sergen Yalçın hocayla birebir Başkan Serdar Alalı Bey bir yemeğe çıkacaklar. Hocam sen ne yapmak istiyorsun? Sen bizi buradan çıkarıp o güneşli günlere koşturacak mısın? kendini nasıl hissediyorsun? Çünkü bütün planlamalar
2: ama Sergen Yalçın üzerine yapılıyor. Şu şartla.
0: Tabii.
2: Birkaç kötü skorla da hemen omuzların düşmemesi kaydıyla yani.
0: Oradan alacağım elektrik, hocanın söyleyecekleri bence çok kıymetli. Çünkü Sergen Yalçın'ın isteklerine göre bir gelecek sezona dair bütün çalışmalar yapıldı. Ben bütün hikayeyi o karar verişte görüyorum. Kitabın ortasından konuşayım. Ben Sergen Yalçın Hoca'da öyle bir enerji görmüyorum. Ya bir süre daha belki devam eder mi? Eder ama 3-4 maç sonra işler biraz kötüye gittiğinde, çünkü her açıklamasında şu cümleleri çok net duyuyoruz. Taraftar istemezse ben giderim. Taraftar istemez. Taraftar çok net tepki koydu geçtiğimiz maçlarda.
2: Taraftarın büyük bir bölümünün diyeyim bence düşüncesi belli.
1: Ya şu da var. Beşiktaş'ın bir kere öncelikle kendi gerçeklerini kabullenmesi gerekiyor. Ben o kabullenmeyi görmüyorum. Mesela geçen şey dedim. Ekonomik anlamda makas var diyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'la. Sosyal medyada diyorlar ki öbür takımların borcu yok mu? Ya var, herkesin borcu var ama gelirlere baktığımız zaman bir makas var arada. Dev bir makas var.
2: Borç
1: Beşiktaş
2: var.
1: Beşiktaş kendi gerçeklerine göre hareket etmiyor.
2: Yapılanmada sıkıntı var.
1: Kendi gerçekleri üzerinden Beşiktaş'ın bir inşaya ihtiyacı var. Trabzonspor'da olduğu gibi.
0: Müthiş tanımlar.
1: Trabzonspor kendi gerçekleriyle bir şey inşa etti. Beşiktaş kendi gerçekleriyle bir şeyler inşa ederse başarılı olabilir.
2: Peki, Onur Özkan, Cem Kerpiççiler, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ağzına sağlık.
2: Valencia Panathinaikos serinin 5. maçı Euroleague maçıyla tamamlayacağız, maçın özetiyle. Finale, Final Four'a giden Valencia oldu. 5. maçı kazandı. O maçta sizleri baş başa bırakalım. Programın sonuna geldik. Mutlu günler, hoşçakalın.
3: A Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolay.

0: Seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla Seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Sol tarafta oynadım ama bu benim hangi tarafta oynamam biraz yani oyunun tarzı, oyunun sistemiyle alakalı. Yani sağ tarafta daha verimli olduğum sistemler var. Sol tarafta daha olduğum verimli sistemler var. Burada hani sağ tarafta verimli olduğum bir sistemdeyim ama hani ben sol tarafta da oynayabilirim. Hani City'de olduğum gibi burada da sol tarafta oynayabilirim. Hani o konuda herhangi bir şeyim yok, tercihim yok.
1: Bu sezonki kendi performansını nasıl değerlendirir? Nasıl gördü bu sezon kendisi?
0: Wie würdest du deine eigene Saison Leistung bewerten? Wie siehst du dich selbst?
2: Ich bin jetzt nicht einer, der selbst darüber oder sehr mag, mich selbst zu beurteilen. Na klar, war es jetzt für die erste Saison eine sehr gute, ordentliche Saison. Aber ja, ich weiß, dass ich noch mehr viel abliefern kann und das ist auch ja, für die nächste Saison mein größeres Ziel.
0: Ya açıkçası kendi performansımla ilgili çok konuşan bir insan değilim. Çok sevdiğim bir şey değil ama tabii ki bir cevap vermem gerekiyor. İyi ile çok iyi bir sezon arası olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da biliyorum. Çok daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. Ve önümüzdeki sezon için koyduğum hedef de çok daha iyi bir oyun ortaya koymak, daha verimli olmak. Ama ilk sezonum için kötü bir sezon geçirmediğimi, iyi ile çok iyi arası bir sezon olduğunu düşünüyorum.
1: Şampiyon Ligi'ne gitmek istiyorum. Juventus, Liverpool gibi önemli maçlarda önemli işler, roller yaptı ve Galatasaray onunla birlikte gerçekten çok büyük işlere de imza attı. Bu maçlar hakkında ne söyler? Avrupa performansı nasıl değerlendirir Galatasaray'ı?
0: Ja, in der Champions League haben wir die Playoffs erreicht, haben auch wichtige Siege eingefahren. Wie siehst du die Mannschaftsleistung in der Champions League? Du hast auch deinen Beitrag dazu geleistet auf diesem Weg. Wie bewertest du die Champions League Saison von Galatasaray?
2: Ich denke jetzt, na klar, vor allem nach einem Jahr dazwischen nochmal Pause für viele Spieler war es auch, glaube ich, oder eigentlich spiele auch die erste Champions League-Saison, deswegen auch etwas neuer. Das war auch, glaube ich, das erste Mal für Galatasaray mit diesem neuen Spielsystem, mit der Tabelle, was auch nochmal komplett anders ist und wo sich noch einige Mannschaften immer noch dran sich gewöhnen müssen. Muss ich aber sagen, war das eine sehr, sehr gute und ordentliche Champions League-Saison. Wir haben gezeigt, dass wir gegen ja, große Mannschaften dagegen anhalten können und auch, haben auch gegen große Mannschaften gewonnen. Ich denke jetzt noch, ja, mit dem, wie das Ganze jetzt ist für die nächste Saison, sollten wir uns natürlich ja, noch mehr vornehmen, noch besser oder mehrere Spiele gewinnen zu wollen oder auch zu müssen. Einfach dadurch, dass wir jetzt gezeigt haben in der letzten Saison, Champions League-Saison, ja, was für ein Gegner wir eigentlich sein können.
0: Tabii bu yeni format da hani bu lig usulünde Galatasaray'ın ilk sezonu. Yani birçok oyuncu da hani geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yoktu. Yani bu yeni formatta ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayan birçok oyuncumuz vardı. Bu açıkçası ben de tecrübelerimden biliyorum. Kolay bir şey değil bu yeni sistem adapte olmak. Ama iyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Önemli galibiyetler elediğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın kim olduğunu, potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan bence iyi bir görüntü çizdik. Ama bence her zaman daha fazlasını hedeflememiz gerekiyor. Her zaman daha iyi olmamız hedefimiz gibi. Bence seneye de daha fazla, daha sesli bir şekilde Galatasaray'ın kim olduğunu, gerçek gücümüzün ne olduğunu göstermemiz gerekiyor Şampiyonlar Ligi'nde de. Çünkü o potansiyele sahibiz, güçlü bir takımımız var. Bunu da burada göstermek zorundayız.
1: Son 16'dan daha iyisi olabilir miydi peki? Hani gelecekle alakalı bu hedefi nasıl görüyor?
0: Glaubst du, dass wir haben dieses Jahr die letzten 16 erreicht? Siehst du das Potenzial des Galatasaray man noch mehr erreichen kann?
2: Ja. Ich denke auf jeden Fall. Vor allem auch, denke ich, nochmal dominanter spielen. Wie gesagt, vorhin schon mehrere Spiele auch gewinnen, um halt nochmal einen größeren Stempel aufzuzeigen und vielleicht nicht nur immer dann ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht nicht nur die überraschende Mannschaft sein, die einige wehtun kann, sondern dass man von Anfang an klar weiß, dass die gegnerischen Mannschaften, wenn die gegen uns spielen, dass die kein leichtes Spiel haben werden.
0: Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Benim için önemli olan şu, biz Galatasaray olarak kazanması sürpriz olan takım değil. Yani her maçını kazanmaya hedefleyen ve her rakibe karşı o rakibi üzecek potansiyelli bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz sürpriz galibiyetlerden çıkıp üst üste kazanıp gerçekten Galatasaray'ı herkesin acıtabileceği bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu potansiyeli kesinlikle biz de görüyorum. O yüzden bunu hedeflememiz de gerekiyor bence.
1: Çok büyük liglerde forma giydi. Çok büyük kulüplerde forma giydi. Süper Ligi kıyaslayabilir mi oynadığı liglerle?
0: Süper Ligi'nin
2: ligi. bin jetzt kein großer Fan davon, irgendwie Ligen direkt zu vergleichen und sagen, okay, ja. Welche jetzt unbedingt besser ist, ich weiß für mich, na klar, die Premier League ist die beste Liga für mich persönlich. Ich habe auch natürlich nicht in allen Ligen gespielt, deswegen kann ich auch nicht alle Ligen beurteilen. Aber von jetzt, ja, von den Einschätzungen jetzt nach einem Jahr hier in der Super League, muss ich sagen, ist ja eine sehr gute Liga. Also ich muss sagen, jede Mannschaft, die gegen uns, vor allem natürlich gegen Galatasaray, den Meister spielt, will gewinnen, will irgendwie einen Punkt holen, will uns ja auch ärgern in der Liga und natürlich auch einen großen Erfolgserlebnis für sich selbst in der Liga holen. Und deswegen muss ich auch sagen, es ist ja kein Selbstläufer, hier einfach durch die Liga zu marschieren und zu erwarten, ja, man wird ohne Probleme ja, türkischer Meister.
0: Ja, tabii dediğiniz gibi çok farklı liglerde oynadım ama her ligde de oynamadım. Yani o yüzden böyle çok genel bir kıyas yapamayacağım. Bana soruyorsanız dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Ben Premier Lig'i ayrı bir yere koyuyorum. Ama ben yani bir yıldan sonra burada bir yıl sezon oynadım. Süper Lig'in çok iyi bir sezon, çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum ben. Yani özellikle şunu çok hissettim. Bize karşı oynayan her takım, yani istisnasız her takım Galatasaray'a karşı büyük bir zafer elde etmek için uğraşıyor. Çok yani sezon hedefi gibi bir şey bu aslında onlar için. Galatasaray'ı yenelim, çok büyük bir zafer elde edelim duygusuyla, hissiyle oynuyorlar. O yüzden yani burada şampiyon olmak da bu yüzden çok kolay değil açıkçası. Yani herkes böyle kolay olduğunu düşünebilir dışarıdan ama gerçekten kolay değil. O yüzden şampiyonluğun da çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum Süper Lig'inde. Türkiye
1: Galatasaray
0: Süper Lig'inde.
1: Galatasaray taraftarıyla ilgili soru sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı onu çok seviyor.
0: Galatasaray fans liyim değilse ya.
1: Antalya Spor maçında pankart da açtı hatta.
0: Eskapo, Antalya, eigene, think for dich.
1: Galatasaray taraftarı hakkında ne söyler?
0: Was kannst du wie die Galatasaray fans sagen?
2: Ja, erstmal bin ich sehr, sehr dankbar, wie die mich vom ersten Tag hier natürlich an empfangen haben und auch weiterhin durch die ganze Saison unterstützt haben. Ja, es macht immer wieder Riesenspaß, zu Hause vor den Heimfans zu spielen. Es ist eine mega Atmosphäre. Ich genieße es sehr, vor unseren Heimfans zu spielen, weil es halt einfach Riesenspaß macht, wie die einen pushen, wie die laute Stadion auch wird, wenn wir ins Stadion einlaufen als Mannschaft. Und ja, ich genieße es halt sehr und bin sehr, sehr dankbar dafür, ja, wie sehr die mich unterstützen.
0: Öncelikle gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten minnettarım. Galatasaray taraftarına minnettarım. Yani geldiğim ilk günden itibaren sezonun her anında, her durumda bana destek oldular. Her zaman bu desteği hissettim. Bu benim için çok önemli bu destek. Gerçekten benim için iç sahada maç yapmak çok büyük bir zevk. Yani her maçta o atmosferi yaşamak, her maçta o duyguyu yaşamak bana çok ayrı bir has veriyor. Ama deplasmanlarda da aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli taraftarlarla birlikteyiz. O yüzden hani bu kadar onlar bizi mutlu ediyorken de onları bizi mutlu etmemiz bizim için çok değerli bir şey.
1: Bayern Münih'te oynarken Galatasaray'a karşı Ramspark'ta oynamıştı. Şimdi Galatasaray formasıyla iç sahada Ramspark'ta maçlara çıkıyor. Peki ikisini kıyaslarsa ne söyler?
0: Gegen Galatasaray gespielt, ich spielst du für Galatasaray im Ramspark. Wie sehr hat sich Galatasaray verändert seitdem oder was kannst du oder wie ist es als Gegner für Galatasaray zu spielen oder gegen Galatasaray und für Galatasaray zu spielen?
2: Na klar, auch gegen Galatasaray, als wir gegen Gala gespielt haben, war es erstmal eine ja, super Erfahrung, war ein cooles Erlebnis hier im Ramspark zu spielen, weil, na klar, du hörst immer darüber, wie laut und wie gut die Atmosphäre ist und ja, die Gerüchte kann ich nur sagen, dass diese stimmen. Es ist unglaublich hier zu spielen und na klar, jetzt für Gala zu spielen und die Zeit jetzt bis dahin, was sich alles verändert hat. Ich glaube, jetzt hier, man sieht, wo wir hier sitzen, haben ein neues Trainingsgelände gebaut. Man sieht, dass sie sich weiterentwickeln wollen, um auch natürlich ja, in Europa mehr Aufruhr zu sorgen, sich zu zeigen, sich auch da weiterhin zu etablieren. Und na klar, dann, wie ich schon gesagt habe, in der Champions League auch, ja, immer bessere Leistungen abzuliefern und auch zu zeigen, ja, wie gut Galatasaray wirklich sein kann.
0: Aslında ilk o Galatasaray'a dönmeden önce Bayern Münih formasıyla hep konuşuluyordu. Taraftar, hep bu konu vardı. Sonra oynadık. ve gerçekten öyle olduğunu gördüm. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Şimdi açıkçası çok mutluyum. O taraftarı kendi arkamızda almamızın benim için çok bir değeri var. Ama şunu da söylemem lazım. Galatasaray o süreçten sonra da çok gelişti. Yani şu an bulunduğumuz yere bakın, tesislere bakın. Yani bu bile aslında Galatasaray'ın nasıl bir noktaya geldiğini gösteriyor aslında.

0: sürekli kendini geliştirmeye çalışan, daha iyi olmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Avrupa'da daha büyük hedeflerin peşinde koşmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Böyle hedeflerin olması da bizim için çok değerli.
1: Yarın şampiyonluk kutlamaları var. Özel bir şarkıyla çıkacak mı? Onu paylaşabilir mi bizimle?
0: Morgen ist die Mannschaft feier, jeder Spieler kommt mit seinem eigenen Song. Hast du schon
1: deinen
0: Song? Hast du schon was vorbereitet? Du kannst aber was Papa sagen, extra.
2: Bitte?
0: Nein, ist okay.
2: Ich hab, wie heißt der nochmal Dings? Ja, ich hab einen Song von Tarkan ausgewählt. Das ist, was ich immer so gehört hab, wenn meine türkischen Freunde irgendwie auch Lieder gespielt haben, so aus Deutschland. und ja, deswegen hab ich gesagt, okay, das passt sehr gut und deswegen wähle ich das aus und ja, auch, ja.
0: Yani açıkçası sürpriz olacaktı ama Tarkan'dan bir şarkı seçtim. Çünkü çok fazla Türk arkadaşım var Almanya'da da. Onlar da sürekli Tarkan dinliyor. Ben de onları dinleye dinleye hep Tarkan dinlemeye başladım. Seviyorum da. Dinlemeyi de seviyorum. O yüzden ondan bir şarkı seçtim ama şarkı sürpriz olsun.
1: Almanya'da Türk arkadaşlarım var dedi. Peki Türkçe ile arası nasıl? Türkçe biliyor mu? Nasıl? Ne derecede?
0: Viele türkische Leute in dem Umfeld hat es in Deutschland.
1: Türkçe konuşabilir miyiz?
0: Schaffst du schon mit uns Türkisch zu reden hier?
2: Noch nicht. Gib mir vielleicht noch so ein, zwei Jahre, dann können wir
0: es vielleicht sehen. Bana bir iki yıl sonra Türkçe reportaj yapabiliriz diyor.
1: Peki milli takıma geçmek istiyorum. Milli takımla alakalı ne söyler? Önümüzde bir Dünya Kupası da var. Bu turnuvada sahne almak onun için ne kadar önemli, ne kadar değerli?
0: Wichtig ist für dich bei diesem Turnier in den USA mit dabei zu sein. Was bedeutet das für dich, die WM?
2: Sehr viel. Ich meine, im Endeffekt, das ist das größte, ja, die größte Bühne im Fußball, ist die Weltmeisterschaft. Jeder will dabei sein, na klar. Und es ist natürlich auch ein Traum, dabei zu sein, vor allem dann auch seine eigene Nation dann vertreten zu dürfen. Deswegen wird es für mich sehr, sehr viel bedeuten, auf das auf jeden Fall. Und deswegen, ja, freue ich mich da auch oder würde mich auch sehr, sehr freuen, dass ich noch mal am Ende meiner Karriere vielleicht dann auch noch mal noch eine WM mitnehmen darf und das wäre auf jeden Fall natürlich ja super.
0: Yani dünyanın en büyük sahnesi Dünya Kupası. Ve o dünya o sahnede kendi ülkeni temsil etmek çok değerli bir şey. Yani ben açıkçası benim için o yüzden Dünya Kupası çok önemli, çok farklı bir değere sahip. Tabii orada gidip başarılı olmak, orada o sahnede ülkeni doğru bir şekilde temsil etmek benim için çok çok değerli. O yüzden açıkçası bir de kariyerim bitmeden bir Dünya Kupası'nı da müzeye koymak benim için çok değerli olabilir.
1: Şimdi sahneye çok kısa sorular sormak istiyorum.
0: Kurze Fragen.
1: Takımda en iyi anlaştığı ismi soracağım.
0: Der Spieler, mit dem du dich am besten verstehst in der Mannschaft.
2: Ja, na klar, Ilkay, den ich noch mit an lange kenne, aber ansonsten muss ich sagen auch, ja, Victor, Noah, Iso.
0: Tabii İlkay'ı çok uzun yıllardır tanıyorum. O yüzden İlkay tabii ki ama İsmail Jakobs, Victor Osimhen, Noah Lang bunlarla da aramız çok iyi.
1: En komik oyuncuyu soracağım.
0: David Sisse Spieler.
2: David Sisse Spieler. würde ich auf jeden Fall Noah nehmen.
0: Noah.
2: Ist für mich witzig, ja.
0: Çok komik benim gözümde.
2: Auch wenn er eigentlich nicht wirklich witzig ist.
0: Aslında komik değil ama çok komik.
2: Seine Art.
0: Tarzı çok komik.
1: Birlikte oynadığı en iyi oyuncu.
0: Der beste Spieler, mit dem du zusammen gespielt hast.
2: Wow. Das ist eine fiese Frage.
0: Çok zor bir soru oldu benim için.
2: Ne, die will ich noch nicht beantworten.
0: Bunun da cevabını veremiyorum.
2: Kann ich nicht.
0: Cevabını veremiyorum.
1: Yaşadığı en büyük pişmanlık. Ya da var mı?
0: Was hast du in deiner Karriere am meisten bereut?
2: Bereut? Ich kann jetzt nicht wirklich von bereuen sprechen, weil im Endeffekt... Ich habe da wirklich nichts. Ne?
0: Aslında kariyerimde pişman oldum, hiçbir şey yok.
1: Sahada en çok zorlandığı isim.
0: Was war dein schwierigster Gegner bisher, Spieler?
2: Schwierigster Gegenspieler? Mendy von Madrid, Nuno Mendes, Paris. Ja, und dann auch, wo ich gegen Liverpool damals noch Trent, ja.
0: Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, Mendy, Real Madrid ve Liverpool'dayken Trent Alexander-Arnold.
1: Hayatta olmazsa olmazım dediği üç şey.
0: Üç şey mi?
1: Üç.
0: Drei Dinge im Leben, die du sagst, auf die will ich niemals verzichten.
2: Drei Dinge.
0: Oder drei Sachen, drei Menschen.
2: Ja, auf jeden Fall meine Familie, meine Aylan. Frau und Kinder.
0: Ailem, eşim, çocuklarım.
2: Fernseher.
0: Television.
2: Wichtiger als Handy.
0: Telefon benim için daha önemli. Television.
2: Und Fußball.
0: Ve futbol.
1: Son olarak uzun kollu forma tercihini soracağım.
0: Letzte Frage, warum langes Trikot?
2: Ich habe damit schon früh angefangen. Ich meine, ich habe David Beckham damit zu spielen sehen, was halt dann sehr auffällig war, aber dann, ja, es ist auch für mich so ein Trend dann geworden und jetzt fühlt sich es auch komisch an, wenn ich einen Kurzarm tragen muss.
0: Buna çok erken başladım açıkçası. Yani çok küçük yaşlarda başladım. Bu bir David Beckham'da görmüştüm. Çok değişik gelmişti. Sonra bir daha kurmadım. Şimdi kısa formayla oynadığım zaman bana çok tuhaf geliyor. O yüzden hep ona sadık kaldım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına
2: teşekkürler.
1: Sağ
2: olun.
1: Evet, Leroy Sané bizimle birlikteydi.
3: Evet, Galatasaray'ın Alman yıldızı Sané'nin canlı yayındaki açıklamalarını izledik ve devam ediyoruz Sarı Kırmızılılarla. Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor ve Sarı Kırmızılılar Gabonlu orta saha Mario Lemina ile kongre sonrası yeni sözleşme imzalayacak.
4: Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı Kırmızılılar'da takıma dahil edilecek yeni transferlerin yanı sıra mevcut oyuncu grubundan bazı isimlerin durumu da merak ediliyordu. Bu isimlerden birisi de Mario Lemina. Galatasaray Lemina ile yola devam etme kararı aldı. Sarı Kırmızılılar 32 yaşındaki Gabonlu futbolcuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Lemina 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimli genel kurulun ardından yeni kontrata imza atacak. Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplamda 39 maçta forma giyen Lemina 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
3: Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finalin adı belli oldu. Deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor finalde Tümosan Konyaspor'un rakibi oldu.
5: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, top da dışarısı Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
6: Bouchari top aldı döndü. Bouchari ara pas Muçi ceza sahasında. Muçi Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı.
5: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi. Bouchari. Kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.

0: kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
1: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alanda gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisi. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu ona açıyor. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
0: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
2: Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Bivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Bivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta Ozan Tufan'dan gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
1: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü. Baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
0: Ve son düdük geliyor.

0: Tümosan Konyaspor Trabzonspor finalini 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu ev sahipliği yapacak ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adının belli olmasıyla birlikte de yeni sezonda Süper Kupa'da boy gösterecek 4 takım netleşti.
1: Turkcell Süper Kupa 2026'ya katılacak 4 takım belli oldu.
2: 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy top alanı gol!
1: Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
2: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol!
1: Kupada diğer finalist ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 1-0 deviren Tümosan Konyaspor olmuştu.
3: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor.
1: Trabzonspor ve Konyaspor'un yanı sıra Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'la ligi ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de Süper Kupa'da yer alacak.
2: Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Guendouzi. Guendouzi ve gol!

0: Hatta finalde Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu olmuştu.
1: Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor.
2: Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de ise seçim süreci devam ediyor. Adayların seçim çalışmaları devam ediyor ve başkan adayı Aziz Yıldırım ise başkanlık koltuğuna oturması halinde kulüpte yeni bir tesisleşme ve modernleşme hamlesi başlatmayı planlıyor.
3: Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın projeleri hazır. Göreve geldiği takdirde gayrimenkul ve yeni tesisleşme hamleleriyle önemli gelir kaynakları yaratmayı planlayan Yıldırım, kulübe yeni araziler kazandırmayı hedefliyor. Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden biri Fenerbahçe Koleji'ni yeniden hayata geçirmek. Fenerbahçe Üniversitesi'nin de yeniden kulüp bünyesine kazandırılması için görüşmeler yapılacak. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alması beklenen Nihat Özbağ, 2024 yılındaki seçimde stat büyütme projesini tanıtmıştı. Nihat Özbağ'ın hazırlattığı proje, Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde hayata geçirilecek. Stat kapasitesini 60 bine çıkaracak projenin hazır olduğu belirtildi. Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan Kenan Evren Lisesi arazisinde gelir getirecek projeler hayata geçirilecek. Kenan Evren Lisesi arazisi üzerinde gerçekleştirecek projeyle kulübe ciddi bir gelir sağlanacak. Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıların kurulması ve halka arzı planlanıyor. Ayrıca Fener Yum'un halka arzıyla da önemli gelir hedefleniyor.
2: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Siyah beyazlarsa kanat transferi için Zuriko, Davidashvili ve Luis Enrique girişimlerini hızlandırdı.
3: Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazanırken kanat hattına yapılacak takviyeler öncelikli gündem maddesi haline geldi. Siyah beyazlı yönetimin listesinde öne çıkan isimler Zuriko, Davidashvili ve Luis Enrique oldu. Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Étienne forması giyen Gürcü Yıldız Davidashvili için temaslarını sürdüren Beşiktaş, oyuncunun şartlarını araştırıyor. Fransız ekibinin 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Yönetimin transfer maliyetini aşağı çekebilmek adına farklı formüller üzerinde durduğu kaydedildi. Bu sezon Saint-Étienne formasıyla 25'i ilk 11, 30 karşılaşmada görev yapan Davidashvili, 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Siyah beyazlıların gündemindeki bir diğer isim ise Inter forması giyen Brezilyalı oyuncu Luis Enrique. Hücum hattında alternatifli ve dinamik bir yapı oluşturmak isteyen Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Luis Enrique bu sezon 41 maçta forma giyerken 24 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Brezilyalı futbolcu sezonu 1 gol ve 2 asistlik katkıyla tamamladı. Beşiktaş yönetiminin her iki oyuncu için sezonun sona ermesiyle birlikte görüşmelere hız vermesi bekleniyor.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılmaya devam ediyor. Yarın Süper Lig'de oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı sonrası yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın görüşme gerçekleştirecek.
0: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyor. Konyaspor yenilgisi sonrası görevi bırakma düşüncesini yönetime ileten Sergen Yalçın'ı Başkan Serdar Adalı sakinleştirdi. Siyah beyazlarda deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili nihai karar Rizespor karşılaşmasının ardından yapılacak görüşmede verilecek. Başkan Serdar Adalı ile Sergen Yalçın'ın bir araya geleceği kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Adalı yola devam etmek istediği Sergen Yalçın'a teknik ekibini güçlendirmesi adına 2 ya da 3 donanımlı yardımcı antrenör şartı sunacak. Tecrübeli çalıştırıcının bu öneriye olumlu yaklaşması halinde tarafların anlaşması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi yalnızca teknik kadroyu değil futbol yapılanmasını da yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Serkan Reçber'in yeni sezonda kulübede yer almayacağı ve transfer operasyonlarını yürüteceği öğrenildi. Siyah beyazlarda futbol komitesini güçlendirmek adına da bazı isimler gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın ekibine yapılacak

0: takviyelerde Josef de Souza ve Atiba Hutchinson gibi kulüp kültürünü bilen isimlerin değerlendirileceği belirtildi.
1: Ana haberde sırada Borsa İstanbul diyeceğiz ve dört büyük kulüp günü nasıl kapatmış borsada? Şimdi bunu şöyle bir hemen tekrar hatırlayalım ve Borsa İstanbul Spor Endeksinin puanına baktığımızda bugün %2.57'lik bir artış dikkat çekiyor. Beşiktaş kulübü ise %0.61'lik bir düşüşle bugünü kapattı. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir burada artan puanı dikkat çekiyor. %7.74'lük bir artışla günü kapattı. Sarı lacivertler. Galatasaray ise herhangi bir artış ya da düşüş olmadan günü aynı puanla tamamlayan bir diğer kulüp oldu. Trabzonspor'un ise %0.97'lik bir düşüşle Borsa İstanbul'da günü kapattığını görüyoruz. Dört büyük kulübün bugün Borsa İstanbul'u nasıl kapattığını da bu şekilde bir hatırlamış olduk. Tekrar akışımıza geri döneceğiz ve Trendyol Süper Lig'de 34. hafta oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Cuma günü saat 20'de oynanacak Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak ve lig tarihinde ilk kez bir kadın hakem 4 büyük kulüpten birinin maçında düdük çalmış olacak. Bu anlamda tarihi bir karşılaşma olacak yarın akşam. Cumartesi günü saat 17 Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Korendon Alanya Spor maçında Oğuzhan Aksu, saat 20'de ise Samsun Spor Göztepe Ümit Öztürk ve Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir maçında Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Pazar günü saat 17 Kayseri Spor Tümosan Konya Spor karşılaşmasında Melek Dakan, yine bir kadın hakemimiz görev yapacak bu hafta. İki kadın hakemimiz Süper Lig'de düdük çalacak. Saat 20'de Kasımpaşa Galatasaray maçında Adnan Deniz Kayatepe, Trabzonspor Natura Dünyası Gençler Birliği Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe İK Sahip Spor Mehmet Türkmen ve Hesapkom Antalya Spor Kocaeli Spor maçında ise Halil Umut Meler bu hafta görev yapacak olan hakemlerimiz değerli izleyenler. Şimdi sırada ise bir Barco ekranında bir transfer gündemi çalışmamız var. Yaz transfer dönemine artık çok az bir süre kaldı. Gerek tabii ki Süper Lig kulüpleri, gerek de Avrupa'nın büyük kulüplerinin bu yaz transfer döneminde neler yapacağı oldukça büyük bir merak konusu. Biz bugünün özellikle Avrupa basınında öne çıkan transfer söylentilerine yer verdik bugün Barco ekranımızda ve Anthony Gordon, İngiliz oyuncu, Newcastle United forması giyiyor. Oldukça da iyi bir sezonu geride bırakmak üzere Gordon. Özellikle Everton'da gösterdiği performansla aslında belki de futbolda dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı. Yeni sezondaysa Anthony Gordon'ın Alman devi Bayern Münih'e transfer olabileceği konuşuluyor. Alman basınında bu yönde haberler var. Bayern Münih'in Anthony Gordon'la anlaşmaya vardığı ve 25 yaşındaki İngiliz forveti transfer etmek için Newcastle United'la görüşmelere başladığını yazdı bugün Alman basını. Bu transfer döneminin özellikle dış basında Avrupa transfer gündeminde en çok konuşulacak isimlerinden birisi Gordon. Bayern Münih'in radarına girmiş durumda. Devam ediyoruz. İngiliz devi Manchester United, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson için ise teklif hazırlığında. Özellikle Fenerbahçe eşleşmesinde gösterdiği performansla biraz hatırlıyoruz Anderson'ı. Takım kaptanlarından birisiydi Nottingham Forest'ın ve oldukça iyi bir görüntü vermişti Fenerbahçe eşleşmesinde. Bu sezon Nottingham'da iyi sezon geçiren isimlerden birisi Anderson ve Manchester United'ın radarına girmiş durumda. İngiliz devi yakın zamanda, yakın gelecekte resmi olarak teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda Elliot Anderson'ın 48 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansı olduğunu hatırlatalım. Devam ediyoruz. Nick Voltemade, Alman futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli golcülerden birisi Voltemade. Stuttgart'ta gösterdiği performansla o da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ardından Premier Lig'e Newcastle United'a çok da ciddi bir rakamla transfer olmuştu Nick Voltemade. Ama Newcastle United'da mutsuz olduğu yönünde çok fazla haber var. Bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımında forma giymesi bekleniyor yine Voltemade'nin ve başta Atletico Madrid olmak üzere Avrupa'nın Birçok büyük kulübünün de ilgisi sürüyor Voltemade için. Bu sezon başında 75 milyon euro bedelle Stuttgart'tan Newcastle United'a transfer olmuştu. Özellikle Avrupa'daki transfer pazarına bakacak olursak santrafor konusunda çok ciddi bir problem söz konusu. Biz birçok kez Victor Osimhen konusunda da aslında bu durumdan bahsediyoruz. Voltemade için de aslında benzer durum geçerli. Avrupa'nın büyük kulüplerinin santrafor arayışı var ve bu yaz transfer döneminde Nick Voltemade için de Avrupa'nın büyük kulüplerinin yine masada olması öngörülüyor. Son haberimiz ise Yann Diomande, genç oyuncusu Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu. Bu sezon o da ligde, Bundesliga'da 32 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans ortaya koymuştu. Henüz genç yaşına rağmen Avrupa'nın birçok kulübünün de ilgisini çekmeyi başardı Diomande ve iki İngiliz devi Chelsea ve Liverpool'la adı anılıyor. Onun da yaz transfer döneminde Leipzig'ten ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve çok ciddi rakamlar konuşuluyor. Bugüne dair özellikle Avrupa transfer piyasasında öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi. Peki basketbolla devam ediyoruz. Ana habere hemen basketbolla sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün bir derbi karşılaşması oynanmıştı ve Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Beşiktaş Gain 5 yıl sonra Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda mağlup etti. Ligdeki en yakın takipçisine konuk olan siyah beyazlar rakibini 85-72 mağlup etti. Beşiktaş bu sonuçla birlikte ligde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe ise toplam 5. mağlubiyetini yaşadı. Sarı lacivertler normal sezonun son maçında 16 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Fenerbahçe kazanması halinde normal sezonu lider tamamlayacak. Evet, Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası Olimpijevic açıklamalarda bulunmuştu. Devam ediyoruz. Dün basketbolda diğer kritik karşılaşma ise Avrupa basketbolunda Euroleague'de oynanmıştı. Ve Panathinaikos serisinde kazanan taraf Valencia oldu.
2: Euroleague'deki İspanya temsilcilerinden Valencia muhteşem bir geri dönüş hikayesiyle adını Final Four'a yazdırmayı başardı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Final Four'a ev sahipliği yapacak Panathinaikos'la eşleşen ve evindeki iki maçı da kaybeden Valencia, Ergin Ataman'ın ekibine karşı seride 2-0 geriye düşmüştü. Ancak pes etmeyen ve deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Pedro Martinez'in öğrencileri hem durumu 2-2'ye getirdi hem de final maçını İspanya'ya taşımış oldu. Serinin 5. maçına hızlı başlayan turuncular ilk çeyreği 14-10, devreyi ise 35-23 önde tamamladı. Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanyol ekibi final periyodunda farkı iyice açtı ve maçtan 81-64 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Branko Badio 20 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken Panathinaikos'ta Nigel Hayes 15, Cedi Osman 10 sayıyla oynadı. Tarihinde ilk kez son dörde kalan Valencia Basket, Real Madrid'le finale yükselme mücadelesi verecek. Final Four organizasyonu 22-24 Mayıs tarihlerinde Panathinaikos'un sahasında düzenlenecek.
1: Evet, basketbol gündemini konuşmak için şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz ve haber merkezinde ekip arkadaşımız Taha Çetin Sürmen bizleri bekliyor. Hem dünkü derbi hem de Euroleague'deki playoff Final Four eşleşmelerini konuşacağız. Taha, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Furkan.
1: İstersen derbiyi konuşarak başlayalım. Dün özellikle maç başlangıcı itibariyle biraz sıra dışı bir maç izledik. Beşiktaş'ın 24 birlik bir serisi vardı. Devamında da siyah beyazlar derbiyi kazanarak sezonu noktalamayı başardılar. Nasıl gözlemledin dünkü derbiyi? Bununla başlayalım.
3: Evet, öncelikle şu şekilde gözlemledim.

0: dedim. Final Four'u elde etmiş bir Fenerbahçe lige döndü ve konsantre problemleri yaşadı. Beşiktaş da bu durumu lehine çevirip maça beklenilenden sert başlayıp sadece ilk 8 dakikada potasında başarılı atış görmedi. Fenerbahçe ilk 8 dakikada 3 sayı attı, 3'ü de serbest atış çizgisinden geldi. Farkı yakalayan Beşiktaş da kazanması gereken maçı kazandı ama kazanması gereken farkla kazanamadı. İlk maç 14 sayıyla bitmişti Fenerbahçe lehine. Beşiktaş'ın da 14 üstü sayı farkla kazanması gerekiyordu normal sezonu birinci bitirebilmesi için. Ama Beşiktaş son 27 saniyesinde 15 sayı önde girdiği maçta son saniye basketi yedi. Tekrardan farkı istediği bareme çıkartma şansını elde etti ama Brown atışı kaçırdı ve Fenerbahçe normal sezonu Bahçeşehir'i yendiği takdirde lider olarak tamamlamış oldu. Eğer ki Fenerbahçe normal sezonu lider tamamlarsa çeyrek final eşleşmesinde Beşiktaş ile Galatasaray'a eşleşecek. Olur da Fenerbahçe Bahçeşehir Koleji'ne yenilirse Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesi basketbol severlerin ilgisine sunulacak. Keyifli bir lig maçıydı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum çünkü EuroCup finalini kaybettiler. EuroCup finalini kaybettikten sonra Galatasaray'a kaybettiler. Fenerbahçe'yi yenerek tekrardan bir güven tazelediler. Oyuncuların ve koçun buna ihtiyacı vardı.
1: Taha, Euroleague'de de artık Final Four heyecanı yaklaşıyor. 4 takım netleşti. Fenerbahçe Olympiakos'la karşı karşıya gelecek ve diğer maçta ise İspanyol derbisi Real Madrid ile Valencia kozlarını paylaşacak. Özellikle Valencia Panathinaikos serisi nefes kesen bir seri oldu. Ev sahibi Panathinaikos bu sezon Final Four'da ama yer alamayacaklar. O vedayı nasıl yorumlamak lazım? Çünkü Ergin Ataman açısından da bilmiyorum bir karar çıkar mı ya da beklemeli miyiz?
0: Evet Furkan, öncelikle maalesef ki bu seri Ergin Ataman'a yazar. Son maç Ergin Ataman'a yazar çünkü 3. periyotta maç gelmişti. Gelen maçı elleriyle Valencia'ya verdi Ergin Ataman. Çünkü bir anda 5 kısa oynatmaya başladı takımını. 5 kısa oynayıp Valencia'ya hızlı hücumlar bulmayı kafasında dizayn etti ama bunu başaramadı. Neden başaramadı? Rebound alamadı. Rebound alamadığınız sürece de hızlı hücuma çıkamazsınız. Ergin Ataman için bir karar şu anda bence verilmesi gündemde değil. Olur da Yunanistan liginin şampiyonu olamazsa Ergin Ataman'ın Panathinaikos'la ilişiği kesinlikle kesilecek. Çünkü kendisinin de açıklaması var. Bu sezon Euroligi ya da Yunanistan liginde şampiyonluğu elde edemezsem koçluktan istifa edeceğime dair açıklaması var. Ve Ergin Ataman da bu seneler boyunca takip ettiğimiz milli takımımızın da koçu. Ama maalesef ki bu tip büyük koçlar büyük mağlubiyetler de alıyor. 2-0 deplasmandan üstüne aldığın seriyi 3-2 kaybetti. Üzgünüm Panathinaikos ve Ergin Ataman adına ama Valencia gerçekten bunu hak ederek yaptı. Basketbol gerçekten bitti demeden, son düdük çalmadan, süre dolmadan biten bir oyun değil. Valencia gerçekten tarihinde ilk defa Final Four'da. Onları da tebrik ediyorum. Real Madrid'le eşleştiler ama bizim için Final Four'da tabii ki Fenerbahçe Beko inşallah bize tekrardan bu şampiyonluğu ülkemize getirecek.
1: Taha'ya çok teşekkür ediyoruz. Basketbol gündemini kısa da olsa şöyle bir özetlemiş, değerlendirmiş olduk. Çok kıymetli yorumlar için teşekkür ediyoruz Taha Çetin Sürmen'e. Biz de bu bağlantıyla birlikte de değerli izleyenler, ana haberde ilk saati noktalıyoruz. Birazdan tekrar devam edelim.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
3: Reklam. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartı

0: kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart Lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: bir reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
5: Türksel gücünde 5G.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: Bir reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Bir reklam.
15: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
16: ETS yaz fırsatları başladı.
17: Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
16: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
18: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylı bilgi

0: Detaylar getirfinans.com'da.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Reklamların ardından ana haber devam ediyor ve ikinci saat dilimine de Galatasaray'la başlıyoruz. Yıldız orta saha oyuncusu Gabriel Sara bugün özel röportajda Aspor muhabiri Emre Kaplan'ın konuğu oldu ve bu röportajın şimdi öne çıkan anlarını hatırlıyoruz.
1: Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
2: You can say that was an incredible and special season for sure.
3: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
2: Yeah, as I said, it was a great season. This game is special was unbelievable.
3: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takımına çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
1: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
2: Of course, you can imagine I didn't sleep too much that night.
3: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini

0: düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyoruz.
1: Yeah, the mission was important part for me.
0: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti. Ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
1: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
0: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmiyor. Gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
1: Was amazing actually. It was like living a dream.
0: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç günde ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Umarım ki bir sonraki maçlarda da bir tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
2: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
1: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
0: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
2: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor, İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
1: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
0: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
2: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
1: To be honest, I've been demanding a lot from myself about this because...
0: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
2: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
0: Zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.
3: Sara'nın açıklamaları bu şekildeydi. Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor ve basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor Sarı Kırmızılılar. Bu antrenmanı da A-Spor ekibinden Emre Kaplan takip ediyor. Emre, kolay gelsin. Antrenmana dair notlar için de sana bırakalım sözü.
2: Furkan, teşekkürler. Kemerburgaz'dan, Metin Oktay tesislerinden biz de mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Galatasaray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmişti Sarı Kırmızılılar. Bir yandan kutlamalar, bir yandan da tabii ki ligin son maçıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bugün bir medya günü vardı. Bizim gerçekleştirdiğimiz Gabriel Sara röportajı zaten az önce ekrana geldi. Ben hemen kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim, o antrenmana dair, çalışmaya dair görüntüleri canlı canlı aktar. Hem takımlarla ilgili, burada yapılanlarla ilgili bilgileri aktarmaya gayret edeceğim. Galatasaray geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Yeniden 26 yıl sonra 4 sene üst üste şampiyon oldu Sarı Kırmızılılar ve totalde de 26. şampiyonluğunu elde etti Sarı Kırmızılı takım. Az önce ifade ettiğim gibi bugün tesislerde geniş kapsamlı bir medya günü vardı. Medya mensupları şampiyonluğun hikayesini oyunculardan, kahramanlarından dinleme, kamuoyuna aktarma fırsatı buldular. Ve şu anda da Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesindeki son antrenmanlarından birini gerçekleştiriyor. Yarın şampiyonluğu stadyumunda kutlayacak Sarı Kırmızılılar, Rams Park'ta büyük bir organizasyon planı. Hafta başından itibaren de stadyumun zemininde o şampiyonluğun kutlanacağı platformun kurulmasına başlanmıştı. Stad'da hummalı bir çalışmanın olduğunu söyleyelim. Yarın saat 15 itibariyle Galatasaraylı oyuncular önce Galatasaray Lisesi'ne gidecekler. Galatasaray'ın kurulduğu ocakta son yıllarda gelenek haline geldi. Şampiyonluk kutlamalarında başlangıç noktası olarak orası belirleniyor. Önce Galatasaray Lisesi'nde olacaklar. Sonrasındaysa üstü açık bir otobüste hem bir şehir turu gerçekleştirecek Galatasaray oyuncular, hem de devamında kutlamaların gerçekleşeceği Rams Park'a doğru yolculuk yapılacak. Henüz onun saati değil. Dediğim gibi saat 15 itibariyle lisede toplanılacak ama tabii ki cuma trafiği de düşünülerek emniyet güçleriyle koordinasyon gerçekleştiriliyor. Takımın hareketi için hem o şehir turu hem de devamında stadyuma olan yolculuk için gerçekleşecek ve ilerleyen saatlerde dediğimiz gibi saat 19.05 sularında da Galatasaray takımı stadyuma gelecek. Taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutlayacak. Son bilgiyi söyleyelim. Şu anda 55.000'e geçmiş durumda bilet sayısı, satılan bilet sayısı ki saha içerisinde de yaklaşık 3.000 kadar özel koltuk yerleştirilecek. Daha yakından Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamasını, platformu görebilmeleri için onların da tamamının bittiğini söyleyelim. Yaklaşık 60.000 kadar taraftar tribünde o kutlamaya tanıklık etmek için yerlerini alacaklar. Takımdan bahsetmek gerekirse Galatasaray'da herhangi bir özel izinli oyuncu olmadığını söyleyelim. Uğurcan Çakır şu anda antrenmanda yer almıyor. Özel bir durumu olduğunu ifade edelim. Onun dışındaysa çok fazla eksiği yok Galatasaray'ın. Osimhen'in cezası var. Son maçta forma giyemeyecek. Muhtemeldir ki Mauro Icardi Kasımpaşa deplasmanında Galatasaray formasıyla sahada olacak, forvet hattında sahada olacak diyebiliriz. Onun dışındaysa biraz daha tabii ki sezon içerisinde, sezonun bu bölümüne kadar daha az süre alan oyuncularla birlikte sahada olacağını söyleyebiliriz Galatasaray takımının Kasımpaşa deplasmanında. Tabii bu anlamda yine ilginç bir denk gelme durumu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Beyoğlu'nda sezonu kapatacak Galatasaray. Galatasaray Lisesi'nde yarın dediğimiz gibi şampiyonluk kutlamaları başlayacak ve son maçını da Beyoğlu'nda aslında Galatasaray Lisesi'ne birkaç yüz metre mesafede oynayacak ve sezonu 2025-2026 sezonunu böylelikle tamamlayacak. Şampiyonluğun ardından son maçını da Kasımpaşa deplasmanında dediğimiz gibi Beyoğlu'nda sahada olacak Sarı Kırmızılı takım. Tabii ki tahmin edilebileceği üzere gayet keyifli, gayet neşeli görüntüler var. Oyuncuların mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Bir izin verilmişti Antalyaspor maçının ardından. Bugün itibariyle yeniden çalışmalar başladı Galatasaray'da. Yarın zaten bir şampiyonluk kutlaması var. Cumartesi günü ise son antrenmanında gerçekleşeceğini söyleyelim. Bu arada şu anda Okan Buruk henüz antrenmanda yer almıyor. Özel bir çekim, bir sponsorluk çekimi için farklı bir noktada ama ilerleyen dakikalar itibariyle Okan Hoca'nın da takım

takımın başına gelip antrenmanda yer alacağını, antrenmanı yöneteceğini söyleyebiliriz şu an itibariyle. İrfan Saraloğlu, Okan Hoca'nın yardımcısı İrfan Saraloğlu takıma liderlik ediyor bu antrenman esnasında. Dediğimiz gibi bugün gün içerisinde bir kapsamlı bir medya günü vardı Galatasaray'da. Yaklaşık 55-60 civarında medya kuruluşu futbolcularla bir araya geldiler. Şampiyonluk hikayesini dinlediler. Bu arada sadece basına değil, bir yandan da taraftarın bir bölümüne de, en azından misafirlere de açık olarak gerçekleştiğini söyleyelim antrenmanın. Oyuncuların aileleri, yakınları, yöneticilerin aileleri, yakınları da antrenmanı şu anda yerinde takip ediyorlar. Bizim bulunduğumuz bölümün biraz uzağında onlar da sezonun bu son anlarına tanıklık ediyorlar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bu arada tesislerde, son dönemde her zaman olduğu gibi. O da şu anda sağ kenarında. Tahmin ediyorum ki misafirlerin yanında o da antrenmanı izleyecek. Yöneticiler burada. Galatasaray'da özellikle futboldan sorumlu olan yöneticiler. Sayın Abdullah Kavukçu, Sayın Maruf Güneş, onlar da sağ kenarında antrenmanı takip ediyorlar. Güzel güneşli bir gün. Gün içerisinde sabah saatlerinde biraz yağmura da tanıklık etmiştik ama şu an itibariyle Galatasaraylı oyuncular o güzel güneşin altında çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu arada Sayın Başkan'ın da şu anda taraftarı selamladığını söyleyebiliriz. Burada yer alan misafirler, burada yer alan taraftarlar önlerinden geçtiği esnada alkışta kendisine destek oldular. Şu anda bizim bulunduğumuz noktaya doğru da yaklaşıyor Sayın Başkan. Bir açıklaması olur mu? Buraya geldikten sonra onu göreceğiz. O da antrenmanı yakından takip edecek. Tabii ki 4 yıllık şampiyonluk serüveni, 4 yıllık şampiyonluk serisinin başrollerinden bir tanesi hiç tartışmasız Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. O da sağ kenarına geldi. Takımı buradan takip edecek Sayın Başkan da. Kameraların bulunduğu yerin şu anda arkasında olduğunu söyleyelim. Sayın Başkan'ın kalabalıkta bir medya ilgisi var. Onu da söylemekte fayda var. Sayın Başkan da direkt olarak kameraları da arasına geldi. Basın mensuplarının arasına geldi. Antrenmanı şu anda burada takip ettiğini söyleyelim. Sayın Başkan sağ kenarına gelmişti. O kalabalık medya ordusunun içinde

0: başlığında direkt olarak sağ kenarında antrenman söyleyelim.
1: Oltuk getiriliyor burada. Direkt olarak sağ kenarında da antrenmanı takip edeceğini söyleyelim. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey yine kutlama programından bir kez daha bahsetmekte fayda var. Yarın saat 15'te Galatasaray Lisesi'nde olacaklar. Galatasaraylı oyuncular.
0: Galatasaraylı oyuncular.
2: Birlikte şampiyonluk kutlaması ile ilgili detaylara geçelim.
0: Devamında üstü açık otobüsle hem bir şehir turu hem de devamında Rams Park'ta olacak Galatasaraylı oyuncular. Saat 19.05'te. Sembolik bir saat burada tercih edildi. 19.05'te stadyumda kutlamalar başlayacak. Çok geçtiğimiz sezona kıyasla sahneye çok fazla sanatçının dahil edilmeyeceğini söyleyelim. Belki bir sürpriz isim olabilir ama onun dışında daha çok futbolcuların alışılageldiği üzere kendi seçtikleri şarkılarla birlikte sahneye gelecekleri, şampiyonluğu kutlayacakları bir organizasyonun tertip edildiğini söyleyebiliriz. Sonrasındaysa pazar günü itibariyle Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında şampiyon olarak bitirdiği sezonu resmen tamamlayacak.

0: Tamamlayacak. Ve 26. şampiyonlukla neticelenen, tarihin ikinci kez gerçekleşen 4 yıl üst üste şampiyonluk serisini de dediğimiz gibi resmen tamamlamış olacak. Şu an antrenman devam ediyor. Biz yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız. Bilgileri aktarmaya gayret ettim. Hem buradaki antrenmana dair hem de yarınki şampiyonluk kutlamalarına dair görüntüleri aktarmayı sürdüreceğiz. Yeni bir gelişme olması durumunda da yine karşınızda olacağız diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Furkan.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Galatasaray'ın Kasımpaşa mücadelesi öncesi gerçekleştirdiği son antrenmandan notları bizlerle paylaştı Emre Kaplan. Pazar akşamı Galatasaray Kasımpaşa'ya ligde son hafta maçında konuk olacak ve devam ediyoruz sarı kırmızılarla. Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonda da şampiyonluk serisini sürdürmek istiyor ve kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
2: Süper Lig'de üst üste 4 sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray mevcut kadrosunu koruyarak nokta atışı transferler yapmayı hedefliyor. Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet aramaya başlayan sarı kırmızılılar birçok dünya yıldızını gündemine aldı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Van Dijk ve Rudiger gibi elit savunmacıların durumunu yakından takip ediyor. Orta sahada yabancı kuralından dolayı 23 yaş altındaki potansiyelli isimler listede. 10 numara adaylarında Bernardo Silva ilk sırada. Noah Lang'ın 30 milyon euro olan opsiyonu kullanılmayacağı için kenar forvet arayışı da var. Yedek santrforda ise Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi ön plana çıkıyor. Sarı kırmızılar Gabriel Sara başta olmak üzere oyuncu satışı yaparsa transfer sayısını arttıracak.
1: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de ise bir yandan seçim süreci devam ediyor ve adayların özellikle teknik direktör konusundaki planlamaları da elbette merak konusu. Bizler ise Aspor ekibi olarak sokağa indik ve Fenerbahçeli taraftarlara yeni sezonda teknik direktör yerli mi yoksa yabancı mı olmalı diye sorduk. Bakalım hangi cevapları vermişler.
3: Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kaldı. Tabii bir yandan da teknik direktör arayışı devam ediyor. Biz de Aspor ekibi olarak Fenerbahçe taraftarlarına yerli teknik direktör mü yoksa yabancı teknik direktör mü diye sorduk. Bakalım taraftarlar neler söyledi.
4: Hani yerli hocalarda da sıkıntılar gördük, olumluluklar gördük. Yabancıda da geldik gördük. Tedesco'yla işte yabancı hocayla olabileceğini düşündük. Ben inandım şahsen. Ama yani özellikle başkanlık seçiminde de hani Aziz Yıldırım'ı seçeceğini düşünüyorum. Onun da yerli hocayla beraber daha çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Ben yerli hoca taraftarım. Ya keşke olsa Konyaspor'daki İlhan Palut'u çok isterim. Ama yani bilmiyorum Konyaspor'u bırakır mı? Onun harici Aykut Kocaman'a çok yakın değilim. Eski defteri tekrar açılmasını istemem. İlhan Palut isterim ama.
5: Ya ben isim vermek istemem. Bilmiyorum. Benim için konum değil ama şöyle bir şey var. Şimdi bugün Fenerbahçe'de çok dünya çapında oyuncular var. Ya Kanteler, Gendoziler, şunlar bunlar filan. Şimdi Asensio'lar. Şimdi bu adamlar dünyanın en büyük antrenörleriyle çalışmış insanlar. Yani bu adamları idare edebilecek, bu adamların dilinden anlayabilecek tecrübede, uluslararası tecrübede bir antrenör olması gerekir.
6: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
7: Problem yerli veya yabancı değil. Fenerbahçe'de bir kaos ortamı var. Yani bu teknik direktörle falan alakası yok.
8: Ben yerli olması taraftarıyım. Ama biraz daha hani disiplin şart. Onları motive edecek birine ihtiyacımız var görüşündeyim. İsmail Kartal'ın tekrar olmasını tercihindeyim. Çünkü duyguyu karşı tarafa iletebilen bir kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorum.

şöyle, bence Fenerbahçe'nin teknik direktörü tamamıyla yerli olmalı. Yerlinin verdiği güç, motive, bir de Fenerbahçe'yi içeriden bilen birisi olmalı olduğunu düşünüyorum. Bunun en iyisinin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aykut Kocaman bu takımla gelme, takım ruhunu bilen,

0: istediğini bilen, yani formanın ağırlığını bilen bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ve Aziz Yıldırım'la birlikte bu sürecin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Ben kesinlikle yerli direktörden yanayım. Niye paramız dışarıya gitsin abicim? Bizim bir İsmail'imiz var abi. Bizim her şeyimiz İsmail Kartal. Ben gelmesinden yanayım Fenerbahçe'ye.
2: İşte yerli teknik direktörler. Niye diyeceksin ondan sonra? Yabancılar Türkiye'yi bilmiyorlar. Bilmedikleri için ondan sonra dövizi alıp gidiyorlar ya.
3: Kısa ve net oldu abi. Peki yerli teknik direktörden isim verebileceğin biri var mı?
2: Ya Fenerbahçe'den yetişmiş çocuklarına sahip çıksın Fenerbahçe. Onu diyorum ya. Yabancı istemiyorum çünkü. Fenerbahçe'nin çocuğunu istiyorum mesela. Bir mesela İsmail olabilir. Ondan sonra daha önce Fenerbahçe'de oynamış topçular olabilir. Altyapıyı da üst yapıyı da daha iyi. Fenerbahçe'yi bildikleri için, Fenerbahçe'yi yetiştirdikleri için daha iyi olur ya. Öyle düşünüyorum ya.
4: Bence yabancı olması takıma daha büyük katkı getirir. Çünkü yerlilerden bir İsmail Kartal vardı. Fenerbahçe üzerinde yetkisi gerçekten de çok büyük oldu. Çok büyük katkıları oldu. Ki Tedesco ondan sonra gelmesine rağmen İsmail Kartal kadar sevilmedi. Yani Tedesco'yu da sevdiler tabii son gidişi de, gidişattan sonra. Ama yabancı olması bence Fenerbahçe adına daha katkılı ve daha güzel olacaktır. Bilmiyorum, çok uzak geliyor seçeneklerden ama Şenol Güneş bence büyük bir seçenek. Fenerbahçe adına bence teknik direktörlük yapmak ister mi bilmiyorum ama gerçekten de geçmişi çok parlak bir teknik direktör ki iş yapacak diye düşünüyorum Fenerbahçe'de.
5: Bence yerli olmalı. Yerliden devam etmeliyiz. Bu ligde yerli teknik direktör çalışıyor.
6: Ya bizim ligler zaman yerli teknik direktörler daha çok iş yapıyor. Yabancılar direktöre kayılmaması lazım. Fenerbahçe İsmail Kartal olabilir.
7: Bence Fenerbahçe kültüründen devam edip yabancıyla devam etmeli. Mourinho zamanı bence çok iyiydi. Evet. Bence başaramadılar.
3: Tekrardan Mourinho mu gelmeli yoksa yabancı Mourinho'yu eş değerinde bir teknik direktör?
7: Daha eş değer bir teknik direktör gelmeli. Evet. Yeni şeyler denemeliler hala.
8: Bence yerli olmalı.
3: Neden?
8: Ligi tanıyan adam her zaman iyidir.
3: İsim verecek olursak?
8: Aykut Kocaman iyi gibi duruyor.
3: Tekrardan bir Aykut Kocaman.
8: Evet, Aziz Yıldırım gelirse bence ikisi de aynı kafada diye düşünüyorum. Fenerbahçe başarıya kalacak.
9: Bence yerli olmalı. Çünkü takıma karşı bir sevgi başlar ve o sevgiyle beraber bir bütünlüğü korur, takımı başarıya ulaştırır diye düşünüyorum.
10: Düşüncem şöyle, yerli olmalı çünkü yabancıya çok biraz daha yerli kadar tolerans gösterilmiyor. Fenerbahçe taraftarında özellikle bu çok var. Bir noktada da haklılar, yani uzun yıllardır beklenen bir şampiyonluk hasreti var. Bu noktada yerli hocayla biraz daha o kan bağının sağlanabildiğini düşündüğüm için belki geçmiş hocalardan yenileri denemek de bir noktada risk. Geçmişi denemek de bir noktada risk. Bu nedenle ben yerli olması gerektiğini düşünüyorum.
11: Fenerbahçeli futbol severlerin görüşleri bu şekildeydi. Beşiktaş'sa Trendyol Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında yarın akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
12: Beşiktaş Süper Lig'de sezonu Rize'de noktalayacak. Beklentilerin uzağında kalan siyah beyazlılar Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Son 4 lig maçında bir kez kazanabilen Beşiktaş geride kalan 33 hafta sonunda 59 puana sahip. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Raşit Sağ ve Kartal Kayra Yılmaz'la sakatlık riski bulunan Yang Yuo ve özel izinli Felix Sudokai sezonun son karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la ligde oynadığı son 10 maçta bir kez sahadan yenik ayrıldı. Siyah beyazlılar Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Çaykur Rizespor ise seyircisi önünde Beşiktaş'ı yenerek sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor. Evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi geride kalan 33 maçta 40 puan topladı. Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Zekiri ve Ali Kulov forma giyemeyecek. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 1-0 yendi.

0: 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy top aradı, gol!
1: Kupada son iki sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen Bordo Maviller ard arda 3. kez finale adını yazdırdı. Karadeniz ekibi bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bordo Maviller, 5 sezon aradan sonra Tümosan Konyaspor'u Antalya'da oynanacak maçta geçerek 10. kez kupa kazanmak için sahaya çıkacak.
0: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Mucci'ye hemen. Mucci rakibinin üstüne gitti. Mucci kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
1: Karadeniz ekibi bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençler Birliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı aldı. Trabzonspor geçen sezon ligin 27. haftasındaki Ataş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kez finale çıktı. Bordo Mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını almaya çalışacak. Karadeniz ekibi geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'teki finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
0: Osimhen topu istiyor, Osimhen! Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, başkanlığı döneminde ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Tümosan Konyaspor'la finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise yeşil beyazlı ekip 2-1 kazanmıştı.
0: Onuachu kurtardı topu. Pol Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
2: Kupanın bir diğer finalisti Tümosan Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
3: Stresle baş edebilme yollarını tam bulabilmek, bu konuda daha relax olabilmek, sonuçta bir maça çıkıyoruz, yenmek de var, yenilmek de var, dünyanın sonu değil zihniyetine daha fazla sahip olabilmeyi isterdim ama 49 yaşındayım, hala bunu başarabilmiş değilim. Hangi hafta puan durumuna baktığımı hatırlamıyorum. Ben puan durumuna, tablosuna bakmıyordum. İşte kalan maçlara, sadece bir maç sonrasına bakıyordum. Puan tablosuna bakmıyordum. Bir kere daha ciddi olacağız. Durumun farkında olacağız. Ayaklarımız yere çok sağlam basacak. Disiplinli olacağız. Ve her şeyden önemlisi, gerekirse geçmiş futbol kimliğimizi unutup deli gibi mücadele edeceğiz bu durumdan kurtulabilmek adına. Bizim bakış açımızla oyuncularımızın bakış açısı ve performansı birbirine uymaya başladığı anda işlerin tam da düzeldiği nokta. Ve sonrasında en azından bu periyot için en oynamamız gereken kadroyu yakalamaya başladık. Ve bu da bir istikrara evrildi. Sezon başından beri Konyaspor çok deneme yanılma kadrolarıyla oynadı ama o son bahsettiğiniz süreç artık bizim adımıza bir istikrar süreciydi.
2: Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan ligde son hafta oynayacakları Antalya Spor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.
4: İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla, galibiyetiyle, mağlubiyetiyle bizim için bence keyifli bir sezondu, güzel bir sezondu. Bu sezonun bu şekilde bitmesinde tabii başta taraftarımız olmak üzere belediye başkanımız, başkanımız, yöneticilerimiz, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Oynadığımız son maçların neredeyse hepsi çok zorlu maçlar ve sıralamayı değiştirecek maçlar oldu. Antalyaspor'da bu maçlardan biri olacak. Ki son dönemlerde tabii gündemi meşgul eden konulardan biri de bu oldu. Antalyaspor'la saha dışında olan kardeşliğimiz, tabii ki kulüpler dışarıda sadece Antalyaspor'la değil bütün takımlarla kardeşlik ilişkisi

0: içerisinde olmalı ki ben hayatımda hep öyle baktım ama saha içi orası bizim hayatımız, alanımız, namusumuz ne derseniz deyin. Orada bundan önceki rakiplerimizle nasıl koro koro mücadele ettiysek böyle bir mücadele olacak. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ondan sonra gelişecek olaylar tabii bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
1: Daha herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tabii ki buna kulübümüz ve hocamız karar verecek. Yani ben 4 yıldır buradayım. Bu 4 yılda dile kolay yani birçok şey yaşadık. Sevinç, üzüntü, gurur, kupalar kaldırdık. Çok güzel zamanlarım geçti. Yani sadece burada futbolculuk yapmadım. Hayatımın en anlamlı yıllarını geçirdim. Burası benim için çok özel bir kulüp. Çok özel bir yer. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Benim gönlüm tabii ki herkesin de bileceği üzere Kocaelispor'un iyiliği tarafında. İnşallah Kocaelispor'un faydasına ne olacaksa o olsun diye düşünüyorum.
2: Ana haberde sırada dış basın turu var ve sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile devre arasında yollarını ayırarak Zenit'e transfer olan John Duran Zenit'te de rahat durmuyor.
3: John Duran Rusya'da da rahat durmadı. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı John Duran, yaşattığı hayal kırıklığı ve disiplinsiz tavırları sonrası ara transfer döneminde sarı lacivertli takımdan ayrılmıştı. Zenit'le sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Duran, henüz ilk maçında rakibiyle yaşadığı kavga sonrası gündeme gelmişti. Şimdi ise kişisel durumları nedeniyle son hafta öncesi kulüple anlaşıp izne çıktı. Zenit yönetimi yaptığı açıklamada, Kolombiyalı forvetle Zenit yönetimi oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geri dönüş tarihinin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır denildi. Yarım sezonda yalnızca 6 Rusya Premier Lig maçında süre alan Duran bir gol attı. 65 puanla Krasnodar'ın 2 puan önünde zirvede bulunan Zenit, son hafta Rostov'a konuk olacak.
2: Fransız devi Paris Saint-Germain Lig 1'de bitime bir hafta kala 14. şampiyonluğunu ilan etti.
4: Fransa Lig 1'de en yakın takipçisiyle puan farkını 9'a çıkaran Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti. ...29. hafta erteleme maçında takipçisi Lens'a konuk olan başkent ekibi karşılaşmayı Kvaratskhelia ve Mbaye'nin golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 76'ya çıkaran Paris Saint-Germain ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu.

0: Başkent ekibi böylece tarihinde üst üste 5. toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı. Luis Enrique yönetiminde geçtiğimiz sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanan ekip 30 Mayıs Cumartesi akşamı üst üste ikinci zafer için Arsenal'la Budapeşte de karşılaşacak. Paris Saint-Germain'in son 14 yılda aralıksız şampiyon olma serisine sadece Monaco ve Lille ket vurabilmişti. Lille 2020-21 sezonunda milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Amerikan Futbol Ligi MLS'te ise Inter, Miami ve Cincinnati'nin karşı karşıya geldiği mücadele tam 8 gole sahne oldu.
2: MLS'te Cincinnati'nin konuğu Inter Miami. Inter Miami atakta. Lionel Messi ve top ağlarda. Ama bayrak davada Messi'nin ağlara gönderdiği top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor. Miami, Cincinnati savunmasında büyük bir hata ve top ağlara gidiyor. Matt Miazga çok büyük bir hata ve bu hatayı affetmiyor Lionel Messi. Beraberlik arıyor Cincinnati. Ceza sahasında tehlike. Karar penaltı. Denk yerde kaldı. Penaltı kararı geldi. Beraberlik şansı Cincinnati için. Denk penaltıdan topu ağlara yolluyor. Golcüsüyle 1-1'i buluyor Cincinnati. Görüntüler ikinci yarıdan. Denki pasını aktardı. Ev sahibi etkili geldi. Arka direkte bir vuruş ve topağlara gidiyor. Pavel Buçay'la skoru 2-1 yapıyor Cincinnati. Inter Miami beraberlik arıyor. Yerden bir orta ve topağlara gitti Lionel Messi. Messi yine iş başında. 55'te 2-2'yi buluyor Inter Miami. Öne geçmek istiyor Inter Miami. Luis Suarez. Suarez vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Büyük bir şans ama direğe takıldı Luis Suarez. Dakika 64. Hızlı çıktı Cincinnati. Evander'den çalımlar. Evander harika bir gole imza atıyor. Müthiş bir gol atıyor Evander. Bu golle Cincinnati 3-2 öne geçiyor. Evander'in golü farklı açılardan ekranda. Bir kez daha beraberlik arayacak Inter Miami. Silvetti topu ağlara yolluyor. 3-3. 79'da skora bir kez daha denge geliyor. Cincinnati savunması maç boyunca büyük hatalar yaptı. Onlardan bir tanesi daha. Silvetti affetmiyor. Messi serbest vuruşu kullandı. Kaleci Celentano büyük bir hata savunmayla anlaşamadı ve golü atan Berterame öne geçiyor 4-3'te Inter Miami. Bir büyük hata daha Cincinnati savunmasında. Berterame kariyerinin en kolay gollerinden bir tanesini atıyor. 5. gol için gelecek bu kez Inter Miami. Direğe Geriye çarpan top Celentano. Son dokunuş ondan. Şanssız bir an kaleci Celentano için. 5-3. Son bölümde üst üste 3 gol buldu Inter Miami. Bu gol aynı zamanda skoru da belirliyor. Inter Miami deplasmanda Cincinnati'yi 5-3 ile mağlup ediyor.
1: Bu görüntülerle birlikte ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

İş ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet ta

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Türkcell gücünde 5G.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Arabanı arabamla takoma.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: bir reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.
0: Aspor Radyo. Aspor Radyo, Türkiye'nin

Türkspor'un ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. Jübile maçını Fenerbahçe ile oynamak istiyordu. Şeref Bey, 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin Metin Bey? Hayatını sarı kırmızıya adamış Metin Oktay şu cevabı verdi: şeref duyarım. Beşiktaş, parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerindi. Saha içinde maçın en gergin anında bakışı yetiyordu. Herkesin saygı.

gelişmesi için o Türk futbolunun baba hakkısıydı. Defter, büyük adalı bir balıkçının oğlu olarak yazdırdı adını unutulmazlar arasına. Türk futbolunun ordinaryosu, kaptanlık kozu bantını şerefle taşıdı Fenerbahçe'de. Trabzonspor, birinci lige çıkarken de, ilk iki şampiyonluğunu kazanırken de, Liverpool'u devirirken de kaptandı Dozer Cemil. Bordo Mavi'nin ebedi kaptanı ve beyefendisiydi. A-Spor olarak renklerin kardeşliğine inandık. Fair play ruhuna, futbolun dostumuzu pekiştirmesine. Tüm renklerin evi oldu. Ve heyecanınızı, tutkunuzu, sevincinizi paylaştık. Hangi renklere gönül veriyorsanız yeriniz A-Spor. Şeref duyarız.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi keyifli bir program hazırladık sizlere. Yine tekrar edelim, her zaman olduğu gibi o günleri yaşayanlar için sıcak bir tebessümle hatırlayacakları, anılarını tazeleyecekleri bir fırsat. O günleri yaşamayanlar için de yeni bilgiler edinmek, demek ki böyleymiş diyebilecekleri enteresan bilgilerle tanışma fırsatı sunacağız sizlere. Sunmaya çalışacağız en azından. Evet, hemen start verelim. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Bakalım size kimi hatırlatacağız. Eintracht Frankfurt'tan Alişen döneminde Fenerbahçe tarafından transfer edilen Nijeryalı bir oyuncu. Yaşı müsait olanlar hemen hatırlamışlardır. C.C. Okocha'dan bahsedeceğiz sizlere. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Nijerya milli takımı altın kazanmıştı. Hemen o altın madalya kazandığı olimpiyat oyunlarından sonra Fenerbahçe C.C. Okocha'yı, İşte burada görüyorsunuz, 12 Temmuz 1996 imza töreni, Vefa Küçük var. Ertuğrul Ataylı mı abi yanındaki de?
1: Evet, sanki, evet, evet, evet Ertuğrul,
0: mi?
1: Evet.
0: Miami'den Frankfurt'a getirip ünlü yıldızı apar topar imza attırdı diye bir gazete manşeti ki haberde Gürcan Bilgiç'in.
1: Evet.
0: J.J. Okocha'nın Fenerbahçeli oluşu. Size J.J. Okocha'dan bahsedeceğiz efendim. Evet. 4,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle alınıyor o koça. Kendisine de 2 yıl için 3 milyon mark ödeniyor.
1: Evet, o civarlarda bir paraydı, evet. O zamanlar için iyi para ama.
0: İyi para. O koça şöyle bir oyuncu, hani son derece başarılı bir serbest vuruş ustası. O konularda son derece iyiydi. Adam eksiltebilen, Fenerbahçelilerin keyifle hatırladığı bir oyuncu. Bakalım Kemal Belgin nasıl hatırlıyor, neler söyleyecek. O transfer sürecini de C.C. Okocha'nın futbolunu da elbette Kemal abinin ağzından dinlemek daha farklı olacaktır.
1: Tabii bir kere çok yüksek bir teknik kapasitesi vardı.
0: Evet.
1: Yani şöyle...
0: Bunlar da görüntüleri, az önceki fotoğrafın.
1: Adam yemek diye bir laf vardır şeyde, futbolda. Yani çalımla geçemeyeceği,
0: evet,
1: oyuncu yoktu. Tabii bunun yanı sıra yanında da Zafer var galiba, değil mi? Ertuğrul Ataylı'nın eski futbolcu. Evet, Zafer. Çok iyi çalım atan, çok iyi adam geçen, iyi de pas servisi yapabilen bir oyuncuydu. Tabii şöyle, sene 1996.
0: 96.
1: Bugün 2016, demek ki 22 sene
0: 22
1: olmuş.
0: Sene olmuş.
1: Futbol 94'te Brezilya'nın şampiyonluğundan sonra artık daha değişik oynanmaya başlamıştı. Yani daha değişik derken şöyle, takım halinde oynayabilmek alışkanlığı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başlamıştı. Okocha biraz şahsi oynamayı seven, yapısı itibariyle, eğitimi itibariyle, aklına ne gelirse hepsini söyleyebilirsin, o tip bir oyuncuydu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de faydalı oldu, Fenerbahçe'de goller attı, attırdı, ama şampiyonluğu yok,
0: yok
1: diye yani hatırlamıyorum. Sonra da zaten yine aklımda kaldığı kadarıyla sezon açılışından mı geç kalmıştı, gelmemişti, katılmamıştı, öyle bir şey olmuştu galiba. Dönemin başkanı Alişen de buna çok sinirlendi.
0: İki yıl sonra zaten 98'de Alişen'in geldiği dönem, işte o kazandığı Paris Saint Germain'e satılıyor ki onu, o da çok yüksek bir para, 17 milyon dolar.
1: Onu Aziz Yıldırım sattı bildiğim,
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Evet,
1: onun,
0: evet,
1: dönemine
0: Aziz Yıldırım'ın, çünkü... Aziz Yıldırım'ın hemen yeni dönemi, Alişen mi dedim ben?
1: Ha, 98'in de ortasında, Şubat'ta mı Aziz Yıldırım başkan oldu?
0: Evet.
1: Transferde de Okocha'yı.
0: Okocha'yı Paris Saint Germain'e iyi fiyat.
1: İyi fiyata 17,5 galiba,
0: evet,
1: milyon dolar, yanlış aklımda kalmıyorsa sattı. Hatta biraz da eleştiri aldı. Ya Okocha gibi adam satılır mı falan filan diye, ama Yani şöyle.
2: Paris Saint Germain'de çok iyi oynamamıştı ama sonra Bolton'da bayağı 4-5 sene oynadı ve fena da oynamadı.
1: Tabii İngiltere'de biraz daha şey. Çünkü şöyle. İngiltere

0: de o koça takım oyununun ötesinde başka bir futbolun kabullenilemeyeceğini anladığı için.
1: Biraz futbol stilini de değiştirmeye başladı.
0: Türkiye'de tamam. Hatta o zamanlar Fransa'da bile tamam. Yani. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Takım halinde oynayacağız. Sen de savunma yapacaksın. Sen de kademe yapacaksın. Sen de kaçarak top almaya çalışacaksın. Hani durduğun yerde değil filan falan gibi bir geç de olsa bir eğitim sayesinde orada bayağı oynadı. Bildiğim kadar Dünya Kupası'nda da oynadı.
1: Evet. Evet,
0: Nijerya'da kaptanlık yaptı.
1: Doğru.
0: Goller attı.
1: İki kere Afrika'da yılın futbolcusu
0: seçildi.
1: BBC falan da bayağı onunla röportajlar yapmış hatırlıyorum.
0: Seçildi. Yani.
1: Şöyle benim elimdeki notlarda 2 senede 63 maça çıkmış Fenerbahçe formasıyla. İşte o Uçen'in bol için falan şöyle görüntüsü evet. var. Bu serbest vuruş golü Galatasaray'a attı. 63 maç 30 gol.
0: Tabii yarı. Yani 2 maçta bir gol
1: iki
0: atmış.
1: 2 maçta bir daha gol atmış. Olacak?
0: Tabii.
1: Yani asistleri, şimdi asisti yok elimde ama onları da katacak olursak skora doğrudan etki eden.
0: Tabii.
1: Yani önemli bir oyuncu oldu aşikar.
0: Bir de enteresan bir şey vardır aklımda kaldığı kadarıyla bilmiyorum. Pele'ye o dönemlerde şey yaptırdılardı. Yani kimler, yani senin mirasın hani ünlü futbolcular işte büyük yarar sağlayan oyuncular diye. Pele de... O kadar güzel bir liste yapmış ki yüzün üzerinde isim.
1: Evet.
0: Beğen beğen al. O koça bunların arasındaydı.
1: Var, var.
0: Pele'nin listesindeydi. Ama yani bir sıralama diye bir şey yok yani.
1: Şöyle orada bir yazmış. Şeyi var. Almanya'ya gidiyor işte küçük yaşta. Orada bir akrabası antrenmanlara çıkıyor. Bu da oraya gidip geliyor. Yani futbola da tesadüfen başladım
0: tabii,
1: diyor.
0: Tabii. Hiç
1: çok
0: öyle
1: enteresan.
0: Bir şey yok yani.
1: Yani ben futbolcu olayım falan şeyi yok.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Oraya gidiyor antrenmanlara. Ya beni de çıkartırlar mı diyor. Bir antrenmana çıkıyor. Diyorlar ki bu çocuk gelsin. Antrenmana çıktığı o gün yani futbolculukla alakası yokken ilk antrenmana çıktığı günden 2 yıl sonra Eintracht Frankfurt'ta oynamaya başlıyor.
0: Tabii. Şu fotoğrafa bak şimdi. Erol Bulut şu anda Malatyaspor'un teknik direktörü.
1: Evet.
0: Kaleci Rüştü yorumcu. Uçe nerede bilmiyorum. Hök nerede bilmiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş Bülent Korkmaz Popescu'dan sonraki en iyi tandemi. İkisi beraber yani yarıştırırım. Kim birinci olur bilmem.
1: Evet.
0: Yanında şey var bizim Boliç. Saffet. Değil mi?
1: Evet.
0: İlker bizim. Burada da çıkıyor ya programa.
1: Evet.
0: İlker Yağcıoğlu.
1: Kemalettin.
0: Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ön libero kavramı içinde ilk oynayıp en başarılı olan oyunculardan biri.
1: Hakikaten öyle.
0: Tabii. O koça var orada. Tayfun Korkut.
1: O aradaki de Sabin İlye.
0: Sabin İlye evet. Evet. Şimdi o Sabin İlye...
1: Tayfun Korkut Almanya'da iyi işler çıkartıyor.
0: Tayfun tabii.
1: Şimdi gittikten sonra da şeye... Stuttgart'a bayağı iyi takım.
0: Bak bu Sabin İlye var ya çok enteresan. Biliyorsun abisi de şeyde oynadı Galatasaray'da. Bu İlye'nin.
1: Hı hı. İlyan İlye.
0: He. Şimdi bu İlye'yi Fenerbahçe transfer etti. Haber geldi. Nerede bir dışarıda oynanan bir özel maçta gol mü attı ne yaptı bir şey yaptı. Ondan sonra ben de dedim ki bu Sabin İlye Fenerbahçe'de oynayamaz. Hatta hiçbir yerde oynayamaz. Çünkü koşmasını bilmiyor dedim. Bak yazdığım yazıda o zaman Fanatik'te yazı yazıyorum. Biz zaten 3-4 ay yazdırdılar. Daha fazla yazdırmadılar. Kovulduk. Dediler ki abi ne yapıyorsun ya? Niye dedim. Adam dediler hazırlık maçın Eintracht Frankfurt'a mı ne? 2 gol attı.
1: Olabilir belki o koçayı aldılar diye
0: yanlış
1: onunla
0: oynadılarsa. Yanlış hatırlamıyorsam dedim ki bu oynamaz çünkü bu koşmasını bilmiyor dedim. Abi ne yapıyorsun ya dediler. Siz dedim yazıyı koyun altında benim imzam var kardeşim dedim.
1: O kadar.
0: NTV'de o zaman program yapıyorum. Spor falan yok. NTV spor diyor. Yok. NTV var. Orada da söyledim Alişan bağlandı telefona. Ne yapıyorsun sen dedi ya dedi işte dedi adam Frankfurt'a gol attı. Dedim ki bak bir iddiaya girelim istersen. Binnesine istersen oynarsa sen kazanırsın oynamazsa ben kazanırım. Ama bu dedim koşmasını bilmiyor oynayamaz dedim. Aynen böyle Türkiye'de tek yazım söyleyen adam benim oynayamadan gitti.
1: Gitti.
0: Hiçbir yerde de oynayamadı. Sadece Fenerbahçe değil çünkü adam arızalık. Ha abisi iyi topçuydu.
1: İyi tabii.
0: Şeydeki.
1: Onda sakatlık problemleri
0: sakatlıkları oldu. Ama o Ito koşmasını bilmiyordu ve hiç oynayamadan gitti. Evet. Hiçbir yerde oynayamadı ha.
1: C.C. Okocha'yı böylece hatırlamış oldu. Tribünler çok severdi onu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda stili olan bir futbolcuydu.
0: Tabii.
1: İşte 63 maçta 30 gollük performansı da bunun göstergesi. Bir futbolcu bir hikayede Okocha'yı hatırladık. Geçelim bakalım. Geçmiş zaman olur ki de neyle buluşturacağız sizi? İlhan Başkan, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunun önemli değerlerinden biriydi. Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Şu gördüğünüz liste İlhan Cavcav'ın bu en çok para alan 10 kişilik ama daha benim önümde liste devam ediyor. Bayağı uzun. Nasıl bir transfer fabrikası diyoruz ya, nasıl bir fabrika olduğunun göstergesi. Jeremy Real Madrid'e Gençler Birliği'nden satıyor 5 milyon.
0: 5 milyon euro. Kaç paraya alındı biliyor musun?
1: 150 bin mi?
0: 50 bin.
1: Öyle bir şeydi.
0: 50 bin. 50 bin. Harçlık olarak.
1: Ya. Yani hani onu düşünmek bence önemli.
0: Tabii.
1: 50 bin.
0: Düşünemiyoruz. 5 ya. Milyon. Yalnız bunlar
1: 100 katı.
0: 5 milyon.
1: Bunu euroya evirmişler listede. Dolar herhalde bu.
0: Yalnız 5 milyon dolara gitti.
1: Dolara mı?
0: Tabii 5 milyon dolara gitti Real Madrid'e. Ne olacak, 50 bin dolara alıp 5 milyon dolara kulübü ihya edersin be.
1: Tarık Daşgün Fenerbahçe'ye. Onlar Mustafa Pek demek.
0: Eurolar dolar arkadaş.
1: Dolar değil mi bunlar?
0: Evet.
1: Ya da acaba doları euro olarak mı, dolar olan fiyatı euroya mı şey yaptılar, listeyi ama euro olarak yapmak için?
0: O zaman daha büyük para oluyor Jeremy.
1: Onun için
0: net
1: ama.
0: Biliyorum 5
1: olduğunu
0: biliyorum.
1: O zaman bunları dolar olarak düşünelim.
0: Evet.
1: Tarık Daşgün, Mustafa Pekdemek Beşiktaş'a,
0: tabii.
1: Orhan Şan falan, Hamino vardı.
0: Tabii.
1: Lokomotif Moskova iyi oyuncuydu yalnız.
0: Tabii.
1: He. Draman Amin'e. Josip Skoko, o Avustralya asıllı
0: evet.
1: Sırp mıydı yanılmıyorsam. O da önemli bir orta saha oyuncusuydu. Wigan Athletic'e gitmişti. Aykut Demir şimdi hala oynuyor Giresun'da. Ümit Karan 2,5'ı Galatasaray'a gitmiş. Ahmet Çalı geliyor. Ali Eren Beşiktaş'a giden evet. Ama yani bunlar hani listenin üst sıralarındakiler. Daha yani rakam olarak Serkan Balcı, Jimmy Durmaz, Okan Koç, bizim yorumcular Gökhan Gönül, Süleyman Yula
0: tabii.
1: Deniz Barış, Ayman Abdülaziz, Frederick Risp Trabzon'a gitmişti. Tabii. Ali Tandoğan, John Moshe, Andre Kona.
0: Tabii.
1: Ya bunların hepsi Gençler Birliği'nin transfer edip ucuz rakamlara transfer edip
0: tabii beleşe transfer edip öyle de istersen daha güzel olur.
1: Enteresan bir iş yani. Gerçekten enteresan bir iş. Bir iki cümle rica ediyorum senden.
0: Vallahi
1: bazı oyuncular yani düşünsene.
0: Tabii.
1: Moshe yani Kocaeli Spor, Fenerbahçe ondan sonra bayağı bir oynadı
0: toprağı
1: yani
0: bol olsun,
1: Türkiye'de.
0: Biliyorsun 3-4 sene evvel kaybettik.
1: Maalesef
0: genç yaşta
1: de yenik düştü.
0: Evet. Çok ya, önemli bir oyuncuydu Moshe.
1: Ya.
0: Moshe çok önemli bir oyuncuydu. Yani bunların,
1: Güney Afrika milli takımında da oynuyordu. Onun da kaptanlığını yaptı.
0: Abi tabii. Bunların içinde Gökhan Gönül hala oynuyor.
1: Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri.
0: Evet. Aynen öyle.
1: İşte Jeremy Real Madrid'e gitti. Oynadı. Oradan devam etti İngiltere'ye gitti.
0: Tabii.
1: Pek çok takıma, kulübe örnek olması gereken bir transfer bilinci aslında.
0: Bir de şu var. Mesela çok ucuza beleşe almışsın. Ne olur abi, Gençler Birliği'nde oynar beleşe. Hayır, oyuncular büyük takımlarda da oynadılar. Hem doğru. De iyi oynadılar. Yani Jeremy Real Madrid'e gitti ya. Başka
1: abi
0: nereye
1: canım.
0: Gidecek yani? Moshe Fener'e geldi.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye'nin ne bileyim Ali Eren Beşiktaş'a gitti. Yani hani oyuncular...
1: Gökhan öyle.
0: Gökhan Gönül yani, hala. Tabii. Yani oyuncular hani ya aldık.
1: Serkan Balcı
0: işte, Gençler
1: öyle.
0: Gençler Birliği'nde yani idare ediyor. Onun için aldılar değil. Büyük takımlara giden bir sürü oyuncu
1: yani,
0: var burada.
1: Kariyerini aynı çizgide hatta daha da ileri
0: daha
1: taşıyarak
0: ileri.
1: Sürdüren oyuncular
0: tabii.
1: Var.
0: Tabii İlhan abinin gözlemcileri vardı. Allah rahmet eylesin. Biz de görüşürdük yani bizim Doğan Ersavaş Ankara'da kulakları çınlasın. Doğan'a denmiş ki yine geliyor bir tane haberin olsun. Kim diyormuş Doğan? Nereden söylesem tanımazsın ki kardeşim diyormuş. Ne soruyorsun? Hakikaten. İşte Jeremy mesela.

0: La Jeremy söylüyor. İnan diyor ki kim o diyor abi diyor. İşte söyledik diyor tanımazsın diye diyor. Sonra Real Madrid aldı yine bir 5 milyon dolar para. Ya. Büyük para ha.
1: Tabii,
0: o zaman.
1: O zaman büyük para.
0: Yani keşke bugün bütün kulüpler, Beşiktaş biraz burada İlhan Cavcav hani yolunda gibi tam değil ama sanki o yola girdi de birkaç metrede yürüdü 50 metre evet. Diyelim hadi yani. Ama diğer kulüplerimizde hala yok. Gidip keşfedeceksin. Bedava evet. Bulacaksın. Getireceksin. Eğiteceksin. Yükselteceksin. Bugünkü profesyonel futbolda işte 50 bin dolara getirdiğin Jeremy'yi 5 milyon dolara Real Madrid'e satacaksın
1: doğru.
0: Abi.
1: Doğru.
0: Yani bu bugün.
1: Yoksa 10 küsur milyonlara genç futbolcu bulmak değil. O zaten o fiyata geldiyse o zaten görülmüş. Tabii. Belli yani o futbolcu.
0: Bütün mesele bu. Ve bugünkü profesyonel futbol dünyası Ajax yapıyor bunu mesela Hollanda başta.
1: Portekizliler yapıyor.
0: Portekizli Porto, kıyamet gibi.
1: Porto inanılmaz yapıyor.
0: Kıyamet gibi bir adam çıkıyor. Ulan bu nereden çıktı diyorsun dedim. 25 milyon euroya bilmem Manchester United'e gidiyor. Attım. Yani bugünün şeyi bu. Bizimkiler hala nerede var abi? Kaç bonservis? İşte 15 milyon euro hemen alalım. Dur bir dakika ya.
1: İlhan Cavcav'ı rahmetle analım. Şu transfer listesi gerçekten enteresan bir transfer listesi yalnız. Yani üst üste koyduğunuz zaman da alt alta topladığınız zaman nasıl bir rakam çıkıyor toplamda? Onu bir düşünün yani.
0: Ender'cim Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptü Gençler Birliği. İlhan abinin zamanında.
1: Ama şimdi pek öyle değil
0: bilmiyorum
1: diyorlar.
0: Bilmiyorum şimdi. İlhan abi zamanında.
1: Yani şurada sadece 10 tanesinden 30 milyon doların üzerinde çıkıyor. Daha bu liste uzayıp gidiyor.
0: Yani bir de şimdi aldığın oyuncuya bizim üç büyükler gibi senede 2,5 milyon avro ödemiyorsun. 500 bin, 400 bin avro ödüyorsun.
1: Tabii.
0: Orada yani ölçü olsun diye rakamları böyle söylüyorum. İşte yani mesela burada biraz sonra bir kulübü yapacağız. Hı hı. Boyundan büyük işlere kalkarsan bitersin abi. Hele ki bu o sınıf için konuşuyorum.
1: Anladım. Peki bu şekilde hatırlamış olduk bu müthiş transferleri ve transfer fabrikası Gençler Birliği'nin Türk futboluna kazandırdığı isimleri. Hemen yeni bir bölüme gidelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakalım size neyi anlatacağız. Şimdi hep iyi tarafını anlatıyoruz ama bu işin kötü tarafı da var. Yani madalyonun bir yüzünü gösterip mutlu mesut yaşanabilir. Fakat diğer yüzü de var geçmişte. O yüzü de inkar edemezsiniz. Hatta bir dönem sadece diğer yüzü vardı. Efendim biz dedik ki tamam şaşalı galibiyetler, tarihe geçmiş skorlar, galibiyetler onları işledik. Ama şeyi ihmal etmeyelim. Bir yandan da Türk takımlarının farklı mağlubiyetleri, farklı yenilgileri var. Bu da bizim futbolumuzun gerçeği. Bunları da yaşadık. Nelermiş onlar? Biliyor muydunuz diye soracağız size. Ve en farklı mağlubiyet. Efendim en farklı mağlubiyet 62-63 sezonu. UEFA Kupası Roma 10 Altay 1.
0: Evet.
1: Bayağı sıkıntılı bir skor. Altay Roma maçı. Altaylılar alkışlandı. Centilmenliğini muhafaza eden 10 gol yemesine rağmen diye o dönemin gazetesinden yani 62 bu zamana 40-56 senelik.
0: O zaman şöyle Ender'cim İtalyan futbolu da bayağı.
1: Roma'da Roma diyorsun.
0: İtalyan futbolu da İtalyan futboluydu yani o zamanlar. Can da orada bizim. Bartu da. Yani İtalyanlar, Arjantin'den gelenler, Brezilya'dan gelenler.
1: O maçı hatırlıyor musun abi sen?
0: Ya hatırlıyorum tabii de yani seyretmedim ama. Hı. O zaman televizyon da yok. Gazeteden okuduklarımız kadarıyla. Yani o zaman İtalyan futbolu çok önemliydi. Yani.
1: Hemen 2 yıl sonra bu sefer bir Alman takımına Göztepe. 1860 Münih'e 9-1 yeniliyor.
0: Evet. Şimdi nerede 1860 düştü Liberal'ın sonra çıktı mı? 1860
1: niye en son Pereira düşürmüştü abi biliyorsun.
0: Evet. Fener'in ünlü antrenörü.
1: Oradan da geçti bir Pereira.
0: Bravo, iyi hatırlattın.
1: Üçüncü en farklı skor.

0: Beşiktaş için Liverpool mücadelesi 8-0'lık evet. maç. Burada hemen ekrana geliyor. Sonra 75-76 Fenerbahçe'nin Benfica yenilgisi. Malum burada zaman zaman konuşuyoruz 75'teki.
1: Ben bu maçı 7-0'lık yerinde maç. Seyrettim. Yani bu mağlubiyet tamamen teknik direktör Didi'nin armağanıdır.
0: Onu anlattık değil mi?
1: Anlattım sebeplerini. Yani bilmiyorum istiyorsan tekrardan anlatayım bir daha.
0: 7-0.
1: Evet yani şöyle. Bolu'yla Fener maç oynuyor buraya gelmeden evvel. O maçta Emin'le Nevruz, Nevruz libero, Emin stoper oynuyor. Ve Fener berabere kalıyor. Kaldıktan sonra şeye geldiler. Lizbon'a geldiler.
0: Eşbakay kaç yazmış bak.
1: Evet, Lizbon'a geldiler. Biz de biraz erken gittik. Bu Benfica'nın bir maçını seyredelim diye rahmetli İslam Çupi ben. Hı. Coşkun Özer, Coşkun abi teknik direktör.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Gittik böyle İstanbul'a göre yine Bolu gibi bir yerde maç oynadılar. O maçı da 5-0 mı ne kazandılar. Biz dönüşte hem İslam abi hem ben hem de Coşkun abi Milliyet'e yazı yazdık. Aman ha dikkat o Benfica söylenildi gibi düşüşte değil diye.
0: Öyle mi diyorlardı?
1: Öyle diyorlar. Diyorlardı bitti Benfica. İşte Ösebiyorlar mesela Kolunalar falan Simoesler bıraktıktan sonra. Neyse tabii.
0: Vay görüntülere bakın.
1: Geldi Fener kafilesi. Oradan öğrendik. Bu maçta da Nevruz libero Emin stoper oynayacakmış. Kimlerin yerine? Yılmaz Şen'in yerine. Düşünebiliyor musun? Yani hatta biz Didi'yle bir maçtan bir gece evvel Berç tercümanıydı bizim arkadaşımız. Hı-hı. Sohbet ederken dedik ki biz böyle böyle hani seyrettik bak Coşkun Özer işte.
0: Aman.
1: Yani şey yok problem dedi. Yok problem dedi. Bizde dedi şahane Nevruz Emin dedik ya bu çocuklar yani bu mevkilerde hele Nevruz. Nevruz orta saha oyuncusu. Dedik yapma hoca dedik yani bu Benfica maçına uymaz. İlk 15 dakika 3-0 oldu. Hatta Alparslan sol bek oynuyor. 3-0'dan sonra Alparslan maçı bıraktı. Yanından geçiyorlar gidiyorlar. Alparslan hiç ilgilenmiyor bile. Ve o bir gol var. 6. gol galiba. Yahut 7.
0: Çoğu maç galiba.
1: Olabilir. Bir, evet. Ya 6. ya 7. gol. Bak. Bunlar da Benfica'da Şehu diye bir oyuncu vardı orta sahada. Söyledim iki parmağı yoktu şöyle.
0: Evet evet anlatmıştım.
1: Göstermek gibi olmasın. Ona bir top attılar. Taç bayrağı var ya Santra'da hani sizde. Oraya kaleci eliyle bir top attı Fener. Maçı bırakmış zaten oynamıyor kimse. Adam oradan topu alırken kaleci Yavuz çıktı oraya. Santra'ya düşünebiliyor musun? Taç bayrağının oraya delirmiş çocuk. Sen bir de topu çek Yavuz oradan atletizm pistine kayarak götürdü boş kaleye attı geldi. Hiç unutmam onu.
0: Evet 92-93'te bir 7 gollü yenilgisi daha var. Sigma Olomouc maçı Fenerbahçe'nin evet. 7-1.
1: Golü Aykut attı onu da söyleyeyim.
0: 72-73'te Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'e 6-0 yenildiği evet. bir maç var. Ondan sonra 6-0'lar. Yine 2000-2001'de Beşiktaş'ın Leeds'e 6-0. Yine 2001-2002'de Werder Bremen'in Antalya Spor'a 6-0. 6-0'lar var ama yani en farklı yenilgi Roma 16-1.
1: Evet.
0: Bu Bayern Münih Galatasaray maçı. Bunu ne demiştik tarihini? 72-73 sezonu bu da evet.
1: İşte Galatasaray'ın 3 sene üstte şampiyon olduğu sezonlar. Bir yan dörtte tabii. Tabii. Demin takımı...
0: Müller 2 gol atmış bu maçta.
1: Tabii. Demin takımını gösterdiniz ya. Bak bak bak. Münih'ten kim yazmış bak. Bak kimler yazı yazmış bak.
0: Cihat Arman var. Fikret Kırcan He? Var. Vay ki vay diyorsun değil mi? Cihat Arman Münih'ten yazıyor.
1: Türk futbolunun unutulmaz kalecisiyle unutulmaz sahaçı kaptanı. Ve kaptan ikisi de Fenerbahçe'de. Yıllarca kaptanlık efsane isimler. Yani şöyle hani var ya sarı kanaryalar.
0: Bu arada altta İngiltere şampiyonu Ankara Gücü'nü 1-0 zor yendi. Aynı gün bir de o maç vardı.
1: He, evet evet. Bu yani ikisi de o efsane takımın biri kalecisi biri sağ açı Fenerbahçe'de. Yani Kanarya var ya.
0: Evet.
1: Kanarya yakıştırması lakabını takılmasına çanak tutan iki tane oyuncu.
0: 72-73 sezonunun.
1: İşte baksana Uğur Muzaffer.
0: Gökmen abi de var Göki, orada.
1: Tabii.
0: Büyük Mehmet'in yanında değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet. Metin Kurt rahmetli, Ekrem.

0: Aydın, bizim Bülent Ünder hala sağ, kaleci Yasin.
1: Evet.
0: Yani işte
1: o dönemin şampiyon takımı.
0: Tabii 3 sene
1: zaten üstüne. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda.
0: Tabii.
1: Böyle bir yenilgi. Evet, işin bu yönü de var dedik. Bunları size hatırlattık, biliyor muydunuz diyerek hemen geçelim, geçmiş zaman olur ki de sizi dönemin müthiş performans sergileyen bir takımıyla tanıştıracağız. Bakalım hangi takım? Şimdi 90'lı yılların başı efendim. Bugünkü adıyla birincilikten şampiyon olarak gelen bir takım var. Yeşil siyahlı bir takım. Kocaeli Spor. Teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaeli Spor 90'lı yılların başında şeye kadar 2000'lerin başına kadar bir 10 yıl aşağı yukarı 8-9 yıl diyelim. Gerçekten Türk futbolunda çok önemli bir yer tuttu. İyi işler yaptı. İyi futbolcular, önemli futbolcuları diğer takımlara sattı. İki kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Biri 96-97'de Trabzonspor'u finalde 1-1 ve 1-0'lık skorlarla geçerek. Diğeri de 2001-2002'de Beşiktaş'a karşı Bursa'da oynanan finalde Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. İki kez Türkiye Kupası var. 92-93 sezonu da, 93 yılı benim de mesleğe başladığım yıl, daha bebeğiz. Kocaeli Spor'u takip ederdim ben.
0: Bülent var bak, Saffet,
1: Faruk. Onların ilk sezonu 4. bitirmişlerdi. Bayağı bir zamanda lider götürmüşlerdi ligi.
0: Ben hiç unutmam.
1: Yani bak şöyle bakıyorum, Kayseri Spor 7-2, Konya 5, Karşıyaka, Bakırköy 4, Aydın'a yine 4 gol. Yani bayağı 14 hafta lider gitmişler.
0: İlk yarının son maçıydı. İnönü'de Beşiktaş'la oynuyorlar. Hı hı. Liderlik maçı.
1: Yenmeye geliyoruz dediği o maç mı Güvenç Hoca'nın?
0: Tabii, liderlik maçı. Yani devre bitiyor ondan sonra. O maçı yanlış aklımda kalmadıysa Metin bizim Sarı Fırtına'nın offside'dan veyahut da icat edilmiş bir penaltıdan attığı golle kaybettilerdi. 2-1 mi 1-0 mu ne, öyle bir şey. Hı. O Kocaeli Spor'un şampiyonluğa giden yoldaki atlama taşıydı o maç. Ama ne maç oynadılar, ne top oynadılar. Yani öyle yıllarca tartışması bitmemiş bir gol yiyerek maçı kaybettiler.
1: İşte Saffet Sancaklı kaptan.
0: Tabii, tabii.
1: Ergun. Şu yanındaki iyi golcüydü o çocukta. Kuzmanoviç falan var, Bülent Uygun.
0: Tabii, tabii.
1: Ömeroviç kaleci.
0: Tabii.
1: Faruk var, Mirkoviç var. Ya tabii. Müthiş bir takımdı
0: Faruk bu. Faruk Fener'e transfer oldu sonra Saffet'le beraber.
1: Evet, müthiş bir takım.
0: Evet. Yani
1: Bülent var. Tabii, yani çok iyi bir takımları
0: Güvenç
1: vardı.
0: Güvenç Kurtar da teknik direktör.
1: Evet.
0: İşte diyorum yani o maçı alsa Kocaeli belki de şampiyon olacaktı. Ama şöyle bir yere gelmek istiyorum Kocaeli ile ilgili. Oyuncuları söyleriz. Ömer Üründür ile beraber Kocaeli'nde bir maça gittik.
1: Sene?
0: Vallahi yalan söylemeyeyim ama bundan 10 sene evvel, 12 sene evvel olabilir. 13.
1: Ha, daha yeni, görece yeni.
0: Tabii. İkinci ligdeler.
1: Evet.
0: Çok önemli bir maç oynuyorlar ikinci ligde. Bir takımla. Şimdi unuttum. Ömer dedi ki kalk gidelim be dedi. Şurası dedi. Kalktık gittik. Tabii biz maça geldik. Televizyoncular, mahalli televizyonlar var. Aa dediler, kimler gelmiş? Yani ikinci lig maçı. İşte abi röportaj ya, olur dedim falan filan. Tam biz röportaj veriyoruz işte arkadaşlara. Aa dedi bir arkadaş, başkan geliyor dedi. Aa öyle mi dedim. Başkanım dedi, gitti dedi, bak dedi kimler gelmiş dedi maça falan filan. Öyle mi, hoş geldiniz filan dedi. Başkanmış. Konuştuk işte 5 dakika 10 dakika bilmiyorum. Artık maç başlayacak, ayrıldık. Biz de röportaj yapan Kocaeli'li meslektaşlara şunu söyledim. Çok yanlış bir başkan seçmişsiniz. Yakında kulübünüz kapanırsa beni hatırlayın dedim. İnşallah sağdırlar. Benden genç çünkü röportajı yapan arkadaşlar. Bu başkanı nereden buldunuz? Bu başkandan kulübünüz yakında kapanırsa beni hatırlayın dedim. Hatta Ömer dedi ki abi yapma ya, ben dedim biliyorsun.
1: Sen her zamanki gibi.
0: Ve sonra yanlış hatırlamıyorsam o

0: Dar Topraktepe, Beşiktaş'ta da oynadı biliyorsun. Faruk Fener'e geldi Saffet'le.
1: Mirković iyi topçuydu, evet. O da sonra.
0: Evet. Evren. Bizim ya, Evren. Bizim yorumcu Evren. Evren. Sefa Sirmen başkanken belediye başkanı falan
1: da. O en iyi dönemiydi galiba takım.
0: Belediye başkanı falan da oldu. Yani Sefa Sirmen tamamen politikanın, siyasetin içine burun üstü dalınca ondan sonra bir daha dikiş tutturamadı Kocaelispor. Yani
1: Mustafa Hoca falan da gitti oraya. Bir ara böyle bir kontrolsüz harcamalar yaptılar. Ya, Hikmet Hoca orada bayağı şey yaptı.
0: Falan falan yani.
1: Ama en iyi dönemi herhalde Güven Çocuğu.
0: Ya bir kere o. Şuydu. İstanbul'a bir saatlik yol.
1: Tabii.
0: Hep gazetelerde şeye çıkıyorsun. Yani iyi yer alıyorsun gazetelerde.
1: Buradan Beşiktaş'ı yenen Hikmet ya. Karaman Hoca o zaman. Evet. O dönemin kupasıyla
0: evet. Hikmet Hoca'nın fotoğrafı. yani şuradan gidiyoruz. Çok giderdik yani. Kocaeli büyük takım değil. Mesela derlerdi ki ya Kocaeli bilmem işte önemli bir takım. Mesela 7. 6. sırada ligde. Giderdik yorum. Yani
1: çok da güzel, ne güzel bir statları vardı. Sıcak.
0: Şunu
1: böyle,
0: söyleyeyim
1: iyi
0: sana.
1: İyi taraftarı
0: evet,
1: vardı.
0: Ender'cim inan bana bugünkü Başakşehir'den 10 misli daha fazla yer alırdı medyada biliyor musun? Kocaeli Spor. 10 misli. 2-3 misli değil. Ama işte o gördüm o arkadaşı.
1: Yanlış politikalar. Sadece evet. Tabii bir kişiye de indirgenemez. Bir süreçtir ama o ama.
0: Sonra bir daha toparlayamadılar.
1: Ya.
0: Maalesef.
1: Evet. İki Türkiye Kupası zaferi. Süper Lig'de 8-9 yıl. Çok iyi performans.
0: Tabii.
1: Maalesef sonrasında kalıcı bir bu, olamadı.
0: Bir de Kocaeli 3 tane Kocaeli takımın spor. 3 tane takımın birleşmesinden oluştu. Doğan Spor'du galiba bir tanesi. Mesela bizim bu Yusuf var ya Galatasaraylı. Hı hı. Onun babası Köylü Mustafa. Ne topçuydu be. Lakabı öyle. Hı hı. O üç kulübün birleşmesinden olmuştu Kocaeli. Yani yazık oldu öyle diyeyim yani.
1: Aynen öyle yazık oldu. Kocaeli de iyi bir futbol temeli var. İyi seyirci var. Oradan yine Süper Lig'de göreceğimiz bir takım olmalı diye düşünüyorum ben
0: İnşallah.
1: De. Yani böyle seyircisi olan şehir takımlarını Süper Lig'de görmek güzel. Yani ya İstanbul, lige renk katıyor, değer katıyor.
0: İstanbul takımı yahu şimdi hele otobanlar yapıldıktan sonra yarım
1: tabii canım,
0: saatte
1: şuradan.
0: 40 dakikada yarım saatte Kocaeli'ne
1: şeye gidiyor. Gitmekten daha kolay Olimpiyat'a ya da şeye
0: yarısı kadar. Yarısı kadar en az.
1: Evet. Peki evet son bölüme gelelim yavaş yavaş. Unutulmaz anlarda sizi müthiş unutulmaz bir skorla tanıştıracağız. ...61 yıl öncesine götüreceğiz sizi. 17 Şubat 1957 tarih. Türk milli takımı, Türk ordu milli takımı... Amerika Birleşik Devletleri ordu milli takımıyla karşılaşacak. İnanılmaz bir skor çıkıyor ortaya. İnanılmaz bir skor. Nasıl bir Türk ordu milli takımı?
0: Ya şu deminki gazeteyi verebilir mi arkadaşlar bir daha ekrana?
1: Gazeteyi hemen getirsin lütfen. Arkadaşlar.
0: Şimdi...
1: Basketbol skoru değil bir futbol rekoru diye çok güzel bir
0: şimdi burada üst manşet var. Şu kalsın arkadaşlar ne olur. Şimdi burada en çok dikkat çeken yani tabii skor müthiş. Gerçi Amerika'da o zaman futbol yani topu görseler bomba diye karakola götürürler de. Hele askerler. Yani Mikro Mustafa diye bir adam.
1: Evet.
0: Rahmetli oldu 2 sene evvel, 2,5 sene evvel. O oynuyor ve 5 tane atıyor. Bu 19 içinde en fazla gol atan oyuncu 5 tane atıyor. Fakat yani Beton Mustafa var oynayan milli takımın değişmez
1: şimdi,
0: oyuncularından
1: oldu. 5 gol oldu. Mikro Mustafa, 3 gol Kadri Aytaç atmış.
0: Tabii rahmetli Kadri.
1: 3 gol Sabahattin atmış, 3 gol de senin söylediğin Beton Mustafa atmış.
0: Tabii milli takımın değişmez oyuncuları.
1: 19-0 inanılmaz bir şey ya.
0: Milli takımın da sonra milli takım değişmez evet, oyuncuları. Evet, evet. Fakat burada en çok dikkat çeken Mustafa Mikro. Çünkü neden? Bu takımın atıyorum Mustafa hariç boy ortalaması 1.80 ise Mustafa 1.57. Takım sahaya diziliyor. Böyle bir arada bir tane çocuk.
1: 1.90'lık kaleciye iki kafa golü atmıştım tabii, diye anlatıyor tabii, ama rahmetli o tabii, günü.
0: Tabii işte TRT

0: dendi galiba bir gün gelmişler ya aramışlar neyse ya demişler sizle bir röportaj yapmak istiyorum. Bu da şeyciydi biraz at meraklısıydı yarışçı. Biz de oturuyoruz böyle çay içiyoruz falan ya dedi işin yoksa gelsene dedi bizim Fenerbahçe'de bir kulüp var. Oraya dedi geliyorlar dedi sen de yanımda ol. Olur dedim gideriz ayıp ediyorsun dedim kalktık gittik baktık hakikaten TRT'den arkadaşlar gelmiş. Oraya bir çimen böyle bir zeminin üzerine bir koltuk koydurdular. Mustafa Baba'yı oraya oturtturdular. Bu maçı işte Mikro Mustafa Amerika 19 maçını anlattı. Çok güzel şeyler söyledi. Ben de orada kameranın arkasındayım. O röportajı hiç unutmam.
1: Evet.
0: Yani
1: onu arkadaşlarımız
0: onun için o maçı en ilgi çekici yanı o boyla Mikro Mustafa'nın dediğin gibi iki tane kafa golü dahi 5 gol atmasıydı. Amerikan
1: radyodan da verilmiş maç.
0: Tabii.
1: O Adana'da zaman, mı? Adana'da galiba. Adana'da.
0: O zaman Bursa'da işte mensucat mıdır nedir oralarda.
1: Boyu küçük başardığı işler büyük tabii. Futbolcu Mikro Mustafa.
0: Tabii. Ondan sonra Fener transfer etti zaten.
1: Evet.
0: Fener'e geldi. Bayağı işte bayağı Can Bartu'ydu, Mustafa Can Şeref, Lefter Ergun meşhur forvet. Bir aralık işte geçen gün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Niyazi, Arnavut Niyazi sol açık veyahut. Yani o efsane takımı sağ açık Mikro. Hiç unutmam bir 4-0'lık Fener Galatasaray maçında da 18'in köşesi var ya. Cezası oradan kafayla Yüksel'e gol attı rahmetli Yüksel.
1: Kafayla.
0: Kafayla attı ya olacak şey değil. Dur nereye gitti bak Şükrü Ersoy.
1: Bu kadro da ama enteresan bir kadro. Yani kadra Aytaç'ın işte Beto Mustafa'nın bunun olduğu yani bu tabii. Bayağı bir kadrodan tabii. Bahsediyoruz. Eskiden, askerliklerini yaparken tabii.
0: Eskiden bu ordu milli takımı
1: profesyonel
0: bir şeydi.
1: Oyuncular.
0: Şimdi bir şeydi şimdi hiçbir şey değil herhalde. Yok galiba zaten
1: bilmiyorum. Bilmiyorum ki öyle bir takım varmış
0: yani anda. Duymuyoruz bile bilmiyoruz bile. Ama o zamanlar bizim ordu takımımızda işte kimi biliyorsan Fener'de Galatasaray'da Beton Mustafa senelerce A milli takımın sağ olsun.
1: Öyle bir şey ki tamam Amerika Birleşik Devletleri o dönemde futbolda şimdi bayağı bir mesafe aldılar.
0: Tabii.
1: O dönemde Kemal abinin bahsettiği gibi futbolda pek aşırı neşir değiller. Fakat skor öyle bir skor oluyor ki 19-0. Yani adamlar sadece santra yapabiliyorlar.
0: Mikroya bak.
1: 19-0 olduğu için de haber ajansları vesaire işte Avrupa'daki dünyadaki buna yer verince Amerikalılar bayağı bozulmuş bu duruma.
0: Tabii.
1: Öyle anlatılıyor o dönem. Evet. Senede 1957 Amerika'nın tabii. Böyle Türkiye'de
0: baba daha NATO'ya yeni girmişsin
1: ya. Amerika falan da zaten onun şerefine falan tabii, oynanan
0: NATO'ya
1: maçlar.
0: NATO'ya yeni girmişsin 3-4 sene olmuş filan. Yani hani Türkiye kim ya? Hani Amerika
1: o durumdalar tabii. O durumdalar. 19-0'lık maç bayağı bir refüze etmiş. İşte ajanslar Avrupa ajansları falan da buna çok yer verince Amerika'da da bayağı bir sıkıntıya neden olmuş bu 19-0'lık skor.
0: Mesela Kadri rahmetli Kadri 3 Beton Mustafa 3 bundan ikisi de o 3-1'lik meşhur Macar maçının kahramanlarından İstanbul'daki. Yani ya çok önemli o ya o zaman ya milli takımda benim önünde bir fotoğraf var. Eğer bu ordu milli takımıysa ki öyle demiş arkadaşlar altını okumadım. Ziya burada. Kaptan Ziya bizim Fener.
1: Yani ordu milli takımından geçen oyuncular.
0: Arap İsmail. Ondan sonra lakaplarıyla söylüyorum kızmayın ha Sağır Zeki. Santr kaleci Manken Nihat geçen gün rastladım. Hala yürüyüş yapıyor Fenerbahçe'de. Yani düşünebiliyoruz ordu takımı deyince ne oyuncular oynuyor.
1: Adana'daki maçta da inanılmaz bir kalabalık olmuş.
0: Tabii.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii o dönemde her milli maç şimdiki gibi değil ki. Şimdi milli maçlarda belli maçlarda seyirci sıkıntıları oluyor. İşte son yıllarda Konya gibi, Antalya gibi, Eskişehir gibi şehirlerde o güzel milli takım atmosferini oluşturabildik ama ordu milli maçına
0: tabii.
1: Tamamıyla dolu tribünler önünde oynayabilmek. Şimdi Ümit milli maçında falan biz yayınlıyoruz. Resmi maç yani
0: kimse yok.
1: 50 kişi 100 kişi falan oluyor.
0: Valla şimdi tabii sevgili Ender futbol tamamen ticarete dönünce o eski heyecanını, zevkini,
1: o
0: formu,
1: doğallık
0: aşkını,
1: kayboldu.
0: O doğallık.
1: Şimdi sen az önce lakaplardan bahsettin evet. Ya Kemal abi. Biz bunu bu programda yaptık.
0: Yaptık tabii.
1: Onu yaparken de şunu gördüm. Yani futbolda öyle lakaplar var ki hani diyorsunuz ama işte futbolun doğallığıymış tabii. O. Ve ne zamanki o lakaplar herkesin kabul ettiği ortak tebessümle baktığı onlar da gitmeye başlamış.
0: futboluna doğallığı falan.

0: falan kaybolmuş. Oralarda gitmiş.
1: Çok önemli bir yer, çok önemli bir yere değindin. Bir insana lakap takılıyorsa o bir şeyler yapıyor demek.
0: Değil mi?
1: Yani boş adam değildir. O bir şeyler yapıyordur. Ona bir lakap uygun görülmüştür. Mesela diyorum Manken Nihat, kaleci Galatasaray'ın. Beykoz'dan Galatasaray'a geldi. Fiziği, müthiş fiziği vardı. Çok da güzel giyinirdi. Bizim rahmetli Fotom abi, Arif Işıldayan ona fotoğrafını çeker. Ya manken gibi herifsin sen de be kardeşim demiş. Oradan manken kaldı. Mesela Zeki, Santrfor Zeki, Fenerbahçe'ye transferi büyük olaylarla, arabalı vapurla kaçırılmış falan filan. Ama kulakları iyi duymazdı. Bir şey söylerdi, ha derdi. Öyle o da ismi taktılar, Sağır Zeki. Yani bunlar ama dediğim mesela Kambur Ahmet şurada fotoğrafta. Yani bir eğer bir değersen, bir iş bir şey yapıyorsan lakap alırsın. Yoksa iyi bir şey dersen işte Kemal ne haber? Mesela ben top oynarken lakabım Tahta Kemal'di. Neden? Çok zayıftım. Önünden bak arkasını gör derlerdi. O yüzden yani bunlar bir şeydir. Ama şimdi dediğin gibi yok.
0: Yok.
1: Bana söyler misin Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımında lakapları olan oyuncular? Üç büyükler ya. Vallahi... Beşer milyon, dörder milyon avro alıyorlar ya senede.
0: Yok.
1: Hatırlıyor musun ben?
0: Bir de bu lakaplar öyle kendi takım arkadaşlarının koyduğu lakaplar değil. Bütün futbol severler tarafından kabul görmüş, herkesin tabii ortak kullandığı lakap, söylediği lakap.
1: Aynen öyle.
0: Ne bileyim işte en yakın hatırlayabileceğin Şifo Mehmet'ler. Herkes için Şifo Mehmet'ti o mesela.
1: Evet abi.
0: Yani Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan'dı herkes için.
1: Tabii şimdi mesela Mustafa Beton. Niye? Beton diye bir lafı yok, ismi yok Mustafa'nın. Takıldı niye? Kavukluç ordu, o askerdi zaten. Hı hı. Yani hakiki askerdi. Oradan böyle taş gibi böyle vurdu. Beton kalmış hani. Diyorsun geçemiyoruz herif abi. Beton gibi herif. Beton Mustafa diye kalmış. Mesela Kadir Aytaç, onun lakabını söyleyemeyiz. P ile başlar. Hı. Anladın mı? Sahanın içinde Kadir Aytaç kendi başına bir fenomen abi. Yeah. Zekasıyla, futbol tekniğiyle, takımı ateşlemesiyle gol yerdi Galatasaray. Mesela Kadri 60 metre uzakta değil mi? Kol koşar koşar kaleden topu çıkarıp santraya getirirdi. Bir an evvel başlayalım diye. Bu lakaplar boşuna konmadı bu insanlara. Ama şimdi evet. Yok.
0: Yani yok, yok.
1: Hadi yabancıları boş ver. Benim yerli oyuncularımdan var mı Gökhan Gönül'ün, Caner'in, Volkan Demirel'in, Mehmet Topal'ın hiç lakabını duydunuz mu, Şener'in falan filan?
0: Ama yani o sempatiyle yaklaşımı, o doğallığı, o iyi niyeti...
1: Serdar Galatasaray'da var mı?
0: Kaybettik, kaçırdık onu biz.
1: Evet.
0: Yerlerde gitti o.
1: Var mı abi Selçuk?
0: Yani bilmiyorum işte kaptanı. Çok mu endüstrileşti bu iş? Bir yerlerde kaçırdık bir
1: şey. Orada bir şey de söyledin. Sırf kendi takım arkadaşları değil.
0: Tabii tabii.
1: Rakipler takardı.
0: Aynen öyle.
1: Lakapları. Mesela Tahta Bacak İsmet. Bahsettik burada vefalı.
0: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Bu arada 41. program oldu bu.
1: 41 kere maşallah.
0: 41. programın sonuna geldik. Değerli maşallah izleyenler. Sizin tabii teveccühünüzle 41. programa ulaştı bu program. Pek çoklarının ya tarih, futbol tarihinden konuşmak bu ilgi çeker mi dediği bir yani programı 41 kere yapmak da önemli bir şey. Dediğin gibi
1: ne oluyor maşallah o zaman diyelim. 3 yok 4 sene mi oluyor? Kaç oluyor? Ne oluyor?
0: Yani işte sene. Sadece şeylerde yapıyoruz tabii. Sezon yazın içinde yapmıyoruz, belli bölümlerde evet yapıyoruz. 3. yılı.
1: 3. yıl
0: programın.
1: Bir keşke nazarlık getirseydik 41 kere maşallah.
0: Belki arkadaşlar bir yerden çıkartırlar. Ekranın bir köşesine koyarlar. Ağzına sağlık Kemal abi.
1: Sağ ol, rica ederim.
0: Değerli izleyenler, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu programı buraya kadar, buralara kadar taşıdığınız için. Yeni programlarda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: A Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Futbol meydanı başlıyor. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. 4 kıymetli konuğum yine bu akşam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Güzel bir yayın olsun.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar olsun.
0: Aslında ben mi hoş geldim demeliyim?
1: Evet,
0: siz zaten bu programın müdavim isimlerisiniz.
1: Evet, dün akşam uzaklardaydın
0: galiba. Evet, dün Ankara'daydık, kupa mesaisi. Bugün buradayız ama hayat böyle işte Hayri abi.
1: Seni hep böyle görüyoruz zaten. Evet, evet.
0: Bir önceki tur beraberdik, Samsun'daydık.
1: Doğru, Samsun'da
0: dün Ankara'daydım yarı final mücadelesi için. Gündem epey bir yoğun. Konuşacağımız çok fazla konu başlığı var. Kulüplerin gündemi oldukça hareketli. Bugün Savaş abi aslında Galatasaray bir mini medya günü gerçekleştirdi. Çok fazla sayıda kuruma verilen röportajlar vardı. Gerek yazılı basın gerek dijital medya olsun. Hatta dilerseniz Sara'nın A Spor'a verdiği röportajın önemli kısımlarını hatırlayarak bir başlayalım. Lütfen
3: çok
0: buyurun.
3: Çok güzel dedim. Bu kadar yıldır mesleğin içindeyim. Fatih Hoca döneminde, diğer hocalar döneminde mini dedin ama mininin ötesinde sayı fazlalaştı. Buna rağmen bu işi çok iyi yapan, başta Murat kardeşim, Coşkun Gülbaregan, hepsine teşekkür ediyorum.
0: Bu kolay bir iş değil gerçekten.
3: Muazzam bir zor iş. Çünkü insanları küstürüyorsunuz. Her sene o insanları, yani genelde bizleri mutlu etmek kolay değil. Bir önceki dönemlerde özellikle Fatih Terim döneminde Hande Hanım vardı röportaj yaparken. Onu sorma, bunu sorma, onu çektirme, bunu çektirme, o fotoğrafın elini alma. Ben bugün Sanchez'le bir röportaj yaptım. Geçen dönemde Lemina'yla yapmıştım. Muazzam bir iş yaptım. Yıllar süre gelen keyifli, en keyifli yaptım, yani keyifle yaptığım röportajlardan bir tanesiydi. Kostüm, kıyafet beni, Kartal bilirsin, böyle bir 20-25 sene öncelere götürdü o heyecan üzerinde. Çünkü yapamıyorduk bunları yani.
0: Doğru.
3: O yüzden Coşkun kardeşime, Coşkun Gübar'a ve bütün
0: tüm
3: medya ekibine.
1: Coşkun da hakikaten yani Beşiktaş'ta çalıştı.
3: Başakşehir'deyken de Beşiktaş'tan da.
1: Seven,
3: tam bir emekçi. O da içimizden doğru, çıkan doğru. Bir gazeteci kardeşimiz.
1: Çok düzgün bir karakter.
3: Yani hepsini ve kutluyorum. Oradakilerin hepsi emekçi.
0: Her takıma da aslında biraz görev yaptığı takımlara da şans da getiren bir isim. Çok sayıda şampiyonluk yaşadık.
1: Evet,
0: Okan Hoca ile Başakşehir'de de onlar beraberlerdi.
3: Geçen şampiyonluk Antalya Spor maçı mıydı? Açık antrenman dedi galiba. Kendisine söyledim. Galatasaray'da.
0: Samsun Spor maçı olabilir mi?
3: Yok, Antalya Spor maçında o şampiyonluk maçı. Pardon, açık antrenmanda söylemiştim. Galatasaray'da 4 yıl üstü şampiyonluk yaşayan dönemde Turgay Vardağ vardı, Allah rahmet eylesin.
0: Allah
3: medya mensubu olarak böyle 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan, yani kulüp iletişimde herkese nasip olmaz.
0: Doğru.
3: Coşkun Gülbağar o konuda şanslı.
0: Tüm ekibi kutlayalım
3: şansı,
0: bu arada gerçekten.
3: Yolun şanslı, olsun.
0: Organizasyonu
3: hakikaten
0: zor
3: Murat,
0: bir iş.
3: Bereket Önderli'ndeki bu işi. Ben oradaydım. Çok kolay değil. Geçen sene de öyle, bu sene de öyle, önceki sene de. Herkese hak ettiği işi vermek, adaletli olmak. Bir de röportajı rahat yapıyorsun. Fotoğraf için ben uzun yıllar sonra bir kostüm kafamda canlandırdım. Onu yaptım, böyle şahane bir iş çıkardım kendimce. Kendimce bir defa keyif aldım. Etrafıma baktığım zaman o kalabalığın dışında seni rahatsız eden yok. Sanchez de çok neşeliydi. İnanılmaz güzel, içimizden birisiymiş gibi. Bir kez daha kutluyorum. Yani medya ekibini hakikaten kutluyorum yani.
0: Bu medya gününde de A-Spor'un çok özel bir konuğu vardı. Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Gabriel Sara, A-Spor muhabiri Emre Kaplan'ın konuğu olmuştu. Bu röportajı bir hatırlayalım. Önemli anlarını, önemli konu başlıklarını bir hatırlayalım. Sonrasında da konuklarımızla birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
4: You can say that was an incredible and special season for sure.
5: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
4: Yeah, as I said, it was a great season. This game especially was unbelievable.
5: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takımına çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
0: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı. Onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam
2: uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
4: Of course, you can imagine I didn't sleep too much that night.
5: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyorum.
4: Yeah, the mystery was a important part for me.
5: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
4: My situation in Orts was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
5: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım. Ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum. İleriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım. Ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim. Çünkü ayağıma daha fazla top gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
4: It was amazing actually. It was like living a dream.
5: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç günde ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Ve umarım ki bir sonraki maçlarda da tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
2: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
4: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
5: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan.

0: Zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor. Aramızda güzel bir mücadele var.
1: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor. İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim.
2: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
0: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
1: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
2: To be honest, I've been demanding a lot from myself about this because
0: çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
2: You have more free kicks goes next season.
1: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
0: Zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.
3: Evet, Gabriel Sara'nın Aspor'a vermiş olduğu özel röportajdaki açıklamalarından öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Elbette en çok merak edilen kısım belki de Sara'nın geleceği konusuydu Savaş abi. Bazı teklifler olduğu, ilgi olduğu konuşulan isimlerden birisi çünkü Gabriel Sara. Tabii bir olası Dünya Kupası ihtimali senaryosu da şu an oldukça kritik onun geleceği için. Soruya Galatasaray'da kalacak mı sorusuna verdiği yanıt şöyle Sara'nın. Söylentileri bilmiyorum, şampiyon olduk ve tekrarlamak istiyoruz diyor. Yani biraz aslında politik bir cevap veriyor Sara geleceğine dair sorudan soruya.
4: Akıllı cevap, politik değil de akıllı cevap diyelim ona. Yani baktığın zaman çünkü süreç devam ediyor. Brezilya milli takımına seçildi. Türkiye'de uzun bir aradan sonra bir yabancı futbolcu milli takıma seçildi. Yani direkt milli takıma seçilmeden buraya gelip. Dolayısıyla vermiş olduğu cevap, ben de olsam böyle bir cevap verirdim. Süreç önümüzdeki günlerde çok farklı yerlere götürebilir. Sadece Sara için değil. Dört yıl üstü olan takımdan, yani sadece Sara değil, Sara burada ikinci sezonu ama birkaç futbolcu daha, belki 3-4 futbolcu daha talep olacaktır. Hele Brezilya milli takımına ikinci kez çağrılırsa ister istemez gözler biraz daha farklı olacak. Brezilya milli takımı kadrosunda bir kere bile görev alsan, oynasan fark, fiyat bir anda yukarılara çıkabiliyor. Beklenti yüksek. Hani birçok futbolcudan beklenti yüksek ama Sara konusunda Brezilya milli takımına seçildiğinden beri daha önce 25-30'lardaydı. Galatasaray yönetiminin şu anda Sara için beklentisi 40 milyon euro civarında. Böyle bir teklif Premier Lig'den...
3: Gerçekçi bir beklenti mi?
4: Birkaç yani, futbolcudan daha gerçekçi.
3: Ligimizin de pazar değerini ve seviyesini düşündüğümüzde bunu soruyorum. Yanlış anlaşılmasın.
4: Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben mesela Barış için 50 milyon euroyu bir takımın verebileceğini şu anda çok fazla ihtimal vermiyorum. Osimhen için 150 milyon euro diyorlar, vermiyorum ama Brezilya milli takımında bir kez daha gidip, Dalia yoluna gidip burada Brezilya milli takımının belki finale kadar gidebilme ihtimali var.
3: Tabii.
4: Yani çok kısa vadede elenmesi söz konusu değil.
3: Yani doğal adaylardan,
4: doğal adaylardan bir tanesi. Eğer burada istediği
5: 2030'a kadar olsa, hocasıyla da anlaştı,
3: evet,
5: Brezilya.
3: Devam edecek.
4: Doğru.
3: Ancelotti'yle.
4: Ancelotti burada Sara'yı seçmesinde muhtemelen Taffarel'in de etkisi vardır. Çünkü Taffarel de Galatasaray'ı sürekli takip eden. Böyle bir oyuncunun İngiltere Premier Lig'den 40-50 milyon eurolarda teklif gelmesi bence doğal. Ama diğer oyuncular için makşer koyuyorum. Ama Sara için koymam. Çünkü Championship'ten gelen bir oyuncu, 20 milyon euroya alınan bir oyuncu, geldikten sonra üzerine koyup ve Brezilya milli takımına kadar seçiliyorsa 40 milyon euro çok
3: geldiği
4: uçuk bir rakam değil.
3: Geldiği dönemde o kırmıştı aslında ilk bonservis rekoru Sara'daydı ama tabii bir sezon sonra
4: Osimhen'i kim bekleyebilir?
3: Geldi ki çok da fazla Sara'nın rekorunun bir anlamı kalmadı.
4: Ya Türkiye'de çok çabuk gündem değişebiliyor. Ekonomik anlamda bazı şeyler değişebiliyor ama bir Osimhen rekorunu kırabilecek bir transfer.

0: çok iddialı olacak ama çok beklemiyorum.
1: Mümkün de görünmüyor.
0: Beklemiyorum yani.
2: Kısa vadede,
0: evet, evet, kısa vadede de uzun vadede de. Yani bu 75-80 milyon euro üzerinde bir transfer ben çok fazla beklemiyorum açıkçası yani.
1: Peki Zafer Tüzün ne der? Yani özellikle Saray için bu rakamlar sizce gerçekçi bir beklenti mi?
3: Şimdi aslında gelişmeye açık oyuncuyken devamlı kendini yenileyen ve yukarı doğru bir ivme çizen bir oyuncudan bahsediyoruz. İyi. Hatta sezon içerisinde Osimhen'den bir takım yaratma konulu bir sisteme geçtiğinde, Osimhen olmadığında hücum gücüne de destek vererek oyun aklı olmaya yakın bir oyuncu olarak da karşımıza çıktı. Defansif yardımı da var. Ofansa da yardım ediyor. Yani gelişiyor. Biz eskiden ne arardık? Sadece salt, sürat. Hayır. Topu hızlı oynayarak oyunu hızlandırabilen, yeri geldiğinde santrforun boşalttığı alanlara giren, kanatlardan gelip ya, her şeyi yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Buradaki sıkıntı ne oluyordu? Galatasaray'da zaman zaman tam formda olduğu zaman oyuncular maçların yoğunluğundan, maçların derecesinin ağır olmasından kulübeye geçtiğinde ben bunun için üzülüyorum böyle futbolculara. Ne oluyor? Tam ritmini bulmuş. Takıma en faydalı bir döneme gelmiş kulübede. Hayır abi, ben futbolun adaleti varsa bu tür oyuncular ben öldüm hocam bittim çıkar beni deyip elini kaldırana kadar oynatma
1: taraftarı. Hep sahada kalmalı.
3: Kalmalı. Kaliteli oyuncu. Şimdi bahsettiğimiz şeyler Galatasaray'ın var olan sistemiyle birlikte büyüyen oyuncular bunlar. Bu oyuncuların işte Barış giderse, Saray giderse Osimhen ayrılır mı? Torreira gitmek istiyor. Galatasaray ne oluyor? Lale devrine mi giriyor? Abi yani şimdi herkes niye gidiyor? Şampiyon bilmiyorum olan takımdan niye Savaş kim gitmek istesin?
1: Daha iyi
3: kimse gitmez. Biliyoruz. Şimdi ben Saray için Galatasaray takımı bulunmaz nimettir. Brezilya milli takımına seçiliyorsa kendi becerilerinin yanında Galatasaray takımında forma bulmasının anlamı çok büyüktür. Galatasaray gibi Avrupa'da arenasında hedef yükselten bir takımda sen forma giyiyorsun ilk 11'de. Üstüne üstlük biraz da kımıldadığın zaman zaten göze batıyorsun.
1: Tabii.
0: Abi İngiltere Premier Ligi'ne gitmez misin? Sen şimdi Saras'ın, evet. Liverpool, City, United, Arsenal gibi kalbur üstü takımları sayıyorum. İlk 5-6'da oynayan takımlardan.
1: İlk 6 dışındaki bir takıma gitmem.
0: İlk 6 takımdan zaten teklif gelirse gelir. İlk 6 dışındaki takımlarında o tabii orada verebilirler de 40-50 milyon euro.
1: Şu an bence geldiği seviye ve buradaki konforu bak çok
0: mutlaka
1: daha
0: mutlaka Premier Lig hayalinde vardır. Çünkü şampiyonluktan
3: önce yani bir şey söyleyeyim abi. Bireysel kalitesiyle bu adam maça etki ediyor mu? Ediyor. Ama tempo çok önemli abi. İngiltere liginden bahsediyoruz.
1: Tabii. Doğru.
3: Şimdi bu tekniğin, bu zekanın yanında fiziksellik orada çok önemli detay. Orada üçü bir arada olacak.
0: Ya Zafer Hocam, şimdi bu bizim oradan geldi bu adam ya. Ya bu adam Championship tabii ki Premier Lig değil ama geldi Championship'den de ilk Yunus buraya geldiği zaman üzerine çarpı 3 ile geldi.
3: Gelişmesi nereye gideceği belli olmayan bir şekilde geldi buraya. Bu olumlu yönde ilerledi gelişmesi. Şimdi Fenerbahçe'de Şerif'i aldı. Hala ne yöne gideceği belli değil. Belli değil abi. sen böyle bir santraforla şampiyon mu?
0: Şerif iyi bir takımda bir gör bakalım. Saray iyi bir takımda geldiği için Saray'ın defosu varsa da defolarını kapatacak oyuncular vardı. Bazı oyuncular gerçekten çok yetenekli. Zaman zaman defolar olabiliyor. Ben Saray olsam bu Galatasaray'ın içinde seni koysa sen de oynarsın. Çünkü her tarafında tecrübe akıyor hocam. Her tarafında ekip var. Fenerbahçe'de sürekli biz...
3: Kabul ediyorum. Genç oyuncuyu geliştirir kaliteli oyuncuların arasında oynamak. Ama onlara ayak uydurmak çok kolay değil. O baskı, takımın şampiyonluk
0: baskısı. Ya hocam
3: baskısı.
0: Geldiğinden beri Şerif'in üzerinde bir böyle şey var. Çuval değil. Üç çuval var böyle.
3: Ha sen Şerif'e mi geçtin? Ben Saray'a dönmüştüm.
0: Saray yapıyor. Şerife sen Şerif'e
1: geçmeyelim konuşuruz Fenerbahçe bölümünde.
3: Saradan biz devam ediyorum. Saradan şimdi böyle devam kaliteli edelim, bir takımda var olan yeteneklerini sergiliyor. Bireysel becerisiyle takıma kalite katıyor. Al Brezilya milli takımına seçiliyorsun.
0: Ya 20 milyon euroyu onun için verdim hocam ben sana. Fenerbahçe de o yüzden verdi. Yani geçme 20 milyon euroyu ona o yüzden verildi. Saray'ı kimse tanımıyordu, Gabriel Saray'ı. Yani Gabriel Saray buraya geldiği zaman şampiyonlukta hiçbirimiz bilmiyorduk.
1: Zaten çok sessiz bir geliş oldu bu arada Saray'ın gelişi. Yani şimdi, hatırlayalım o akşamı. Şimdi ama, tabii çok hatırlanmak istenecek bir akşam değil ama Galatasaraylılar için 5-0'lık Süper Kupa mağlubiyeti sonrası Beşiktaş maçından sonra o gece özel uçakla çok sessiz bir gelişi olmuştu İstanbul'da.
0: Osimhen vardı çünkü şeyde bir de hemen peşinde çünkü.
1: Burada bir... O evet.
0: Çünkü orada biraz Osimhen'in de gölgesinde kaldı. Yoksa doğru. Bu transfer çok konuşulurdu. Yani orada iki transfer.
2: Bir virgül açayım mı burada?
0: Aç bakayım hocam.
3: Galatasaray'da Okan Buruk'la birlikte oturmuş bir kurgu var. O kurgu doğrultusunda eksik noktalara transfer yapmaya çalışıyor Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe için bunu söyleyemiyoruz.
1: Onlar hala bir inşa etmiyor.
3: Onlar daha sistem arıyor.
1: Evet, arayışındalar.
3: Sen bir sistemini bul. Uzun vadeli o kurguyu bir yarat. Ona göre şimdi ne yapıyor adam? İşte benim Mertens gitti. Mertens'in yerine adam arıyor.
1: Doğru.
3: Yani orada Leao iyi futbolcu ben onu alayım demiyor. Mertens'in yerine adam arıyor.
0: Bulamadıysa da içeriden çıkarıyor o çareyi. Bak,
3: yaratmaya çalışıyor.
0: Bu sene Mertens'ini bulamadı ama içeriden Mertens'i bir şekilde çözmeye çalıştı. Öyle de böyle.
1: Kazandı hoca o rolde. Daha çok ofansif orta sahada. Okan Buruk konusunda bu arada Sara'nın şöyle bir açıklaması da var. Aslında bir anlamda da itiraf gibi bir cümle. Türkiye'ye gelmek istemiyordum. Okan Buruk ikna etti. Beni iyi ki de ikna etmiş.
3: Sara mı diyor?
1: Diyor evet.
3: Bu futbolcuları da hep hocalar ikna ediyor. Ben anlamıyorum ya. Hiç para ikna etmiyor bunları.
0: Onlar gelirken çok büyük para almıyordu. Senin söylediğin kalburüstü futbolcular için. Icardi gibi.
3: Yok, bunlar da baba bunlar için. Sara Mara oralarda ben sana söyleyeyim 150-200 bin pound alıyordur. Şimdi buraya geliyor milyon euroya dönüyor iş.
2: Hepsi tamam. Öyle canım diğer yani. Yalnız alt
3: ondan sonra da hoca beni ikna etti. 20, nerede hoca seni
2: 20
3: ikna
2: milyon,
3: etti?
2: 20 milyon euro niçin verildi bu oyuncuya? Yani yüksek hocam, bir paraydı. Championship şeyden geldi. İkinci İngiltere Ligi'nden geldi. Yani Premier Lig'den gelmedi. Ama çok yüksek bedel verilmiş. Potansiyel vardı. Aslında ilk başlarda da hani beklentinin altında kalacak gibi görünüyordu. Şimdi Sara'nın aslında kıymetli tarafı bence şu. Ve onu da bu sezon gördük asıl. Ve de Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın oynadığı kritik maçlarda. İşte Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma. Doğru. Liverpool maçlarında. Mesela Sara belki birçok Brezilyalı futbolcuda böyle klas futbolcuda var olan hani özellikle değerlendirildi. O Allah kalıbın içerisine. Şimdi meziyet var. Topu alır. İyi kullanır. Güzel kullanır. Topa o bir şeyler fısıldar. Top da onun sözünden çıkmaz. Şimdi Brezilyalı futbolcuları böyle tarif edebiliriz. Ama Sara sadece o kalıbın içerisinde bir oyuncu olmadığını gösterdi. Mesela bir Juventus maçı. Sara bakıyorsun orada forvete, Osimhen'e yaklaşıyor. Sonra dönüyor Torreira'ya yaklaşıyor. Stoperlere yaklaşıyor ve rakibin orta saha denklemini alt üst eden bir işlev hareketlilik de ortaya koyabildi. Yani hem defansif açıdan, hem ofansif açıdan, hem akıl koyma açısından, hem de enerji ve hareketlilik koyma açısından Galatasaray'ın sistemini aslında İşleten, modüle eden faktörlerden bir tanesi oldu.
3: 4 faktör saydın, onardan 40 milyon etti.
2: Etti mi hocam? Şimdi şunu söyleyeyim bir de hocam. Zaman. Şimdi sen sistem diyorsun ya, Okan Buruk'un sistemi. Okan Buruk'un sistemi şu aslında, ya futbolda doğru olan bir sistem içerisinde oyunculara özgürlük tanıyabilmek. Yani mutlak anlamda sisteme sadakat, ama sadakat gösterilen o sistem oyuncunun özgürlük alanını, kreatif özelliklerini tutup aşağıya çekmeyecek. Şimdi aslında Okan Buruk bunu yapıyor ve aslında bu işin hem basit olanı hem de güzel olanı. Yani Galatasaray'ın oyunu o yüzden keyif veriyor. Galatasaray bu sezon çok zorlandı ama muhtemelen işte en çok pozisyona giren takımdır. En çok rakip ceza sahasına giren takımdır. Şimdi bütün bunları Galatasaray nasıl oyuncularla yapıyor? İşte Sara gibi oyuncularla yapıyor. Yani bütün oyuncular öncelikle oyuna bakış açılarını oynamaktan yana kullanıyorlar. Oynamaktan taraf Galatasaray'ın sistemi bu. Bu sistem içerisinde de Sara gerçekten gelişim gösterdi. Yoksa ben açıkçası Sara'yı Brezilya milli takımı kadrosuna aday olabilecek, gidebilecek bir potansiyel olarak görmüyordum.
1: Belki çünkü transfer olduğu dönemde zaten çok da bu ihtimal verilen bir durum değildi ama zamanla işte belki
2: zamanla,
1: o seviyeye
2: gelmesi. Zamanla çünkü bak bir hayal olabilir. Edelim mobilitesi evet. Yani motoring özelliği çok yüksek bir oyuncu değil. Yani öyle çabuk hareketlenen, giden gelen o öyle bir özellikte de değil ama Hani orta sahalarda şu anda bu
0: ara paslarını topu saklama konusunda falan mesela becerileri var, ekstra becerileri.

0: Mental performansı da çok iyi. Çok
1: hocam bir de bu akıllı
2: bir de duran top, Galatasaray'ın duran top ihtiyacına en fazla
0: ilaç oldu.
2: İlaç olan oyuncu. Yani duran topla mesela Galatasaray bir sezon önce duran toplardan %30 skor üretmişti. Belki bu sezon o kadar üretmedi ama yine orada Sara hep. Yani kullanılacak duran top, korner vesaire. Açıkçası
1: şunu deniyor musun peki?
2: Şunu söyleyebilirim. Yani benim Sara'dan beklediğimle Sara'nın bana gösterdiği arasında olumlu anlamda bir fark var. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki şunu söyleyebilir misin Zafer Hocam? Brezilya milli takımına seçilen Sara Galatasaray'daki performansıyla mı sadece seçildi yoksa 2 sene önce Championship'te de oynarken de takip ediliyor muydu?
3: Ya geniş havuza girmiştir ama baktı ki yukarı doğru gidiyor ivme, gelişim almışlardır. Geçen ben şunu söyledim. Geçtiğimiz programda Cüneyt'leyken, Ahmet Hoca'yleyken. Dedim ki hücum organizasyonlarının hepsini Okan Hoca mı çalıştırıyor? İşte evet mi? Ya olmaz abi, olmaz. Forvet Osimhen'e, hatta şu örneği verelim ki ayağından Caner'in üstünden top almaya mı çalıştırıyorlar antrenmanda? Abi forvet oyuncusu yaratır. Var olan yeteneklerini takım oyununa adapte etmek budur işte. Her şeyi hoca çalıştırma.
4: Ona verilen
3: sen orada inisiyatif alacaksın. Evet. Doğru. O bölgede, üçüncü bölgede bana kimse demedi ki arkadaş sen şu organizasyonu çalış. Ben forvet oynadım. Kendin yaratıyorsun. Kendin hissediyorsun. Rakibin üstüne gidiyorsun,
1: bunu,
3: onu
1: zorluyorsun. Bunu yapıyorlar bence hocam ya. Ben bunu yaptıklarına da inanıyorum. Hem bu sene Sanchez, geçen sene Lemina, bu konuda hocanın taktiği ve kendi saha içinde aldıkları...
3: Bak, şey ama forvetten bahsediyor. Şimdi baba
1: forvetin iki tane forvetin var.
3: Çalışırsın.
2: Yani hocam
3: hücum organizasyonunu
2: kendi,
3: da çalışırsın.
2: Kendi öğretmenliğini kendin yapıyorsun.
1: Ama zaten Icardi ve Osimhen'sen zaten bunu yapmak zorundasın. Kendi öğretmenliğini kendi. Yani ekstra bir şeye gerek yok zaten yani.
3: Var olan sistem ona göre transfer yapılıyor. Ama o oyuncular kendi bireysel becerilerini takım oyununa adapte
1: Kartal
3: ediyor.
1: Kartal nerede kaldı ya? Trafiğe falan mı taktı? Hiç görmedim ben bu Kartal'ı.
4: Kartal Yiğit.
1: Şimdi biraz sonra ikimize birden saldırı bak gelince.
4: Birazdan mağdur, katılacaktır.
3: Mağdur. Beşiktaş camiası olarak mağdur.
1: Yok sonra bana kızıyor, sen konuşuyorsun, siz konuşuyorsunuz falan diye dedim. Acaba trafiğe falan mı takıldı?
4: Sarayla başladık ama şeyi. Bugün medya günü var demiştik. Orada çok sayıda yapılan açıklamalar var. Onların hepsini ufak ufak da olsa değineceğim. Osimhen'le devam edelim. Victor Osimhen de bugün Galatasaray'ın YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Şimdi Okan Buruk konusunu konuşuyoruz. Okan Buruk konusunda hatta belki yani camia içerisinde de farklı görüşlere sahip olan insanlar var. 4 yıllık şampiyonluğa rağmen hatta Osimhen Okan Buruk'la ilgili şu ifadeyi kullanıyor. Çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil, oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığımız bir şey değil. Büyük bir insan, hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası demiş.
3: Eşittir liderlik.
4: Evet.
3: Şimdi böyle kariyerli adamları idare etmek, liderlik vasfı olmasa edemezsin.
4: Yani Osimhen'e bunları söyletebilmek
3: tabii ya,
4: Okan Hoca açısından da bence evet kıymetli abi bir şey.
1: Yani biz bunları daha önceki röportajlarımızda yani hocalar, hocaya yakın adamlar bunu söyleyin diye söylettirmek gibi bu parayla söyletemezsin bu sözleri.
3: Sen bambaşka bir şey. Neye bakar biliyor musun?
2: Bunu bir dakika ben Osimhen'i Kartal'dan dinlemek istiyorum.
3: Yok, o zaman sana şey başlık vereyim öyle Kartalcığım.
2: Ver.
3: Futbolcu neye dikkat eder biliyor musun hocasında? Dürüst mü? Adaletli mi? Bak bahsettiği şeyler hocam, dürüstlüğünden bahsediyor, adaletinden bahsediyor.
1: Bir tek bahsediyor. Bir şey söyleyeyim benle bununla ilgili. Yine medya günü.
3: Buyur,
1: her futbolcu doğru, serbest, özgürce. Hocayı sorabilirsin, yönetimi sorabilirsin, takımı sorabilir ki kimseye bunu sordu. Bu da kendi tamamen hür iradesiyle Osimhen'e bir şey söylettiremezsin. Daha önceki röportajlarda şu şöyle bu böyle gibi. Osimhen'in görüşüyle şu anda takımda en az 20 tane oyuncu vardır. Bak 20 tane oyuncu vardır bu benzer sözleri söyleyen.
4: Sanchez'e de ben bugün ortak bir görüş.
1: Ya Sanchez'e ben bugün çok enteresan, o kadar güzel şeyler sordum. O kadar güzel, benim son yıllarda en keyif aldığım röportajlardan bir tanesiydi. Hani benzerin ve daha iyileri var. Daha iyi sözleri var. Daha güzel aile vesaire bilme şeyler. Onlar da belki röportaja kalsın. Peki. Kartal gelmiş
4: Kartal
1: bu arada. Hoş geldin
4: devam
1: Kartal.
4: Devam edelim.
2: Sessiz adam. Kartal'a söz verirken bile 3 dakika geçiyor maşallah.
1: Ben o yüzden bana çatmadan ben ona çatayım dedim ya. Yani.
4: Kartal Yiğit.
5: Yok bugün çok şeydi. Birkaç gündür böyle boğazımda bir
4: geçmiş
5: sıkıntı
4: olsun
5: var.
4: Geçmiş
5: geçen
4: olsun
5: burada
4: geçmiş
5: klimalar olsun biraz çarptı.
4: Aman dikkat.
5: O yüzden de çok şey yapmak istemiyorum. Çok böyle arada bir konuşayım da biraz gizemli olsun.
3: Yaz da
5: kendimizi
3: ver.
5: Kendimizi dinletelim.
3: Yazıp ver.
5: Hiç konuşamasam öyle yapacaktım. Savaş sağ olsun şey yapar ya.
2: Benim biz biraz konuşur. Mistik muhabbetler yaptık Kartal'la. O yüzden inzivaya çekilmiş
5: evet,
2: olabilir.
5: Bir yorgunluk
4: eyvah,
5: çöktü
4: yayın üstüme. Öncesi mi?
2: Yayın öncesi.
5: Eyvah. Bir yorgunluk çöktü üzerime.
4: Yani, Osimhen'le ilgili...

0: oyuncuyla sıkıntısı varsa, gerekli mesafeyi işte gerektiği zamanda koyamıyorsa orada problem başlar. Şimdi Okan Hoca'nın geçenki yayında da söyledim. Yani bu 4 senelik şampiyonlukta ben en büyük payeyi Okan Buruk'a veririm. Yani bu tarzdaki oyuncuları idare etmek hakikaten kolay değildir. Yani tam geçmişte evet teknik direktör olmadan Okan Buruk iyi bir futbolcuydu. Sergen Hoca çok iyi bir futbolcuydu. Ama Mehmet Özdilek çok iyi bir futbolcuydu. Şimdi hocalık başka, futbolculuk başka. Yani hocalık hepsinden daha zor. Futbolcuyken kimseye karşı çok fazla bir sorumluluğun yok. Yani çıkıyorsun, topunu oynuyorsun, antrenmanını yapıyorsun, gidiyorsun. Ama hocayken neredeyse 24 saat yaşıyorsun. 30'a yakın oyuncu. Hepsinin Türkiye, Avrupa'da tanınan oyuncular bunlar. Milyonlarca euro kazanan yılda oyuncular. Bu oyuncuların elbette egosu var. Egolu olan var, hiç egosuz olan mütevaziler var. Sağ dışında sorunları olanlar var, ailevi problemleri olanlar var, sakatlık problemleri olanlar var, var da var. Bunları idare etmek hakikaten çok kolay bir iş değil. Şimdi Okan Hoca demek ki iyi idare yönetimi göstermiş ki işte Osimhen'inden tutun Sarasına kadar hepsi övüyor. Yani şimdi Osimhen gibi bir oyuncunun Okan Buruk'u övmesine gerek yok. Yani Osimhen şimdi çıksa dese ki Okan Buruk gördüğüm en kötü teknik adam dese ne olacak? Oynatmayacak mı Okan Buruk Osimhen'i? Oynatacak. Mecbur oynatacak.
1: Sabah yürek yemek lazım.
0: Yok, oynatacak.
1: Sabah yürek yerse oynatabilir. Çok,
0: yani aynen öyle.
2: Yani bu kulüpte forma giyerken çok böyle bir açıklama yapması kolay olmaz. Ama olmaz yani biz ama hani daha sonra ayrılıklar yani yaşandıktan sonra bu tip açıklamaların olduğunu çok gördük.
0: Gördük. Evet. Zaman zaman ben meslek hayatımda içerideyken de konuşan futbolcu gördüm. Özellikle yabancılar. Ha direkt tabii belki ki nokta atışı doğru yapmıyorlar.
2: Yani demeç tabii belki mesajı de içeride
3: kendi
2: böyle
3: aralarında konuşurlar.
0: Kendilerinde zaten konuşurlar ama demeçlerinde de bazen gizli mesajlar verilen oyuncular gördüm ben. Mesela kimdi en son ya Beşiktaş'ta? Ya Fabri'yi deyip suçladı yani. Yani şimdi yanlış hatırlamayayım.
1: Rafa.
3: Fenerbahçe'de var.
0: Rafa'ya hocaya sene mesajlar verdi. Yani iyi çalışmadıklarını, bunların antrenmanlara yansımadığını, bunlar olabiliyor.
3: Görevdeyken mi gittikten sonra mı?
0: Görevdeyken, çalışırken, oradayken. Yani takımın içindeyken o yabancılar bunu verir.
1: O sezon şampiyon
0: tabii
1: olmadı değil mi takım?
0: Yerliler belki çekinir, korkar ama yabancı futbolcu verir. Çekinmez. Ne olacak? Ne yapacak şimdi Osimhen? Onu diyorum. Söylese Osimhen'e ne yapacak? Ceza bile veremezsin. O yüzden Osimhen'in bunları söylemesi çok değerli. Kimse bunu silah zoruyla Osimhen'e söylettirmez.
2: Başka açıklamaları da var. Bu arada diyor ki sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz burada. Tanrı beni kutsamış diyor Galatasaray'la.
0: Ya zaten
1: bu çok önemli bir detay.
0: Tabii canım.
2: Sevgiyle inşa edilen kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz.
3: Ama tamam, şimdi bak hoca
2: Napoli'de de bu arada yani çok iyi bir sıkıntı durum yaşamadığı için zaten ayrıldı.
3: Orada da bak mesela
2: Tanrı beni kutsamış Galatasaray'la
3: hocam.
2: Yani buraya
3: çok iyi para aldı. Ama o da hocayla konuştu gelirken. O da hocayla konuştu.
1: O da mı konuştu?
3: O da hocayla konuştu. O transfer sürecinde o da hocayla konuştu.
1: Furkan o da konuşmuş hocayla.
0: Ya hocayla konuştu.
3: Abi ona bakarsan
0: gerek yok. Ne
3: Frankowski de yani, bak ama fazla uzağa gitme. Frankowski de dedi ki bir röportajında görevdeyken sen geçmişi verdin. Hocayla ben telefonla görüştüğüm zaman bu şekilde söylememişti bana dedi. Önde oynatacağını söylemişti dedi. Sağ önde oynatacağını söylemişti.
1: Bunlar
3: dedi.
1: Güzel
3: sağ
1: şeyler ama.
3: Tabii ki evet. Güzel şeyler.
2: Okan Buruk o dönem Icardi ile de konuşmuştu hatta.
3: Abi transfer sürecinde görüntülü olarak Saray'la da konuştu. Osimhen'le de konuştu. Okan Hoca futbolcuyu gelmeden Zaniolo'ya da
2: yok Osimhen'in transfer sürecinde çünkü o çift santrafor
3: muhabbetinde beraber oynatacağız. Üçlü savunmaya geçebiliriz diye. Kırgınlıklar her zaman vardır. Sen bir sene 30 maçın 30'unda hep yüzün güldü mü gülmedi. Kulübeye geçtiği zaman da. Buradaki olay farklı. Osimhen'i kutluyorum. Osimhen için yapılan şu bir sene içinde tribünlerde açılan koreografi, geldiği zaman sevgiseli, havaalanında karşılanması, dünyanın birçok yerinde gidiyorlar ama Türkiye'deki bu sevgiyi, bu hoşgörüyü göremiyorlar. Bu da transfer için çok önemli bir etken. Osimhen, Icardi arka plana attı. Attığı goller, oyun, aidiyet nasıl kızıyor?

0: Bazen tokatlayacağı geliyor yanındaki. Ya bir gün Yunus'u çağırdı bizim vardı.
1: Öyle hep oyunun içinde ama şunu söyleyeyim Savaş Ekol'a.
2: Buyurun hocam.
1: Yorumcular yorumcu takımı değil, futbolcu tapacak hocasına. O zaman şampiyonluk geliyor.
0: Ne yapacak bak, hocam bir daha söyle.
1: Yorumcu takımı değil, futbolcular tapacak hocasına. Hocasına taptığının belirtisi bu.
3: Sevecek
1: saygı duydun, sevgi duydun, sevgiyi
0: söyledin. Ya bugün işte Sanchez de mesela o kadar güzel sözleri var ki. Hocaya saygı duyduğu zaman ama hocaya yetmiyor bak. Takım içinden de bahsediyor. Bir tane kaptan var diyor ama liderler de var saha içinde diyor. Birçok şey bu. Bu birliktelik, beraberlik. Yok o benim kendi açımdan bahsediyorum.
3: Sanchez röportajı
0: bir sürü şey var. Bak burada her şeyi hocaya yükleyemezsin. Her şeyi kaptana yükleyemezsin. Fenerbahçe'nin o başarısız olmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bir türlü yakalayamıyor o şeyi. Bak ne kadar güzel. Galatasaray TV'ye çıkmış, konuşmuş. Burada da büyük adalet var. Daha önce hocaya, başkana, ikinci başkana yakın olan adamlar böyle bir röportajı alıyordu. En güzel şeyi yapmış. Galatasaray TV'ye çıkmış. Bu kadar güzel samimi bir şekilde açıklamaları yapmış ki daha devam var yani.
2: Bir bence belki de röportajındaki en güzel bölümlerden birisi açıklaması. Antalya Spor maçındaki son golde Icardi'nin attığı çalımı görünce işte bu, işte benim kaptanım dedim. Golü kendisi atmadı, Kaan'a pas attı. Icardi çok büyük futbolcu diyor Victor Osimhen. Yani duyduğu saygıyı Icardi'ye tekrar tekrar dile getiriyor aslında.
0: Hemen bir şey daha ilave edeyim mi? Buna paralel olduğu için. Hafızam beni bazı şeylerden yanıltır. Icardi'nin Antalya Spor maçına ek olarak da Eren Elmalı 45 gün ceza aldı. Trabzonspor Süper Kupa maçında Eren Elmalı oyunda Icardi gitti karşı karşıya çok net vuracağı yerde Eren Elmalı'ya bıraktı, Eren Elmalı'ya gol attı.
2: Evet.
0: Eren Elmalı ağladı orada. Ama Eren Elmalı'yı orada 45 gün içinde
1: kazandı.
0: Kazanmasına sebebiyet verdi. Kendisine saygı duymasının çok daha yukarıya çıkarttı. Icardi böyle bir oyuncu. Kalır kalmaz bilmiyorum. Kalmasını ben isterim. Ben her zaman söylüyorum. Icardi'yi savunan bir insanım. Ama Icardi ile Osimhen'inki çok farklı.
2: Icardi kalsa da kalmasa da yani şu açıklamalar da gösteriyor ki gerçek bir lider.
3: Aslında
2: Galatasaray'da.
3: Yani sadece Galatasaray'da hani gördüğümüz bu tablo birçok açıdan ele alınması gereken, örnek gösterilmesi gereken bir tablo. Zaten Osimhen Galatasaray'a transfer olduğunda da karakterini, nasıl bir oyuncu olduğunu, takım arkadaşlarıyla iletişimini, nasıl iletişim kuracağını ortaya koymuştu. Benzer sözler Icardi ile ilgili sarf etmişti o zaman. Ve de çok mütevazı yaklaşmıştı meseleye. Şimdi ben şunu söylemek isterim. Bir olayın Okan Hoca'ya bakan tarafı var. Bir de Osimhen'e bakan tarafı var. Okan Hoca'ya bakan tarafının da ele alınması gerektiğini önemsiyorum. Çünkü Okan Hoca farklı bir liderlik profili, liderlik örneği ortaya koyuyor. Bana daha sempatik gelen, daha sıcak gelen, daha insani gelen. Çünkü liderlik denince biz daha otoriter tarzlara alışmışız. Biraz daha hani asker millet denir ya. Şimdi bir askeri yönetim tarzı vardır. Orada dikte edersin. Yani yönetici, işte üstün, alt, dikte üst eder, alt uygular. Bu şekilde de yani bu hiyerarşik düzen içerisinde de sistem işler, başarı gelebilir. Ama o sistem içerisinde hani kreatif bir şeyler göremezsin. Yani dünyada hani birçok icat yapılmıştır, birçok keşif yapılmıştır. İşte geldiğimiz nokta ortada, internetin, işte çip sistemlerinin geldiği nokta. İnsanlığı buraya götüren şey hep özgürlük olmuş, özgünlük olmuş. Yani askeri anlayış insanlığı geliştiren anlayış olmamıştır. Askeri anlayışta disipline edersin. Buradan şuraya geleceğim. Mesela hepimizin alışık olduğu futbol dünyası itibariyle bir liderlik profili söz konusu ise Fatih Terim'e hepimiz aşinayız, alışığız. Fatih Terim'in tarzı da çok kabul görmüştür. Ve Fatih Terim de büyük iş yapmıştır. Mesela Fatih Terim o birinci anlatmaya çalıştığım askeri liderlik özellik tanımına biraz daha uyan bir profil. Ama Fatih Terim de çok büyük futbolcuları yönetti. Mesela George Hagi gibi bir dünya markasıyla çalıştı. Benim izlediğim bir canlı maç olmuştu. Muhtemelen bir Avrupa Kupası mücadelesinde idi.
0: Ama o dönemde bu kadar yabancı yoktu. Yani 96-2000'de bu kadar
3: tamam
0: yabancı.
3: Tamam da yerliler de problemli oyunculardı. Yani büyük oyunculardı. Ama şimdi şimdi hayır anlatmaya çalıştığım o değil yani. Hani mutlak anlamda bir kıyaslama yapma peşinde de değilim. Şimdi George Hagi Yani maç hangi maçı tam hatırlamıyorum da önemli bir karşılaşma.

0: Fatih Terim'in işte bir kararına tepki gösterdi. Böyle kulübeye doğru böyle ellerini falan sallayarak kulübeye doğru yöneldi. Bayağı sert bir şekilde.
1: Zaman giyiniyor. Zaman yapıyordu da öyle.
0: Şimdi böyle şeyler yapıyordu. Şimdi Fatih Terim de artık Fatih Terim olmuş. Çünkü o 4 yılın son yılında olan hadise bu.
2: Yani tabii Chelsea bizim... maçı olabilir mi? İstanbul'da kaybedilen.
0: Yok o maç değil. 5-0'lık
2: maç değil o daha geride.
0: Daha geride. Yani belki çıkarılabilir o karşılaşma. Hep merak ettik yani Fatih Terim'in tavrı ne olacak yani. Bir oyuncu geliyor Fatih Terim'in amiyane tabirle karizmasını orada yönelmiş.
3: Antalya maçı diye hatırlıyorum ben senin dediğin maçı da öyle hafızamda
0: sanki. Fatih Hoca şunu yaptı. Sırtını döndü Hacı'ya.
4: Futbolda görmeyeceksin.
0: Döndü. Hacı böyle dondu kaldı sonra.
2: Bence Okan
0: döndü,
2: Buruk da gitti. Bunu.
4: Futbolda her şeyi
0: görüyorsun. Sırtını döndü. Evet. Şimdi.
2: Bazen kulağını kapatıp.
0: Tabii şimdi bak Okan Buruk.
1: Görmemezlikten gelecek.
0: Bak, Okan abi. Buruk. Osimhen gibi bir oyuncu tamam. Osimhen çok mütevazı yaklaşıyor. Ama bir taraftan da zor bir karakter olduğunu da düşünüyorum. Icardi var elinizde. Osimhen var. Çok önemli oyuncular var. Birincisi kolaya kaçmadı. Icardi varken ve Icardi iyi dönemindeyken gelsin dedi. Oynatabildi.
2: Doğru.
0: Orada süreci yönetti. Mesela iki oyuncunun birbirine saygı duyması, hocanın da saygı duyması ile ilgili. Ya patron havası ortaya koymadan, ben senin üstünüm egosunu yansıtmadan futbolcuyla saygılı bir şekilde yan yana durabildiğinde, el ele tutabildiğinde aslında daha saygın bir noktaya yükseliyorsun. Okan Hoca bunu gösteriyor ve Osimhen'in de anlatılarından benim çıkardığım husus bu. Evet Fatih Hoca diyor, Okan Buruk diyor ama eminim ki Osimhen Türkiye'de başka bir hocayla da çalışsaydı, işte Şenol Hoca'yla çalışsaydı ya da ne bileyim yani yerli hocalarımızdan Mustafa Denizli ile çalışsaydı bir başkasıyla muhtemelen o hocayla da ilişkileri kötü olmayacaktı. O hocayla da ilgili olumlu konuşacaktı diye düşünüyorum.
4: Peki. Şimdi normal şartlarda Galatasaray'da sevgi ortamı olmasa Osimhen'in her pozisyondaki el kol hareketleri falan bak o yapılan hareketler ona o pası atamayan arkadaşını adres göstermektir tribüne.
2: Doğru.
4: Hedef o tribüne. O sevgi ortamı olmasa orada tepkisellik olur. O el kol hareketi yaptığı zaman o da ona der ki ne diyorsun sen ya?
3: İletişim hepimiz için önemlidir abi, değil mi hocam?
0: Ama o kadar şey hocam o kadar koşmasa, bak, o kadar koşmasa, mücadele etmese o hareketleri yapamaz. O hareketleri yaptığı zaman da negatif bir karşılık alabilir. Yani içini dolduruyor. Bir agresyon ortaya koyuyor ama herkes bakıyor ki ya bu adam hem yıldız
4: tamam.
0: Hem hamal. Yani yıldızlıkla hamallığı şimdi, bir arada taşımak da
4: takımın kimyasını değiştiren bir adam. Bu kabul.
0: Evet.
4: Ama oradaki kaliteli bir adam. Şimdi Sané'ye de yapıyor aynı hareketi mi? Şimdi Sané'de dönüp ona dese ki ne diyorsun sen kardeşim?
3: Hadi olmadı. Olmuyor işte. Olmaz da.
4: O sevgi ortamından dolayı işte.
3: Bak şimdi bu ne biliyor musun? Sevgi ortamı tabii ki önemli. Okan Hoca'nın bir özelliği de göreve geldiğinden beri hemen hemen her sene başladığından beri en az 10 tane yabancı ile oynuyor. Bunların içinde İtalyan, İngiliz,
2: Arjantin,
3: Uruguay, Güney Amerika, Güney Afrika var. Her şey
2: her
3: var.
2: Her bölgeden, her coğrafyadan.
3: Dolayısıyla Okan Hoca'nın iletişim konusunda bu oyuncuların hepsiyle birebir bir şekilde konuşabiliyor. 3-4 tane de yabancı dili var. Çok erken İtalya'ya gitti.
2: Özellikle İtalyancası çok iyi.
3: Dolayısıyla bu o kadar önemli ki. Zaniolo'lar ilk maçında oyuna girerken 67-68 dakikada geldi. Kulağına bir şeyler anlattı. 3 dakika oyuna girdi mesela. Golünü attı. Sorumlu oyuncuyla menajeri çıkartıp birebir görüşebiliyor. İletişim de en önemli şey
4: Savaşım,
3: bu.
4: Teknik direktör her şey olacak abi.
3: Olacak ama şimdi ben buradayım. Kartal burada. Kartal diyelim ki Kartal Üsk olsun. Ben bununla konuşurken bir tercüman arayacağım. O iletişimde şeyi gazı kaçıyor biraz bazen. Ben mesela
2: aktarım tabii daha farklı tabii oluyor.
3: Ben mesela bugün tercüman kullandım. İngilizcen şakır şakır çıkıp birebir konuşabiliyorsun. Çünkü orada yüzüne bakabiliyorsun. Direkt kendi iletişime geçebiliyorsun. Aldığın cevaba cevapla verebiliyorsun. Duyduğun çünkü birebir anlıyorsun. Okan Hoca'nın en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Icardi ile de bunu birebir yaşadı. Osimhen ile de yaşadı. Daha önce takımdan ayrılan Zaha ile de, Tete ile de, Ziyech ile de hepsiyle yaşadı. Yani bugün Galatasaray'daki Okan Buruk'un başarısına şapka çıkarmak lazım. Bir ay önce istifa etsin. Geçen sene istifa etsin. Daha göreve geldi. Beşinci haftada istifa istekleri açılan teknik direktör 4-4 yaptı. Icardi krizi suni bir şekilde oluşturuldu. Takımda kalır kalmaz.
4: Doyum denen bir şey var. Savaşım.
2: Kalır mı kalmaz mı?
4: Sen şimdi...
3: Ben kalma konusunda şu anda %50 %50 diyorum.
2: Görüşme olacak herhalde değil mi? Başkan da ifade etti.
3: İki tarafta bence kararını aldı. Tam olarak anlatamıyorlar. Taraftar şampiyonluk biraz tadına varsın diyorlar. Ben o maç günü yaptığımız yayında Icardi bu gecenin kralı olur demiştim. Kahraman olur. Gerçekten de duygu anlamında gecenin en önemlisinden de bir tanesi oldu.
2: Görüşme biraz ahdı vefa görüşmesi mi olacak?
3: Ahdı vefa görüşmesi olacaktır. Çok fazla seven var. Daha önce gitsin diyenler şimdi kalsına döndüler. Evet,
2: biraz fikirler değişti. Az önce benim değişti.
3: Emin Bilgin abim var. Arifiye'de bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Küçük bir yavruca kızı var. 12 kızı var. O da inanılmaz Icardi'ci. Onlar da şimdi Icardi kalsın diye uğraşıyor. Emin abim de doğum günü kutlu olsun.
4: Son dakika taş çizgisinin orada golünü attı. Golünü attı.
3: Golünü Icardi.
4: Bütün imajları bitirdi, tekrar olumsuz imajları. Zaten takdir edilesi bir golcü.
3: Icardi olsan ne yaparsın hocam? Sezon boyu özellikle ikinci yarı çok yıprandın. Hep sezon sonu bekle, sezon sonu bekle. İçine attı. Ben Icardi son sözü söyleyecek. %50 izleniyor.
2: Savaş Şorlu, bir dakikan var. Çok hızlı bir şekilde John Duran Galatasaray'ın gündeminde var mı, yok mu?
3: Daha önce olmuş olabilir, şu anda olduğunu düşünmüyorum.
2: Şu anda herhangi bir John Duran'la ilgili...
3: Daha önce Fenerbahçe'de ayrıldığı zaman yok. önermişler ama şu anda olduğunu düşünmüyorum.
2: Yani Abdullah yok, Bey'in işaret ettiği oyuncu John Duran
3: mıydı? Onun olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bak, daha önceye bakarsa İrfan Can Kahveci var tekrar.
4: John Duran'ı Galatasaray alsın, daha 5'e 2'de dayak yer diğer abilerinden.
3: Hocam bunu bildiğim için...
4: Hocam öyle değil.
3: Yok belli de olmaz.
4: Şımarık adam olmaz Galatasaray abi.
3: Galatasaray sorunlu oyuncuyu sevmiyor.
2: Ama buradaki ortam yani...
1: Ama belki orada onu yapamayabilir yani.
3: Bir kez daha söylüyorum. Belki orada Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğu içinde...
4: Uyuyla oyunda olmaz geçmez.
3: 4 senelik şampiyonluğu içinde... Kim sorun çıkarıyorsa gönderildi. Hiç farkında olmadı. Sergio Oliveira bir şampiyonluk ikincisine kattı. Zaha... Kerem Aktürkoğlu, Tete, kal seni aldı.
4: Yani Duran da gelsin bir sene sonra göndeririz mi diyorsun?
3: Almaz öyle oyuncuyu Galatasaray.
2: Konuşmaya devam edeceğiz ama reklama gitmem gerekiyor. Kısa bir reklam arası ardından futbol oyunu devam edelim.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından futbol meydanı devam ediyor. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Bugün yapılan açıklamaları değerlendirdik ilk bölümde ve sormak istediğim son 1-2 konu başlığı var. Onları da hızlı bir şekilde konuşup sonrasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın gündemine değineceğiz. Bugün medya gününde Barış Alper Yılmaz da yayın kuruluşa, Beansports'a bir röportaj veriyor ve sezon başında yaşanılan o sürece dair de önemli açıklamaları var Barış'ın. Diyor ki, sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma. Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim. Aile içerisinde bir sorun varsa aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur diyor Barış. Ya bir nevi aslında
2: İyi, ders
1: o da hata
2: aldım.
1: Olduğunun
2: çok, çok doğru.
1: Sanırım
2: ders
1: farkında.
2: Almış, doğruyu çok, çok doğru. Buradaki o zaman da söyledim, yine söylüyorum, kısa geçiyorum. Bir menajer hatası diyeyim ona. Menajerini çok seviyor biliyorum. Menajeri de onu seviyor. Menajer futbolcu ilişkisini daha ötesinde abi kardeş ilişkisi. Barış o süreci iyi yönetti. Ekran kararttı. Daha sonra antrenmanlara gitti. Ama menajerinin yönetimi de falan açıklamaları orada tepki çekmişti. Barış o süreci bence son derece sağduyulu yönetti. Bir Eyüpspor maçı Olimpiyat Stadı'nda girdi. Asistini yaptı. Taraftarla barıştı. Ondan sonraki süreçte de gayet güzel geçti.
1: Kartal Yiğit.
3: Barış'ı tabii ki zaman zaman böyle sağ dışında da eleştirilsel konular oldu. İşte bir transfer süreci, Arap Yarımadası'na gidecek. Evet. O aralar kopma noktası, kendini verememesi sahaya. Hep bunlar eleştirildi, taraftardan çok tepki gördü. Ama neticede yine Galatasaray'ın en önemli oyuncusu olduğunu kanıtladı bize Barış. Hakikaten yani
1: sezonun yıldızlarından birisi.
3: Kesinlikle yine. Öyle. Yani sezon değil, Türkiye'nin şu an itibariyle bence yerli olarak en iyi kenar oyuncusu. Bir kere müthiş dirençli. Fizik olarak zaten farkını ortaya koyuyor. Yılmıyor, çalışıyor 90 dakika boyunca. Fazlasıyla zaten elinden gelenin fazlasıyla yapıyor. Şimdi tabii bu Barış'ın da bazı şeylerde dediğin gibi ders aldığını, bazı şeylere artık daha olgunlukla baktığını söyleyebilirim.
1: Yani gereken yani dersi en azından Barış almıştı, kendi adına
2: tabii. Çok kısa sürede yani, aşılan bir kriz.
3: Her yani. Oyuncu
1: iyi yönetildi.
3: Ya her oyuncu kriz. Hata yapabilir.
1: Tüm kulüp açısından
2: hoca,
1: bence.
2: Hoca, başkan, yani. Futbolcu. Çok güzel izah ediyor. İçimizde diyor. Ama o gün menajeri Tuncay Mal'dan menajeri yapmış olduğu açıklamada bize verilen sözler var. Bunlar yerine getirilmedi. Evet. Bu tepkimizde haklıyız falan. Galatasaray kulübüyle kimse inatlaşamaz. Barış değil, isterse Osimhen olsun. Yani size verilen bir söz varsa masaya gidersiniz.
1: Kimseye borcu olmaz.
2: Kalmaz. Bir şekilde alırsın.
3: Olsa bile kalmaz.
2: Bence uzun olmaz. Vadede kalabilir ama siz kulüple resleşemezsiniz. Resleşiyorsam da gidip kulüpte Kemerburgaz, Florya, o günün şartından neredeyse oturursun.
4: Haddini
2: daha
4: aşmak.
2: Sonra haddini aşmayacaksın, evet. Menajer de olsan, abisi de olsan, babası da olsan karşınızda daha saygılı Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübü var.
3: Bir de oyuncular.
2: Bak Barış'ın ekran karartması içine kapandı. O günün şartlarında kapandı. Gitmek istedi. İyi para. Galatasaray Kulübü, Sayın Başkan, Dursun Özbek, Okan Buruk oturdular. Çok da iyi bir iyileştirme yaptılar. Arabistan şartlarına yakın bir rakamla, bonuslarla beraber kolay bonuslarla halledildi. Ama sen menajer olarak bize verilen sözler vardı. Onlar yerine getirilmedi. Çıksınlar konuşsunlar. Galatasaray kulübüyle böyle hiçbir menajer konuşamaz.
5: Rakam i̇şte ne olursa baş son olarak 200 milyon TL mi Türk lirası olarak? Öyle bir şey olması lazım.
2: 200 milyon TL kaç dolar yapıyor?

0: Yani 4 milyon dolar yapar.
1: Fazla. Yaklaşık. Maaşı mı?
2: Fazla.
0: Barış'ın maaşından dolar da yapmaz.
2: Maaşından.
0: Pardon, 4 milyon euro yapmaz. Dolar yapar.
2: Dolar bazında, euro bazında
1: bonuslarla daha fazla. Birlikte yaklaşık 5,5 milyon euro seviyesinde diye biliyorum. Bonuslarla
2: doğru biliyorsun. Bir tek daha fazlası bile olabilir.
0: 270.
2: Yani ya sonuçta biz malzemesi değiliz. Adam 10 milyon dolarlık
1: bir hedef göstermek için söylemiyorum. 10 milyon dolarlık
2: Arabistan'da aklı kalınca gidemeyince başkan da sen kal burada, biz seni ileride daha fazla paraya satacağız diye bir şampiyonluk geldi. Bazen bir futbolcu tutmak, ki Barış'ın o süreçte takıma kattığı çok önemli katkılar vardı. O süreç geçirildi.
1: Barış'ın da bugün özellikle bu konuda önemli bir açıklaması vardı. Yani bu açıklamalar bu arada daha çok konuşulacak bence. Özellikle yarın da ben gündemde epey yer tutmasını bekliyorum bu açıklamaların. İşte Osimhen'in, Sané'nin açıklamaları var. Icardi'nin yine yapmış olduğu açıklamalar var.
2: Yazıl bazında yarın yeni röportajlar gelecek.
1: Son Sanchez röportajı.
2: O biraz daha sonra, ama şimdi yapılıp lan girenler olacaktır mutlaka.
3: Sanchez röportajını kim yaptı?
1: Savaş Bey.
3: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Savaş hem soruyu sormuştur hem cevap vermiştir. Sanchez konuşabildi mi Savaş?
2: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Sanchez'i bile konuşturmamıştır.
2: Tezini çürütecek bir şey söyleyeyim. Üç tane iletişim sorumlusundan az önce Övgü'yle bahsettik ya. Röportaja başlarken dedi ki, ben bu kadar bilmiyordum. Önemli ve seni dedi manşete çıkaracak sorularını ön plana al. Çünkü dedi Sanchez dedi çok uzun konuşur dedi. Zamanını kaybetme dedi. Abi bir soru, 5 dakika cevap. Ben sadece hemen soruları sorup kenara çekildim abi.
3: Müsaade alsaydın şu kadar konuşacaksın diye.
2: Ama bir yarım saat, bir saat daha olsa giderdi.
0: Biz o zaman biz alacağız. Sanchez'i getirelim yanımıza. Konuşmamız için Sanchez'i
3: lazım. Sanchez'i koyalım.
2: Ya bırakın bu işleri. Üçünüze bir daha getirin de. Bak bugün Kartal böyle, ben ona saklayacağım. Hiç şey yapmıyorum.
0: Az önce Kartal konuşuyordu.
1: Kartal abi saklıyoruz son
2: dakikalara. Hayır, ben yalnız Hayri abiden böyle bir şey beklemiyordum. Yok. Orada beraber işbirliği yaptılar. Yakında yer değiştireceğim abi.
3: Korkun. Hayır. Yaptık, itiraf ediyorum.
0: Şöyle yaptık.
1: Yerleşimde bugün.
0: Ama şimdi bak şöyle bir şey oldu.
2: Yerleşimde beraber işbirliği yaptılar. Benim üzerime gelmek için.
0: Az önce sen şeye söz verdin.
1: Kartal
0: Yiğit'e söz verdin. Kartal konuşuyor. Bir baktım Kartal konuşuyor ama ses şeyden geliyor.
2: Savaştan geliyor. Ama moderatör bana söz hak bir şey demeden ben girmedim.
1: Estağfurullah.
2: Furkan kardeşim oradan bana sordu.
0: Abi alışkanlık olmuş muymuş? Kartal da rahat bugün, nasıl olsa ben konuşayım.
3: Allah susturmasın. Konuş kardeşim.
1: Galatasaray'ı noktalayacağım. Barış Alper konusunda varsa hocam sizden de
3: var.
1: Buyurun.
3: Şimdi
2: kısa mı?
3: Galatasaray. Barış Alper üstünden hayat bulan, şekillenen, ondan sonra yüksek hücum gücü sezon başı da böyle başladı. Barış Alper müthiş başladı. Menajerinin yüzünden o performans bir duraksamaya girdi. Ki ben hatta belki en son söylenecek lafı söyledim. Ben olsam menajerimi dedim kovarım.
1: Oyuncunun yerinde olsam.
3: Tabii abi, çocuk öyle bir giriş yaptı ki. Galatasaray'a tek başına hayat verdi sezon başı. O performans birdenbire durdu. İdmana gelme, yok karartma.
1: Doğru.
2: Şu süreci yaşayan, kulüp de değiştirmesi istedi. O öyle bir bağlı kardeş, abi ve geçmişten keçi öğren gücü diyalogları var ki.
1: Biraz Barış bence vefalı da bir.
2: Barış'ın vefasına bak, özellikle vurgu yapıyorum. Barış'ın buradaki vefasına vurgu yapıyorum. Tuncay Bey'in, Sayın Tuncay Mandal'ın maldan. O günlük şartlarında yine söylüyorum, eleştiriyi ve hazasıyla hak ediyor. Hiç istediği kadar kızsın, bozulsun, önemli değil. Türk futbolunun katili %80'i menajerlerdir. İşini çok iyi yapan %15, %20 menajer var. Kızıştırmak işler ama bazen fazla kızıştırıyorlar. O süreçte Barış sağduyulu davranmasaydı belki bugün Galatasaray forması giymiyor olacaktı, kadro dışı kalmış olacaktı. Barış'ın bugün hem Galatasaray'a kazandırdığı şampiyonlukta katkı var. Eğer o süreçte Barış sağduyulu davranmamış olsaydı, başkan ve Okan Hoca tamam kardeşim kadro dışı kal deseydi ve bir sezon boyu kadro dışı kalsaydı
0: yazık olacaktı. Olacak.
2: Kim olacaktı bunun şeyini? O yüzden diyorum herhalde. Yani menajerler.
0: Dikkat edeceksin abi. Menajerini seçerken dikkat edeceksin.
2: Böyle futbolcuları çok bitiren menajerler var.
0: Var olmaz.
1: O yüzden çok.
2: Barış, ya, başkan, Okan Hoca o süreci en yönetenler.
0: Menajer parasına bakıyor abi. Ya. Futbolcu oynamış oynamış. Menajer parasına bakıyor. Menajer şeye bakar bir de. Devamlı kulüp değiştirsin ister. Her kulüp değiştirse pay alıyorsun yani. Bu gayet normal. Onların
3: hocam,
0: da işi bu yani.
3: Hocam siz Şile'den geldiniz. Şile'den geldiniz.
0: Yani söze bir başladı hocam. Ben dedim o yüzden sordum, Şile'den mi geldiniz. Şiir gibiydi hocam cümleler.
3: Değil mi?
0: Tabii
3: ya. Yani abi, orman size %82 orman.
0: Enteresan bir
3: deniz.
0: %15 tarımsal deniz. Hocam biliyorsunuzdur siz. Türkiye'nin böyle 7 tane veya 10 tane

0: en huzurlu beldesi seçilmiş. Bir numara Şile.
1: İnşallah
2: diyorum ki hocam niye hep huzurlu diyorum. Demek ki ondan. Zafer hocam hep
1: yakında
2: huzurlu.
1: Ben de gideceğim onun
0: yanına. Ben uzun süredir maskeye gidemedim.
2: Biraz o bana ateş etti ya.
3: Kartal abi de
2: yakın. Eskişehir'deki abi telefon açıyorduk. Ya,
1: gidiyorum ben
2: hocam, Zafer hocam bekleyin ki telefona dönsün, mesaja dönsün. O kadar. O, hele transfer dönemi. Eskişehir'de 3 tane futbolcu var.
4: Apolet var ya. O zaman sportif direktörü havaya girmişim. Bir açmıyorum telefonu.
2: Bir de Ocak ayı Antalya'da kamptayız. 2 tane transfer var. 2 takıma gidiyor geliyor hoca.
3: Transfer demişken Galatasaray'ın transfer gündemi. Bir toparlama rica edeyim. Gündemdeki isimler Rüdiger, Van Dijk. Uzun zamandır Bernardo Silva.
4: Yok artık LeBron James.
2: Hocam şimdi Galatasaray işte hakikaten yine yükseltti. Şimdi bak o maçı yok bakıyorsun. Her sene bir iki tane isim sıkıştırdığı için Van Dijk'ın zannedersen bir sene daha sözleşmesi var.
3: Evet. Son yılını tamamlayabileceği de konuşuluyor Van Dijk'ın Liverpool'da.
4: İyi olur tabii. Onun
3: Rüdiger serbest kalıyor.
2: Rüdiger serbest kalıyor. Diğeri de zaten bir aydır konuşuluyordu.
3: Zafer hocamla Van Dijk'a tavsiye.
2: Van Dijk'a kim hayır der ya? Bakıyorum yaşlı falan diyenler vardı. Ben
3: burada hayır diyenleri de bulursun bu arada.
2: Şaşırmışlar abi.
1: Rüdiger de olur.
3: Rüdiger de olabilir. Eğer.
2: Pepe Galatasaray Fener Beşiktaş'a geldiği zaman da isyan ediyorlardı.
3: Pepe daha yine bıraktı ya. Futbolu.
2: Pepe Beşiktaş'tan gittikten sonra Porto'da uzun yıllar İstersen oynadı. Türkiye'de Van Dijk'ın olsun, bastonla geçsin sağda ben razıyım. Transferde Galatasaray.
3: Rüdiger de bu arada 33 yaşında sezon sonu serbest kalıyor. Real Madrid'de bitiyor
2: sözleşme. 3 tane isme de evet derim abi şu anda. Silva da dahil. Bunun için hepsine evet derim. Bunlar hiç hayır denecek futbolcu değil.
0: Silva'ya herkes evet.
2: Bunların hiçbirisi hayır denecek futbolcu değil.
3: Artık seviye bu mudur?
2: En az bir tane seviye bu. Tabii ki şimdi Galatasaray'ın
4: kulüplerin transfer politikası seviyesine durumda. Bu seviye budur.
2: Gidecekler da. Galatasaray'da bir defa önceliği yine Sané'de yaptığı gibi bir şey yapmak istiyor. Bir transfer yapayım.
3: Önden.
2: Dünya Kupası'na kadar bekleyeyim. Bak Sané transferi olmasaydı Osimhen sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşanırdı. Ama Sané transferi yönetimi o kadar rahatlattı ki 2 ay Osimhen'i bekledi hocam. O bonservis süreci pazarlığı. Sané transferi olmamış olsaydı her gün kulübe fakslar demeyeyim de böyle tepkiler, sosyal medya tepkileri başladı.
4: Kriz büyürdü.
2: O rahatlattı. Burada da Dünya Kupası var. Orada da takip edecek oyuncular var. Ama bir tane araya bir transfer ilk biter bitmez. O Dünya Kupası öncesi.
4: Transferleri geciktirebilir ama bu Dünya Kupası süreci.
2: Mutlaka geciktirecek ama bir tane araya bu bonservis elinde olan bir oyuncu olabilir. Daha önce planladığı oyuncu olabilir. Silva bana biraz pahalı bir transfer geliyor. 50-60 milyon euro.
3: Barcelona çok istiyor onu da.
2: Piyasası olan bir oyuncu.
0: Orada bir Rüdiger olabilir.
2: Van Dijk için ben...
0: Silva sanki buraya gelmeyi düşünmez gibi geliyor.
1: Bana da öyle. Ya
3: Bruno Fernandes devam edecek gibi görünüyor Manchester'da.
2: Öyle gözüküyor. Orada baktığın zaman yine en gerçekçi bana Van Dijk.
1: Rüdiger ya.
2: Rüdiger de olabilir.
1: Bence Rüdiger.
3: Orada Van Dijk yani en son Liverpool eşleşmesinde çok böyle olumlu sinyaller verdi aslında. Yani burada iyi izler bıraktı hani, en azından.
2: Hep şunu söyleyeceğim. Galatasaray'da bunu kim istemezdi?
3: Mesela gerçekten geçen sene... bir önceki sezon Bayern Münih maçında işte Sané'nin buradaki atmosferden çok etkilendiğini görmüştük. Sonra transfere kadar etkisi oldu o sürecin. Van Dijk da sanki benzer durumu bu sezon Liverpool'da eşleşmesinde
2: konuşmuş
3: yaşadı.
2: Konuşmuş eski bir Galatasaraylı oyuncuyla biliyorsun onların beraber arkadaşlığı yakınlığı.
3: Evet.
2: Ki Galatasaray'da...
3: İsmini vermemizde sakınca var mı Ömer Bayram?
2: Ömer Bayram tabii ki. Yani konuşmuş daha önce menajerlerle dostluğu olabilir. Çünkü bunların Hollanda menşeyi orada büyümüş olmaları... Galatasaray'ın büyüklüğü, daha önceki tribünlerdeki olan sevgisi. Van Dijk'a bugün tribün diyor. Çünkü orada da var o. Yani Liverpool...
3: Snyder'le de bir bu konuda konuştukları yazıldı yine basında.
2: Kimle? Bakın Van işte Snyder.
3: Bezi Snyder'le.
2: Yani burada bak Snyder Galatasaray'dan yine bu yönetim zamanında, yine Dursun Özbek zamanında olayla ayrıldı. Ama Galatasaray öyle bir aile ki bak başkası olsa hani yine şu takımdan şu gitti deyip hedef göstermeyeceğim ama Snyder'in Galatasaray'dan gidişi bana göre o günün şartlarında hiç iyi olmamıştı. Gelişini hatırlayalım. Snyder'in havaalanında
4: Rafa Silva'nın gidişi.
2: Snyder, Drogba gelişi halka falan daha sonraydı. O İstanbul Sefaköy'deki özel terminalden böyle minibüsün üzerinde adam ben nereye geldim dedi. Şahane işler. Fenerbahçe yaptığı goller. Şampiyon o süreçle ilgili.
3: İz bıraktı.
2: Sonra giderken kadro dışı bırakılıp altyapı idman gidişi.
4: Galatasaray'da kaç yabancı var ha?
2: Şu anda 14 var. 5'te gelecek olan. Bir dakika 14. 15, 16, 17, 18, 19 tane oluyor geleceklerle baba
4: kiralardan dönenler. Gidiciler var.
2: Peki burası yine 10-11'e düşer, 12'ye düşer. Gidecekler
3: orta
2: var çünkü.
3: Orta sahanın merkezi için 23 yaş altı isimler sanırım bakılıyor. Yeni kuraldan dolayı 10+4 olacak çünkü yeni sezonda yabancı kuralı. Noah Lang'ın opsiyonu kullanılmayacak.
2: Kullanılmayacak gibi gözüküyor.
3: Kanat forvet.

0: Aspirinle kullanılmayacak gibi ama ben Galatasaray'ın sanki böyle önceliğinin bir Mertens vari oyuncu da bu sene çok sıkıntı yaşadı.
1: Forvet arkası mı? 10 numara.
0: 10 numara gibi. Yani artık 10 numarayı çok fazla kullanmıyoruz ama ben hep alışkınım. 10 numara diyorum.
2: Yani. Silva ilaç Silva, oraya ilaç.
3: Rafa Silva'yı almasın.
0: Başkan yine gözü karartabilir. Başkan yine
3: Rafa Silva'yı da olabilir yani Rafa
1: Mertens
3: Silva.
1: Sonrası Galatasaray için aslında en uygun profildi o dönem.
0: Benfica'dan top çalmak ama kolay
2: şey
0: değil.
2: Benfica'dan top çalmak kolay değil. Olamaz. Rafa Silva bak büyük yetenek ama Mertens ilerleyen yaşına rağmen savunmayı en önde başlatan adamdı.
1: Doğru.
0: Sergen Hoca'nın başı ağrı o zaman.
1: Ve çok da farklı bir karakterdi hocam.
0: Muçi'yi yani buradaki... Trabzon'a gönder. Rafa Silva tekrar buraya gelsin. O zaman Sergen Hoca'nın istemediği bir durum var.
2: Muçi ben sana bir şey oynarsa Trabzon oralarda abi.
1: Peki,
2: Manastır Manastır oralarda dolaşıp
1: toparlayalım. Noktalayacağız Galatasaray'ı. Var mı ekleyeceğiniz son
0: çok konuşacağımız şeyler var. Yani transferde ben Dünya Kupası oyuncusu tekrar gidecek olan oyuncular var. Sözleşmesi bitecek yani kiralık olan oyuncular var.
1: Bölgeler şunlar mı? Stoper, orta saha, 10 numara, kanat ve yedek forvet.
0: Belki iki tane forvet olabilir. Yani Osimhen'in Icardi ayrılması bağlı. Halinde bir Osimhen'i yedekleyecek bir de onun arkasında bir santrafor daha olabilir.
1: Peki Galatasaray'ı bu şekilde noktalamış olalım. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geçerken de bu arada az önce ekrana da yansıtmıştık. Fransa milli takımının da 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı. Ve Didier Deschamps, N'Golo Kante'ye de yine kadroda yer verdi. Kadroda olmayan birçok dünya yıldızı var bu arada. Kamavinga Real Madrid'in orta saha oyuncusu yok. Orta saha bölgesinde Kante'nin olduğu mevkide onun yokluğu dikkat çekti. Ve Kolo Muani de aslında son Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kadrolarına baktığımızda Fransa'nın orada olan isimlerden birisiydi ama bu sefer Deschamps bu isimlere yer vermedi. Kante gidiyor Dünya Kupası'na. Fransa milli takımının da en önemli bayrak isimlerinden birisi şu an.
2: Bu yaşına rağmen hele hele uyum sürecini çabuk atlatıp sahada verdiği performansa baktığımızda adam hala oynar abi.
1: Millet Ozan abi bizi izliyormuş. Ozan Zeybek selamlar. Bu dörtlünün yanında ben de olmak isterdim diyor.
2: Vallahi yakışır.
0: Evet. Bir saat daha koyalım oraya alalım abi.
3: Ozan
0: daha.
3: O da gelirse Ozan ben
1: Ozan
3: herhalde
1: da çok güzel
3: bir
1: dakika
3: sonra koyalım. Evet, selam
1: olsun. Devam edelim.
0: Vallahi olur. Neden olmasın yapabiliriz. Transfer dönemi de yaklaşıyor.
3: Bir dahakine misafir sanatçı olarak gelebilir.
1: Selamlar ama her zaman açık. Sevgiler.
0: hocam kalite dedin ya. Hakikaten yetenek kalıcıdır. Kante şu anda Fenerbahçe'de. Çok çabuk eleştirildi böyle hemen böyle istedi. Şey değil tabii.
3: Fenerbahçe'ye mi geçtik?
1: Geçtik. Evet.
0: Son Galatasaray maçında baktığın zaman sahada en net oynayan, ayakta kalabilen, klas hareketler yapabilen net oyuncuydu Kante.
2: Arımaya diye bir çizgi film seyrediyorduk. Hatırlar mısın?
0: Hatırlamaz mı?
2: İşte Arımaya. Kante. Enteresan. Rol model abi adam.
0: Fransa dünya yani Fransa ile milli takıma tekrar olması.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bunda yalnız şey yok. 1-2 bir de 5-6 vites yok. Hep 3-4.
0: Niye?
2: Aynı tempo. Tıp, neden? Tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, o...
0: Neden yok 5?
2: Kenardan kuruyorsun onu sağa salıyorsun abicim. Pili bitene kadar geliyor sonra geriye. Bir daha kur gene gönder.
4: Hocam bugün karıncalarla ilgili bir belgesel okudum. Kısa bir belgesel. Enteresan.
3: Okudun mu izledin mi?
1: Hocam
4: İzledim.
1: Kaleyi görüyor musun?
4: İzledim ve okudum.
1: Kante arımaya. Arımaya.
4: Kıtalar arası koloniler kurmuşlar ve savaşıyorlar. Yıllardan beri şaka değil gerçekten. Şimdi Kante'de biraz karınca çalışkanlığı görüyorum. Hakikaten tempolu ama top seviyede bir tempo değil.
2: Düşük değil.
4: Düşük de değil ve sürekli. Ve her yere yetişen adam. Her yere. Yani... Bazen mahallede öyle sıkıntı insanlara, işte. Öyle profillere ihtiyaç vardır.
0: Sıkıntı orada. Her yere yetişmesi gerektiği için o işte 3-4 diyor. Niye her yere yetişiyor? İşe her yere yetişmek mi onu Zafer Hocam? Sen sahanın içindesin.
2: Değil tabii.
0: Değil ki. İşte o yüzden 3-4. Gerçek işini yapsa 5 olacak. Ya 3-4 bak, dedin.
4: Şöyle boşlukları
0: çünkü bu
4: da
0: bu taraftaki olur. Eksiği kapatmaya çalışıyor. Bu taraftaki eksiği kapatmaya çalışıyor. Sadece orta sahadaki işin dışına çıkıyor. Bazen bek bile oluyor.
4: Yalnız savaşla benzemeyen tarafları fizikleri. Şimdi savaşta her konuya yetişiyor. Ama. Fenerbahçe'yi de savaş konuşuyor. Galatasaray'ı da.
2: Kaçıncı viteste geliyor?
4: Biraz da ben Trabzon'a girmekten korkuyorum. 8 viteste gidiyor.
1: Savaş hayır abi. Buyurun. Kante'de karınca çalışkanlığı görüyorum.
4: Öyle zaten. Ama sadece orada kalmıyor. Kante'yi çalışkanlığı hapsetmek Kante'ye haksızlık olur. Ben keyif alıyorum Kante'yi izlerken. Kante'de

0: Klas da var.
1: Çok iyi başlamamıştı ama sonrasında ritmini
0: ama
1: buldu.
0: Ama çok iyi başlamamıştı, doğru. Ben Kante'nin yükseleceğini, ritim bulacağını. Çünkü Kante heybesinde büyük bir kariyer barındırıyor. Heybesinde klas barındırıyor. Yani siz o klas denilen şey yok olmuyor. Bence klas da bir oyuncu. Hem çalışkan bir oyuncu. Getirisi, verimi yüksek bir oyuncu. Bir de yani Fenerbahçe'ye şey de getirdi. Yani takı adanarak oynamak, aidiyet duygusuyla oynamak şeyini de getirdi. Havasını, enerjisini de getirdi. Açıkçası hani maliyetiyle ilgili eleştiriler, itirazlar, tartışmalar hepsi kabul, yapılmalı, belki de alınmamalı. Ama bütün onların üzerini örttüğümüz zaman salt sahadaki Kante Fenerbahçe'ye faydalı oldu. Ve önümüzdeki
2: hiçbir
0: sezonda
2: Kante
0: olacak.
2: Olmasına rağmen.
0: Sevgili Savaşçım, bitiriyorum.
3: Hayır hocam peki. Bak şimdi ne dedin? Arumaya dedin. Karınca dedin. Karınca. Böyle gelsin.
1: Ne geliyor Kartal Yiğit'ten?
3: Ben Kante deyince karakter aklıma geliyor.
1: Kartal Yiğit. Kante'yi nasıl tanımlarsınız?
0: Vallahi ilk geldiğinde...
2: Ben kargadan başka kuştan mı dermiş?
4: Olur mu ya? Kartal'ı tanır.
2: Kartal'dan başka kuştan mı?
4: Aynen. Kante, ya benim ne de böyle mi değil yani, Kante kendini zaten belli etmiş.
3: Karakter ispat etmiş.
2: Ha, bütün bunlara rağmen yani, ihtiyaç mıydı Fenerbahçe?
4: Bence değildi.
2: Bitti.
4: Ben ona bakmam.
1: Hocam o zaman güzel yani, bir noktaya değindiniz.
4: O paraya, o paraya Kante'ye vereceğine giderdin, düzgün bir santrafor alırdın.
1: Evet. Fenerbahçe'nin ihtiyaçları nedir? Biraz da o zaman bunu konuşalım. Çünkü şöyle haberler var, hatta bizde de bugün bu haber yer almıştı. Şu an göreve devam eden yönetimin bazı transfer görüşmelerine başladığı, yeni gelecek olan yönetime de bu anlamda bir rapor sunacağı konuşuluyor. Ve 3 isim, Serhu Giresi, Dortmund'un forveti, Liverpool'un sol beki Robertson ve yine stoper, Fransız stoper Malang Sarr isimleriyle Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin görüştüğü, şartlarını sordu ve yeni gelecek olan yönetime de bu isimlerle ilgili ve tabii daha birçok oyuncuyla ilgili bir rapor sunacakları konuşuluyor.
2: Aman. Uzak ara dursunlar, kulaklarını tıkasınlar, duymamazlıktan gelsinler. Abi bu en son yönetimi yaptığı planlamaya bakarsan Fenerbahçe'nin genleriyle tamamen değişik şeyler yapılmış. Ya bir kere bizde yüksek seviyede üretilen pozisyon arayan, önde agresif, bak agresif Fenerbahçe'de en az eksik olan. Agresif baskılı, yüksek gol pozisyonu üreten bir takım beklentisi var Fenerbahçe'de. Ama sen ne yapıyorsun? Merkezdeki zaten iyi olan oyuncularına takviye yapıyorsun. Merkezin güçlü ama üretemeyen, ön bölgede üretemeyen bir Fenerbahçe. Fenerbahçe böyle olmaz. Fenerbahçe ağrı kesicilerle bir şeyi tedavi etmeye çalışırsın. Ama orada ilacı bile yanlış tespit ettiler.
1: Geçici pansuman.
2: Reçetede Kante yoktu.
1: Yoktu.
2: Santifor vardı.
1: Stoper olmadı. Vardı belki.
2: Stoper vardı. Stoper yokluğunda Skriniar'ı oyun lideri, takım lideri, lider oyuncu falan yaptılar ya.
4: Ne yapsın, başka adam yok işte. Ama Skriniar'da...
2: Barış Alper bile son maçta 3 tane kafa topuna çıktı, o aldı. Barış aldı topları ve Barış arkası dönük. Stoper avantajlıdır önü dönükken. Skriniar'ı yani.
3: Beğendiremiyoruz hocam.
4: Skriniar'a takık.
2: Abi olmaz. Fenerbahçe taraftarının, camianın yıllardır görmek istediği akıcı, özgür, dominant futbol maalesef seyredemedi Fenerbahçeli. Bunu sağlayacak olan nedir? Oyun zekası, yüksek tekniği iyi olan oyunculardır. Bunun eksikliğini yaşadı Fenerbahçe. Asensio haricinde. Asensio da tamam, Asensio
4: Gendüzü'de
2: büyük katkı yok.
4: Gendüzü'de itiraz.
2: Olmaz.
4: Yok yok.
2: Kontrol oyuncusundan Fenerbahçe Gendüzü, eğer Asensio, hücum etkinliği bekliyorsa, bak kontrol oyuncuları kimdir? İsmail'dir. Kante'dir.
4: O ayrı.
2: Gendüzü'dir. Alvarez'dir. Bunlar kontrol oyuncularıdır.
1: Fred değildir.
2: Fred değildir. Oyunun iki bölümünü birden iyi oynar. Şimdi bu oyunculardan, eğer sen bunlardan aksiyon yaratmayı, bunlardan oyun aklı çıkarmayı beklersen bu hayalcilik olur. Bunlar işini yapan adamlar.
4: İşte fazla bölge fazlalaştı. Çok fazla adam aldılar oraya.
2: Evet.
4: Oyun şeyi yok, dediğin gibi transfer politikası yok. Yoksa ama Gendiz'i falan iyi oyuncular.
3: Orada peki kim yazdı? Bence şöyle bir durum da oldu.

0: oldu.
1: Yönetim mesela, mi onu verecektin sen o planlamayı gelecek olan yönetime?
0: Evet, şu an mevcut yönetim seçimden sonra göreve gelecek olan yönetime bir rapor bırakacak. Şu
2: bırakır
0: an
2: ama
0: görüştükleri isimlerle ilgili olarak ve işte 3 isim Girassi, Robertson ve Malanksar'la mevcut ben yönetimin gelecek, görüştüğü bir hava. Hatta Salah'la da görüşmüş.
3: Mı? Tamamlayamadım. Elim mevcut orada yönetim. Kaldı.
0: Buyurun hocam.
3: Hocam tamamlasın. Fenerbahçe'nin takımın kimyasını değiştirecek adama ihtiyacı var.
0: Oyuncu olarak.
3: Şu an eldeki evet.
0: Ya futbol aklından bahsetmiyoruz
3: yok,
0: değil mi?
3: Futbol aklı zaten lazım da. Ama yöneticiler feragat etme duygusundan dolayı istemiyorlar futbol aklını. Her şeyi kendileri iyi biliyorlar. Sonuçta 12. sene bitiyor şampiyon olamaz. Yani takımın kimyasını değiştirecek oyuncu kimdir? Asensio'dur. Rafa Silva'dır. Bak Osimhen değiştiriyor. Şimdi Fenerbahçe'nin böyle adama ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası, taraftarı ne zaman coşkulu? Kreatif oyuncu, önde agresif baskı, rakibi boğma, pozisyon üretme. Üretemeyen Fenerbahçe'den bahsettik ya.
4: Doğru.
3: Buna rağmen teknik direktörü övdüler. İyi insan olabilirsin. Git cami yaptır o zaman. Teknik direktör olamazsın. Ya sen şimdi Fenerbahçe'ye bir takıma geldiğinde araştırmaz mısın? Kartalım Savaş'ım ayrıcım Furkan. Dersin ki lan bu takımın geçmişi nedir? Şöyle bir
0: bakarsın, tarihçesine bakarsın.
3: Ha, bilhassa iç sahada. Ondan sonra camia coşkulu takım bekler. Agresif, üreten. E bu yok. Merkezdeki oyuncularla geçiş. Bak.
1: Arkasından.
3: Bağlantı oyuncusu arkasından, kimdir Fenerbahçe'de? Fred'tir.
0: En uygunu odur.
3: Doğru. Fred'tir.
2: Fred'i kullanamadılar zaten.
3: Aa, kullanamadı. Kullanamadı değil. Onun o aklı yok. Akademisyensin sen. Senin oyun aklın yok. Sen saha bilgin yok senin.
0: Hocam 3 maç artık bir önemi yoktu ama Zeki Murat Göl'e bile daha görev verdi.
3: Tebrik ederim.
0: Performans aldı TV'yi karşılığında.
2: Ama evet, bir ara Fred
3: çünkü niye camianın beklentilerini karşılayan bir organizasyon yaptı.
1: Seni dinlerken şu an havaalanında Stuttgart'ta ve İstanbul tesislerdeki o gelen insanlar ne diyordur acaba ya? Ben böyle bir şey bu kadar yıldır meslek hayatımda görmedim ya. Babacığım,
3: şimdi bizim sağ olsunlar hepsini çok seviyoruz. Almanya'da o kadar çok gurbetçi vatandaşlarımız var ki. O da Almanya'da yaşadığı için onlar da işte orada Stuttgart Fenerbahçe.
2: Ya olur ya. Bir yes ya.
3: Hocam onları karşılayacağım.
1: Hocam niye böyle
3: ya adam hizmet oldu etti baba biz bir şey demiyoruz.
1: Diğerleri Allah razı hocam olsun. Ha? Diğer hocalar da yok muydu? Hiçbirinde böyle bir şey yapmadı da burada sadece Tedesco'ya yapıldı.
3: Şimdi
0: sadece kime yapılacaktı mesela?
3: Hocam,
0: kime çok yapılabilirdi yakın geçmişte? Mourinho'ya yapılamazdı evet herhalde.
1: İsmail Kartal'a yapmadın. Aykut yani Kocaman'ın Aykut Kocaman'ın bu kulüpten gönderilişi hepsinden daha kötüydü.
2: Ali Koç Aykut Kocaman'ı gönderdi.
0: Buyurun ayrı beşer.
1: Bayramdı, Ramazan bayramıydı, Kurban bayramıydı. Bekledi. En son dedi ki tamam.
3: Adam sevgidili kullandı. Herkesi bir şöyle yumuşattı.
0: Hocam
3: ayrı beşeri
0: bir dinleyebilir miyiz?
2: Ben
0: buyurun
2: de hocamın yani keyifle dinledim. Çok güzel idealize ettin hocam. Yani nasıl bir Fenerbahçe görmek istediğini Fenerbahçe camiasının taraftarının anlattın. Oyuncu profillerini anlattın. Ben senden şey bekliyorum. Bir somuta indirgesek. Mesela halihazırda bir Fenerbahçe var. Kadrodaki oyuncular belli. Yeterli olan pozisyonlar belli. Yeterli olmayan pozisyonlar belli. Fenerbahçe hangi pozisyonlara hangi özellikle oyuncular almalı?
3: Cevap.
2: Bunun benim cevabını sizden duymak istiyorum.
3: Mutlak ve mutlak stoper almalı. 2 tane.
0: Net, kaliteli. Evet,
3: sol kanatta
2: Şikin
3: bana
2: yer
3: göre
2: kalmalı mı gitmeli mi?
3: İyi stoper bulursan o dursun kulübede.
0: Abi Şikin yarın önünde mi iki tane stoper?
3: Şikin yara rağmen ikisi.
0: Ona rağmen.
3: Evet.
1: İstemiyor Şikin yar
3: onlardan iyi kaliteli ise onlara uyum sağlıyorsa o da oynar.
0: Peki.
3: Alan bilgisi var, oyun bilgisi var ama uzun mesafede yakalandığı zaman derine atılan toplarda falan zaafları çok çabuk ekarte ediyor.
0: Doğru.
3: Fenerbahçe'de hep rakipler gelip boğmuyor ki. Fenerbahçe'ye gelen rakipler oynatmamaya geliyor. Oynamaya gelen rakip Skriniar gibi zafiyetlerden faydalanıyor. Rakip ne yapar? En kolayı seni zayıf yerinden vurmaktır. Rakip de bakıyor. Aa, bu arkasına attığım zaman gidiyor benim elemanlar. Oradan işlemeye çalışıyor Fenerbahçe. Şimdi Zeki Murat Göle'yle ne yaptı? Bir kere diziliş değişti sahada değil mi? Ondan sonra oyuncu bağlantıları değişti. Ondan sonra oyunun merkezi değişti ve oyun aklı değişti.
1: Bunları niye peki?
3: Oyun aklı kim oldu biliyor musun?
1: Yapmadı hocam.
3: Yok ki akademisyen ama saha bilgisi

0: Benim ağzından sen aldın. Bak. Zeki Murat Göle hocaya çok son derece saygı duyuyorum. Acaba kadroyu kendim mi yaptı? Değişikleri kendim yaptı. Bana da bunu yıldırım
1: tecrübesi sürekli yapmıştır. Bence kendi yapmıştır. Yönetim kendi derdiyle uğraşmaktan
0: Galatasaray Sivas'ta şampiyon olduğu sene Adnan Sezgin'le Adnan Polat'ın o dönemde Kalli'yi gönderdikleri zaman, Kalli biliyorsun Almanlar çok güzel. Gittiği zaman sen bir kadro yap diyor, sen bir kadro yap diyor. İkisi kadro yapıyor, veriyor. 11-11 tutucu hocanın eline veriyorlar.
2: Tamam, ortak akıl işte, ne güzel.
1: Peki hoca dinliyor mu?
0: Cevat Güler dinlemez
1: şimdi
0: mi?
1: Bütün şimdi yöneticiler Göle, genelde...
0: Zeki Murat Göle hocaya son derece saygılıyım işler yapıyor. Herhangi bir şekilde sen az önce... Ya gelecek olan yönetime rapor sunan adam hocaya da kadro verir acaba. Abi gözünü seveyim hocam ya. Gelecek olan yönetime rapor bırakacak ne yaptınız da siz onun yönetime rapor veriyorsunuz ya? Bu torun olur da aynı şekilde. Saadettin Saran da aynı şekilde. Bizim, Zeki Murat Göle de rapor veremez ama yani. Ama
1: Savaş'ım bizim coğrafyamızda yöneticilerin ondan sonra bu istersen olumlu bak, istersen... Hocam. Mecazi
2: hocam
1: bak,
2: bir kadro, olumsuz bir kadro, kadro verirler. Bir kadro yap da Zeki Murat Göle'ye gönder lütfen. Şu kadroyu bitiremedik. Şirin yerde kaldık.
1: Ya, bak şimdi ben ne dedim? Takımın Zeki Murat'ın oynattığı son iki maçta takımın hücum aklı da değişti.
2: Niye kimdi? Değişti?
1: Fred'ti.
2: Evet doğru.
1: Ben Fred dediğim zaman her kesimden eleştiri geldi. Ya daha bir sene bir buçuk sene önce Fred'siz Fenerbahçe olmaz diyorlardı.
0: İsmail mi Fred mi?
1: O zaman. Ayrı roller. İsmail kontrol oyuncusu. İsmail'in görevi ne biliyor musun? Rakibi karşıla, agresif, sert. Al topu yanındaki en yakın sarı lacivertliye ver, bitsin.
0: İsmail de garibim, kim gelirse gelsin. İsmail mi işte şey mi, Alvarez mi?
2: O soru,
0: mi,
2: o soru mi? Doğru ama, bir soru değil. Ama İsmail mi? İsmail ayrı Fred mi sorusuz doğru bir soru değil.
3: İsmail Fred ayrı profil.
2: Bunu soran doğru, kişi
0: Fred de çok iyiydi o zaman. Çok iyiydi.
2: Futbol görücüsü.
0: Tek başına 10 kişilik Fenerbahçe Galatasaray'a yendiği zaman Fred maçın kahramanıydı.
1: Fred ne yaptı son iki maçta? Asistleriyle, golleriyle, oyun liderliğiyle takıma kimlik kazandırdı değil mi?
3: Toparlayabiliriz Fenerbahçe'yi de yavaş yavaş. Ya,
1: onun için bu Zeki Hoca ile daha özgür oynayan, oyun hakimiyeti yükselen, rakibi baskı altına alan bir Fenerbahçe seyrettik. Camianın, taraftarın beklentisi bu. Gelen kim olursa olsun, yerlisi, yabancısı, önce bu anlatılıp ezberine sokup, bu anlayışla bir kurgu sistem yaratılıp o sistem doğrultusunda bundan sonra Fenerbahçe devam et.
3: Devam eden tabii bir seçim süreci var.
0: Evet, orası var.
3: Birçok belirsizlik olduğu için aslında Fenerbahçe'den çok net yorumlar da yapamıyoruz. İki adayın da çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör konusunda tabii temaslar sürüyor. Henüz o konu netlik kazanmış değil. Adayların teknik direktör konusundaki adaylarını da çok net bir şekilde henüz bilmediğimiz için çok keskin yorumlar yapamıyoruz. Transfer konusunda çalışmalar sürüyor. Yurt dışında temaslarda bulunduğunu biliyoruz iki adayın da. Evet. Biraz sanki ilerleyen günlerde daha net yorum yapabileceğiz gibi görünüyor Fenerbahçe'ye.
1: Bravo, çok güzel bir öngörü. Ki şöyle de yaptılar. Hemen sana veriyorum pası.
2: Estağfurullah.
1: Olası gelecek oluyor tepkilere karşı. Ya bir insanın seni beni %100 herkes sevemez, sevmeyebilir. Bundan da doğal bir şey yok. Hele futbolda var ya. Çok doğaldır bu. Arkadaşını, onu bunu sevmek zorunda değilsin ama ortak menfaatin var. Beraber savaşmak zorundasın. Şimdi teknik direktör açıklamayarak doğruyu yapıyorlar. Çünkü camiadaki o beklenti, şampiyonluk beklentisi en ufak bir detayda dahi tepkisellik verebilir.
3: Göreve gelmeden yıpratabiliyorsunuz.
1: Onun için isimleri. Seçim sonrası açıklayacağız diyerek topu attılar. Yırttılar. Kurtuldu.
3: Son yorumları alayım burada, Fenerbahçe'ye dair. Trabzonspor'a geçeceğim. Ya
2: Fenerbahçe ile ilgili seçime yönelik hani ön bilgilerimi paylaşabilirim. Tabii iki aday gözüküyor şu anda. Aziz Yıldırım iddialı ve kazanması beklenen aday gibi gözüküyor. Ben de an itibariyle Aziz Yıldırım'ı avantajlı görüyorum. Çünkü Barış Bey de ondan yana çekildi ve aynı zamanda önemli bir maddi katkı sağlayacak isimlerden bir tanesi olacak. Yıldırım'ın yanında yardımcı olarak yer alabilir. Onun ayrıca başka isimler de var. Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak ekonomik gücü olan isimler. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni gelecek yönetimini 300 milyon euro gibi bir bedel bekliyor. Çok yüksek bir rakam. Yani bunun altından kalkabilecek bir güce sahip olması lazım. Gelecek yönetimin hoca konusunda şu anda çok net bir durum yok. Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Aykut Hoca'nın da beklentisi var ama Aziz Yıldırım'ın önceliği olmadığını biliyorum Aykut Hoca'nın. Yani yabancıdan yani önemli bir isimden yana tercihini kullanmak isteyecek ama hiç olmaz da denilemeyebilir. Yani şartlar

0: el verirse belki Aykut Kocaman'a da fırsat doğabilir. Ben şunu söyleyeyim, hocam gayet güzel idealize etti Fenerbahçe'yi, olması gereken Fenerbahçe'yi. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha merkezinde bir zenginlik var. Oradaki oyuncular arasında bir benzeşme var bazılarına ama hepsi de aynı oyuncular değil. Farklı farklı oyuncular. Bir kısmı oyun yapıcı. Yani playmaker diyebileceğimiz Fred öyle bir oyuncu, Asensio öyle bir oyuncu. Ama orada kullanımda problem vardı. Bu yani bu potansiyel kullanılmalı. Mesela Kante başka bir oyuncu, İsmail başka bir oyuncu, Guendouzi başka bir oyuncu. Yani üçü de ayrı ayrı özelliklere sahip, aynı pozisyonda oynayabilecek oyuncular. Orada kompozisyonu doğru oluşturursanız Fenerbahçe yapması gereken belli. Bana göre de Fenerbahçe stoper bir olur, iki olur. Forvet. Evet. Dünya starı bir forvet. Bunu sağladıktan sonra ve belki de bir kenar.
1: Kanat
2: da. Yani, sen evet, bunları kenar söylerken dinliyorum. Şimdi 3 milyar mı borç?
0: 300 milyon euroya ihtiyacı var gelecek.
2: 300 milyon euroya ihtiyacı olan kısa vadede kasa kolaylığı yapacak. İki yönetimde de aday çıkabilir.
1: Sene
2: de çıkabilir.
1: Sene sonuna kadar 180, 190, 200 milyon euroya yakın bir değil.
2: Zafer
1: şey
2: hocam,
1: var ekonomi.
2: Bu gelecek evet, olan yönetim bir yılına geliyor. Ben sahaya çok fazla geleceğim. Hemen yüzeysel olarak söyleyeceğim. 350 milyon euro bir sene sonra belki de 500 milyon euro olacak. Yine gelecekler. Kasa kolaylığı, transferler, rakamlar yükselecek. Aziz Bey de Hakan Bey de çok iyi bir strateji belirlediler. Yönetimin bırakacağı rapora falan ihtiyaçları yok. Seçim maratonu önümüzdeki haftadan itibaren başlar. Hoca adayları, transferler belki zaman zaman biraz da sertleşebilir. Sakin olan kazanır. Aziz Bey sakin gitmeye çalışıyor ama Aziz Bey hiç belli olmaz. Bir anda bakarsınız ki.
1: Taraftarın özlediği şey ne biliyor musun? Yeniden güçlü ve büyük hissetmek. Bak, Fenerbahçe yeniden güçlü ve büyük hissetmek.
2: Bu şartlarda biraz zor.
1: Bu doğrultuda planlamalarını sunan, ondan sonra kendisini ifade eden kazanacak.
2: Bu peki, şartlarda biraz zor diyorum. Eski başkanları siz şimdi kırmışsınız. Onların şu anda uzak kaldığı yerde sizin dediğiniz şey çok zor gözüküyor.
3: Daha çok konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi bekleyen seçim gündemini. İki adaylı bir seçim şu anda öngörülüyor. Çok vaktimiz yok. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Trabzonspor'la ilgili tebrik ederim. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi oldu Trabzonspor. Hem dün akşamki maçı isterseniz bir değerlendirelim, hem de genel sezon performansı, bir kupa şampiyonluğu olasılığı Trabzonspor için nasıl yorumlarsınız? Sonrasında da Beşiktaş'ı Kartal Yiğit'ten dinleyeceğiz.
0: Gençler Birliği'ni de tebrik edelim.
3: Gerçekten öyle yani, evet, doğru.
0: Çıktıkları kadronun ötesinde bir performans ortaya koydular.
3: Müthiş mücadele ettiler.
0: Evet. Müthiş mücadele ettiler. Burada Metin Diyadi'nin rolü çok büyük. Doğru yayılım. İşte yerine göre beşli savunmaya dönüş. Geçişleri iyi yapış. Trabzonspor orta saha merkezini işletemedi. Olay Uçari ikilisi. Bağlantıları yeterli yapamadı. Trabzonspor oyuna hükmedemedi. Ama Trabzonspor sahip olduğu kalite sayesinde geriye düştükten sonra da paniklemek yerine hani direkt oyunu dikte edebilecek gücü, özgüveni ortaya koyabilme özelliği sayesinde kazandı. Yani bireysellik yine ön plana çıktı. Muçi'nin attığı kendine özgü gol.
3: Tüm kulvarlarda 33 maçta 15 gol.
0: Buna rağmen Muçi konusu açılırsa, hani ben görüşlerimi o rakamlar üzerinden sadece şekillendirme tarafında değilim. Yani Trabzonspor önümüzdeki sezon farklı bir misyona mecbur gibi gözüküyor. Yani bu sezon Fatih Hoca dedi ki 1 ile 4 arası zaten kurulan kadroya, maliyete bakınca Trabzonspor'dan beklenen bu kadar da değildi. Ve tartışmasız bana göre Fatih Hoca yılın teknik direktörü.
1: Ayrıca Muçi'nin attığı gol çalışılmış bir organizasyon muydu?
0: Öyle gözüküyor.
2: Bunlar direkten döndü aynı yerden, çalışılmış. Bir tabii, tane de direkten döndü, benzer vurdu. O tesadüf olamaz yani.
0: Ya Muçi hayır, çok iyi vurdu.
1: Yaratmak bence, üretmek. Muçi üretti.
0: Çok enteresan, öyle çapraz goller attı. Belki kalecinin hatası da konuşulabilir o ama işin güzel tarafından ama bak, atıyor. Ya Muçi ile ilgili mevzu biraz şu. Ya sonuçta çok etkili ama oyun gücüne katkısı çok sınırlı bir oyuncu. Ya mesela hani oyunu rakibe dikte etmek için de o pozisyonda oynayan oyunculardan siz destek istiyorsunuz ya da ön alan presine destek istiyorsunuz. Onları çok alamıyorsunuz.
3: Bence oradaki şimdi asıl sorun Hayri abi, opsiyondaki rakam. Yani 8,5 değil de 5,5 ya da 6 milyon euro olsa bence Trabzonspor bugün hemen Muçi'nin kadrosuna katar.
0: Ya orada pazarlıkla o iş halledilir gibi
3: ama
0: gözüküyor.
3: Ama işte Beşiktaş da çok rakamı düşürmek istemiyor.
0: Trabzon'da çıkarmak istemez.
3: İşte orada yani da bir anlaşma zemini çok
1: Beşiktaş'a maliyeti ne?

0: 10 milyon euroya gelmişti hocam o dönem devre arasında.
1: Tabii o zaman de üstüne verir, Trabzon halleder.
2: Bir şekilde halledebilir. Ama şimdi şöyle bir şey. Şimdi önümüzdeki sezon, şimdi Fatih Hoca'yı bekleyen şöyle bir zorluk olacak. Şimdi Trabzonspor'un topladığı puan, elde ettiği başarılar, kupada final, ki kupayı müzesine götürülebilir. Epey final de kaybetti Trabzonspor. İki defa kupayı müzesi, kupa şeyinden döndü. Fakat şimdi mesela tribünler niye dolmuyor sorusunun cevabını verirken, Trabzonspor'un oyun tarzının, oyunu dikte edememesinin, yani Fatih Hoca bir ifade kullandı hangi karşılaşma sonrasında, kaosu istedim diye. Yani kaos aslında gelişi güzellik değil. Hani baskı kuran rakibi boğan, sizi oyuna, olaya çağıran oyun tarzı olarak belki kaosu tarif etmek lazım. Şimdi onu da bekliyor camia. Yani geçtiğimiz, mesela bu sezon tamam üçüncülük iyi bir derece ama geçtiğimiz sezon en azından Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım bekliyor. Şimdi burada tabii hem transferleri yapmak,
0: toparlayalım,
2: hem de oyunu modifiye etmek. Yani Abdullah Hoca'yı bu zorluk bekliyordu şampiyonluktan sonra. Abdullah Hoca buna cevap veremedi. Kurulan takım da cevap veremedi ve Abdullah Hoca dönemi kapandı gitti. Şimdi Fatih Hoca'nın bunun üzerine koyması lazım. Bunun üzerine koyabilmesi için de mutlak anlamda kadronun takviye edilmesi lazım.
0: Beşiktaş'ta neler bekliyor camiayı, taraftarı? Hocanın geleceği çok tartışılıyor ve yarın da bir Çaykur Rizespor'la son hafta maçı var. Evet. Sonrasında sanırım herhalde durum netleşecektir Beşiktaş'ta.
3: Ya tabii Beşiktaş'ta durum karışık. Yani benim söylememe de gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez derler ya, aynı şekilde oluyor. Bunların böyle böyle olacağı belliydi. Yani ben, planlaman yoksa, bir stratejin yoksa gayet doğal. Doğal şeyler bunlar. Yani hep söylemiştim sezon başında, Beşiktaş bir kazanır, bir geri gider, iki kazanır, iki berabere kalır falan. O şekilde oldu. Artık bu sezon gitti. Azap dolu bir sezon Beşiktaşlar için. Yarın sona eriyor. Kabus, bu kabus bitiyor. Hiçbir şekilde başarısızlıkla geçen bir sezon. Kupa için çok büyük avantajı vardı Beşiktaş'ın. Vallahi üzülerek söylüyorum, yani böyle bir şey olamaz. Şimdi Fenerbahçe yok, Galatasaray yok. Eline çok çok böyle bir fırsat geçmiş. Beşiktaş bu fırsatı elinin tersiyle resmen itti. Yani bu, böyle bir şey olmaz. Hiç olmazsa bu kupayı alsalardı ve bir umut olurdu yeni sezon için. Ama bakın, taraftar bazı şeyleri dışarıdan, hepimizden, yönetimden, hocadan, içerideki futbolculardan daha iyi görüyor. Son maç Trabzonspor maçı içerideki geçen hafta. Yönetim istifaya çağrıldı. Hoca istifaya çağrıldı. Yani bu, bunun çağrılma nedeni iki işte başarısız sonuçlar değil sadece. Bir ışık göremiyor. İnsanlar ışık göremiyor Beşiktaş'ta. Seneye de göremiyor. Bu yüzden istifaya çağırıyorlar. Ya şimdi bakıyorum ben, 10 gündür devamlı hoca konusu. Devamlı. Bir kısım ölümüne savunuyor Sergen Yalçın'ı. Öyle olmaz, kalmalı, böyle olmalı. Bir kısım inatla gitmesini istiyor. Yani bir acayip bir durum, acayip bir tablo, bölünmüşlük. Yani böyle bir ortamda zaten başarının gelmesi söz çok konusu zor, bile değil. Şimdi Sergen Hoca kaldı diyelim ki, ben kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Kaldı. İki maç kötü gitti.
0: Sizce devam ediyor?
3: Ya bana öyle geliyor sanki şu anki görüntü. Yani hoca, başkanın şöyle bir şeyi var. Aslında başkanın bir yanı göndermek istiyor, bir yanı göndermemek istiyor. Göndermek isteyen yanı çok fazla, o da sıkıntılar olduğunu görüyor hocada. Yani böyle bir umut göremiyor. Yaptığı maç sonu açıklamaların yersiz olduğunu düşünüyor. Eğer gönderirse, oldu da işte yeni bir hoca getirdi, yeni hoca başarısız olursa, sonra diyecekler ki Sergen Hoca'yı savunanlar, bak Sergen Hoca'yı gönderdiniz, ne hale geldiniz. Onu düşünüyor. Hadi Sergen Hoca'yı devam etti, tuttu. Sergen Yalçın ya erken sezon açılacak, oldu da başarılı olmadı. Avrupa'nın ilk maçında 23 Temmuz'da elendi. Böyle bir durum oldu. Bu sefer birileri diyecek ki bak Sergen Yalçın tuttu, ne oldu? Yani çok zorlu bir karar. Zor bir karar verecek başkan. Bunu da istişareyle vermesi lazım.
0: Doğru.
3: Bu tek başına verilecek bir karar değil. Yöneticilerin görüşünü alması lazım. Camianın önemli isimlerinin hatta görüşünü alması lazım. Yani oldu da böyle bir sıkıntı olursa Oldu da Sergen Hoca kaldı. Kötü başladı. Yine bu sefer ne Sergen Hoca'nın kredisi kalır, ne yönetimin, ne başkanı
0: tekrar
3: kalır.
0: Tekrar sil baştan.

0: Başak olan ki kongre olur.
1: İstiyorsa kendine dert edinmeli Beşiktaş abi. Yani.
2: Biz bu filmi daha önce görmüştük.
1: Dert ediniyoruz.
3: Yani, çok teşekkür ediyorum.
0: Şunu da söyleyeyim yani çok alayım. Böyle ben hep söylemişimdir. Denenmişler sanki olmuyor. Tutmuyor
3: denenmiş
0: gibi.
3: Denemekten
0: yani
3: vazgeçmek
0: ben,
3: lazım.
0: Bence savaş de öyle ya. Denenmiş olmuyor.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Abi, çok teşekkürler Ayrı Beşer, Zafer Tüzün, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, futbol meydanını noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: A Spor Radyo.

0: spor radyo.
1: Hocam inini iyileşiyorum.
2: İşte sesinden belli zaten.
1: Evet evet aynen. Çok ya, iyi taklidi olsun. Yapıyorum diyelim.
2: Hani... İyi oynuyorsun o zaman. Oyunculuk kabiliyetinde var demek.
1: Yani iyi taklidi yapabiliyoruz. Çalışıyoruz. Hasta da olsak seviyoruz çalışmayı. Mehmet sen nasılsın?
3: Ben iyiyim. Bugün yoğun bir gündü. Melike röportaj yaptı. Evet. Galatasaray'da şampiyonluk günüydü. Onun organizasyonu vardı. Artık sezon bitti. Alt ligleri takip ettim. Benim de memleketim sayılı Muğla Spor'u bir tebrik etmek istiyorum. Birinci lige yükseldiler. Güzel olacak. Bakalım şimdi son takım kim olacak? Artı düşen kim olacak? Artık hani sezonun sonuna geldi. Sonrasında Dünya Kupası. Hocamla da mutlu oldum görünce tabii Melike. Çünkü benim ilk futbola heves ettiğim zaman bildiğim futbolcular. Hatta hocaya sordum. Küçük Şenol mu diye şimdi. Hocam büyük ama o dönemler böyle çok soyattan ziyade
2: evet. Büyük, küçük kullanımda.
3: Büyük Metin, Küçük Metin. Onu hatırlıyorum aynen işte. Abi. Metin Tekinleri Beşiktaş'ta. Güzel zamanlardı hocam.
2: O zaman futbol daha keyifliydi ya.
1: Öyle miydi?
2: Yani izleyenler de öyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Oynayan da keyifliydi. Tribünde izleyen de keyifliydi. En azından dostluk içerisinde geçiyordu. Hepimiz birbirimizle arkadaşlık. Mehmet onu anlattım işte.
1: Vallahi önümde şu anda röportajlar var. Tabii ki hepsini paylaşacağız sizinle. Şampiyon Galatasaray. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması. Bunun detaylarını konuşacağız elbette yine. Bir yandan da artık son hafta ne olur ne biter. Ama Mehmet de az önce söyledi. Bir de Dünya Kupası mesaisi. Tabii. Ufak ufak başlıyor. Ufak ufak değil bayağı bir başlıyor. Bir şey kalmadı. Bu arada ben de bugün nereden yetiştim biliyor musunuz? Buradan selam da göndermek istiyorum başlarken. Sevgili İdo Tatlıses'in YouTube kanalına konuk oldum. Sinan Akçıl'la birlikte. Sinan Akçıl da milli marş yaptı. Milli takımımıza Türkler geliyor diye. O da paylaşımı yapıldı zaten. Yayınlandı. Şu anda çok da güzel bir marş olmuş. Bir kez daha tebrik ediyorum. Hem biraz milli takımı konuştuk hem marşı konuştuk. Çok keyifli bir yayında. Onlara da buradan sevgiler. Böyle biraz yoğun bir günün ardından burada sizinle birlikteyim. Tabii ki konuşacağız hepsini. Yorumlarınızı yazın bu arada. Marşı dinleyenler marşla ilgili yorumlarını yazabilirler. İlk neyle başlayacağım? Tabii ki Galatasaray'la başlayacağım. Çünkü röportajlarımız var. Özel röportajlarımız var. İlk olarak bir Sara'nın neler söylemiş. Sara'nın röportajı gelsin ekrana. Bir hatırlayalım. Sizin de yorumlarınızla birlikte sohbete başlayacağız.
4: Gerçekten dışarıdan bakıldığında şahane bir sezon. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da çok önemli galibiyetler ve Sara'nın da Brezilya milli takımına çağrıldığı, kendi kariyeri adına da önemli işler başardığı bir sezon. Genel bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz?
5: You can say that was incredible and a special season for sure.
6: Evet, inanılmaz bir sezondu diyebiliriz. Çok şey oldu, bazıları canımızı sıktı ama genel olarak daha iyi şeyler oldu diyebiliriz sezon boyunca. Şahsen benim için de çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım. Brezilya milli takımına çağrıldım. Hem taraftarımız açısından hem ailem açısından baktığımızda hem bireysel olarak hem takım için çok güzel, inanılmaz bir sezon geçirdik.
5: Yeah, as I said, it was a great season. This game is special was unbelievable.
6: Çok iyi bir sezondu, evet. Özellikle o maç inanılmazdı diyebilirim ama ben birazcık farklı bakıyorum. Evet, bir iyi maç çıkardım diyebiliriz. Brezilya milli takımına çağrıldım ama bir gol attım 13 maç içerisinde. Bu bence yetersiz. Ben kendimden daha fazlasını bekliyorum. Özellikle de önümüzdeki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek istiyoruz hem de kendim daha iyi oynamak istiyorum.
4: Bir pozisyon sormak istiyorum. Atletico Madrid maçının son anlarında bulduğu bir pozisyon vardı ki orada da aslında oyuna girdikten sonra takıma çok önemli katkısı vardı.

0: onu gole çevirmiş olsa belki Atletico Madrid karşısında kazanma şansı vardı Galatasaray'ın. O akşam uyuyabildi mi? Nasıl bir tepki verdi buna? Onu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Of course, you can imagine I didn't sleep too much that night.
2: Çok uyuyamadım diyebiliriz. Ben kendimden çok talepkar bir insanım ve her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. O gece de daha iyi olmam gerektiğini düşündüğüm gecelerden bir tanesiydi. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazansaydık daha avantajlı bir pozisyona geçecektik orada. Ve çalışmaya devam etmek lazım tekrar olmaması için. Tabii her zaman olacaktır bu tarz şeyler ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. Bence bütün takım da bu şekilde aslında bakıyor. Biz bu şekilde şampiyon olduk. Yani 4 senedir takım şampiyon oluyor. 2 senedir de ben buradayım ve şampiyon oluyorum.
1: Yeah, the mission was important part for me.
2: Hocam çok önemli tabii ki de buraya gelişimde. Bunu daha önceden de söylemiştim. Çünkü ben Türkiye'ye gelmek istemiyordum o zamanki durumumdan dolayı. Kızım doğmak üzereydi o zaman ve orada yerleşik bir sistemim vardı, bir hayatım vardı. Ama işte Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Avrupa Liglerinde mücadele etmek, aynı zamanda Brezilya milli takımına gitmek gibi şeyleri aklıma soktu. Ve o şekilde ikna etti ve şimdi baktığımız zaman sadece 2 sene sonra hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabildim hem Brezilya milli takımına çağrıldım. Yani teşekkür etmek istiyorum kendisine. İlk ikna etmiş beni. Çok mutluyum. İlk ikna etmiş.
1: My situation in Norwich was completely different because half of the season I play as a number 6 and 8.
2: Bence çoğu insan bunu tam olarak anlayamıyor. Ben yarı sezon orada 6-8 oynadım ve orada farklı bir sistemle oynuyorduk. Tabii ki de gole yakın oluyordum, ileriye çıkabiliyordum ama o zaman da savunmada birazcık zaafımız olmasına sebep oluyordum. 10 numara ve kanat olarak da çok az maçta aslında görev aldım. Ama ben dediğim gibi kendimden çok talepkar bir insanım ve önemli olan benim için ilk 11'de olabilmek ve yardım edebilmek takımıma. 8 numara olur, 10 numara olur fark etmez. Ha, tercih olarak derseniz 6-8'i tercih ederim çünkü ayağıma daha fazla top gelmesini sağlıyor. Bu ve bunu daha çok seviyorum. Ama stoper olarak oynayacak olsam stoper olarak da oynarım yani. Hocam nerede oynamamı isterse ben hazırım takıma yardımcı olmaya.
1: It was amazing actually. It was like living a dream.
2: İnanılmazdı. Hayal yaşadım diyebilirim. Gerçekten harika bir andı. Birkaç günde ne oluyor dedim gerçekten. Tam olarak anlamam birazcık idrak etmem zaman aldı. Orada hocayla konuştum, Tafo'yla konuştum. Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi. O da inanılmaz seviyor burayı. Ve umarım ki bir sonraki maçlarda da bir tekrar kadronun bir parçası olacağım ve devam edeceğim bir takımda.
0: Takımda en pozitif, dışarıdan bizim gördüğümüz en pozitif, en dışa dönük oyunculardan bir tanesi ve özellikle de Victor Osimhen'le olan ilişkisini biz dışarıdan çok pozitif olarak görüyoruz. Bir de şöyle bir bilgi verdi iletişim ekibi. Özellikle antrenmanlarda o top kapma çalışmalarında Osimhen'le aralarında bir rekabet olduğuna dair bunları resmi maç gibi aslında saydıklarına dair bununla ilgili süreci nasıl söyler, nasıl anlatır bize?
1: Actually me and Victor we are competing everywhere, you know.
2: Evet, Victor ve benim aramda her zaman bir yarışma oluyor ve ne olursa olsun biz iyi bir şekilde şey yapmaya çalışıyoruz, birbirimizle yarışmaya çalışıyoruz. İyi de bir arkadaşım, inanılmaz bir insan, zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Sadece iyi şeyler söyleyebilirim diyecektim ama gıcık da ediyor aynı zamanda, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ve çok seviyorum onu ve hayatımız bu şekilde ilerliyor, aramızda güzel bir mücadele var.
0: Kendisiyle ilgili şu çok fazla konuşuluyor, İngiltere'de de çok yakından tanınan bir oyuncu Norwich'teki döneminden ve şu anda da Premier Lig takımlarının ciddi bir ilgisi oldu. Hatta bunların teklife dönüşebileceği konuşuluyor. Kendi gelecek planı ile ilgili düşüncesi ne? Kendisini önümüzdeki sezonlarda nerede görebileceğini hayal ediyor ya da bu sezonki olası tekliflerle ilgili ne düşünüyor diyelim?
1: Well, I just hear rumors. I don't know who is interested in me or anything.
2: Söylentiler bilmiyorum bunları gerçekten ama ben şu anda anı yaşıyorum. Şampiyon olduk burada tekrardan ve önümüzdeki sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz.
0: Sara takımın en iyi duran top kullanan oyuncularından bir tanesi ki sahada olduğunda da hem serbest atışları hem köşe vuruşlarını kullanıyor. Geçen sezon çok fazla asisti vardı. Bu sezon sonlara doğru onun olmadığı bölümde Barış biraz o duran topları kullandı. Hem bu duran top durumunu hem de şunu da sormak istiyorum. Bir free kick golü görmek istiyor Galatasaray taraftarı Gabriel Sara'dan. Bununla ilgili yeni sezona dair bir söz verebilir mi?
1: To be honest, I've been demanded a lot from myself about this because...
2: Çok isterim tabii ki de. Ya Sao Paulo'da da Norwich'te de yaptığım bir şeydi aslında. Daha çok çalışıp da söz verebilirim yani. Önümüzdeki sezonlarda bir free kick golü de vereceğim size beyler.
1: You have more free kicks goals next season.
0: Kamera önünde çok fazla bir şeyler tüketirken, bir şeyler yerken görüyoruz Gabriel Sara'yı. En ciddi ortamlarda bile görüyoruz. Bu konuda özellikle tercih ettiği bir Türk yemeği var mı? Burada en çok neyi yemeği, neyi tüketmeyi seviyor? Oraya bağlamış olalım bunu da.
2: Zor bir soru ama baklava diyebilirim herhalde. Yani iyi baklava gerçekten iyi oluyor.

0: Evet, Emre Kaplan'ın özel röportajını getirdik ekrana. Gabriel Sarı'nın açıklamaları. Hemen sondan başlayacağım. Ne baklavadır ya.
1: Seviyorlar.
0: Tadına varan bir daha bırakamıyor yani. Baklava, baklava, baklava. Bu kadar olabilir. Hocam çok sever misin sen baklava?
2: Yani çok seviyorum ama... Yani
0: en sevdiğin tatlı mıdır?
2: Hayır, değil.
0: Bak işte, kesin hayır. Sütlüdür.
2: Sütlü, evet.
0: Nasıl anladın? Mehmet'in de en sevdiği tatlı baklava değil.
2: Ben en çok sütlü
1: değil, çikolata.
0: Çok acayip.
1: Reklam olmasın yani. Hangi marka olduğunu sen iyi biliyorsun.
0: Evet.
1: Çocukluğumuzdan beri.
0: Evet, ama o da birçok kişinin favorisidir zaten. Yani,
1: doğru.
0: Sevilir yani.
1: Benim ablam yurt dışında yaşayıp o çikolatayı arkadaşlarına götürüyor. Hepsi de çok seviyor yani. Biz nasıl İsviçre'den yurt dışından çikolata alırız, o da bizim imza çikolatamız.
0: İmza.
1: Anlayan anlamıştır ya, çok reklamını yapmıyor.
0: Anlamıştır diye tahmin ediyorum. Ama yani buraya gelen bütün futbolcuların dilinden düşmeyen şey gerçekten baklava, onu biliyoruz. Tabii bunu konuşmayacağız şu anda. ama Gabriel Sarı'nın açıklamalarını biraz sizinle konuşalım. Bir kere milli takım kısa süreli de olsa, belki olmayacak sonrasını bilmiyoruz ama çağrılması, bu Galatasaray forması giyerken de bunun olması burası adına, Galatasaraylar adına, Galatasaray adına da bence önemli. Ne dersin Mehmet, seninle baş?
1: Emre'yi tebrik ediyorum. Güzel röportaj. Bir kere şu detay önemli. Ben her zaman perde arkası merak ederim. Sara çok istekli değildi Galatasaray'ın teklifinde. Bunun nedeni de eşi hamileydi ve doğum sürecinde İngiltere'deki düzenini bozmak istemiyordu. Aslında hani kolay kolay İngiltere'den çıkmak istemiyordu. Evet. Okan Hoca'nın oradaki bu transfer süreçlerinde Osimhen ve Icardi, bu çok hani medyada dile getirildi. Benzerini Sara için de yaptı aslında. Görüntülü konuşmayla, oyuncuyla birebir diyalog. Ki biraz da Okan Burun alamet farkı isteyeceğiz. O yabancı dil bildiği için oyunculara temas etmesi. Sara'ya Şampiyonlar Ligi ihtimalinden, artı Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa da Brezilya milli takımına seçileceğinden, çünkü Championship'ten o daveti alamayacaktı Norwich'le Sara. Nitekim Okan Hoca verdiği sözü aslında 1,5 senede tutmuş oldu. Bu da güzel ve bundan sonraki transferler için hani Galatasaray'ın bir anlamda vitrin olması. Buradan hani böyle belki oyuncudan oyuncuya atlıyor olacağım ama Noah Lang, bu asla Beşiktaş'ı küçümsemek gibi algılanmasın ama Galatasaray'dan önce Noah Lang'a teklif yapan takım Beşiktaş'tı. Noah Lang'ın da Beşiktaş'ı tercih etmeme sebebi Şampiyonlar Ligi'ydi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorum. Çünkü Napoli'de, evet, Şampiyonlar Ligi oynamıştı. Galatasaray'da muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek dedi. Tercihim Galatasaray olacak. Bunu Beşiktaş tarafına söyledi. Ki Galatasaray Tuka Madrid maçı biter bitmez, artık orada hani son City maçı öncesi ilk 24 garantilenmiş gözüyle bakılıyordu. Noah Lanka'da transferi bitiriyoruz denildi. Bunlar önemli detaylar. Brezilya milli takımı görmesi güzel. Çünkü bu ülkede Bobo ve Talisca da milli takımı gördü ama oynadı sonuçta, öyle ya da böyle bir 10-15 dakika olsa da o süreyi aldı. İyi bir oyuncu Sara. Ben beğeniyorum. Beğenmeyenler var, eleştiriliyor ama ben nacizane şunu söyleyeyim, hani tribünden gördüm. Bir kere hareketli bir oyuncu. Yani takım arkadaşları da Sara ile oynamayı seviyor. Artı ben yani böyle hocamın yanında çok hakem kesmek istemiyorum.
2: Kes boşverim, evet. Herkes kesiyor Türkiye'de hakem. En azından sen onlarla ilgileniyorsun, daha iyi kesersin.
1: Büyük maç
2: performansı... Hakem kesmek değil, pardon, yorum yapıyorsun.
1: Hocam, büyük maç performansına önem atfederim. Siz de tabii ki Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını ayrı gözle izliyorsunuz. Sarı'nın Kadıköy'deki maç performanslarını da bir hatırlayalım. İyidir yani. İyi oyuncu olduğu oralarda belli oluyor Sarı'nın. Ha, Emre'nin soruları güzeldi. Frikikten gol atmalı. Hocam çok attı zamanda, hani o meziyet önemli. Duran toplarda bence Galatasaray final haftalarında aradı Sarı'yı. Yani o kornerleri Barış değil, Sané değil, Sara kullansa oradan Osimhen ya da stoperler bence gol çıkartabilirdi. Yani Galatasaray için ben önemli görüyorum. Hatta bu sezon bende şu intibayı da bıraktı. Yani Torreira, Lemina, İlkay, Sara dörtlüsünde. Ben ilk Sara'yı yazardım 11'e. Yani o
0: bir dönem özellikle
1: çok iyiydi.
0: İlk onu yazardın belki kaleden sonra, hani o kadar
1: Juventus maçı, imza maçı.
0: Bir de ben o maçı canlı izledim. Yani.
1: Ya şunu
0: herhalde oradan sonra tabii bir daha formayı vermezdim ama sonra bir düştü.
1: Bir sakatlık milli takımda, çünkü sakat döndü.
0: Evet.
1: Üstüne Galatasaray puan kaybetmişti, Trabzon'a mağlup olmuştu. Hoca biraz onu oynatmaya çalıştı Göztepe Kocaeli maçlarında ama sonrasında o sakatlık artık sezonu tribünde tamamlamış oldu. Daha iyi olmalı ama iyi oyuncu. 99 doğumlu baktığınızda, yani 26-27 yaşında Brezilya milli takımına seçilmiş. Benim hoşuma giden hani ön taraf, yani 6-8-10 üçünde oynayabilir. Üçünde mükemmel mi oynuyor? Hayır. Bence ideal yeri 8 ama.
0: O da 6-8.
1: Sonuçta bence 8 tam yeri ama bence çok iyi oyuncu. Bakalım kalacak

0: Ama tabii şimdi yabancı kuralı değişmezse Galatasaray'ın mevcut kadrosu 9 yabancısı var Melike'nin yakalışında. O yüzden de ben Sarı için bir soru işareti koyuyorum önümüzdeki sezonla ilgili. Onun da transferde önümüzdeki haftalarda uzun uzadıya konuşuruz.
1: Kendi ile ilgili öz eleştiri de yapıyor Şampiyonlar Ligi performansı için. Bence yetersiz diyor gol sayısıyla ilgili. Osimhen'den de bahsederken hani övüyor ama bir yandan bazen gıcık oluyorum diyor. Hocam sen nasıl yorumlayacaksın açıklamalarını Sarı'nın?
2: Şimdi şöyle Sarı'ya şöyle bakalım. Sarı iyi futbolcu mu değil mi? Sarı kesinlikle iyi bir futbolcu.
1: Verilen paranın karşılığını aldı
2: kesinlikle
1: bence
2: alıyor. Kesinlikle alıyor. Sarı çok iyi futbolcu. Zaman zaman düşüş olur, zaman zaman çıkışları olur ve formunun zirvesi olur. Zaman zaman düşüş olabilir oyuncuda. Önemli olan oyuncunun özellikleri, Galatasaray'a verdiği katkı. Bunlara baktığın zaman oyuncu zaten komple bir oyuncu. Şimdi 6-8-10 mesela Mehmet söyledi ya. Bu toplumda da bir algı oluşturuyor Melike. 6-8-10. Eğer bunun üçünü oynayabiliyorsa bir orta saha oyuncusu zaten muhteşem diyorsun. Ha, çok çok iyi dememesinin nedeni Mehmet'in. Ya dünyada o kadar çok iyi orta saha oyuncusu da yok fazla. Şöyle bir göz dolaştır. Bir bak bakalım.
0: En hocam iyileri... Xavi, Iniesta, Modrić'lerden sonra orada düşüş var katılıyor.
2: Yani şu
1: nerede
2: Sarı...
1: düşüş yok ki. Santfor'da da yok. Yani.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Bakıyorsun yıldız oyuncu arayıp bulmak için şimdi bir Olise çıktı Dünya Kupası'nın yıldızı olur mu diyorsun. Şimdi bir sene öncesine kadar kimse bilmiyordu halbuki Olise'nin ne olduğunu. Bayern Münih'te bir çıkış.
1: Bayern Münih'te bir
2: yani bu tür çıkışlar şimdi bakarsan ona orta saha oyuncuları çok da yüksek derecede eski bildiğimiz orta sahaları aramak yani bence haksızlık olur bu tür oyunculara. Şimdi bu futbolcu 6'da oynuyor, 8'de oynuyor, 10'da oynuyor ve her oynadığı mevkide de başarılı. Her zaman da 8'lik, 9'luk oynanmaz yani bunu kolay bir şey değil. Yani çok üst düzey oyuncu olman lazım ki bunu 8, 9, 10 oynayasın.
0: Hocam 10... araya şöyle gireceğim kusura bakmayın.
2: Rica ederim. Gir.
0: Siz şöyle anlatınca kafamda canlandı mesela. Scholes hiçbir zaman aktif oynarken dünyanın en iyi orta saha demiyorduk. Lampard mı? Şu an oynasalar en iyileri deriz. Yani
2: ay şu o dönemler Scholes'a da demezsin, Lampard'a dersin.
0: Gerrard vardı hocam.
2: Gerrard'a da dersin.
0: Çok vardı o dönemler. Xavi, Iniesta, Modric, Kroos.
2: O efsane. Xavi, Iniesta onlar efsane.
0: Ya biraz şuna yoracağım hocam. Futbol teknikten fiziğe evriliyoruz ya. En yıpratıcı bölge aslında orta saha olmaya başladı. Burada onu anlıyorum. Orta sahada o devamını sağlamak kolay değil. Maçtan
2: ya, tabii
0: olarak.
2: Ki öyle. Şimdi bak Manchester City'nin şampiyon olamadıktan sonra ilk değiştiği bölgeye bak. Direkt orta sahaları değişti.
0: Rodri sakatlandı.
2: Rodri sakatlandı. Geri geldi.
0: Debrim vardı.
2: Şimdi bak aldı 3 tane orta saha oyuncusu. Yani bir önceki seneki orta saha oyuncuları yok.
0: PSG komple orta sahayı değiştirip Şampiyon Ligi'ni almaya çalıştı.
2: Onlar aldı da öyle. Da. Çok iyi orta saha kurdu. O Luis Enrique zaten başka bir dünyada. İnanılmaz bir zeka var. İnanılmaz bir oyun anlayışı var. Yani öyle hocaları da çok da kolay göremiyorsun. Bulamıyorsun. Ama dediğim gibi yani Sara gerçekten iyi bir oyuncu. Ve çok mükemmelini aramak bence yanlış olur. Bu yani dünyada çok az var Mehmet. Bırak yani sen Galatasaray'da mesela 10 var. Kim? Mertens vardı geçen sene. Evet oyunu skorunu yapıyordu. Ama şunu da unutmayalım. Son senesi Mertens'e Okan Hoca o kadar fazla şans tanımadı.
0: İkinci yarı az oynattı.
2: Ya oynattı ona rağmen şampiyon oldu yani. Baktığın zaman çok mükemmel orta saha oyuncusunu ararsan
1: bir
2: zor
1: var
2: bulursun.
1: Hocam. Buna ne dersin? Sana sorayım önce. Engin Bey yazmış. Okan Buruk'un orta saha dinamizmini korumak amacıyla sürekli Lemina Torreira'yı yan yana oynatma sevdası ve Sara'nın 10 numara oynayamamasından dolayı Sara devamlı oynatılmadı. 8 numarada ve bu durum Sara'yı geriye götürdü. Bu anlayış sürerse Galatasaray her yıl 8 numara öğütür.
2: Ya muhakkak Okan Buruk'un haklı nedenleri vardır. Şimdi hangi rakiple oynuyorsun? Hangi takımla oynuyorsun? Yani bu hocalar bunların analizini falan daha iyi yapar. Şimdi ben orada bak İlkay oturdu ya. İlkay şimdi kötü oyuncu mu? Değil. Premier Lig oynamış, İspanya'da Barcelona'da oynamış, Almanya'da Borussia Dortmund'da oynamış. Ha yaş, İlkay'ın yaşı bence sorun değil. Onun fiziksel yapısı yaşını kapatır. Onun koşusunda bir sıkıntı yok. İlkay bana göre Manchester City gibi takımda, makine düzeninde olan bir takımda rakip cezalarının önünde konumlanmış Manchester City için örnek. Ceza alanının önünde konumlanmış İlkay orada.

0: araya giriyor, gol atıyordu, ara pası veriyordu falan filan. Yani normal oyunu, burada da aynı oyunu oynuyor ama buradaki oyunu yeterli olmuyor. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bilhassa rakip alana gidemiyor. Burada oynadığı çoğu maçta gitti ama bu sene ligde de çok zorlandı. Onun için İlkay da olmadı. İlkay olmadı. İlkay olmadıysa kötü bir futbolcu mu? Hayır, kötü futbolcu o Manchester City'de 7 sene 8 sene oynamaz yani. Onun için yani izleyen kardeşimiz neyse bizden ufaktır.
1: Engin Bey.
0: Şu yani hocalara bu konuda bir şey söylememek lazım çünkü Demina, Sara, Torreira bunlardan 3 tanenden 2 tanesini zaman zaman oynatmayabilirsin. Bu gayet normal çünkü orada Yunus çok form tutmuş bir oyuncu. Onu da göz ardı etmemek lazım. Hocalar bu tür sonuçları eğer alabiliyorsa, neticeyi alabiliyorsa başarılı oluyor. Ki nitekim Okan Buruk 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hoca. Bunun zaman zaman inişi çıkıcı futbolcunun oluyor da hocanın olmaz mı? Olur. Ya her hoca maç bittikten sonra biz yorumluyoruz ya burada. Menike biz daha önce de hoca olduğumuz için. Aynı yorumu mesela maç bittikten sonra yapıyorsun. Biz hoca olarak maç bittikten sonra bu yapılan yorumları kendi kafamızda zaten yapıyoruz. Herkesin söylüyor. Ya ben böyle düşündüm ama keşke öbür türlü düşünseydim iyi mi olurdu? Ya bunu herkes...
1: Bu analizi zaten hoca da yapıyor.
0: Hoca kendi kendine yapar yani. O kendisini insanların sorgulaması da güzel bir şeydir ayrıca.
1: Burak Bey yazmış. Brezilya milli takımı öyle bir yer ki hazırlık maçı için bile oyuncular çağrılınca çok büyük etki yaratıyor. Büyük bir adım oldu kariyerinde Gabriel Sara için demiş. Mehmet Bey yazmış. Gabriel Sara'nın transfer olduğu gün geldi aklıma. Süper Kupa mağlubiyeti sonrası sessiz sedasız gelmişti. Şimdi gelse havalimanı dolup taşar demiş.
2: Tam Süper Kupa günü. Hatta evet. O gün statta değildi. İbrahim Itıboğlu ile Cenk Ergün almaya gitmişti. O dönem futboldan sorumlu
1: evet,
2: idareciler ikisiydi. Evet, tam 5-0'ın üstüne geldi.
1: Beşiktaş'ta oynadıkları Süper Kupa sonrası gelmişti. Selman Bey yazmış. İlkay'ın durumu nedir? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelmesi için bu sene o sene mi diye yazmış. Bu arada bunu da çok konuşmuyoruz. Aslında bütün sene konuştuk. Sene bitti. Transfer dönemi geldi. Yine o kutsal soru sorulacak size. Hakan Çalhanoğlu.
2: Bence cevabını bu sene şöyle alacağız. Inter'le sözleşmesini uzatırsa Galatasaray ilk ayda yaptığını yapmaz. Sonuçta ilk ay 35 yaşında geldi. Hakan şu an 32 yaşında. Hakan'ın ilk aydan farkı şu oldu. Hakan son 2 senede biraz sakatlık yaşamaya
1: evet,
2: başladı.
1: Evet, üst üste.
2: Kolay değil. Inter gibi bir takım. Milli takımda sürekli
0: Hakan
2: oynuyor.
0: 32 değil. 31 yaşında 95 doğumlu Hakan.
2: 94 95
1: mi?
0: 95
1: sanki 94 biliyorum ben de. Bakacağım şimdi.
2: Ama hocam evet. Alt yaşlardan.
0: Yani biliyordur. Bizim mi? Ola bak tam
1: 94'lü hocam.
0: 94'lüm evet. 94-95 milli takım evet.
2: Ya yaş olarak hocam şu an yani gelse yaşında. Müthiş olur ama İK gibi 35'in yani çünkü şöyle bir gerçek var. Mesut Özil de geldi. Belli bir yaş o Premier Lig'in yıpratıcılığının ardından geldiğin zaman İlkay'da şu an başlangıç çok iyiydi ama sakatlık dönüşü iyi dönemedi. Hep şu soru var İlkay ne olacak teknik heyet mi? İlkay bir sezon daha kontratı var devam edecek. Ama ben çok Okan Hoca'nın yeni sezon planlamasında hani böyle ana oyuncular böyle 12-13 oyuncu İlkay'ı yazmayacak oraya. Daha iyi bir orta saha oyuncusu transfer etmeye çalışacak Galatasaray daha dinamik daha genç. Sarı için dediğim gibi takip edeceğiz yani Sarı'nın satılma ihtimali var. Çünkü yani şöyle Şampiyonlar Ligi oynadı Brezilya milli takıma seçildi. Yani bir, maksimum rakamları mantıken bu transfer dönemi alırsınız Saray için. Ha, satmak zorunda değilsiniz. Kadronuz olursa da bence zaten Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosunun en iyi 8 numarası Saray. O bölgede ara ara Torreira, ara ara İlkay.
0: Brezilya milli takım açıklandı mı?
2: Geniş kadro olacak hocam ama ben çok o daralacak kadroda olacağını düşünmüyorum.
1: Şimdi bir röportajımız daha var. Leroy Sané röportajı. Bakalım Sané neler söylemiş. Hem kendi kariyeriyle ilgili hem Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili. Bir getirelim ekrana.
3: Saison gewonnen hat, deswegen waren halt alle Augen auch auf Galatasaray gerichtet.
4: Öncelikle çok mutluyum. Geldiğim ilk sezonda bu şampiyonluğu kazanmak benim için çok çok değerli bir şey. Yani hem benim için değerli hem kulüp için değerli ama bizi muhteşem destekleyen bir taraftar kitlemiz var. Onlar için çok mutlu oldum açıkçası. Çok kolay bir sezon olmadı. Onu da söylemek lazım. Çünkü 3 kere üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Herkesin gözü Galatasaray üzerinde. Bütün baskı Galatasaray üzerinde. Sezon başında ben dahil birçok transfer yapıldı. Kadro değişti bir kısım.

0: Bunu baş etmek çok kolay değil ama biz bunu başardık ve açıkçası şampiyonluk için çok mutlu oldum.
1: Vor allem mit den heimischen Fans und auch ein sehr starkes Spiel von uns.
0: Yani aslında birçok an var sezon içerisinde hatırladığım ama özellikle bir şey yapmak istersen tabii iki tane Fenerbahçe maçı. İkincisini kazandık, o yüzden onu daha çok mutlu etti beni. Ama orada beni mutlu eden hani hem taraftarımızı çok sevindirdik derbi galibiyetiyle ama bence çok da iyi bir oyun oynadık. Bu iyi oyunun da beni çok mutlu etti ve o yüzden iki derbi diyebilirim.
1: Dağıtmış ya. Fenerbahçe eigentlich nicht so viel beeindruckt.
0: Yani gerçekçi olmak gerekirse benim için tek bir seçenek vardı, o da Galatasaray'dı. Yani hem taraftarı, hem kulübün geçmişi, hem kulübün büyüklüğü beni en başından beri çok cezbetti. O yüzden yani Fenerbahçe benim için hiçbir zaman seçenek olmadı. Yani Fenerbahçe beni cezbetmedi açıkçası. O yüzden benim için tek seçenek vardı, o da Galatasaray'dı. Ve bu yüzden de burayı seçtim ve çok mutluyum bu seçimden dolayı. Benim sevdiğim bir oyun tarzının içinde oynuyorum. Biz hücum futbolu oynuyoruz. Bu hücum futbolun içerisinde kendimi buluyorum. Alanlarım var. Tarz olarak çok hoşuma giden bir futbol. O yüzden kendimi çok da iyi hissediyorum bu takımın içerisinde. Ya dediğiniz gibi evet, City'de sol tarafta oynadım ama bu benim hangi tarafta oynamam biraz yani oyunun tarzı, oyunun sistemiyle alakalı. Yani sağ tarafta daha verimli olduğum sistemler var. Sol tarafta daha olduğum verimli sistemler var. Burada hani sağ tarafta verimli olduğum bir sistemdeyim ama hani ben sol tarafta da oynayabilirim. Hani City'de olduğum gibi burada da sol tarafta oynayabilirim. Hani o konuda herhangi bir şeyim yok, tercihim yok. İyi ile çok iyi bir sezon arası olduğunu düşünüyorum ama şunu da biliyorum. Çok daha iyisini yapabileceğimi de biliyorum. Ve önümüzdeki sezon için koyduğum hedef de çok daha iyi bir oyun ortaya koymak, daha verimli olmak. Ama ilk sezonum için kötü bir sezon geçirmediğimi, iyi ile çok iyi arası bir sezon olduğunu düşünüyorum. İyi maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Önemli galibiyetler elediğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın kim olduğunu, potansiyelimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan bence iyi bir görüntü çizdik. Ama bence her zaman daha fazlasını hedeflememiz gerekiyor. Her zaman daha iyi olmamız hedefimiz gerekiyor. Bence seneye de daha fazla, daha sesli bir şekilde Galatasaray'ın kim olduğunu, gerçek gücümüzün ne olduğunu göstermemiz gerekiyor Şampiyonlar Ligi'nde de. Çünkü o potansiyele sahibiz, güçlü bir takımımız var. Bunu da burada göstermek zorundayız. Biz Galatasaray olarak kazanması sürpriz olan takım değil. Yani her maçını kazanmaya hedefleyen ve her rakibe karşı o rakibi üzecek potansiyelli bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz sürpriz galibiyetlerden çıkıp üst üste kazanıp gerçekten Galatasaray'ı herkesin acıtabileceği bir takım olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu potansiyeli kesinlikle biz de görüyorum. O yüzden bunu hedeflememiz de gerekiyor bence. Bize karşı oynayan her takım, yani istisnasız her takım Galatasaray'a karşı büyük bir zafer elde etmek için uğraşıyor. Çok yani sezon hedefi gibi bir şey bu aslında onlar için. Galatasaray'ı yenelim, çok büyük bir zafer elde edelim duygusuyla, hissiyle oynuyorlar. O yüzden yani burada şampiyon olmak da bu yüzden çok kolay değil açıkçası. Yani herkes böyle kolay olduğunu düşünebilir dışarıdan ama gerçekten kolay değil. O yüzden şampiyonluğun da çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum Süper Ligi'nde.
1: Ja, ich genieße es halt sehr und bin sehr sehr dankbar dafür. Ja, wie sehr du mich unterstützt.
0: Öncelikle gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten minnettarım. Galatasaray taraftarına minnettarım. Yani geldiğim ilk günden itibaren sezonun her anında, her durumda bana destek oldular. Her zaman bu desteği hissettim. Bu benim için çok önemli bu destek. Gerçekten benim için iç sahada maç yapmak çok büyük bir zevk. Yani her maçta o atmosferi yaşamak, her maçta o duyguyu yaşamak bana çok ayrı bir has veriyor. Ama deplasmanlarda da aynı şeyi yaşıyoruz. Sürekli taraftarlarla birlikteyiz. O yüzden hani bu kadar onlar bizi mutlu ediyorken de onları bizi mutlu etmemiz bizim için çok değerli bir şey. Aslında ilk o Galatasaray olmadan önce Bayern Münih formasıyla hep konuşuluyordu. Taraftar hep bu konu vardı. Sonra oynadık. Ve gerçekten öyle olduğunu gördüm. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Şimdi açıkçası çok mutluyum. O taraftarı kendi arkamızda almamızın benim için çok bir değeri var. Ama şunu da söylemem lazım. Galatasaray o süreçten sonra da çok gelişti. Yani şu an bulunduğumuz yere bakın, tesislere bakın. Yani bu bile aslında Galatasaray'ın nasıl bir noktaya geldiğini gösteriyor aslında. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan, daha iyi olmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Avrupa'da daha büyük hedeflerin peşinde koşmaya çalışan bir kulübün içerisindeyim. Böyle hedeflerin olması da bizim için çok değerli.
1: Das wäre auf jeden Fall natürlich ja, super.
0: Yani dünyanın en büyük sahnesi Dünya Kupası. Ve o dünya, o sahnede kendi ülkeni temsil etmek çok değerli bir şey. Yani ben açıkçası benim için o yüzden Dünya Kupası çok önemli, çok farklı bir değere sahip. Tabii orada gidip başarılı olmak, orada o sahnede ülkeni doğru bir şekilde temsil etmek benim için çok çok değerli. O yüzden açıkçası bir de kariyerim bitmeden bir Dünya Kupası'nı da müzeye koymak benim için çok değerli olabilir.
2: Evet, iyi ki de transferlerinin Galatasaray'ın Leroy Sancho.

0: Biraz tabela konuşacaksak da Barış'ın çok gerisinde kaldı. Tabii ki Barış Galatasaray'ın şu an oyun sistemi biraz Barış üzerine kurulu. Ben seni hazırlıksız yakalayayım Melike aslında. Ben sana bir soru sormak istiyorum Sané ile ilgili.
1: Hazırlıksızım hep zaten ya.
0: Tamam. Sané şampiyonluk kutlamasında Tarkan şarkısı seçip kutlamaya çıkacağını söyledi. Orada oyuncular tek tek şarkı seçecek ya. Sence hangi şarkı? Şarkıyı söylemedi ama Tarkan şarkısı dedi.
1: Alman bir isim eğer Tarkan şarkısıyla çıkıyorsa bence o bildiğin klasik şımarık şarkısıdır diye düşünüyorum.
0: Bakalım.
1: Çok popüler olduğu için öyle tahmin ediyorum. Ya da şey olabilir. Başkası olma, kendin ol. O da çok popüler. Oynama şıkıdım şıkıdım olabilir. O ikisi olabilir. Ya şımarık şarkısı
0: Benim de aklıma geldi.
1: yakalarsam hani
0: O öpücük gönderecek.
1: işte aynen yakalarsa mı söyleyebilir ya da onu. Ama beni şaşırtıp hani yeni şarkılarından birini söylerse ama hani Alman ekolü, Almanlar bilir bu şarkıları orada da çok Türk olduğu için. O şarkılar çok popüler olduğu için. Bence öyle. Sen biliyor musun
0: Hayır,
1: bilmiyorsun.
0: bilmiyorum.
1: Sürpriz. Bir
0: Söylemedi.
1: Tarkan şarkısı.
0: Onu söyle. Tarkan şarkısıyla çıkacağım dedi.
2: Tarkan da zaten Almanya'da yaşıyor.
1: Yani zaten Tarkan da gurbetçi diye biliyorum. Hani Almanya'da yaşamasının
0: Evet,
1: haricinde
0: Trabzon,
1: gurbetçi diye biliyorum.
2: Rize.
0: Rize. Doğru,
1: Evet.
0: Karadeniz'de.
1: Karadeniz'de ama Almanya'da
0: Eşi de benim
1: yetişmiş diye
0: bildiğim,
1: ben biliyorum yani
0: eşi de
1: bilmiş gibi
0: gurbetçi diye biliyorum.
1: yanılmıyor. Evet, öyle olması lazım. Odur herhalde. Yazın sizce hangisidir? Bilginiz var mı? Belki de işte sosyal medyasında falan biliyorsanız paylaştıysa ya da çok kullanıyorsa ama bana bu iki şarkıdan biri olur gibi geliyor. Zaten kesin hareketli bir şarkısını seçer.
2: Mehmet bilmiyorsa nereden bilsin
0: Söylemiyor ki
2: başkası?
0: hocam.
2: Yok, sosyal medyasında
1: Başka var
2: paylaşmaz
1: mı
2: ki.
1: böyle hangi şarkıyı kim seçecek
0: Hüp'le
1: istihbarat?
0: çıksa güzel olur ama yani ben biraz
1: Ne?
0: Ama
1: Dur orada
0: bilmez herhalde onu.
1: sözlerini. Hip ama o da çok
0: O
1: iç bir
0: güzel şarkı
1: şarkı.
0: ama yani biz sen ben bilir sana bilmez yani.
1: Şu sözlerini hatırlamaya. Hip'in sözlerini hatırlamaya çalışıyorum. Dudu Dudu var bir de. O da çok
0: O da çok güzel
1: popüler değil mi?
0: şarkı. 2003 doğru.
1: Evet. 2003
0: Üniversitedeydim.
1: diye nereden hatırladın ya?
0: Üniversite birdim, oradan hatırladım.
1: İnanılmaz. Ya İnci Tanem niye çıkmaz? Ya yapmayın öyle duygusal şarkılar çıkmaz. Ne var başka? Ne olabilir?
0: Icardi unutmamalı da
1: Aa şey
0: çıksa
1: sen
0: uygun olur.
1: başkasında da
0: Bir
1: çıkabilir.
0: şey soracağım. Icardi
1: Aa o da
0: unutmamalı.
1: güzel. O ağlatır.
0: Icardi öyle şey
1: Of
0: yapmaz tabii.
1: ağlatır
0: Aşk olayım canım
1: ya.
0: Icardi şarkısı.
1: Aa bak şey olabilir. Bakalım göreceğiz. Ne dedik? Sen başkasın olabilir dedik. İşte o şıkıdım olabilir.
0: Bu arada
1: Oynama
0: Fenerbahçe
1: şıkıdım.
0: maçları dedim. Bak ekranda bir Trabzonspor'la oynanan Süper Kupa burada
1: Evet.
0: müthiş asist yaptı. Yani
1: Evet.
0: büyük futbolcu Sané. Zaten hani Alman
1: Öyle.
0: milli takımı Bayern City. Biraz tabii ben onu hocam şöyle yorumluyorum. Hep orada mükemmelliyetçi bir sistem olunca bizde biraz burada kaos futbol var. Hani buraya adapte olmak işte Mesut Özil'de mesela baktığımızda kariyer Real, Arsenal Alman milli takımı. Tamam Fenerbahçe'de ara ara çok az maç olsa da gösteriyor. Fenerbahçe'de iyi oynamadı ama hani Mesut Özil'in çok iyi futbolcu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biraz Sané'de benim yorumum oydu. Bir de naçizane çok yani o top kayıpları biraz Galatasaray'ın oyununu bozdu.
2: Ya şimdi Mehmet şöyle düşünmek lazım. Sané bir kere çok iyi futbolcu.
0: Orası hemfikir
2: Yani
0: hocam.
2: bak şimdi bir kanat oyuncusu hem sağ tarafta hem sol tarafta oynuyor. Çok iyi bir oyuncu olduğu için rakip de ona birçok önlemler alıyor. Kademeli savunma yapıyorlar onda. Çünkü Sané birebir yakaladığı her oyuncuyu geçer. Çünkü içeriye de çalım atabilen bir oyuncu. Dışarıya doğru, çizgiye doğru da atabilen oyuncu. Onun için rakip önlem alıyordur. Bir de şimdi Sané'nin sahada olması rakip için çok büyük bir tehdit. Şimdi sen Sané'yi eğer boş bırakırsan Sané duman eder. Karşısındaki Beki de, Beki'nin arkasına gelecek oyuncuyu da duman eder. Bu özelliğini bildikleri için rakipler de ona göre önlem alıyor. Bu da çok şey yapmak istiyor. Birçok maçta da aşırıya kaçıyor. Ha bunları Almanya'da veya İngiltere'de yapıyor muydu? Yapıyordu yani. Orada çok rahat geçiyordu. Burada daha sert futbol var, daha önleyici futbol var. Burada mesela büyük takımlara karşı diğer takımların bir oynatmama içgüdüsü var. Bunlara da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi Sané rakip takım için her zaman tehdittir. Okan Hoca da bunu görüyor, herkes de görüyor. Sané bir boşluk bulduğu zaman hemen skoru değiştirir. Yani öyle büyük futbolcu, yani normal değil yani. Türkiye'de baktığın zaman şu anda kanat oyuncusu kim var diyorsun? Bir Sané var, bir Barış Alper var. Şimdi bakıyorsun.
0: İlk ikisini yazarım ikiye.
2: Şimdi bakıyorsun rakiplerinde kim var?

0: Fenerbahçe'de ne var? Kerem var.
1: Musaba diyelim hadi.
0: Musaba geldi. Evet, yine o ikisi kadar. Ben açık söylüyorum, rakibinden olmaz, daha güçlü. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun. Bir gidiyor geliyor en son. İki senedir kanat alıyorlar.
2: Bir tane video gördüm. Sene 2023 bize kanat lazım. Sene 2024 bize kanat lazım. Sene 2025 bize kanat lazım. Sene 2026 bize kanat lazım. Yani Beşiktaş'ta böyle bir süreç var.
0: Ya en son herhalde en iyi kanat oyuncusu Quaresma'ydı tam diyorum. Ondan sonra böyle gelen oldu mu?
1: Gezal hocam şampiyonluk sezonu.
0: Gezal bir sezon ama. Bir sezon. Şimdi performanslara şeye bakmak. Quaresma dersen. Uzun süre.
2: Çok zor.
0: Ya. Çok uçuk bir şey mi söyledin?
2: Yani.
0: Ama işte böyle oyuncular bulmak artık kolay da değil. Melike şimdi Sané'yi bulmuş Galatasaray. Ya daha yani bundan daha iyisini ne yani bu kadar. Zaman zaman düşük olacak, zaman zaman yüksek. Ben hoca olsam sağdan çıkarır mı çıkarmam. Niye? Her şeyi yapabilecek.
1: Samsun maçı büyük hataydı hocam. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Sané'nin çıkması. Sané 11'e 10 oyunda da oyunda kalması gereken bir oyuncu. Çok büyük oyuncu kabul ediyorum ama ben altını şöyle doldurayım top kayıplarının.
0: Görüyorum, katılıyorum sana. Hatta top hocam, kayıplar konusunda.
1: Hatta hocam sekansı söyleyeceğim. Göztepe maçını hatırlarsınız. Galatasaray İzmir'de devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı başladı 2-1 oldu. Bir tane çok böyle mucizevi bir top.
0: Boş kaleye rakip atamadı.
1: Sané kaptırdı mesela yani. Bu tarz toplar kaptırıyor.
0: Ha şimdi bak. Sané nerede topu kaybediyor? Bak soru o. Sané topu nerede kaybediyor? Sané topu rakibin 3. bölgesinde kaybediyor. O top kaleye gelene kadar orta saha var savunma. Bak şimdi Sané'nin top kaybından gol yedik demek doğru bir şey değil. Top kaybı nerede bir takım için aleyhine olur? Savunmadan çıkış yaparken en tehlikelisi. İkincisi orta sahadaki bir top kaybı da rakip için çok büyük tehlike yaratır. Ama 3. bölgede rakibin 3. bölgesinde hücum oyuncuları top kaybederse ki bakın büyük kulüplere, Barcelona'nın hücumcularına, Real Madrid'in, Manchester, orada onlara özgürlük veriyor hocalar. Sen burada kaybet diyorlar, biz arkada alırız diyorlar.
2: Ve alıyor.
0: Ve alıyorlar, bravo. Yani Sané'nin top kayıpları yüzünden Galatasaray gol yemedi. Galatasaray savunmasının yüzünden gol yedi. Sané'nin topu kaybettiği yerden kaleye gelene kadar 70-80 metre var. 3 tane orta saha var, 4 tane savunmacı var, bir de kaleci var. Kalecinin onu saymayalım ama bu kadar oyuncuları Sané'nin top kaybı yüzünden gol yedi. Ha Sané savunmadan çıkarken topu kaybederse rakip seni eksik yakalar orada tamam. Öyle bir top kaybı varsa onun kayıptan gol yedirtti deriz. Mesela dün kupa maçında yanılmıyorsam olayının çıkış yaparken orta sahada olayı mı bu çağırıyor mu hangisi kaybetti topu Gençlerbirliği oyuncu aldı hemen oynadı öndeki oyuncuya gitti gol attı. Ya bu kayıplar bir takım için zarardı. Hücum oyuncusu.
1: Oyun özellikle diyorsunuz.
0: Bravo kanat oyuncusu kaybedecek. O riski alacak. Riski almasa çalım atamaz zaten. Çalım atamazsa da rakibi eksiltemez. Yani dünyada bakın bu işin her yerde böyledir.
2: Şimdi bir yorum okuyacağım. Yine devam edelim. Siz yine yorumlarınızı söyleyin. Zaten Sané ve Sarı'yı röportajlardan ötürü konuştuk. Onunla da alakalı. Sarı gibi Sané'nin de iyi performans verdiği maç sayısı bir elin parmağını geçmez diyor Selman Luva. Ama Sané gitmeli diyemem. Hem bonservis geliri Sarı kadar olmaz hem de kalitesinden faydalanmalıyız. Tarkan şarkısı demişken kış güneşi tek geçer demiş. Kış güneşi çok ağır kaçar. Kesin şımarıkla çıkacak bu arada. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Bence de Sané devam.
1: Yok eder. Kalır. Kalmalı zaten yani. Bence yeni sezon daha iyi oynayacak. Daha iyi katkı bekliyorum önümüzdeki sezon.
2: Bir virgül koyacağım Galatasaray'a. Daha konuşacak çok konumuz var. Osimhen, Icardi açıklamaları, Galatasaray'da transferde planlamalar, kim gidecek, kim kalacak ama programda da 40 dakikayı devirdik. Bir Fenerbahçe'de seçim gündemine bakalım diyorum. Başkan adayı Aziz Yıldırım seçilmesi halinde neler yapacak? Bir haberimiz var. Getirelim bir ekrana. Ondan sonra devam.
3: Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın projeleri hazır. Göreve geldiği takdirde gayrimenkul ve yeni tesisleşme hamleleriyle önemli gelir kaynakları yaratmayı planlayan Yıldırım, kulübe yeni araziler kazandırmayı hedefliyor. Aziz Yıldırım'ın en büyük hedeflerinden biri Fenerbahçe Koleji'ni yeniden hayata geçirmek. Fenerbahçe Üniversitesi'nin de yeniden kulüp bünyesine kazandırılması için görüşmeler yapılacak. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alması beklenen Nihat Özbağ, 2024 yılındaki seçimde stat büyütme projesini tanıtmıştı. Nihat Özbağ'ın hazırlattığı proje Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde hayata geçirilecek. Stat kapasitesini 60 bine çıkaracak projenin hazır olduğu belirtildi. Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan Kenan Evren Lisesi arazisinde gelir getirecek projeler hayata geçirilecek. Kenan Evren Lisesi arazisi üzerinde gerçekleştirecek projeyle kulübe ciddi bir gelir sağlanacak. Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıların kurulması ve halka arzı planlanıyor. Ayrıca Feneryum'un halka arzıyla da önemli gelir hedefleniyor.
2: Hemen Şenol Ustaömer'le başlayacağım. Yakından da takip ettiğini tahmin ediyorum seçim çalışmalarına. Neler söyleyeceksin?
0: Hangi konuda?
2: Şu an Aziz Yıldırım'la başlayalım ama tabii ki yine genel seçimi de konuşuruz. Bir kere önemli tesisleşme ama öncelik ne olmalı? İşte hep bir teknik direktör transfer müjdeleri zaten konuşuluyor. Her seçimin en büyük aslında en baştaki gündem maddesidir ki Fenerbahçe'de zaten öyle olması lazım. Futboldaki uzun zamandır gelmeyen şampiyonluk sebebiyle. Sen ne düşünüyorsun? İki adayla da ilgili ama Aziz Yıldırım'la başlayalım tabii önce.
0: Şimdi Aziz Bey bundan önce yaptıkları zaten ortada. Bundan sonra yapacaklarının teminatıdır diye işe giriyor. Şu anda Fenerbahçe'ye gayrimenkul konusunda bütün kazanımlarını elde ettiren başkan Aziz Yıldırım'dır.
2: Doğru.
0: Bütün tesislerin yapılmasında çok büyük katkısı, emeği var. Onun döneminde olmuştur. Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım evet hem tesisleşmede hem şeyde başarılı olmuş başkan adayı yani. Bunları tekrar yapabilir mi? Yapabilir. Şöyle şimdi herkes şey diyor. Fenerbahçe'de işte hoca yerli mi olsun, yabancı mı olsun, bilmem ne mi olsun, işte Hakan Safi gelirse ne olur, Aziz Yıldırım gelirse ne olur? Ya her ikisi de Fenerbahçe'nin değerli başkan adayları. Her ikisi de Fenerbahçe için elini taşın altına koymuş. Bu iki saygın başkan adayına da saygı duyması lazım Fenerbahçe taraftan. Ha gönülleri kim istiyorsa tabii ki onu tercih edecekler. Ama burada bir gerçeği unutmayalım. Aziz Bey şimdi projeleri anlatıyor. Zaten geçmişte de Aziz Bey bu projeleri yapıyordu. Ha insanlar şimdi Fenerbahçe taraftarının dediği bir şey var. Biz 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Bize şampiyonluk vaadiyle gelin. Evet bunun için de iki başkan adayı bir takım projelerini ortaya koyuyorlar. Ama bu projeleri şampiyonluğu getirecek projeler mi? Bu açıkladıkları taraftarı mutlu edecek projeler mi? Bence taraftarın tek isteği var Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Ha bunları Aziz Bey yapacak ama 5-6 sene sonra başkaları geldiği zaman iyi ki Aziz Bey yaptı diyecek. Veya Hakan Safi yapacak. Hakan Safi'ye diyecekler ki inşallah yapacak. Ha bundan önce bu işler başarılmış ve Fenerbahçe'nin statü büyümüş. Şimdi daha da büyütmek istiyorlar. Tesis yapılmış birçok yerde. Birçok yerde projeler yapılmış, edilmiş ama taraftar bunları görmek istemiyor. Tekrar ediyorum, şu an pek bunları düşünmeyen insanlar 5-6 sene, 10 sene sonra iyi ki Aziz Bey yapmış diyecek. Fenerbahçe'deki tek hedef şampiyonluk. Onu Aziz Bey de söylüyor, onu Hakan Bey de söylüyor. Yani ikisi de söylüyor, ikimizin hedefi de şampiyonluk. Ya bence bu durumda Aziz Bey çok güzel bir çağrı yaptı. Yani hep beraber birleşelim dedi. Birlik olalım dedi bu bir sene için. Ama iki aday da ikisi kaldı. Şey Aziz Bey'in yanına geçti zaten.
1: Barış Göktürk.
0: Yani Barış Göktürk. Hakan Safi de o da ben de kendi projelerimle beraber yarışacağım dedi. İkisine de saygı duymak lazım. Ama doğru projeler şu an için bence yapılacak transferler. Oradaki bir duruş onlar olmalı.
2: Teminat o olacak. Bu arada Haldun da maçta bizi izliyor. İkinize de çok selam söylemiş.
1: Teşekkür ederiz.
2: Haldun abicim çok özür diliyorum. Beni aramışsın, dönmemişim. İki gündür biraz iş güç uyku dengem değişti. Kesin kaçırmışımdır. Telafi edeceğim. Sevgiler, selamlar sana. Hemen buradan Mehmet Özcan'a da döneyim. Zaten bir yaklaşık 1,5-2 dakikamız var araya, 1 dakikamız var araya gitmeden. Aziz Yıldırım ve seçim vaatleriyle ilgili, özellikle gayrimenkul projeleriyle ilgili senden de birkaç cümle alırım.
1: Şöyle olağanüstü bir seçim. bir senelik geliyor değil mi?
0: Evet evet, bir sene. Bir sene sonra tekrar seçim.
1: Tekrar seçim olacak. Zaten Aziz Yıldırım en başından beri şampiyon olmazsa olmaz bir süreç olduğunu, işte sloganını belirlemişti. İşin gayrimenkul kısmı zaten Ataşehir'deki basketbol salonu da Aziz Yıldırım'ın döneminde evet. hayata geçti ki.
0: Bütün hepsi hemen hemen onun döneminde
1: yine
0: geçti.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin mevcut stadı Galatasaray'ın gerisinde ama o stadın 2000 yılında yapıldığını hatırlatalım. Yani bundan 25-26 sene önce o dönem şartlarına göre Kadıköy'deki stadyum çok çok iyiydi. Tabii ki şu an yenilik ister.
0: Stadın konumlanması yine çok iyi de muhteşem yine içinde.
1: Biraz localarda gelirlere yansıyor.
0: Tabii
1: işte,
0: tabii. Onun için de büyütmek istiyorlar zaten.
2: Devam edeceğiz. Konuşacağız bunu. Hatta teknik direktör konusunda da Fenerbahçe'de yerli mi yabancı mı birlikte tartışacağız. Bir ara istiyoruz şimdi sizden. Aranın ardından devam.
4: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Aa, Spor Radyo. Sporun Radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: güzel hareketli geldik ya. Aranın ardından ikinci dilimde son sayfada yeniden birlikteyiz. Bizi de bugün çok izleyen var. Az önce Haldun abiyi söylemiştim Haldun Amaç'ı. Levent Üzemen'i de söyleyeyim. Levent Üzemen'e de selamlar. Şöyle yazmış hatta. Şahane ikili yayını almışsın. 3 saat izleyeceğiz. Güzel yayınlar olsun demiş.
1: Hemen bir oyuncu değişikliği. Levent abi alıyoruz.
2: Benim tabii ya. Seni de bekleriz sevgili davet Levent ediyorum. Üzemen. Seni de bekleriz.
0: Evet, Levent Üzemen'i de son sayfaya bekleriz. Son sayfa davetlerimiz böyle böyle artarak devam edecek. Şimdi Fenerbahçe'de seçimi konuşuyorduk. Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri, seçim çalışmalarıyla ilgili konuşuyorduk. Bir yandan da bunu da konuşmaya devam ederiz soru ve görüşlerinizle birlikte. Bir sokak röportajımız var. Niye paylaşmak istiyorum? Size de soracağım çünkü siz de yazın son sayfa etiketine. Biz de size röportaj yapmış gibi oluyoruz. Şu teknik direktör meselesi. Yerli mi olsun, yabancı mı olsun bu çok tartışılıyor. Ülkemizde de uzun zamandır yabancı teknik adam başarısının pek gelmemiş olması özellikle bu tartışmayı daha da böyle gündemde tutuyor. Bakalım sokak ne düşünüyor? Sonra da size soracağım. Bir izleyelim.
3: Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kaldı. Tabii bir yandan da teknik direktör arayışı devam ediyor. Biz de Aspor ekibi olarak Fenerbahçe taraftarlarına yerli teknik direktör mü yoksa yabancı teknik direktör mü diye sorduk. Bakalım taraftarlar neler söyledi.
4: Yerli hocalarda da sıkıntılar gördük, olumluluklar gördük. Yabancıda da geldik gördük. Tedesco'yla işte yabancı hocayla olabileceğini düşündük. Ben inandım şahsen. Ama yani özellikle başkanlık seçiminde de hani Aziz Yıldırım'ı seçeceğini düşünüyorum. Onun da yerli hocayla beraber daha çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Ben yerli hoca taraftarıyım. Ya keşke olsa Konyaspor'daki İlhan Palut'u çok isterim. Ama yani bilmiyorum Konyaspor'u bırakır mı? Onun harici Aykut Kocaman'a çok yakın değilim. Eski deftere tekrar açılmasını istemem. İlhan Palut'u isterim ama.
5: Ya ben isim vermek istemem. Bilmiyorum. Benim için konum değil ama şöyle bir şey var. Şimdi bugün Fenerbahçe'de çok dünya çapında oyuncular var. Ya Kante'ler, Gendouzi'ler, şunlar bunlar filan. Şimdi Asensio'lar. Şimdi bu adamlar dünyanın en büyük antrenörleriyle çalışmış insanlar. Yani bu adamları idare edebilecek, bu adamların dilinden anlayabilecek tecrübede, uluslararası tecrübede bir antrenör olması gerekir.
6: Asensio topun gerisinde. Ersin ve Asensio. Asensio! Skora dengeyi getiriyor. Son haftaların formda ismi Marco Asensio.
7: Problem yerli veya yabancı değil. Fenerbahçe'de bir kaos ortamı var. Yani bu teknik direktörle falan alakası yok.
8: Ben yerli olması taraftarıyım. Ama biraz daha hani disiplin şart. Onları motive edecek birine ihtiyacımız var görüşündeyim. İsmail Kartal'ın tekrar olmasını tercihindeyim. Çünkü duyguyu karşı tarafa iletebilen bir kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorum.

0: şöyle, bence Fenerbahçe'nin teknik direktörü tamamıyla yerli olmalı. Yerlinin verdiği güç, motive, bir de Fenerbahçe'yi içeriden bilen birisi olmalı olduğunu düşünüyorum. Bunun en iyisinin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aykut Kocaman bu takımla gelme, takım ruhunu bilen, ne istediğini bilen, yani formanın ağırlığını bilen bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ve Aziz Yıldırım'la birlikte bu sürecin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Ben kesinlikle yerli direktörden yanayım. Niye paramız dışarıya gitsin abicim? Bizim bir İsmail'imiz var abi. Bizim her şeyimiz İsmail Kartal. Ben gelmesinden yanayım Fenerbahçe'ye.
2: İşte yerli teknik direktörler. Niye diyeceksin ondan sonra? Yabancılar Türkiye'yi bilmiyorlar. Gülmedikleri için ondan sonra dövizi alıp gidiyorlar ya.
3: Çok kısa ve net oldu abi. Peki yerli teknik direktörden isim verebileceğin biri var mı?
2: Ya Fenerbahçe'den yetişmiş çocuklarına sahip çıksın Fenerbahçe. Onu diyorum ya. Yabancı istemiyorum çünkü. Fenerbahçe'nin çocuğunu istiyorum mesela. Bir mesela İsmail olabilir. Ondan sonra daha önce Fenerbahçe'de oynamış topçular olabilir. Altyapıyı da üst yapıyı da daha iyi. Fenerbahçe'yi bildikleri için, Fenerbahçe'yi yetiştirdikleri için daha iyi olur ya. Öyle düşünüyorum ya.
4: Bence yabancı olması takıma daha büyük katkı getirir. Çünkü yerlilerden bir İsmail Kartal vardı. Fenerbahçe üzerinde yetkisi gerçekten de çok büyük oldu. Çok büyük katkıları oldu. Ki Tedesco ondan sonra gelmesine rağmen İsmail Kartal kadar sevilmedi. Tedesco'yu da sevdiler tabii son gidişi de, gidişattan sonra. Ama yabancı olması bence Fenerbahçe adına daha katkılı ve daha

0: güzel olacaktır. Bilmiyorum, çok uzak geliyor seçeneklerden ama Şenol Güneş bence büyük bir seçenek. Fenerbahçe adına bence ya, teknik direktörlük yapmak ister mi bilmiyorum ama gerçekten de geçmişi çok parlak bir teknik direktör ki iş yapacak diye düşünüyorum Fenerbahçe'de.
1: Bence yerli olmalı. Yerliden devam etmeliyiz. Bu ligde yerli teknik direktör çalışıyor.
2: Ya bizim ligde her zaman yerli teknik direktörle daha çok iş yapıyor. Yabancı teknik direktöre kayılmaması lazım. Fenerbahçe İsmail Kartal olabilir.
3: Bence Fenerbahçe kültüründen devam edip yabancı ile devam etmeli. Mourinho zamanı bence çok iyiydi. Evet. Bence başaramadılar.
4: Tekrardan Mourinho mu gelmeli yoksa yabancı Mourinho'yu eş değerinde bir teknik direktör?
3: Daha eş değer bir teknik direktör gelmeli. Evet. Yeni şeyler denemeliler hala.
5: Bence yerli olmalı.
4: Neden?
5: Ligi tanıyan adam her zaman iyidir.
4: İsim verecek olursak?
5: Aykut Kocaman iyi gibi duruyor.
4: Tekrardan bir Aykut Kocaman.
5: Evet, Aziz Yıldırım gelirse bence ikisi de aynı kafada diye düşünüyorum. Fenerbahçe başarıya kalır.
6: Bence yerli olmalı. Çünkü takıma karşı bir sevgi başlar ve o sevgiyle beraber bir bütünlüğü korur, takımı başarıya ulaştırır diye düşünüyorum.
7: Düşüncem şöyle, yerli olmalı çünkü yabancıya çok biraz daha yerli kadar tolerans gösterilmiyor. Fenerbahçe taraftarında özellikle bu çok var. Bir noktada da haklılar, yani uzun yıllardır beklenen bir şampiyonluk hasreti var. Bu noktada yerli hocayla biraz daha o kan bağının sağlanabildiğini düşündüğüm için belki geçmiş hocalardan yenileri denemek de bir noktada risk. Geçmişi denemek de bir noktada risk. Bu nedenle ben yerli olması gerektiğini düşünüyorum.
8: Yerli, yerli, yerli, yerli, yerli. Yani şimdi bize siz son sayfa etiketine bir yazın, oraya da bakalım. Yani yabancı diyen çıkacak mı, gerçekten çok merak ediyorum. Bir de ama konuklarıma da bir sorayım. Yabancı mı yerli mi hocam, seninle baş.
9: Yani taraftar ne diyor?
8: Yerli diyor.
9: Yerli diyor. Zaten ben zaten biliyorsun baştan beri hep yerli olmasından yanayım. Ya en bak Melike, bir konuyu söyleyeceğim şimdi. Buradan daha iyi net anlaşılır. Ya devre arasında Saadettin Saran yönetimi hiçbir şey yapmasaydı. Bak transferde hiçbir şey yapmasaydı, elindeki oyuncuları kaybetmeseydi Fenerbahçe şampiyon olurdu. Bak devre arasında hiçbir şey yapmasaydı, elindeki oyuncuları kaybetmeseydi Galatasaray'ın bu kadar puan kaybettiği yerde kesin şampiyon olur. Ya hangi akıl ikinci devreye santrforsuz başlatır? Şimdi bir yerli teknik adam olsa bu yapılır mıydı? Ha, bir ikincisi, her sefer söylüyorum da insanlar yabancı düşmanımsın diyor. Ya kardeşim ben yabancı falan düşmanı değilim. İyi bir yabancı getirirsin, Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilirse yapar. Yerli, yabancı, ama burada görünen bir şey var. Yerli hocaları Türkiye Ligi'nde daha çok başarılı olduğunu geçmişte herkes görüyor. Fenerbahçe'de bazı kesimler var. Yerli ismini duyunca hemen karşı tarafa atağa geçiyorlar. Ya kardeşim niye atağa geçiyorsunuz ya? Halk ne diyor? Yerli teknik adam daha iyi olur diyor. Ya nedir bu yerli düşmanlığı, anlamadım. Belli bir kısım var o kesimin içinde. Bunlar hemen başlıyorlar yazmaya. Ya kardeşim bu adamlar Fenerbahçe'de çalıştı ve çok iyi işler yaptı. Nedir sorun ya? Ya sen şimdi devre arasında hiçbir şey yapmasan Fenerbahçe, Tedesco da bir sorundu. Şimdi Tedesco giderken karşılanıyor. Gittiği yerde karşılanıyor. Ya bu böyle senaryolar hoş şeyler değil Melike yani.
8: Ben burada kaç programdır söylüyorum. Yani bu arada gerçekten olabilir. Yani çok büyük bir iz bırakmıştı olabilir. Ama yani ya Mourinho... ben burada hocam özür dilerim. Ben burada interaktif yayın yapıyorum. Onun dışında sosyal medyada da çok iç içeyim taraftarla. Dışarıda da karşılaştığımda konuşuyorum. Yani bir Tedesco aşkı görmedim ben. Hani o yüzden
9: bir şey
8: söyleyeyim.
9: Melike'nin gidişini diyorum. Mourinho'nun gidişini hatırlıyor musun?
8: Hak ettiği gibi gitti bence.
9: Tamam, tek kişi gitti. O zaman sen Mourinho'dan daha mı büyük hocasın? Sen Mourinho'nun yanında hoca falan değilsin sen. Sen bu kadar karşılama var. Buradan yollanışı var. Uğurlanma var. Evet, ben de saygı duyuyorum. Yapıyorsun. O zaman Mourinho'ya da yap. Gelirken alkışlıyordu. Stada ayağı kaldırdın. Ona da giderken aynı şeyi yap. Ya bunların böyle olması benim hoşuma
8: kötü
9: gidiyor.
8: Kötü iz bırakmaksa Yani

0: geliyor gibi kötü iz bırakmadı. Bence bir gün yine gelir. Belki Fenerbahçe, belki başka bir takıma. Yani Türkiye'ye yine gelebilir.
1: Ya yolu açık olsun, inşallah başarılı olur. Biz onu diyoruz ama Fenerbahçe'de bir şey var. Bir başarı var. Bu başarının, başarısızlık var. Bunun bir bedeli olması lazım. Başarısızlığın bedelini birisi ödeyecek. Ama Fenerbahçe'de son dönemde ne oluyor biliyor musun? Son iki senedir başarısız olan hoca yönetimi de götürüyor. E şimdi devre arasında hiçbir şey yapmasaydı Saadettin Saran ve yönetimi, bu kadar kaybın olduğu, Galatasaray'ın kaybolduğu yerde şampiyon olsaydı şu anda seçim falan konuşmuyorduk biz. Bir de böyle düşünmek lazım. Yani bardağın herkes boş tarafına bakıyor. Bir dolu tarafına bakın ya.
0: Yerli mi yabancı mı Mehmet Özcan'ın?
2: Yerli.
0: Sokak röportajında da aslında pek çok.
2: İsim de vereyim ben şimdi hocam tabii.
0: İzleyicimizden de.
2: Yani daha hassas davranacak ama yani isimli Aykut Kocaman ve İsmail Kartal.
0: Ve en çok onlar zaten zikredildi.
2: Nedeni de şöyle özetlemeye çalışayım. Bir Okan Buruk Galatasaray, Fatih Tekke Trabzonspor, illaki Fenerbahçe'ye bir rol modeli
1: olacak. Sergen Yalçın.
2: Başarılı Beşiktaş olamadı ama.
1: Devam etmeyi düşünüyorlar.
2: Evet, o olmasa Şenol Güneş olacak mesela Beşiktaş yani. Başka bir isim olmaz, sürpriz olur. Camiayı bilen insan. O dinamiklere hakim olmak. Hocam şimdi dedi ki devre arası hiçbir şey yapmasalar, yani kadroyu korusalar Fenerbahçe özelinde şampiyon olur diye. Hocam ben sana maçı söyleyeceğim. Hemen ikinci yarının başlangıcı Göztepe maçı. En azından Fenerbahçe'nin yerli bir teknik direktörü olsa kulübedeki nesli oyunu alırdı.
1: Tebrik ediyorum.
2: Bravo. O maçtan nesillik maçtı, hatırlıyorsunuz.
1: Aynen.
2: Sürekli orta gol oldu. Aynen. İçeri Göztepe kapandı. Birbirimizi ilk yarıda bulduğu halde yani ikinci yarı 20'nin üzerinde orada tam Nesli. Şimdi ben Nesli'yi beğenmiyorum ama Nesli sana Karagümrük, Antalya, Göztepe maçlarını kazandırır. Ben Nesli'yi derbi kazandırmıyor diye daha iyisini almalı Fenerbahçe diyordum ama Nesli'yi kaybedip de Sidik Şerif'e alıyorsan olmaz.
1: Yani onu demek istedim aslında ben. Yani Nesli'yi niye yolluyorsun?
2: Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'ın, özellikle Aykut Hoca'yı hatırlıyorum. Andre Santos'a gayet gerilim yaşayıp şampiyonluk golünde Santos atmıştı yani. Oyuncu kazanır yerli teknik adam. Arada
1: İsmail Kartal'ın takımının oynadığı oyuna bakıyoruz. Mourinho'nun bir de şeyin,
2: Tedesco'nun
1: oyununa bakalım Mehmet ya. İsmail Kartal'ın oyunu güzeldi.
2: Hocam
1: ya
2: şimdi son yabancı bir de Jesus.
1: Şimdi, bak şimdi evet yatan. Son yabancı Jesus yani. Ben Jesus'u da beğeniyorum bak. Bazıları diyor ki giden bir daha geri gelmiyor. Aykut Kocaman seni şampiyon yaptı ya, bir daha girip Fatih Hoca Galatasaray'da kaç defa gitti geldi hep şampiyon yaptı. Ya daha... Bazıları böyle bir isim duyunca bir şey oluyor.
2: Ya Aykut Kocaman'la İsmail Kartal arasında şöyle bir fark var Melike, izninle söyleyeyim. Tabii şimdi ki. İsmail Kartal'ın oynantı futbol daha çok beğeniliyor ama Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de 3 kupası olduğunu bir hatırlatalım yani. Şampiyonluk dışında 2 Türkiye Kupası, ki o Türkiye Kupası belki hocam en son siz kazandınız yani sizden önce olabilir.
1: Bir 20, bizden önce.
2: 27-28 senelik bir süreçti bizden o belki önce. De 30 sene. Üstüne Benfica yarı final.
1: Yani.
2: Avrupa. Yani Avrupa'da da başarısı var. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe başarılı olmuştur.
1: Ya onu bir isim zikretmiyorum, ikisi de benim arkadaşım. Şimdi insanlar başka bir şey yazıyor söylüyor ya kardeşim. Belli bir grup var. Bu yerli teknik adamların ismini birileri öne çıkardığı zaman hemen karşı cevap veriyorlar. Yani neyine cevap veriyorsun? Bu Fenerbahçe son iki senedir yabancı teknik adamlardan çektiğini kimseden çekmedi ya.
0: Yerli teknik direktör adayım benim değil. Mehmet Hekiman yazmış. Abdullah Avcı. Yabancı olacaksa maceraya gerek yok. Jorge Jesus gelsin demiş.
2: Yabancı monte ederim ben. İlla bir yabancıysa. Abdullah Avcı da olabilir. Nedeni şu, Trabzonspor yıllar sonra şampiyon yaptı. Yerli teknik direktör. Ona da negatif diyelim. Yani yerli teknik direktör şu aşamada mantıklı geliyor.
1: Şimdi sen biraz önce mesela şey dedin ya, Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolu kimse beğenmiyor. Aykut Kocaman'ın İki döneminde de Türkiye Ligi'nde en fazla gol atan takımıydı. Hocası ön yargı hocam o. Bu ön yargıları bir kırsınlar artık. Tabii. Bıraksınlar. Aykut Kocaman'ın şampiyon olduğu sene oynattığı futbol bir insanların hafızalarını tazelesinler. Ezerek rakibi yeniyordu. Son senesinde de çok kısıtlı bir kadro olmasına rağmen, çok kısıtlı bir kadro olmasına en fazla gol atan takımdı yine. Ve o oyuncu kadrosuyla ancak o kadar oynayabilirdi.
2: Hocam iki Akhisar maçını kazansa çifte kupalı şampiyondu. Yani hedefe senin azından yarışma anlamında

0: son haftaya kadar götürecek.
1: Ya tabii ki yani ben kesinlikle sokağa kulak vermeli iki başkan adayı. Ben iki başkan adayının da kesinlikle yani bu yabancı hayranlığı olmadıklarını çok net biliyorum. Çıksın ikisi de desin yerli teknik adamla çalışacağız ne fark eder? Ya isim açıklasınlar diyorlar. Ya neden siz başkan adaylarının projelerine inanmıyorsunuz da teknik adamı da açıklasınlar belli bir gruplar ama. Sağduyulu Fenerbahçeliler böyle demiyor. İnandığı teknik başkana gider oyunu verirsin kardeşim. Bunlar şunu bilmiyorlar Melike. Ya geliyorsunuz. Evet kim gelirse gelsin. Ya geldiğin zaman bir planın var mı? Bir projen var mı? Bir organizasyonun var mı? Şimdi futbolcu alınacak. Kim alacak futbolcuları? İki başkan adayı için de söylüyorum. Çalıştığınız bir ekip var mı? Ya muhakkak çalışıyorlardır. Şimdi yıllardan beri aynı yanlış yapılıyor. Ya geliyorsunuz menajerler getiriyor oyuncuları falan. Evet bunlar seçiyorsunuz ama bunları seçmek için bir danışma kurulunuz var mı ya birilerine bir şey muhakkak vardır. Var olduğunu da tahmin ediyorum her iki grubunda vardır. Hem Aziz Bey'in vardır hem de Hakan Bey vardı. Yani bu insanlara bir sormak lazım. Her sene birisini al birisini yolla. Yaz boz tahtası gibi oldu Fenerbahçe'nin transferi. Son 7 sene Ali Koç dönemi dahil 110 tane 120'ye çıkmıştır belki bu Saadettin Saran döneminden. Futbolcu gelmiş gitmiş Melike. Büyük takımın omurgasından bu kadar oynanmaz. Fenerbahçe'de bir şey daha var. En son kaleci Volkan Demirel'di. Fenerbahçe'nin evet. Özendiği en büyük nokta neydi? Yıllardan beri kaleci sorunu yoktur. Hep yerli kalecilerle beraber yıllarca gitmiştir. Tony Schumacher'den bir araya evet. girmiştir. İyi genelde bir kaleci yerli, olarak. Işte hep Rüştü. Yerli ve önce Volkan. Engin, sonra Rüştü, sonra Volkan.
2: Volkan Hoca.
1: Yani bunlarla beraber gitti. Şimdi Kastelen'de Fenerbahçe kaleci sorununu çözemiyor.
2: Ve iyi kaleciler getirse de olmuyor. Yani milli kaleciler işte Livakovic gibi ama tutmuyor.
1: Ya bence Fenerbahçe'nin sorunu dediğim gibi iyi bir organizasyon yapıp başkanların bu planlarını açıklaması gerekir. Bir organize yapacağız. Bir takımı yönetecek kişileri kim olduklarını arka planda konuşup anlaşacaklar. Organize olmadan, birlik beraberlik içerisinde olmadan futbol adına, futbolla ilgili gelişimlerini veya yapacakları süreci iyi planlamaları lazım. Planlama olmadan hiçbir şey olmaz. Ya şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi başka başkanlar üstüne alınmasın. Ya parayla şampiyonluk olsaydı Melike yani Ali Koç'un döneminde şampiyonluk olurdu zaten. Bak şimdi bunun için sadece parayla şampiyonluğu parayla aklı birleştirmeden şampiyon olunmuyor.
2: Hiçbir şey.
1: Şimdi Ali Bey bilse şampiyon olacağını harcadığının iki katını da harcardı. Adamın öyle bir şeyi de var. Ama futbol akıllarını doğru seçmedi Ali Bey'de.
2: Tedesco şampiyon yapamadı, başarısız. Evet, İsmail Kartal kaç kere şampiyon yaptı da tekrar Fenerbahçe hocası olmalı diyorsunuz. Buradan da Mehmet sana geliyor.
1: Ya şöyle İsmail Kartal, hocam, 90, ben söyledim.
2: Söyle.
1: 99 puan aldı. 99 tane gol attı. Ya Galatasaray'ın çok üstü mü şey oldu. 102 puandan şampiyon oldu. Ya bu da bir başarıdır. Yani bu bence ya işte diyorum ya iyi yönetmek lazım Melike. Ben olsaydım İsmail Kartal'la bir sene daha devam ederdim.
2: Ben
1: ondan
2: de.
1: Öncesine geleyim. Cesus'la bir sene daha devam ederdim.
2: Zaten Fenerbahçe
1: biraz daha öncesine gideyim. Emin Aykut mi? Kocaman'dan Ali Koç'un ilk seçildiği sene. Aykut Kocaman'la devam etseydi
2: zaten.
1: Belki şampiyon olacak bir sene sonra.
2: Koku falan gelmese.
1: Üç, ya düşünebiliyor musun?
2: Ben Emre Belözoğlu'yla da başlardım bu arada.
1: Emre Belözoğlu da bir Sivas maçını kaybetmese şampiyondu. Üstelik daha çıraklık,
2: İyi bir futbol
1: çıraklık döneminde daha yine antrenör olmuştu Emre'de. O da olabilirdi. E şimdi buraya bak kokular, kumanlar falan geldi. Yabancılar geliyor. Hiçbirinde başarı yok. Yerlerin bir performansı var. Bir grup falan acayip bir şekilde
3: karşı. İsmail Kartal'ın ikinci dönemi de çok iyi hocam. Şöyle Trabzonspor bayağı fark açmıştı. Lig biraz daha devam etse Fenerbahçe yetişiyordu Trabzonspor. O takım sezonun ikinci yarısının lideriydi zaten. Bayağı maç kazanmıştı.
1: Evet
3: İsmail
1: bayağı
3: Kartal'da.
1: İyi bir dönem olmuş.
3: Büyük maç kazanıyor. Ben biraz derbi performansına önem atfederim. Yani Aykut Kocaman'la ilgili benim kafamdaki tek soru işareti. 4

0: 4-5 sezon olur takım çalıştırmaması. Yani tamam camiayı biliyor ama o futbolda hep o yarışmacı olmanız gerek o. O biraz bende bir soru işareti.
1: Şeyi o zaman hatırlarsın
2: Ersun
1: sen.
2: Ersun Yanal'ı paylaşmışlar. Niye hiç düşünülmüyor?
1: Bayern Münih'i hatırlarsın. Heinkes antrenörünü bırakmıştı.
0: Geri getirdi.
1: 4 sene 5 sene sonra geldi tekrar Bayern Münih'in başına şampiyon yaptı.
0: Doğru şampiyon.
1: İnsanlar antrenörünü unutmaz. Unutulacak bir şey değil.
2: Ersun Yanal'ı ne diyorsun?
1: Ya şu anda camiada konuşulan bir isim değil.
2: Şimdi mesela izleyicimiz ismi yok. O yüzden isim okuyamayacağım ama Fenerbahçeli son şampiyon hocayı istiyoruz diye paylaştı.
0: Ersun Yanal için şu açıklamayı ben yapayım o zaman. Biraz Fenerbahçe'nin ayrıldıktan sonra gittiği takımlarda başarılı. Bir kere Trabzonspor'da evet. Çok iyi bütçe hatırlayalım. Muharrem Usta'yı sanırım başkan. Yediğin yediği Volkan Şen'di hocam hatırlarsın
2: o kadroyu. Çok iyi kadrosu vardı Trabzonspor'un.
0: Sosa'yı Burak Yılmaz aldı. Beşiktaş geri döndüremedi Sosa'yı. Burak Yılmaz içinden o kadroda başarısız. Sonra Antalya Spor çok bence biraz artık o Ersun Yanal hocadan alıştığımız hücum futbolunun izleri yoktu. Nuri Şahin biraz toparladı Antalya Spor'u. Alanya Spor da yapamadı. Ben hatırlıyorum Ersun Hoca'yı. Üstüne en son Ahmet'te de yapamadı bir alt ligde. Ahmet bu sene çıktı.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin ayrıldıktan sonra gittiği takımlarda başarısız olması. Yoksa Ersun Hoca Fenerbahçe öncesi Eskişehir'de başarılı, Gençler Birliği Ankara Gücü'nde çok çok başarılıydı.
1: Doğru.
0: Yani Fenerbahçe hocalığını Okan Hoca'nın Galatasaray'a geliş sürecine benzetirim yani. Eskişehir'de keza buna dahil. Anadolu takımlarında başarılı olup Fenerbahçe hoca olmuştu ama Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ki ikinci gelişinden sonra da ikinci gelişinde de pandemiyle o sezon bitmişti hocam. Galatasaray'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in gerisinde kalan Fenerbahçe vardı.
2: Yine yorumlarla devam edeceğim. Başka neler var? Kimse neden Bülent Uygun'un ismini zikretmiyor?
1: Bravo,
2: Zeki
1: çok
2: Bey.
1: Doğru söylüyor.
2: Aykut
1: biz de
2: unuttuk. Kocaman, İsmail Kartal Fenerbahçeli'dir. Bülent Uygun Fenerbahçeli değil mi? Bülent hocama da buradan sevgiler.
1: Çok tebrikler. Bülent kardeşime ben de buradan selam söylüyorum. Çok doğru. Bak evet, ben onu geçen bir iki programda söyledim. Onun da son derece hakkı. Böyle bir şey talep etmesini de doğal karşılıyorum. Ya o da olabilir. Neden olmasın? Ben Bülent Uygun'un da bu görevi yapabileceğini düşünüyorum. O da bunlardan birisi. Yıllarca Anadolu'da çalıştı. Yurt dışında gitti çalıştı. Yani birçok da isim Emre Belözoğlu olabilir. Ne bileyim yani. Ha bunları da toparlayacak bir teknik adamın olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Umut Bey yazmış. Fenerbahçe'deki başarısızlıktan dolayı başkanlar eleştiri alma düşüncesiyle kendi istediklerini yapıyorlar. Taraftar yerli hoca istese boş görünen yine yabancı hoca gelecek diyor. İstese de boş. Biraz noktalama mı kullansanız Umut Bey? Görünen yine yabancı hoca gelecek. Fenerbahçe başkanları taraftarın düşüncesine önem verse şampiyonluk gelecek demiş. Çok katılmıyorum. Yani taraftara göre de hareket edilmesi ne kadar doğru ama şöyle bir şey var. Evet, hep bir böyle yabancı hoca, bir kariyerli hoca arayışı oluyor adaylarda genellikle. Bunu görüyoruz. Yaşanıyor bu.
1: Melike, Mourinho'nun kariyerinde dünyada başka bir antrenör yoktu ya. O ya geldi geçen sene.
2: Yatırımıdır.
1: Geldi.
2: Mourinho dediniz mi? Kim hayır der?
1: İşte onu diyorum. Yani onunla beraber ya. Başarılı olamamışsın.
2: Şu an, evet, ama işte tek bunu hep konuşuyoruz ama tek konu teknik direktör değil. Fenerbahçe bence, yanılıyorsam zaten bunu belki 75 yayındır söylüyorum. Bir doğruyu yapıyorsa diğerini yapmıyor gibi. Hani böyle ipi bir tarafından çekiyor, diğer tarafından serbest bırakıyor gibi. Ya çok kariyerli bir teknik adam getirse kadroda bazı yerlerde defo oluşuyor. Ya şimdi teknik adam kötülemek de istemiyorum. Tartışılır bir teknik direktör var diyelim. Çok güzel bir kadro oluyor orada da. Bir kadrodaki bazı yıldız oyuncularla teknik adamın arasında sıkıntı oluyor vesaire gibi şeyler yaşandı şu son sezonlarda. Ama bir türlü bütün doğrular, ya bütün taşlar oturup ve bütün ipler gerilmedi hocam. Yanılıyor muyum?
1: Doğru söylüyorsun.
2: İşte bu senede belki teknik direktör tartışılıyordu Tedesco. Evet, ama sonuçta oyunu olan, beğenilen, işte okulu, başarısı olan bir hocaydı. İyi de giderken santfor almadı. Jorge Jesus çok kariyerli bir teknik direktör ama transferlerde o sezon biraz sınıfta kalındı. Pereira'yı söyleyeceğim. Yerli hocalarla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Bana da düşmez zaten. Pereira mesela geldiğinde de ne oldu? Bazı oyuncularla arasında sıkıntı oldu, problem oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam hep böyle bir öyle bir
0: sistemde bir biraz işte üçlü oynatması
2: evet.
0: Biraz tartışıldı o dönem, hatırlıyorum Pereira'nın.
2: Hepsi tartışmasız bir durum,
1: bir sorunla karşılaştı hepsi.
2: Evet.
1: Kendileri sorun çıkardığı dönemler oldu. Şimdi bak burada insanların bir şeyi anlaması lazım. Yani ben şunu söylemek

0: istiyorum. Yabancı teknik adama burada kimse karşı değil. Önemli olan şu süreçte, bu süreçte Fenerbahçe'yi tam bilecek. Ya şimdi biz Mourinho dedik geldi. Ya oyuncuları tanıyana kadar belli bir süre geçiyor. Oyunu tanıyana kadar geçiyor. Aynısı Tedesco için. Tedesco'nun ilk çıkardığı 11'ler falan zaten bütün Türkiye'ye ayak kırıklığına uğrattı. Bir orta saha kurdu. Akıllara şenlik bir orta saha. Son dönemlerde Tedesco'nun kurduğu bir savunma var. Levent.
1: Sağ bek.
0: Yok, hayır, üçlü de Levent'i koydu, Osterwalde'yi koydu, Mert Müldür'ü koydu. Bu üçlüyle oynadı Samsunspor maçında. Levent'e ben kızmıyorum ki, Levent'in boyu kısa. İki tane orta geldi Medike, çocuğun boyu kısa olduğu için.
1: Attı, doğru.
0: İki tane göğsünü aldı, sıçrayamadı, gol attı. Yani böyle bir akılla beraber Fenerbahçe'de hocalık. Ve bu hoca hala el üstünde tutuluyor. Diğer hocalar şey, ya yabancıları ben burada hiç kimse karşı değil. Ama bu işi düzeltecek olan bence içinden bir insanın olması.
1: Hocam şimdi sezonu sizle ilk haftadan değerlendirsek Fenerbahçe ligde namağlup gidecek. İkinci yarın ortalarında ilk mağlubiyetini ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Karagümrük'ten alacak desek şaşırırız ama şimdi şunu söyleyeceğim. Karagümrük maçı 2-0 Olimpiyat'ta geri kapadı Fenerbahçe. Şunu hala hatırlıyorum. İkinci yarıya başlayan defans dörtlüsünü söylüyorum size. Sağ bek Levent, sol bek Mert, stoperler Yiğit Efe ile Osterwalde. Böyle bir dörtlü savunma kuruyorsan lig sonuncusuna da kaybedersin.
0: Bir şey söylemeye gerek yok işte. Resim ortada. Senin söylediğin resim ortada.
1: En kötü örnek Mert'i solda kullanırsın ya da Mert olmasın Brownson. Yani Levent'in sağ bek olduğunu çok iyi hatırlıyordu o maç.
0: Sen Galatasaray'ı uzun yıllardan beri takip ediyorsun. Galatasaray'ın kadrosunu son 4 senede aşağı yukarı 8 tane oyuncusunu, 9 tanesini her sezon sayabiliyorsun değil mi?
1: Ezber. Bu sene biraz Melike saymakta zorlandık, o yüzden Galatasaray
2: zorlandı.
1: Ben
2: mesleki zorlandı olarak bir şey itiraf edeyim mi? Ben çok sık muhabirliğe çıkmıyorum ama çıktığımda işte 11 muhtemelen sayarken ben sevmem bakmayı zaten. Aklımdadır benim her zaman. Bakıyorsam ya da öncesinde bir çalışma gereği duyuyorsam o takım genelde başarısız takım oluyor. Ama
0: işte Fenerbahçe onu söylemeye
2: bizim ya bütün arkadaşlarımı söylüyorum. Rahatça hiç bir yere bakmadan böyle tak tak tak yerleriyle sayabilmemiz demek o takımın istikrarı başarılı.
1: Bravo
0: onu söyleyeceğim. Son 2 senedir Mourinho'yla, Tedesco'yla ya her hafta 11 değişiyor ve takımın iskeleti belli değil.
1: Jesus da değiştiriyordu hocam.
0: Bravo, Jesus da değiştiriyordu.
2: Fenerbahçe'de sezonlardır böyle.
1: Ama Jesus nispeten Luis Enrique gibi mi diyeceğiz? Yani oyunculardan tabela mı bir şey alıyordu o değişikliklerde. Mourinho'yla Tedesco'da o yok. Jesus'ta en azından
0: Jesus'un oyuncular en büyük kaybettiği noktalar şuydu. Ya
2: stoperleri çok kötü.
0: Hayır, küme stoperler kötü. Mağlup oldu takımlar.
1: Giresun, İstanbul.
0: Ligde düşen takımların çoğunu mağlup oldu. Onun da öyle bir talihsizliği vardı.
1: Doğru.
0: Ama biz uzağa gitmeyelim. İnsanlar hafızasını canlı. Ya son 2 senedir Fenerbahçe'nin 11'i kimse sayamıyor ya. Galatasaray'ın 4 senedir transferleri geliyor. 11'in ne olduğunu 2. 3. maçtan sonra görüyorsun.
2: Yerliden öte çubuklunun maneviyatını bilen, anlayan, benimseyen gerçek Fenerbahçeli gerekli. Bunların başında Aykut Kocaman ve Bülent Uygun gelir ki bunlara futbolcular da dahil demiş Mehmet Bey'in yorumu bu şekilde. Selman Bey de diyor ki Jorge Jesus ismi geçiyor da kendisi ligin sportif gerçekliği yok dedi. Bu inanca sahipse tekrar niye geri gelsin? Ayrıca Arabistan'da kazandığı buranın kim bilir kaç katı diye de başka bir gerçek not düşmüş kendisi. Bir tane daha okuyalım. Yusuf Bey diyor ki benim adayım Selçuk İnan. Selçuk Hoca bir senede Galatasaray'dan 2 kez puan aldı. Fenerbahçe senelerdir Galatasaray'dan puan alamıyor. Maceraya gerek yok. Selçuk Hoca yeterli. Asıl önemli olan santfor, kanat, sol stoper, sol bek transferleri diye eklemiş.
0: Ya zaten Fenerbahçe'nin transferde bir gerçeği var. Yani savunmacı ve hücumcu almak zorunda. Yani bunu ben zaten lig kaybettiği günden itibaren söylüyorum. 2 tane stoper, 2 tane santrofor, beklerin durumuna bakacaksın. Bir tane de kanat beki alacaksın. Özellikle sağ tarafa, ben sol tarafa ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum. Osterwalde ile Arçi Burak'ın bu işi taşıyabilecek. Osterwalde'yi stoper falan oynatmayacaksın falan artık. Orada olmuyor. Çünkü bu sol bek olarak gelmişti. İdareten stoper oldu ve kaldı. Şimdi orada birçok hata yapıyor.

0: organizasyon yapmasına gerek var. Fenerbahçe'nin koordine olmasına ihtiyacı var. Yoksa elinde gerçekten değerli oyuncular var. Bu değerli oyuncular hoca değiştiği zaman, sistem değiştiği zaman bu sistemin içerisinde yukarı doğru performansları çıkar. Çok rahat çıkar. Ya sezon başı geldiğinde bir baktın, çoğu oyuncu iyi oynuyor. Semedo geldiği zaman bayağı iyi maçlar oynuyordu. Bir anda sonradan aşağı. Hepsinin performansı aşağı düştü hocayla birlikte.
1: O da önemli tabii. Hoca
0: Şimdi ile yerli
1: yükselen oyuncu, hoca ile düşen oyuncu.
0: Bak şimdi yerli oyunculara bakalım Melike. Yerli oyuncu sayısında sahaya Fenerbahçe 11 tane yabancıyla çıktı iki maça. Böyle bir şey olabilir mi? Senin elinde çok değerli oyuncular var ya. Galatasaray her en az 3 tane 4 tane yerliyle çıkıyor. Fenerbahçe'nin ruhunu, Fenerbahçe'de oynamanın ne demek olduğunu yerli oyuncular daha iyi anlar.
2: Değerli oyuncuları da şöyle anlatacağız ki, Melike. Söyle. Çok özür dilerim, araya girdim. Yediğin yediği konumunda Oğuz Aydın. Bugün serbest bırak Galatasaray'da kapar Beşiktaş'ta. İsmail Yüksek bonservisi transfer yapar.
1: Hem de nasıl bir bonservis?
0: Ya Tedesco'nun kurbanı işte Devin Özbek Nene'yi aldı. İrfan Can'ı yolladılar. Niye? Nene oynasın diye. Yani böyle bir şey olabilir mi ya?
1: İrfan Can hala bence enler arasında bir futbolcu. Biraz kariyeri için
2: en çok Kerem oynadı. Kerem'in de geçen gün baktım yine artı 20 gol yapmış. Uçup kaçmadı sezonda.
0: Aynen öyle.
1: Bence az sayıda kişi de olsa Tedesco'nun havalimanında uğurlanması artık Fenerbahçe'de istikrar istenmesinin dışa vurumudur. Yabancı Türk hoca fark etmeksizin Fenerbahçe'nin bir mentaliteye, plana ve istikrara ihtiyacı var diyor Vahit Bey.
0: Bizim gibi düşünüyormuş o da. Biz aynı şeyleri biraz önce Fenerbahçe için anlattık.
1: Murat Bey de demiş ki, çok yorum geliyor bu gece, teşekkür ediyorum. Fenerbahçe kendi içinde teknik direktör çıkaramadığı için bu halde. Çıkaranlar da bir sene ancak alıyor. Çıkanlar da bir sene ancak alıyor demiş. Galatasaray burada bile önce Okan Hoca gitse Arda Turan gelir. O gitse Riera gelir. O gitse Fatih Terim tekrar gelir. Selçuk İnan dahil gelir. Fenerbahçe'de bu imkan yok demiş. Bu yıllardır tartışılan bir konu. Beşiktaş'ın da çok içinden yetişen
2: Fatih Terim, Okan Buruk dışında bir üçüncü isim yok ama Hamza Hoca başarılı oldu ama sonrasında çağrılmadı, öyle düşüneceğiz. Yani orada
1: ama akla gelen isim var. Başarılı oldu kısmı değil. Hani çok Arda fazla Turan isim, çok fazla yani aday konuşulabiliyor.
2: Arda Turan Shakhtar'la şampiyon oldu. Eyüpspor'la çok iyi işler yaptı. Futbol geçmiş ortada, o öğrendiği antrenmanlar, hocalığa nasıl kafa yorduğunu görüyoruz. Arda Turan biraz istisna.
1: Arda Hoca'yı bu arada bir kez daha tebrik edelim.
2: Yani orada Selçuk İnan yakıştırılmış. Galatasaray'la özdeşleştiği için konuşamıyoruz. Yoksa Arda Turan Fenerbahçe'yi çalıştırabilecek kalibrede.
1: Kesinlikle. Her takımı.
2: Ama Galatasaray'la özdeştiği için, hani tabii ki o ihtimal olmaz.
1: Bu konu daha çok konuşulur. Bir ben kimimi yapalım şimdi.
0: Eyvah.
1: Devam edeceğiz. Güzel. Zeki Murat göle kalsın diyen de var bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Hoca şey gibi, acil durum butonu gibi gerçekten. Öyle bir durum var. Gelsin. Geliyor mu? Geldi. Portekizce'de kale anlamına gelen ne bu? Rio nasıl okunuyor? Portekizce olduğu için bilemedim. Rio Kiera mı?
2: Kiera.
1: Rio Kiera Nehrinin Atlas Okyanusu'na döküldüğü yerde 23 Nisan 1726'da kurulmuş olan şehirde dünyaya geldim. Ertuğ ya! Bu nedir? Ben de ne diyecek diyorum. 1996 yılında Rusya'ya karşı oynadığımız maçta sonradan oyuna girerek ilk kez mini formayı giydim. Fakat ilk ve tek gol sevincimi 2000 yılında Tayland'da karşı yaşadım. Vay vay vay. Kariyerimde Luis Felipe Scolari'nin büyük bir etkisi var. Avrupa macerama başladığım kulüpte 125 karşılaşmada maç başına 1.03 gol ortalaması yakaladım. 2005 yılında başkent ekibine imza atmak için Türkiye'ye geldim fakat son anda transfer iptal oldu. Ben gidiyorum.
0: Ben gidiyorum. Biz de peşinden geliyoruz.
1: Bu ne?
2: Çok zor soru.
1: Bu son sayfada bir bu soruyu hazırlarken.
0: Ertuğ mu hazırladı?
1: Gerçekten ne yapıyordun Ertuğ?
0: Ertuğ, matematik sorsaydın daha iyiydi ya.
1: Üniversiteye mi hazırlanıyordun? Mehmet Özcan'ı düşünerek hazırlanmış.
2: Avrupa macerası diyor, bu şey Brezilyalı hocam. Avrupa macerası 125 maç 1 gol ortalaması.
0: Felipe Scolari
2: ile.
0: Scolari ile nerede çalışmış?
1: Bakın bunu bilin. Bunu bilin yani size.
2: 2000.
1: Kalpler.

0: anneler. Bu nedir ya?
1: Scolari'nin hocalığı bende yok hocam. Yani şöyle hocam, Brezilya milli takım sonra gitti Chelsea'de, o bahsettiğimiz tarihler Ankara takımı transfer, yani o öncesinde çalışmış Scolari'de.
0: Yapay zekaya soranlar olacaktır şimdi.
1: Çok zor soru.
2: Scolari İtalya'da çalıştı birçok şeyde.
0: Leroy Sané değil.
1: 2005 diyor.
0: Burak Bey.
1: Türkiye'ye gelecek.
0: Size kalp Burak Bey. Kimsiniz bilmiyorum ama size kalp, bildiniz.
1: 125 maç.
0: Eğer yapay zeka sormadıysanız.
1: 125 maçta 130 gol gibi bir şey var hocam. Bu çok gol atmış.
0: İlk ipucu beni benden aldı. Devamını okumaya mecalim kalmadı. Ben bir ipucu vereceğim. Mehmet Özcan bilir onu söylersen.
1: Ben şeyi söyleyeyim, matematiği yapayım mı? 125 maçta 130 gol atman için senin böyle Bayern, Juventus, anladın mı hocam? İşte her maç böyle bir tane.
2: Bak, Bayern Münih'te Scolari'yle çalışmış olabilirim acaba.
1: Medik. Yok, Bayern'de olmadı Scolari hocam. Düşünüyorum ama hani.
2: Yok. Fortaleza. Ha, oraya Trapattoni gitmişti. Doğru söylüyorsun.
1: Trapattoni doğru.
2: Doğru, Trapattoni gitmişti.
1: Kariyerinde Scolari'nin büyük etkisi var. Acaba Scolari onu Brezilya milli takımına çağıracak. Brezilya milli takımına çağırsın.
0: Brezilya milli takımında değil. Ya Scolari ile orada değil.
1: Orada değil mi?
0: Hakikaten Ertuğ, bana zor. Artık bilsinler dediğin an ipucunu göndereceğim.
1: 2000 yılında Tayland'a karşı Avrupa'da maceran başladı. 120...
0: Kahvem soğudu, kahvemi iç. Oh be.
2: Ya Melike.
0: İlk bu... maddede çok kızdım ama bu ne diye.
2: Kıtasını...
0: İsim o kadar basit ki.
2: Kıtasını...
0: Brezilyalı.
1: Brezilyalı hocam. O ama şeyi bulalım hocam ya. 96-2000 Brezilya'da kim vardı forvet? Şimdi Ronaldo vardı, Adriano vardı. Ronaldo, Adriano.
2: Aa, sol ayaklı bir oyuncu vardı.
0: Öyle benim. Adını, ay neydi o falan.
2: Hayır, hayır, sol ayaklı bir oyuncu vardı.
1: Kim hocam?
0: Adını Nezemini unutmam takımında. Mümkün değil.
1: Basit isim dedi. Ronaldo, Romario'lar. 96-2000'de kim vardı? Düşünüyorum şimdi o dönem.
0: Reji sıkılınca söyleyin.
1: O dönemki Brezilya'yı düşünüyorum. Kim olabilir? Bizim milli mi? Ronaldo attı hocam bize.
2: Uzun saçlı birisi miydi Ertuğ?
0: Hayır.
2: O zaman şey ya, sol ayaklı oyuncu. O neydi varsın bak.
1: Onun... Zor bu, çok zor.
0: Hayır. Ama bu maddeler çok zor.
2: Ya oynadığı takımın bir tanesini söylesin ya Ertuğ bize.
0: Yok. Ya,
2: o zaman Ertuğ sen cevabını ver.
1: Scolari muhtemelen Brezilya'da çalıştığı bir kulüp takımı da hocam. Onlarda evet. Ben yokum.
0: Evet, Flamengo'lar. Gremio.
1: Gremio da zor.
0: Bak bir tane takımını söyledim.
1: Gremio.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Oyuncuyla gidip bir manşet söyleyeceğim. Ve Mehmet Özcan cevap verecek.
1: Bence çok Gremio. Gremio'da galiba Teyes oynamıştı. Evet.
0: Bu adam sadece gol atıyor.
1: Jarda.
0: Nasıl biliyorum ama.
1: Hocam çok zor. Ama çok...
2: Senin bilmen lazım onu, evet.
1: Bulamadım.
0: Bu adam sadece gol atıyor yazmışlar, evet. Değil mi?
1: Hocam öyle eleştirildi. Bu adam sadece gol atıyor dediler.
2: Daha ne yapsın ya?
1: Bu eleştiri... Çok iyi soru. Tebrik böyle ediyorum.
0: Ertuğ.
1: Doğru. Her maç bir tane atıyordu. Porto'da attı.
0: Ama bildin saymıyorum. Çünkü yok, bu ipucu Melike Çelik'ten çıktı. Burada yok yani. Ben söyledim.
1: 96-2000
0: bak. Çünkü Mehmet'in bildiği bir şey olduğu için söyledim. Fortaleza'da dünya geldiğini söyledim. Gremio'da hocası Luis Felipe Scolari'ydi. Onu da söyledik. 38 maçta 30 gol atarak Avrupa liglerindeki takımların radarına böyle giriyor zaten. Felipe 125 maçta 1.03 gol ortalaması yakaladığı kulüpte Porto.
1: Porto. Porto'da benim Porto. Bildiğim şey Galatasaray'a. Galatasaray, Avrupa Portekiz'den gol kralı yani. Olarak geldi yani.
0: 2005 yıl içerisinde de kulüp arıyor. Ankara gücüyle sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geliyor ama sözleşme imzalamıyor. O ipucu da o.
1: Doğru şey altın ayakkabısı var yani en çok golü atmış Porto'da inanılmaz. Sonrası Sporting'de de attı.
0: Ya ne soru ama.
1: Çok güzel soru.
0: Jardel ama büyük isim.
1: Tabii.
0: Kesinlikle yani Türkiye'ye gelmiş büyük isim. Daha tadını çıkaramadım.
2: Ama bu şok ne biliyor musun, bu kadar şıkların içerisinden Jardel'i bulmak çok zor ya.
0: Çok zor. İşte öyle zorlamak istedik işte. Bu adam sadece gol atıyor deyince.
2: Mehmet her şeyi bildiği için ben arasına bakıyorum Mehmet'e bu şeyde.
1: Hocam bu
2: her şeyi bildiği için
1: çok...
2: zor sordular.
0: Aynen.
1: Hocam şöyle.
0: Onu düşünerek hazırlamış soruyu.
2: Tabii zaten ben bilemeyeceğimi zaten biliyor. Aa,
1: hocam estağfurullah. Hocam,
2: yok hayır bu senin işin ama iyi biliyorsun bunları.
1: Hocam şu an en sessiz kalabilecek oyuncu. Hani kendinden daha iyi bir futbolcu gelene kadar sus.

0: diye. Ama hiç de öyle
1: Jardel değil. Jardel susabilir yani.
0: Bu yılın başında Golazo için gelmişti Türkiye'ye. Kısa bir dönem için, öyle kısa bir süre için. Vallahi çok mütevazı ama kesinlikle bu konularda, onu da söyleyelim. Peki şimdi biraz böyle, evet, son hafta, son haftanın maçlarını da konuşacağız. Şampiyonluk kutlamalarına geçmeden bir Beşiktaş'ın Rize maçı var. Bu maçın sonucu Beşiktaş'ta sonrasında neler olacak, bunlarla ilgili önemli, kritik o yüzden. Önce bir maçın notlarını ekranlarınıza getirelim.
2: Beşiktaş Süper Lig'de sezonu Rize'de noktalayacak. Beklentilerin uzağında kalan siyah beyazlılar Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Son 4 lig maçında bir kez kazanabilen Beşiktaş geride kalan 33 hafta sonunda 59 puana sahip. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Raşit Sağ ve Kartal Kayra Yılmaz'la, sakatlık riski bulunan Yang Yo ve özel izinli Felix Udokai sezonun son karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la ligde oynadığı son 10 maçta bir kez sahadan yenik ayrıldı. Siyah beyazlılar Karadeniz ekibiyle yaptığı söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Çaykur Rizespor ise seyircisi önünde Beşiktaş'ı yenerek sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor. Evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Karadeniz ekibi geride kalan 33 maçta 40 puan topladı. Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Zekiri ve Ali Kulov forma giyemeyecek. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 1-0 yendi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek.
0: Asen Albayrak'a da buradan selamlar, sevgiler. Bu sezon ikinci Süper Lig karşılaşmasını yönetecek. Onu da söylemiş, hatırlatmış olalım bir kez daha. Bu maçta da düdük çalacak. Bu hafta iki kadın hakemimiz karşılaşmalarda düdük çalacaklar. Şimdi bir eşikti Beşiktaş aslında. Ama son birkaç gündür yola devam sinyalleri de veriliyor. Ama tabii ki bu maç, özellikle bu maçın sonrası gerçekleşecek olan görüşmeler biraz belirleyici olacak. Mehmet, seninle başlayayım.
1: Sergen Hoca açısından başarısız bir sezon. Yani şunu hatırlatmak gerek, Tedesco'dan daha önce geldi Beşiktaş'ın başına. Yani ligde sadece bir maç kaçırmıştı. Artı Sergen Hoca geldikten sonra da Beşiktaş çok sayıda transfer yaptı. Benim hatırladığım Cengiz Ünderler, Gökhan Sazlı'lar da Sergen Hoca geldi. Yani Sergen Hoca Solskjaer'in takımıyla değil, Solskjaer sezona başlamıştı. Yani sorunun zaten teknik adam sorunu olmadığını Sergen Hoca'yla da gördük. Keşke Van Bronckhorst'a Solskjaer'i de sabredilseydi, onu söyleyebilirim. Artık hani futbol değişti diyoruz. Sergen Hoca'nın hani bu değişime çok ayak uyduramadığını, zaten yorumculuk yaptığı dönemlerde o yorumlar artık hani her şey bir algı olduğu için, ben Sergen Hoca'nın Beşiktaş teknik direktörlük kariyeri bittiğinde bunun yorumculuğunun da çok olumsuz etkisi olacağını düşünüyorum. Başarısız oldu Beşiktaş'ta. Bunu kabul etmemiz gerek. İşin oyun kısmında da Beşiktaş çok inişli çıkışlı performans gösteriyor. Ha, ben de çok merak ediyorum Melike, senin dediğin doğru. Şu an Sergen Hoca'yla bir devam kararı gözüküyor ama bir Rize Spor maçından sonraki açıklamaları da merak ediyorum açıkçası.
0: Valla ben de merak ediyorum.
1: Son Trabzonspor maçı.
0: Son maçta açıklamaları en çok konuşulan.
1: Trabzonspor bu kadar eksikken gayet pozisyonlar bula bula Beşiktaş'ı tekrar mağlup etti yani geriden gelerek.
0: Ve kupayı düşünerek de biraz hatta bayağı rotasyonlu çıktı.
1: Kalecisi genç bir kaleciydi.
0: Evet.
1: Penaltı hatta oldu vesaire. Kupadan elendi. Artık hani tribünlerin tepkisini görüyoruz. Kolay bir süreç olmayacak Beşiktaş için.
0: Şimdi hocam sözünü hiç kesmek istemediğim için araya gideceğiz çünkü. Aradan sonra
3: i̇yi olur.
0: Devam edelim.
3: Vallahi benim için de iyi.
0: Sözünü kesmeden, evet, senin için de iyi olur biliyorum. Maçı da Beşiktaş'ın gündeminde konuşacağız ama bir ara istiyoruz. Sizden aranın ardından devam.

0: Alaves Barcelona maçından bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Alaves için çok kritik bir maç. Barcelona için tatile, Dünya Kupası'na geri sayım maçı. Alaves'de oyuncular alkışlayacak sanıyorum Barcelona'yı. Evet, şampiyon Barcelona alkışlarla geliyor sahaya. İlk düdük Barcelona başlıyor maça. Koundé arkaya doğru çok iyi top, Rashford dışarıya. Perez orta geldi. Toni Martinez yerde sürüyor oyun. Rebah iyi vuruşları var. Rebah yandan dışarıya. Korner. Casado. Rashford kaleye doğru geldi, ustalar vurdu oradan Rashford. Corner kullanıldı. Rashford şimdi Blanco, Diabate vurdu, Diabate! İşte bunu kovaladılar. İşte bunu beklediler 45 dakika. Bir şekilde gol yemeden durdular. Ve her duran top bir miktar tehlikedir.
1: Tabii.
0: Golü buluyor Alaves. Altın değerinde, elmas değerinde bir gol onlar için. Koundé karşısında Rebah. Çekti topu. Rebah'tan orta. Diabate kafa, Şezri. Bomboş kaldı Diabate, Şezri çıkarttı. Atak sürüyor Perez. Perez. Valde sakladı ve out. Olmo. Kazanan Blanco. Blanco'dan pas. Avantajı oynattı hakem. Rebah. Rebah savunma arkasına çok güzel bir top, Chesney.

0: Şimdi Perez. Anel Perez yerden. Koundé, Balde. Şimdi Blanco, Guridi. Guridi son anda. Direkten çıktı sanıyorum. Önce son
1: bence
0: site.
1: De direkt.
0: Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Alaves Barcelona'yı mağlup ediyor. Ve lige tutunma yolunda dev bir adım atıyor.
2: İlk düdük geldi. La Ceramica'da Villarreal Sevilla maçı başladı. Oleiro sol kanada döndü. Mikau Tatse bindiren Pedraza. Mikau Tatse şut imkanı aradı. Araya bıraktı. Şimdi cezalını yerden vuruş ve gol. Moreno kaptan topu alana yolluyor. Mikau Tatse'den harika pas. O kadar rahat sıyrılıp o kadar yumuşak dokundu ki Moreno top tıngır mıngır ağlara gitti. Şimdi Pape Gay. Pepe yanında. Pape Gay'i bıraktı Pepe'ye. Pepe iki oyuncu kapattı yine Pepe. Cezalını derin top ortaya çevrildi. Bir vuruş gol. Farkı ikiye çıkartıyor Villarreal. Mikau Tatse topu ağlara yollayan isim. Harika bir gol daha. Hazırlanış itibariyle Villarreal'den. 20 dakikada farkı 2 yaptılar. Gol Mikau Tatse.

Şimdi cezalını Joaquin. Joaquin'den çalımlar. Şut ve gol. Genç oyuncu Joaquin harika bir gol atıyor. Sevilla'yı umutlandırıyor. Bu kez cezalarına daldı. Joaquin Martinez lakabıyla Oso topu ağlara yolladı.

0: etti. Tenas'ın çabası yeterli olmadı bu topu çıkarmaya. Top kaybı. Bir atak şansı daha. Sol. Aspilicueta. Vargas istiyor ona doğru. Vargas cezalını. Vargas yaptı ortayı. Bir vuruş gol. Quique Salas. Demin kafayla atamadı ama bu kez ayakta harika bir gol atıyor. Sevilla beraberliği yakalıyor. Son 10 dakikadır daha iyi oynayan, rakip kalede daha fazla gözüken Sevilla beraberliği yakaladı. İki farklı yenik duruma düştüğü mücadelede. Baskı var. Partey topu kaybetti. Şimdi Juanlu. Yerden pası sol. Kaleye baktı. Sol bıraktı Adams. Adams cezalını. Adams'ın şutu gol. Adams'tan harika gol. Sevilla 3-2 önde. 20 dakikada iki farklı yenik duruma düştükleri maçta 3-2 öne geçmeyi başarıyor Sevilla. 3-2 galip durumda Sevilla. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. La Ceramica'da kazanan Sevilla.
1: Jose Guzman'ın düdüğüyle Osasuna Atletico Madrid maçı başladı iyi seyirler. Alessio Lisci ekranda ve Diego Simeone. Griezmann döndü yüzünü araya yuvarladı. Gol pozisyonu, bir aşırtma vuruş ama kaleci ikinci pozisyon. Griezmann elle oynama bekliyor Atletico'lar. İki teknik patron ekrana getiriliyor şu an, bir inceleme söz konusu. Penaltı mı değil mi? Penaltı. Kazanıyor penaltıyı Atletico Madrid. Elle oynama Javi Galan ve şimdi öne geçme şansı Atletico Madrid için. Kalede Aitor Fernandez, dakika 15. Ademola, Lookman ve gol! Atletico 1-0 önde Osasuna deplasmanında. Çok soğukkanlı, iyi bir penaltı. Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor Ademola. Lookman öne geçiriyor Atletico'yu. Bu arada gol pozisyonu, vuruş dışarıya Ante Budimir. Çok çok net bir şans. Özür diliyor Koke ama bir işten bile değildi. Hadi diyor Lisci. Devam edin diyor takımına. İşte bakın burada geri pas Koke. Doğrudan hediye etti. Karşı karşıya Ante Budimir. Bekledi. Vurdu ama dışarı attı Ante Budimir. Marcos Llorente. Pupi. Pupi yerden çevirdi Marcos Llorente. Girdi topun altına. Kafa gol. Alexander Sörloth. İkinci golü buluyor Atletico. Az geldi, öz geldi bugün Atletico. 2-0. İkinci yarı başında oyuna dahil olmuştu Alexander Sörloth. Tam da değişiklik hazırlığı içindeydi Lisci. İstenmeyen zamanda geliyor gol. Biraz daha rahatlıyor Atletico şimdi. Obet Vargas. Çaldı topu, taşıyor ileri Obet Vargas'dan Ruggeri'ye, yerden ulaşmadı top. Hansko da öndeydi. Görev bölgesine dönmeye çalışıyor şimdi. Bir müdahale, Llorente, faul. Marcos Llorente'nin kartı var ve bu onun ikinci sarısı. Atletico 10 kişi. Hızlı hücumu kesiyor Marcos Llorente. Çift sarıdan atılıyor Marcos Llorente. Geliyor yine Osasuna, son çizgiye pas. Yerden içeri orta, gol şansı. Top boşta, dönerek vuruş, gol!

0: biraz geç geldi. Osasuna aradığı golü kayıp zamanda buluyordu. 2-1. Ve son düdük geliyor Jose Guzman'dan. 3 puan Atletico'nun. Osasuna 1. Atletico Madrid 2. Maçın sonucu.
1: Mücadele başlamak üzere. 36. hafta maçı. La Liga'da artık son 3 hafta. Athletic Bilbao mücadeleye başlıyor. İyi seyirler diliyoruz. Manolo Gonzalez. El Hilali. Exposito harika döndü. Exposito sol kanada pas. Romero şut şansı. Romero vurdu. Harika çıkardı Unai Simon. Romero vurdu. Unai Simon kurtardı.
2: Orta geldi. Kafa vuruşu. Gol pozisyonu. Top direkten döndü. İkinci pozisyon. İyi Aki Williams. Dimitrovic. Dimitrovic topun sahibi. İnanılmaz şeyler oldu ceza sahası içinde. Bir kez daha izleyelim. Burada Unai Gomez kafayı vurdu. Aymeric Laporte'a çarpan top direkten dönüyor. Devamında Dimitrovic topun sahibi oldu. Bu kez beklemedi gelmesini Unai Simon. Daha erken oynadı. Inaki Williams indirdi topu ceza sahası içi. Şut şansı. Top dışarıda. Hayır. Direkten döndü top. Enteresan bir pozisyon. Ve son düdük. Çok enteresan pozisyon. İtirazlar var. İtirazlar var. Unai Gomez'in şutu. Bir bakalım. Gerçekten çok enteresan bir an yaşandı. Burada çekildi. Devamında top direkten dönüyor. Solda büyük bir boşluk. Exposito oraya doğru. Romero çekti. Önü kapandı. Romero vurdu. Berenguer'den döndü. Tekrar Romero aldı topu. Romero içeriye gönderdi ve toparlarda gol! Peremia gol atıyor dakika 70. Peremia. İspanyol 1-0 önde. Oyuna az önce giren Peremia'nın golüyle. Tacı kullandı El Hilali. Yaray kesti. Berenguer iyi kontrol gelmedi. Berenguer'den şimdi kafa bası Kike. Kike karşı karşıya. Kike plasesi toparlarda. Kike golü atıyor. 90+2 Kike. 36 yaşındaki tecrübe abidesi Kike Garcia. Gözyaşlarını tutamıyor Manolo Gonzalez. Iñaki Williams tam bir şok yaşıyor. Kike karşı karşıya affetmiyor Kike. Kike Garcia 2-0 90+2. Son düdük geliyor. İspanyol kazanıyor. İspanyol Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ediyor.

0: hızlı geçiyor. Son sayfada son dilime girdik bile. Hemen hocam sözünü kesmemek için girmemiştim konuya. Hemen sana sözü bırakmak istiyorum. Şimdi tabii Rize maçı haricinde dediğim gibi biraz Beşiktaş'ta durumlar ne olacak? Hocayla devam mı? Yönetimin kararı ne olacak? Bunlar merak ediliyor. Çünkü evinde oynadığı son maçı kaybetti Beşiktaş ve taraftarında ciddi anlamda buruk bir sezon sonu yaşadığını söylememiz lazım. Sen ne söyleyeceksin?
1: Şimdi Beşiktaş'ın son haftalardaki oyununu bir de şöyle değerlendirmek lazım Melike. Kupadan elenmiş bir Beşiktaş'ın demoralize bir şekilde sahaya çıktığını unutmamak lazım. Beşiktaş'ın en büyük hedefi neydi? Kupayı almak, kupayı kazanmak. Üstelik de Galatasaray ve Fenerbahçe elendikten sonra en büyük favori biz kimi görüyorduk? Trabzonspor ve Beşiktaş final oynar diye. Eğer Beşiktaş da kupada elenince bu sefer oyuncuların modu düştü. Şimdi ben Rizespor maçının yani Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la devam edilip edilmeyeceği konusunda bir karar vereceklerini zannetmiyorum. Rizespor maçı artık Beşiktaş'ta oyuncular için bir formalite maçı olabilir. Yani modlarını tek

0: tekrar kazanmak istiyorsa bu maçı muhakkak kazanıp buraya gelmeleri lazım. Bir sonraki sezon için en azından bir güzel bir sinyal vermiş olurlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum ama Sergen Hoca'nın yani bir Rizespor maçıyla sonucuyla ilgili yönetimin onun hakkında vereceği karar o maça bağlı olduğunu düşünmüyorum. Yani onlar
1: oturup zaten konuşur. Karar verilmiştir.
0: Büyük bir ihtimalle yani Rizespor maçı bir şey olamaz yani ölçü olamaz yani hoca konusunda. Sergen Hoca'ya bir sene daha şans verilmeli mi? Bence verilmeli diye düşünüyorum. Tabii bunun en iyi kararını Fenerbahçe Beşiktaş yönetim kurulu verecektir. Vereceği her karara da herkesin saygı duyacağını düşünüyorum.
1: Şimdi siz de yazın nasıl Fenerbahçe'de yerli hoca mı yabancı hoca mı diye sorduk. Beşiktaş'ta da Sergen Hoca kalsın mı gitsin mi bu konu üzerine de yorumlarınızı son sayfa etiketine bekliyorum. Burak Bey yazmış, sonuç üzerine konuşmak kolay, önemli olan bu süreçte detayları yakalamak ve genel resimde bir değerlendirme yapmak. Sergen Yalçın kesin devam etmeli, sadece onun istediği transferler yapılmalı. O zaman işte Sergen Yalçın övdüğümüz son sayfada bu paylaşımımı hatırlatırım size demiş izleyicimiz Burak Bey. Hocam yine seninle devam edeyim, sonra Mehmet'e döneyim.
0: Bir şey söyleyeyim mi ya? Beşiktaş son yıllarda bir sezonu tamamladığı hoca sayısı yok gibi değil mi? Melike yanılmıyorsam. Yani demek ki Beşiktaş'ta sorun hoca değil. Yani ya bu denklemden bu çıkıyor. Ya doğru hoca seçemiyor yönetimler ya da seçtikleri hocayla beraber bir sezon tamamlayamıyorlar. Yani bir tamamını bitiremiyorlar.
1: Çok değişiklik oldu.
0: İşte ve bak kadro değişiyor. De sirkülasyon o kadar çok fazla oluyor ki. Hem hocalar değişiyor hem kadro değişiyor. Her gelen hoca ben kendi kadromu kuracağım diyor. Ya bu kadar yanlış mı yapılıyor ki her gelen hoca bu kadroyu değiştiriyor? Yani Fenerbahçe'de oluyor ama Fenerbahçe'de daha oyuncular yüksek bonservis bedelinden alınıyor. Orada da değişim oluyor ama Beşiktaş'ta bir şeyi oturtturmak için bir süreç lazım. Yani bir devamlılık lazım. Ben Sergen Hoca da bu takımda daha önce şampiyon oldu. Ben yani Sergen Yalçın'a bir sene daha şans verilmesi yönünde karar alınacağını düşünüyorum. En azından sezon başı başlarsın. Sezon eksik yerlerini ki devre arasında transferler yapıldı. Hatta sezon başı Mehmet de söyledi. Geldiği zaman transfer sezonu bitmemişti.
2: Yapıldı hocam.
0: Evet işte Gökhan Saz da.
2: Calo sanırım yine. Calo da Sergen Hoca geldikten sonra olabilir.
0: Yani ben Beşiktaş'ın kadrosunun da demoralize olmadığı sürece içerisinde bu kadar kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Eğer güzel nokta transferler yapılırsa ben Beşiktaş'ın da daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Osman Bey diyor ki Sergen Yalçın Muçi konusunu söylediklerine pişman olmuş mudur? Solskjaer için de ne eleştiri yaptıysa kendi başına geldi. Olmuyor hocam işte zorlama fazla. Beşiktaş Sergen Hoca ile yeni sezona girerse 5. haftada hocayı gönderir gibi demiş.
0: Ya Beşiktaş son senelerde hep 5. hafta hocayı oluyor zaten. En azından Sergen Yalçın'la
1: bir başlasın.
0: Bir başlasın, bir önünü görsün. Nasıl olsa her sene hoca değiştiriyor. Fenerbahçe'de bir sezon çalışıyor hocalar genelde.
1: Yani bir sezon evet sürüyor.
0: Sürüyor. Zaten kafaya sezon oynuyor sonra, yani. Hep kafaya oynuyor. Hep şampiyonla oynadığı için bir sene sürüyor. Ona rağmen dayanamam ama Beşiktaş'ın şu anda bir hocayla bir seneyi tamamlamadı. Ya bırakın o zaman Sergen Yalçın'la bir sene daha. Bir sezon başına bir girin. Bir bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Ya bir şans daha hak ediyor bence Sergen Yalçın.
1: Mehmet aynısını düşünmüyor bence.
0: Olabilir.
2: Ben çünkü çok erken geldi yani ligin ilk maçı. Bir de yani tekrar söylüyorum ne kadar konsantre, ne kadar kafa yoruyor bunlar Sergen Hoca özelinde artık sorgulanacak şeyler. Çünkü hani futboldan yorumculuk dönemi, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir Antalya Spor dönemi de var bu arada.
0: Evet.
2: Çok iyi gitmiyor. Zaten biraz kariyerine baksak da çok uzun süreli planlamaların teknik adamı olamadı. Yoksa Sergen Hoca Beşiktaş'a geldiğinde sırasıyla hatta söyleyeyim Gaziantep, Sivas, Kayseri, Konya hep kümede tutmuştu. Üstüne iki tane takım çalıştırdı Alanya, Malatya. İkisini de Avrupa liglerini zorladı yani.
0: Başarılıydı.

0: Diğer takımları kümeye tuttu. Öyle biraz iyi Anadolu takımı yakalayınca da 5.li 6.li oynattı. Beşiktaş'a geldi. O sezonu da pandemi de iyi bitirdi aslında. Toparlamıştı Beşiktaş'ı. Şampiyonluk sezonu, şampiyonluğu şöyle çok kıymetli buluyorum Melike. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe, özellikle Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını hatırlayalım. Hocam da zaten 103 gollü takımda vardı. Ligin en iyi takım Fenerbahçe olurdu. Ama Galatasaray'ın en iyi takım olmadan şampiyonluğu var. İşte aklıma mesela 2006 geliyor hocam, o Alex'li, Anelka'lı Fenerbahçe'nin önünde. Yine 2008'de Zico'nun Fenerbahçe'sinin önünde. Beşiktaş'ın hep en iyi olmayıp şampiyonlukları var ama Sergen Hoca'lı şampiyonluğa şöyle çok önem atfediyorum aslında Melike. Kadro kalitesi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gerisindeydi. Üstüne ligin ilk 4-5 maçı bayağı kötü başlamıştı. Konya'da 4 evet. gollü Gaziantep, yani o takım için hatta genel söylenen ilk 4'ün dışında kalır yorumları. Ama son hafta bir Gezal, Rozier, Abubakar transferleri o takımın çeyresini tamamen değiştirdi ve güzel futbol oynatarak Beşiktaş'ın.
1: Yani averajla, 3 transferle değişti diyorsun değil mi Beşiktaş?
0: Değişti. Averajla,
1: aynı şey de şimdi oldu.
0: Averajla şampiyon olmasına rağmen genel kamu yöndeki konu. Hani Beşiktaş şampiyonluğa yetiş şeklinde oynattığı
2: evet,
0: futboldan.
2: Evet, o dolayı, Gezal performansı.
0: Biraz da bir şans, şöyle pandemi olması şanstı. Beşiktaş tribününü görüyoruz. Beşiktaş tribünün önünde oynamak zordur. Yani Ersin'le Rıdvan anca bence pandemi sezonunda o yaşlarda bank 11 oyuncusu olur da. O şu an taraftar önünde. Ersin bu sene iyi oynamasına rağmen bayağı bir süre yeni Ersin'e tepkiler son buldu.
2: Ben Rıdvan deyince şey oluyor. Rıdvan o kadar oynamadı ki, en sakalı oynadı diye.
0: Sonlarda. Evet doğru.
2: Eleştiriyorlar. Ama Rıdvan da oynadı.
0: Ya Şenol Hocam'a şunu söyleyeceğim. Hocam devre arası da yapıldı transfer.
1: Evet yapıldı.
0: Beşiktaş'taki problem.
2: Beşiktaş
0: para harcayarak dördüncü oldu. Onu bir anlatmak gerek yani. Orkun'a da, Oha da. Bir Orkun'a ilk o para verilmiş diyorsun. Oha 14 milyon euro ilk verildi diyemezsin şu an. Akba'da bu performans veriyorsa 18-20 milyonluk stoper hocam. Yani Sanchez gibi falan olacak. Hemen belli edecek kendisi veya Skriniar gibi olacak. Hemen ikna edecek.
2: Mehmet Bey diyor ki bizim ülkede zaman isteyen hocaya tahammül asla yok. Koskoca Fatih Terim'e bile tahammül edilmedi. Ve hoca evet 2 sezon istemişti. 13. olunan sezon vardı ya onun öncesinde. Bu ülkede bence Sergen Hoca ile yola devam edilmeli. Çünkü yeni sezonda ilk mağlubiyette istifa sesleri daha yüksek olur. Ve Beşiktaş bu sefer ligde daha erken havlu atar demiş. Mehmet Bey Abdullah Avcı ismini, başka bir Mehmet Bey bu. Beşiktaş'a da öneriyorum diyor. İlk geldiğinde çok az şans buldu, sezonu bitiremedi demiş. Selman Bey diyor ki Beşiktaş'ın durumu Fenerbahçe'den daha vahim. Ama bir avantajı var. Fenerbahçe'ye kadar şampiyonluk hasreti yok ve kazanmak için aciliyet gerekmiyor. Bir sezonu kısmen feda yaparak ve hoca ile istikrar sağlayarak işler düzelir. Ama maalesef 5 senedir fatura hocalara kesilip gönderildi. Sadece hocalara kesilmedi bu arada. Oyunculara kesildi.
1: Yönetime de kesildi.
2: Hem yani Beşiktaş'a da fatura böyle 3 kulvarda kesildi yani. Zaten şu konuşuluyor. Hocalar gitti, yönetimler gitti, futbolcular gitti ama hiçbir şey değişmedi. Beşiktaşların böyle bir serzenişi var zaten.
1: Yani topluca istikrara ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Hem yönetim bazında diyorum, hem de hoca bazında, hem de oyuncu bazında. Fazla oyuncu transfer ederek başarılı olamazsın. Doğru oyuncuyu transfer ederek başarılı evet. olursun.
0: Cüneyt Bey Sergen demiş. Hoca'nın Beşiktaş'ta hep transfer yapıyor Melike. Şeyi de hatırla. Şampiyonluk sezonundan sonra da Pjanic'ler, Batu Şua'yiler, Salih Uçanlar yine yani çok eldeki mevcutlarındır. Değerini arttırayım teknik direktörü görmüyorum ben.
2: Delirdi de mi o sezon?
0: Artı kümeli su takımlarda hatırlıyorum hocam. Kayseri Spor'da Güraylar falan gelmişti böyle. Advokatlı Fenerbahçe'yi hatta mağlup etmişti. Farklı geldi. Rikenikli Galatasaray'ı Rikenikli göndermiş yani. Başarılı oldu ama hep geçici süreler, kısa vadeler. Yani ben çok uzun vadeye konumlandıramıyorum. Bir sezon başı kampı mesela. Ki Beşiktaş sezonu çok erken açacak.
2: Sergen Hoca olmaz artık demiş Cüneyt Bey. O büyük kayboldu. Dikiş tutmaz. Tavırları da ben dahil taraftarlara ters geliyor demiş. Bir de şimdi böyle bir taraftar normalde Sergen Yalçın dediğin zaman yani Sergen Hoca'nın ilk Beşiktaş'a teknik direktör olarak gelişini hatırlayın. Yani tribün toplandı. Orada saha içinde ona bir tören yapıldı.
1: Evet.
2: Böyle bir geliş her teknik direktöre nasip olacak bir şey değil. Benzeri bir oyuncu transferi de Orkun o şekilde geldi, tribünlerle buluştu. Şimdi Sergen Hoca'nın zaten futbolculuk dönemi onu bir Beşiktaş efsanesi olarak anılmasına sebep oluyor. Teknik direktör olarak da bu kadar sevilen, bu kadar kredisi olan bir isimken şimdi çok fazla eleştirilmesi hocayı da biraz böyle hani ben gideyim

0: artık noktasına getirmiş ki o kupa maçından sonra gitmek istedi. Ama sonra ikna edildi bir şekilde.
1: Trabzonspor maçından sonraki açıklamaları da ben giderim diye taraftar istemezse.
0: Zaten evet o şekilde. Ben o yüzden burada gitme konusunda Sergen Hoca'nın daha kapıya yakın ama yönetimin de istikrar konusunda hocayı tutmaya yakın olacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Doğru düşünüyorsun. Değil mi? Yani ben de öyle düşünüyorum. Öyle olması da yani isterim yani.
0: Bir
2: yani
0: sezon.
2: Şimdi bu kadar bütçeyle bakalım Melike, Beşiktaş'ın bütçesine bakalım, Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bütçesine bakalım. Yani sen şimdi burada bir mucize çıkar diye bekliyorsan çıkabilir. Bunun da futbolda var bunlar.
0: Evet.
2: Olabiliyor. Parayla her şeyin de olmadığı ortada. Onun örneğini de verdim. Parayla olsaydı Ali Koç döneminde Fenerbahçe şampiyon olur defalarca.
0: Parayla olsaydı Sayın Paris Ali... Saint Germain şu an değil Mbappe'li o Messi'li takımla şampiyonlar
2: olurdu olmadı. Şimdi. Yani baktın Lüzernik'e geldi. Genç takımdan altyapıdan oyuncular aldı oynattı. Şampiyon oldu. Önemli lan istikrarı yok. Yakalamak. Doğru işler yapmak. Doğru transfer yapmak. Fazla transfer yapmakla bu işler olmuyor. Doğru planlama evet. Yapmak lazım.
0: Şimdi bir virgül koyalım. Trabzonspor diyelim bir de. Artık finalin adı da belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda evet. Çünkü. Bunu da konuşalım. Trabzonspor da tarihinde 18. kez bu finale yükselmiş. Önce bir haberimizi izleyelim. Sonra biraz finali konuşalım.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavi'yle ekip yarı finalde deplasmanda Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek 18. kez finale yükseldi.
4: 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy top alanı gol!
3: Kupada son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine götüremeyen Bordo Mavililer ard arda 3. kez finale adını yazdırdı. Karadeniz ekibi bugüne kadar 17 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Korendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Bordo Mavililer 5 sezon aradan sonra Tümosan Konyaspor'u Antalya'da oynanacak maçta geçerek 10. kez kupa kazanmak için sahaya çıkacak.
4: Oğuzhan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muci'ye hemen. Muci rakibinin üstüne gitti. Muci kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol!
3: Karadeniz ekibi bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençler Birliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı aldı. Trabzonspor geçen sezon ligin 27. haftasındaki Ataş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda ikinci kez finale çıktı. Bordo Mavili takımda ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke 11 Mart 2025'teki imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını almaya çalışacak. Karadeniz ekibi geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'teki finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
4: Osimhen topu istiyor! Osimhen! Osimhen kendisindeki Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
3: Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynayacak. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, başkanlığı döneminde ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor Tümosan Konyaspor'la finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 3-1 Trabzonspor, ikinci devre Konya'daki maçı ise Yeşil Beyazlı ekip 2-1 kazanmıştı.
4: Onuachu kurtardı topu, Paul Onuachu çekti, Onuachu, Onuachu gol!
0: Güzel final oldu. Güzel eşleşme oldu. Çünkü bir de son Konyaspor'un Trabzonspor'a galip gelmesi.
1: O maç da güzel maçtı bu
0: evet,
1: arada.
0: Evet güzel bir maçtı. Hani böyle Trabzonspor'a bir rövanş isteği doğuracaktır. İşte az önce izledik zaten Konyaspor kupada neler neler yaptı. Bence yani hak etti finali kesinlikle. Bunu söylemek lazım. Trabzonspor'un özellikle bir önceki yarı final performansı Samsunspor karşısında. Lig ve kupa ikisini de söylemek lazım. Hatta biraz orada kupaya yöneldi. Ligde bir düşüşe geçmişti. Ama Beşiktaş der

0: derbisini kazandı. Bence iki takım da finali çok hak etti. Ama kupayı kim alır? İki takımın da geçmişinde Konyaspor'da kupayı kazanmış bir takım. Zaten Trabzonspor öyle ki 18. dedik finali. Hocam seninle başlayalım.
1: Konyaspor Türkiye Kupası'nı bir kere kazandı. Evet. Kimle kazandı?
2: Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman.
0: Yine Aykut Kocaman'ı almış oldu.
1: Yani öyle bakıyoruz işte. Başka takımlarda yaptığı işleri var. Konya'da çok güzel işler yapmış.
2: Hocam bence Türkiye Kupası'ndan daha başarısı Konyaspor'u üçüncü yaptı.
0: Evet. Evet.
2: O da yani Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin ardından Konyaspor geldi 2015-2016'da.
0: İlhan Hoca da Konyaspor'da başarılı olmuş bir isim.
2: O da başarılı oldu.
1: O da başarılı oldu ikinci geldiğinde.
0: Oynayan bir takım haline getirmişti o sezonu hatırlayın.
2: Abdülkerim orada İlhan Hoca ile zirveye çıkıp Galatasaray'a geldi doğru.
1: Yani iyi bir final maçı olacak diye düşünüyorum. İlhan Palut'la birlikte Konyaspor'un bir çıkışı var. İlhan Hoca futbol mantığını değiştirdi. Yani son Rize'de çalıştıktan sonra Konya'ya gelişinde bak Rize Spor'da çalıştığı dönemde bütün büyük takımlardan en az 4 tane 5 tane gol yiyordu. Fark yiyordu. İlhan Hoca oyun anlayışını değiştirdi. Doğru bir yola girdi. Ha o zaman yanlış mıydı? Ofansif oynadı. Ben büyük takımları yenersem daha büyük bir şey kazanırım diye düşünüyordu belki. Bilmiyorum ne düşündüğünü ama ben tahmini yürütüyorum. Ama baktı ki ofansif oynayarak büyük takımlara kazanamıyor. Doğru futbol oynayarak kazanmaya başladı. Bak Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe'yi yendi. Trabzonspor'u yendi. Beşiktaş'ta ne yaptı?
2: Beşiktaş'ı kupada yendi.
1: Doğru bir oyun seçti kendine. Sakin bir oyun seçti. Eskisi gibi böyle topla tüfekle sağ bekinden sol bekinden büyük takımlara saldırmıyor artık. Bekliyor. Akıllı oyunu oynuyor kazanıyor. Ha, Trabzonspor'a gelince Trabzonspor'un bu seneki en büyük hedefi tıpkı Beşiktaş'ın olduğu gibi Türkiye Kupası'nı kazanmak. Yani birinci düşünceleri epey bir süreden beri bunu düşünüyorlardı. Neden? Trabzonspor bu sene o kadar doğru işler yaptı ki doğru planlamalar yapıldı ki hem yönetim kurulu tarafından hem de Fatih Tekke tarafından. Yeni bir takım oluştu. Geniş bir takım oluştu. Dinamik bir takım oldu. Yani bakıyorsun market değeri dört büyük takım içerisinde en düşük olan Trabzonspor. Ama neticelere baktığın zaman da bana göre en başarılı olanlardan bir tanesi bu kadroyla birlikte Trabzonspor'dur. Ha, ligde çok talihsiz maçlar kaybetti. Ama bunları bir tarafa koymak lazım. Son Gençler Birliği maçında Trabzonspor'un performansı biraz endişe yarattı. Yani Gençler Birliği'nin rotasyonlu bir kadroyla çıkmasına rağmen oynanan oyun hatta şunu söyleyeyim son dakikalara kadar pek şey değildi. Son dakikalarda oyuncu değişiklikleriyle birlikte Trabzonspor, Fatih Tekke'nin oyuncu değişiklikleriyle birlikte maçı kazanmasını uzatmadı olsa yani bildiler. Büyük takım olma vizyonunu geri getirdiler. O şeyden sonra yani aldıkları aksiyonla Fatih Tekke'nin o değişikliklerden sonra. Bence çok iyi bir final olacak. Trabzonspor bu finali çok istiyor. Yani bu oyuncuların gelecek sene Trabzonspor'da futbol olarak daha gelişmesi için muhakkak ve muhakkak bu kupayı kazanıp güven kazanmak isteyecekler. Oyuncuların da bu talebinin çok yüksek olduğunu, şehrin zaten çok büyük isteği var. Fatih Tekke'nin yönetim kurulunun. Yani bu güzel transferleri bu güzel takımı yaratanların yani yönetim kurulu ve Fatih Tekke'nin bir kupayla taşlandırmak en büyük dilekleri. Yani Konyaspor'a yanlış anlaşılmasın. Bence yani Konyaspor da bunu hak ediyor. Trabzonspor da diyor ama en çok isteyen takım bunu Trabzonspor. Çok net bunu görebiliyorum. Yani keyifli bir maç olacak, iyi bir maç olacak. İnşallah hak edeni kazandığı bir kupa maçı olsun.
0: Mehmet sen ne diyorsun?
2: Trabzonspor'u biraz Galatasaray'a benzetmeye başladım. Artık biraz oyuncular tükenme noktasına geldi yani. Maç sayısı arttıkça dünkü ama tabii Fatih Hoca'yı da tebrik ediyorum. Maç öncesi Gençler Birliği yedek takımla genç oyuncularla çıkmasından çok mutlu olmadığını dile getirdi. Çünkü tahmin edemiyoruz nasıl bir oyun oynayacaklarını. Artık genç oyuncular daha çok kendini göstermek isteyecekti. Hakikaten Gençler Birliği iyi zorladı. Sağ bekte Fırat Çınar'da Trabzon'dan sanırım. Ön tarafta Gökhan, Metehan.

0: Orta sahada Ensar, o da Trabzonsporlu. Dün baktım hepsinin şeyi.
1: Öne de geçtiler. Ama sonrasında işte duran top gol, ardından Muçi'nin becerisi. Ya hocamla en fikrim, Trabzonspor'un şu kadrosuna bir kupa yakışır, şöyle yakışır. Motive edecekler bir sonraki sezona.
0: Kesinlikle.
1: Artı yani bu takım için hep Fatih Hoca şampiyonluk hayali satmadı.
0: Hiçbir zaman demedi, bravo.
1: Adım adım gideceğiz dedi. O adım adım gitmek nasıl? İşte Beşiktaş'ın Feda dönemine benzetiyorum. Yine Ünal Karaman dönemine benzetiyorum. Trabzonspor geleceği kazanıyor zaten bu sezondan da. Bir son ek şunu yapacağım Melike. İzleyicilere de sorayım hatta. Muçi'nin 15 golü olmuş. Ben yani Muçi kadar güzel gol atan oyuncular gördük işte. Alex Seracılar aklımıza geliyor. Yine Talişkası, Sergen'i. Ama oran olarak söyleyeceğim. Attığı 15 gol onu çok güzel. Yani hep böyle.
0: Jenerik gol atıyor.
1: Yani bu sene çok bir tane yandan böyle frikiği yani, var. Başakşehir'e golü var. Göztepe.
2: Herhalde kariyerindeki en parlak sezonu geçiriyor.
1: En fazla gol attı sezonu da baktım ama ben şundayım yani. 15 gol inan 10 tanesi çok güzel. Yani bir 3-4 değil. Hepsi uzaktan böyle ceza sahası dışından net şutlar. Dünkü golde müthişti hocam.
0: Müthiş gol.
1: Ya bir de golleri şöyle gol. Hocam nasıl diyeyim hani uzaktan. 10 kere denese 8'ini atacakmış gibi goller atıyor. Yani böyle şutları çok net. Yani bazen deneme olur uzaktan böyle vurursun. Bir şekilde böyle top kalecinin böyle tersine gider. Aşırı yani Muçi çok net vurdu. Başakşehir'e golüyle her şey başlamıştı. Fatih'teki şöyle tebrik ediyorum. Yani Muçi'ye biraz kafa yordum bugün. Baktım Melike bir iki maç oynatmış. Ligin başlangıcı hatta Kadıköy'de hocam o ona çıkın yanlı pozisyonun olduğu maç. Muçi 11'miş. Sonra yedek yedek. Böyle ilk 7-8 maç golü yok. Başakşehir maçı oyunu atıyor. İki gol atıyor. O günden sonra ilk 11'e bir koyuyor Fatih Hoca. Hiç ligde bir daha yedek kalmamış Muçi. Hep oynatmış yani. Bunu neye bağlayacağım? Ozan Tufan'ı da böyle kazandı hoca.
2: Şimdi ne diyor tabii Ozan Tufan için? Yani
1: milli takım alınsın
2: milli diyor. Takım alınır diyor. Bir de
1: Mustafa Eskerlaç çok var yerli oyuncu kazandı.
2: Üstüne de gidiyor oyuncuların bir antrenman videosu düşmüş diyor, eleştiriyor yani antrenmanlarda hatalarını yüzlerine vuruyor. Gerçekten o anlamda da çok sempatik Fatih Hoca. Bu arada Cem Pamiroğlu da bizi izliyor. Bugün bizi izleyen izleyen.
1: Cem Hocama da selamlar.
2: Yani öyle söyleyeyim. Ne demiş biliyor musunuz Cem Pamiroğlu? 1982-83 Fenerbahçe Mersin 2-1-2-0 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kazandı. 29 sene sonra 2011-12 Fenerbahçe Bursa 4-0 Fenerbahçe kazandı diye.
1: 29 seneymiş.
2: Evet.
3: Kim kazanmış 24 sene sonra Fenerbahçe'de kupayı?
1: 29 sene sonra Aykut Kocaman.
2: İşte hatırlatma yapmış o şekilde.
0: Söylemek buradan, de lazım ara sıra.
2: İşte söylemiş olalım Cem Pamiroğlu'na buradan sevgiler. Aykut Hoca'yı bugün çok andık. Aykut Kocaman'a da.
3: Cem Hoca'ya selamlar.
2: Selamlar tekrardan.
1: Ben ama kimde gelirim Aykut Kocaman?
2: Ertuğrul bakayım şöyle daha geçenlerde sorduk evet, o yüzden evet, gelmez. Evet. Ama ya tam öyle o tatlı oldu gerçekten. Şimdi bir virgül koyacağım çünkü daha finali konuşacağımız çok gün var. Finali daha uzun uzun konuşuruz ama bugün dedim ya röportajlarla yine devam edeceğiz. Osimhen ve Icardi'nin de açıklamaları var. Onları da bir sizinle yorumlamak, konuşmak istiyorum. Önce Osimhen'den başlayayım çünkü Icardi üzerine daha yoğun konuşacağımızı tahmin ediyorum. Neler söylemiş Osimhen? Şöyle açıklamaları da benimle birlikte gelecek. Ben de biraz paylaşayım. Okan Buruk Fatih Terim'le birlikte Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden. Önümüzdeki sezon daha zor olacak. Tüm takımlar Galatasaray'a karşı kazanmak istiyor. Galatasaray'a karşı kazanmak bir prestij halini aldı. Bu yüzden daha çok çalışacağız diyor. Okan Buruk çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil. Oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması. Bu çağda kolay kolay rastladığımız bir şey değil. Büyük bir insan, hocamdan çok memnunum. Şimdi hoca ile ilgili söyledikleri bunlardı. Biraz bunlar üzerine konuşalım Mehmet.
1: Mertens de seviyor Okan Hoca'yı. Muslera'yla da çok ilişkisi vardı. Zaten özetliyor yani. Ben de bugün Abdülkerim'le röportaj yaptım. Hafta sonu sabah gazetesine yayınlayacağız. Abdülkerim'e sordum Okan Hoca'yı. Her şey teknik taktik değil dedi yani. Oyuncuyla diyalog, anlayışlı olmak. Okan Hoca bu anlamda yıldızları iyi yönetiyor ki İki tane yaşanmış örnek var. İlk sezon Icardi, o çalkantılı özel hayat hiç sağ içine yansımadı. Okan Hoca ona bir ekstra Arjantin'e gitmesi için izin vermişti. Bir diğeri de bu sezon başında Barış Alper'in ekran kararttığı, iki gün antrenmana çıkmadığı bir süreç. Barış şampiyonlukta, Şampiyon Ligi'nde performansıyla ki 30'a yakın bir gol katkısı var, tabelası var Barış'ın. Osimhen'e tekrar geleceksek Melike, yani bu sezon çok maç kaçırdı ama her şeye rağmen 22 gol 8 asist ve bütün zorluk seviyesi

0: galibiyet maçlar. Yani örnek Galatasaray 2 derbi oynadı. Beşiktaş'ı gitti, deplasmanla indi. Gol Osimhen. Yani son Galatasaray-Fenerbahçe'nin maçı da hocam, ben tribünden atan kazanır maçı gibi gördüm. Orada o ilk gol zaten yani Talisca'nın...
1: Osimhen yanılmıyorsam 18 maç mı? 20 ligde maç çok, mı? Ligde, çok fazla maç oynamadan bu kadar başladı.
0: Ligde 20 maç sanırım hocam. Ligde 20 çok mi? Maç kaçırdı.
1: Çok maç kaçırdı. Ona rağmen bu kadar gol attı. Yani böyle bir başarı da muhteşem.
2: Devam edeyim açıklamalarıyla hocam, öyle tekrar yorumlayalım. Çok iyi hissediyorum. Şimdilik en iyisi. Kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden birini yaşıyorum. Kupaları hak ederek kaldırdık. Çok keyif alıyorum. Çok mutluyum. Demiş. Bir devamını daha okuyayım Icardi ile ilgili. Icardi çok sansasyoneldi. Antalyaspor'a attığımız golde zaten yetenekli. İşte bu benim kaptanım dedim. Kendisi atacak sandım önce. Kaan'a pası verdi. Ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Sonra kutlamaya başladık demiş. Bütün açıklamalarını şöyle bir okuyayım hocam, sana sonra döneyim. Galatasaray ve Osimhen, Tanrı kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Büyük şeylere ulaşacağımızı, birlikte mücadele edeceğimizi alnımıza yazmış. Çok mutluyum Galatasaray'da. Bulunduğum diğer kulüplere göre çok farklı bir yeri var. Şu koreografi, ben de o sırada zaten stat'taydım, çok duygusaldı gerçekten annesiyle ilgili olan. Koreografi beklenmedik durumdu, kimse söyleyememişti. Sahaya girip gördüğümde çok duygulandım. Annemle çok vaktim olmamıştı, çok erken vefat etti. Gözlerim doldu, benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti. O mücadelenin keyfini çıkaramadı. Galatasaray taraftarı bana orada inanılmaz bir anı verdi demiş. Hocam onu da hatırlayacaksın. Icardi ile ilgili açıklamaları da çok özel bence. Nasıl yorumluyorsun?
1: Vallahi bu tür oyuncular böyle açıklama yapması son derece doğal. Egosu yok. Galatasaray'da oynadığı futbol sanki 10 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Bütün varını, yoğun her şeyini sahaya veriyor. Bir de mutlu olduğu bir ortam var. O ortamı tamamen dile getiriyor. Şimdi burada arkasından başarı geliyor. Başarı böyle oluyor Melike. Mutlu olduğun yerde başarılı olursun. Şimdi tabii, de Osimhen gibi bir oyuncunun yani kariyeri yüksek. Yani Avrupa'da sana geldiği kulübe bak, şimdi oynadığı kulübe bak. Bu tür oyuncuların böyle açıklama yapmasını ben de çok beğeniyorum. Çünkü kariyerlerinin en üst noktasında mutlu olduğu ortam, hocasıyla beraber iletişimini de anlatıyor. Mutlu olduğu camianın içinde sevildiğini de biliyor. Taraftarın ona yaptığı güzel bir görüntüyle beraber her şeyi anlatıyor. Şimdi başka bir yerde bu şeyleri yaşamadığı için Osimhen, daha önceki futbol hayatında herhalde değil mi Mehmet? Böyle bir, bu kadar büyük bir sevgiyi yaşamadığını...
0: Zaten Napoli'nin o yüzden geldi hocam. He, orada o sosyal medyaya başlayan bir süreç, evet, vardı orada.
1: Böyle bir sevginin karşısında zaten sahada varını yoğunu veriyor. Her şeyden belli oluyor. Yani sanki 10 yıldır Galatasaray'da oynuyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş gibi bütün formasının hakkını veriyor yani. Son derece kendine yakışır bir açıklama yapmış.
2: Evet, Osimhen büyük ihtimal gelecek sezon yine ligimizde mücadele edecek. Lukaku Fenerbahçe'ye gelirse güçler denk hale gelir mi diye bir mesaj geldi.
1: Ya Osimhen kolay kolay Galatasaray'dan gitmez.
2: Çok çok sansasyonel bir teklif gelmesi lazım.
1: Ya çok sansasyonel bir teklif de geleceğini zannetmem. Ama Osimhen burada çok mutlu. Çok büyük fark olmasa da Galatasaray'dan ayrılmaz. Mutlu olduğu yer burası. Yeterince de parasını kazanır. Bence Avrupa'da bu kadar para kazanamaz. Bu saatten sonra bu Galatasaray'da kazandığı kadar biraz zor kazanır. Çünkü orada biliyorsun aldığı paranın yarısını vergiye verecek. Bir de çok mutlu burada. Her sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Geçen sene, ondan önceki sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.
2: Ne yazmıştı ama, önce Osimhen'den başlamayın, iki gözümüz Icardi'nin röportajını iki defa gösterin, hiç sıkılmadan izleriz tabii, boğazımız düğümlenir. Şimdi açıklamalarını paylaşacağız, özeldi çünkü onlar, o yüzden görüntüsünü veremiyoruz, abonelere özel oluyor ya, o yüzden. Gelen mesajlardan biri de Ezel Bey, kanka Mehmet Özcan'ı sorar mısınız? Çok formda fit gelen oyuncuların Okan Hoca'nın idmandan sonra performans olarak aşırı düşüş yaşanıyor. Bu durumu neye bağlıyor demiş.
0: Onu Okan Hoca'ya değil aslında, tüm Türkiye geneline, yani örnek hocam da Fenerbahçe'yi takip ediyorsa Fred için de aynı şey geçerli. United'dan geldiği sezon, ilk sezon müthişti Fred, sonra düşmeye başladı. Yani bu klasik Avrupa'nın üst düzeyliklerinden gelen topçular, biraz burada bizim antrenman

0: Çok genç oyuncularla da, kendi yaşına yakın olanlarla da herkesle pozitif bir ilişkisi var. Demişken pozitif, en pozitif isim Icardi ile devam edelim. Ben öyle diyorum. Yani bir insanın görüntüsü bu kadar pozitif olabilir.
1: Çocukların sevmesinin başka nedeni, yani çok güzel gülümsüyor
0: yani,
1: bir kere.
0: Evet. Ve gelsin onun açıklamaları. Çok mutluyum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana hep söylüyorum. Zor bir anda gelmiştim. Bana güvenen insanların sözüyle buraya geldim ve onlara bir söz verdim. 4 yılda tarih yazdık. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik. Çok büyük onur ve gurur duyuyoruz diyor. Bu sezon beklediğimiz kadar kolay değildi. Türkiye şampiyonu olarak sezona başladık ama uzun bir yol bu. Bizim gibi takımlar hırslı olmalılar çünkü çok üst düzey oyunculardan oluşuyor. Kupadan elenmekte de üzücüydü. Şampiyon olduğumuzda herkes bir oh dedi diye düşünüyorum şeklinde yorumlamış. Yine sezonu yorumladığı ifadeleri var. Çok inişli çıkışlı bir sezondu. Fenerbahçe maçından sonra rahatladık. Samsun'da da gördük. Takım rehavet içerisindeydi ama Fenerbahçe maçı diyebilirim. Şampiyon olduğumuz maç. Kendisine sorulduğunda şampiyonluk maçı. Bu cevabı veriyor. 4 yılda yaşananlar, şampiyonluklar, kelimeler yetmiyor. Zorlu bir sakatlığım vardı ama Avrupa ve Türkiye'nin zirvesine geldik. Elimden geleni yapmak beni çok onore ediyor. Elimden geleni yapmaya da devam edeceğim. Son ana kadar diyor. Devam edeyim, bütün açıklamaları okuyayım. Bu mentaliyeti devam ettirmemiz gerekiyor demiş. Tekrar şampiyon olmayı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı, mentaliteyi demek istedi herhalde. Kupayı almayı hedeflemeliyiz. Şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor diyor. Benim için bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerine. Onu bunlar bir de tabii çevriliyor. Anlatılıyor. Tabii onları duyup ekstra mutlu oluyor bence. Bu rekorlarla ilgili de. Çünkü ben bir kere röportaj yapmıştım kendisine. Bir de şöyle bir şey vardı yani. Duyduklarını da ekliyor. Hani ben bu rekoru kıracağım. Bunu yapıyorum. Böyle oluyormuş diye. Önemsiyor bunları çok. Benim için bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri futbolun ötesinde bir şey. Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine bu olacaktır diyor. Bir de golleri sorulmuş. Onlarla ilgili de konuşmuş. Fenerbahçe maçında oyuna sonradan girdikten sonra attığı gol. Formasını göstermişti. Bayern Münih'e attığı Panenka. Trabzonspor'a attığı kafa golü. Ve Manchester United'a attığı gol diyor. Ve tarihi bir stadyumda Manchester United'ı yenmek, bir tane özel gol yok demiş. Özel
1: ben iki tane ekleyeyim. Bir tane Molde'ye attığı gol çok güzeldi. Gelişine Yunus'un pasında. Bir de Ümraniye Spor'a kafayla golü Abdülkerim'in ortasına. Yani ilk sezon zaten çoğu kafa golü jeneriklikti. O timingi çok iyi yapıyordu ama bir gerçek var. Düşse de geçti. Yani onu da kabul etmemiz gerek. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. İstatistikler bir şey göstermiyor. Yine 16 gol. Sanırım 3-4 asist, 20 gole yakın katkı var ama performans olarak bu sezon vasattı Icardi benim nazarımda.
0: Hocam sen ne söyleyeceksin?
2: Valla sakatlıktan sonra Icardi'nin toparlanması bir süreç aldı. Orada haklılık payı var ama ilerleyen süreçte performansını daha yukarı çıkarabilir miydi? Mehmet'e katılırım, daha yukarı çıkarabilirdi. Daha çok çalışabilirdi. Ama talihsizlik, Osimhen gibi bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması. Hatta Okan Hoca onu oynatmak için forvet arkası oynattı, 10 numara pozisyonda
1: oynattı. Kocaeli maçında oynattı hocam.
2: Santrofor oynattı. Baktı ki Okan Hoca çift forvet oynayınca Galatasaray sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya girmemek için şimdi Osimhen varken Osimhen sağlıklı. Osimhen olmadığı zaman Icardi oynamaya başladı. Ona yer açmaya çalıştı. Ona yer açmaya çalıştıkça Galatasaray kaybedince bu sefer Icardi'den vazgeçti. Okan Hoca mecburen vazgeçti. Ama dediğim gibi yani çok kaliteli bir oyuncu olmasa zaten Paris Saint-Germain'e transfer olmazdı. Inter'di değil mi diğer takımıydı?
1: Inter'di mi?
2: Inter'de Prime oynamazdı Inter'di şimdi.
1: Galatasaray 16 yapısı hocam. O da çok belli. Evet, futbol bilgisi evet. Paslaşmalarında.
2: Yani oyuncu olarak zaten çok iyi bir oyuncu, çok kaliteli bir golcü. Bana sorsan sağlıklı bir Icardi mi, Osimhen mi? Yani şöyle, ben Icardi'nin ilk senesine bakıyorum, ben Icardi derim. Osimhen evet farklı bir oyuncu ama Icardi inanılmaz.
0: Ben bu konuyla
2: inanılmaz
0: ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz linç edildim. Şimdi Icardi'nin kariyerine bakınca eski takımları, orada yaşadıkları, aldıkları kupalar. Şimdi Osimhen
2: Ya insan fikrini söyler, hayır, fikrini söylenin diye
0: Osimhen
2: neden?
0: Belki çok...

0: daha üst düzey. Ama şimdi ben kariyere bakınca, o hanedeki kupalara bakınca,
1: oynadığı takımlara
0: bakınca, şimdi Osimhen'in o yüzden ilk Arap Yarımadası'ndan teklif aldığını demiş ki, ben olsam hani eğer Galatasaray'da kalmayacaksa bile gitmem. Çünkü senin muhtemelen yani orada iki tane Şampiyonlar Ligi kupan olacak. Avrupa'da bir takıma gidersen, tabii, bir takıma gidersen. Bunu niye es geçesin? İşte o zaman dünya yıldızı tam anlamıyla olacaksın diye. Çünkü şu an ciddi bir dünya yıldızı potansiyeli. Dünyada sayılı santiforlardan sayılıyor ama şu anda işte o müzesinde o kupaları yok henüz ya Osimhen'in. O yüzden arada bir fark var diyorum. Yoksa yetenek olarak değil. Bu linç konusunu tekrar hatırlatmak istedim o yüzden. Ya, haksız mıyım hocam?
1: Hayır, şöyle, yetenek konusunda son derece haklısın da şu anda zaten biz Icardi, Osimhen mi, Icardi mi falan demiyoruz. Diyoruz ki
0: kıyaslamıyoruz.
1: Icardi,
0: tabii.
1: Yani oynadığı takımlara bakalım. Inter'de kaç yaşında oynamıştır Mehmet? 22, 23, 20 o ara yaşlarda. Osimhen 26 yaşında.
2: 22 yaşında Inter takım kaptanı oldu. Geldi burada işte Inter bu. Galatasaray maçını oynadı, hazırlık maçı.
1: Mesela Osimhen'in bir Napoli'si var değil mi Avrupa'da? Başka Napoli. Nereden?
2: Lille'den geldi ama Lille'de tek sezon. Onun öncesi Wolfsburg. Charleroi ile Belçika'da başladık.
1: Şimdi bir de oraya bakıyorsun. Sen haklı olduğun ortaya çıkıyor. Icardi'ye bakıyorsun. Nereden? İspanya'dan geliyor. Nereden geliyor?
2: Barcelona altyapısı.
1: Barcelona altyapısından direkt şeye geliyor.
2: Sampdoria, oradan Inter.
1: Sampdoria, Inter, Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain de ilk sezonunda attı bayağı gol.
0: Evet, yani hani bu yüzden.
2: Messi yoksa geldikten sonra PSG'de ona yer kalmadı.
1: Şimdi Icardi ile Galatasaray'ın oynadığı, Icardi aynı zamanda bir bağlantı oyuncusuydu. Bağlantı santroforuydu. Yanındaki oyuncuları da oynatıyordu. Şimdi mesela kanat oyuncuları, Kerem neden o kadar başarılı oldu? Kerem'le beraber diyaloğunu, iyi ilişkisini iyi kurdu. O saha içindeki yani. Evet. Top alışveriş ilişkisini iyi kurdu. Kanatta oynayan bütün oyuncularla, orta saha oyuncularının hepsine duvar oldu. Hepsinden aynı şeyi şimdi Osimhen'le yapabiliyor mu o bağlantıyı? Osimhen'in bir topu tutup iade etme özelliği var mı? Yok. Savunma arkası
2: koşuyor. Mesela ben onu Dzeko ile kıyaslıyorum. Osimhen'in bence o noktası eksik.
1: Yani bayağı eksik o konuda çünkü.
2: Icardi ilk sezonda çok iyiydi bağlantıda.
1: Evet, yani onu söylemeye çalışıyorum. Icardi bir de takım oyununa rahat uyan bir oyuncu. Osimhen direkt skor oyuncusu.
0: Ya Selman Bey, bunu okuyacağım ya.
1: Ne oldu ya?
0: Bunu okuduğum için özür diliyorum. Icardi'yi takdir etmemizin bir sebebi daha var. Vandanara gibi bir deccalla mücadele edip mentalini koruması da takdire şayan demiş. Bunu da okumak istedim, işin esprili yanı. Şey diyelim yani, özel hayatında gerçekten onu zorlayıcı, ailevi yaşansın onu zorlayıcı şeyler.
2: Sahaya yansıtmadı.
0: Evet. Şimdi Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz. Icardi gitmeli mi kalmalı mı derken, bir de bu takıma kimler gelebilir, neler yapılıyor, biraz onu. Bir kere Van Dijk ve Rüdiger'in durumu yakından takip ediliyormuş Mehmet Özcan. Ve Bernardo Silva da yine 10 numara için adaylar arasında. Şimdi bu isimlerle sana bir geleyim.
2: Ama şöyle Melik, yani yazın daha çok konuşmaya devam ediyoruz. Bunun nedeni federasyonun bir kere yabancı kuralında,
0: evet,
2: 10+4 şeklinde kararı. Hızlıca izleyicilere de Galatasaray'ın eldeki mevcut yabancılarını hatırlatacağım sözleşmeli. Savunmadan başlayalım. Sanchez, Singo, Jakobs, hatta 10+ Salah'ya ekleyelim. 4 tane savunmada yabancı oyuncusu var. Orta sahası zaten Lemina, Torreira, Sara ile etti 7. Sane, Osimhen 9. Sen Icardi devam ettiğin anda o 10+4 olan kuraldaki 10 yabancı kontenjanı doluyor. Şimdi Van Dijk, Rüdiger, Bernardo Silva düşünülüyor ama nasıl planlayayım yapacaksın? Mesela Barış Alper satılabilir derdim. Bence bu kuraldan sonra Galatasaray'ın Barış Alper'i tutması gerek. Çünkü
1: yerli oyuncular, dedi,
2: yerli
1: daha
2: oyuncular
1: çok,
2: zaten
1: daha değerli
0: olacak.
2: Uğurcan, Abdülkerim, Yunus gibi çok iyi üç yerlisi var. Barış da tabii ki onların başında hatta. Bu dört yerli Galatasaray bazı maçlara, en son şampiyon maçı da bununla dahil. Yani 5-6 yabancıyla çok var Galatasaray'ın maçlara başlangıç planında. Eren hele sol bek olduğunda.
0: Var, çok yerliyle başlıyor. Yani
2: Yunus, Uğurcan, Abdülkerim, Barış zaten kafadan 4 tane banko yerlisi. Bir de ona Eren eklense mesela 6 yabancıyla da oynayabiliyorsun bazı maçlarda. Biraz bekleyeceğiz yani Galatasaray'daki süreci. Artı yani 23 yaş altı kontenjan önemli. Şu an o kriteri sadece Niyaga karşılıyor. Niyaga'dan daha ilerini almalı. Icardi sorusunu bence biraz cevabını yarın kutlamalarda göreceğiz gibi Melike. Yani Galatasaray bir teklif yapacak ama
0: herhalde
2: aşkın olayım
0: mı çıkacak? Ay, tahmin ağlayacak ediyorum ya. Icardi de çok duygusal bu arada.

0: Yani gerçekten. Ama konuşulan isimler de heyecanlandırıyor. Özellikle tabii en çok böyle beklenen Van Dijk ile ilgili.
1: Bernardo Silva 10 numara da önemli yani Galatasaray.
0: Bir de Mertens'ten sonra tabii. İyi bir 10 numara ki Bernardo Silva yeni ismi geçmiyor. Yani geçen sezon da çok sorumluluk evet. istendi. Ama böyle bayağı ilerleme kaydedilen isim diyecek olursam bunlar arasında.
1: Bernardo Silva'nın en azından yani Juventus'la bir orada rekabet var. Barcelona çok olacak gibi gözükmüyor bütçeden dolayı. Çünkü Bernardo Silva'nın 3 yıllık yani 15 milyon euro yıllık bir beklentisi söz konusu imza parasıyla bonservis verilmiyor. Artı İlkay Gündoğan'la da Galatasaray tarafının bir yönlendirmesi oldu Bernardo Silva'ya Galatasaray'ın durumuyla ilgili. Bekleyip göreceğiz. İyi oyunculara gidecek Galatasaray. Zaten yine mevcut kadroyu koruyup daha iyi oyuncular almalısın ki yeni sezon daha zor Galatasaray'ın işi. Yani bu sezon zorlandı baktığımızda.
0: Hemen bir ben kimim yapıyorum. Hemen hızlıca. Yani ben çabuk bilirler diye böyle biraz geçe bıraktım ama bakalım göreceğiz. Şimdi çok konuşacak konu vardı. İmkansızlıklardan dolayı meşin yuvarlağa benzeyen her şeyi iki taşın arasından geçirmeye çalıştığım o dönemlerde bir söz verdim ve Avrupa'nın en önemli liglerinde iz bıraktım. Karl-Heinz Köbel sayesinde ilk büyük çıkışımı yakaladım. Real Madrid gibi üst düzey bir takımda olmamamın sebebi komik bir maaş teklifinden dolayıydı. Spor basını beni Maradona ile kıyaslıyor ve yeteneklerimle herkesi hayran bırakıyordum. Fakat yeşil zeminde bazen taktiksel uyumsuzluğum göze batıyordu. Paris Saint Germain forması giydiğim dönem futbol topuyla yaptığı dansla herkesin hayran kaldığı ve bir neslin idolü olan Ronaldinho'ya mentorluk yaptım. Ben kimim?
1: Karl-Heinz Körbeli bilmiyorum.
0: Yani yine şu ilk maddelerle bizi bizden alıyorsun Ertu.
1: Bir tane PSG'de bildiğim oyuncu var ama o değil, Rai.
0: Öyle bir ya ama bildiğim bir oyuncu değil diyeceğiniz bir isim değil bu arada. Bayağı
2: şimdi
0: şak diyebileceğiniz bir oyuncu.
2: Bak
1: Fransa PSG.
2: Bak Maradona ile anıldım Arjantin. Diyorsa sol ayaklı birisi bu. Ben sana söyleyeyim. Arjantin o oradan bile. Sen çalışma evet. Ben fazla anlamam.
1: PSG'de Ronaldinho'nun zamanında oynayan oyuncuları düşünmeye çalışıyorum. Yani o takımın abisi gibi olacak. Ronaldinho mentörlük yapacak. PSG'de kim oynadı ki o dönem? Rai geldi aklına o takımın en iyisi. Forvetlerde Pauleta vardı da o şey Maradona ile kıyaslanacak. Bir dakika 10 numara bu.
2: 10 numara ve sol ayaklı birisi diyorum sana. Bak.
1: 10 Fransız.
0: Nijeryalı.
1: Nijeryalı
2: Okaça.
1: Mı?
2: Şey.
0: JJ
2: Okaça.
1: Hocam bravo.
2: Çünkü bakıyorum harbiden öyle şey falan. Bana böyle yıldızlar da gelmedi ki.
0: Bravo.
2: Öbürlerini Mehmet biliyor.
1: Bu kadar bir şey hocam tebrik ediyorum. Ama.
0: Bir Nijeryalı dedim bildin.
2: Nijeryalı deyince ama. Okaça yani ama Okaça gerçek.
1: Frankfurt doğru bak. Karl-Heinz Körbel.
0: Evet Frankfurt hocasıymış. Körbel Avrupa'nın en önemli ligleri olan Premier Lig, Bundesliga ve Lig 1'de forma giydi. Afrikalı Maradona lakabıyla da. Biliyorsunuz ki adından
1: ama söyledim. Ama Fenerbahçe vermediniz. Evet. Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'yi verecektim. Bak Nijeryalı dedikten sonra Fenerbahçe'deki Nijeryalılar diyecektim.
2: Şimdi
0: Emenlik
2: Maradona falan çok
0: bu
2: büyük abartılı bir şey.
0: O koça diyecektiniz yani. Güzel oldu ama bence.
1: Çok bu da çok güzel.
0: Ne yapalım şimdi? Bence şimdi tanı beni yapalım. Tanı beni yapalım sonra golü koklayıp veda ederiz. Süremiz zaten bunlara yetecek gibi görünüyor. Çünkü bu görselleri sormak isterim bu ikiliye. Hadi bakalım. Sırayla geldi değil mi? Yalnız çok blurlu ya.
1: Bu şey İngiltere Premier Lig'den bir hoca mı? Rafa Benitez.
0: Hayır. İlk değil mi? Evet doğru. İlk,
2: bu
0: evet.
2: Şey tamam. Ya Fransız hoca neydi?
0: Kim? Ne?
2: Fransız Real Madrid çalıştırdı Zidane.
0: Evet.
2: Saçları yok mu?
1: Hocam gördün ben gözü anlayamıyorum.
0: Zinedine Zidane.
1: Çok ben
2: telefona bakıyordum bak, da son an doğruya
0: bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu fotoğrafta oynayanlar bu bilgisayar oyunu bilir. Seni de benzetiyorum ya Hitman.
1: Doğru Hitman.
0: Ajan 47. Ajan. Gerçekten Hitman'daki Ajan 47'ye aşırı benziyor. İsmi yok Ajan 47 o yüzden Ajan 47 diyorum. Aynısı olmuş. Sen de kırmızı kravat taksa o. Yani gerçekten o seviye. İkincisi gelsin. Yine iyi bildiğiniz bir isim geliyor.
1: İyi bildi biraz. Ha, Tigana.
0: Evet, bravo.

0: Beşiktaş.
1: Ertuğ da Fransızları seviyor
2: herhalde. Şey yapmış bugün işte öyle.
0: Bugün ilk bir doğru.
2: Tema yapmış. Tigana şimdi sonuncusu gelsin.
0: Gerets.
2: Hayır.
1: Ertuğrul mu?
2: Yabancı. Fransa'dan gidiyoruz dedik ya.
0: Fransız kim vardı ya? Fransız Jacques diyeceğim.
2: Çok küçük bir Türkiye kariyeri var ama.
0: Türkiye kariyeri var Fransız. Ankara gücündeydi ya.
2: Bravo.
0: Ümit Özat'la hocalık yaptı bu.
2: Bravo ya.
0: Lemer.
2: Evet.
0: Hatırladım bak tamam ama yok tipini görsem hatırlamam.
2: Reji yorumsuz. Hocanın şu bakışı gibi bakıyorlar sana. Yo, Lemer nasıl bakıyor? Öyle bakıyorlar
0: galiba
2: yani.
0: Galiba milli takım çalıştırdı. Yani Fransa milli
2: takımı. Değil mi ya? İlk raundu kazandık, rahatladık. Jardel'le mutluyuz biz. Kazandık sayılır onu. Evet şimdi golü koklayacağız. İlk pozisyonumuz gelsin. Gol mü değil mi?
0: Hadi buna normal bence değil. Yani normalde gol olması gerek de. Ya defansa ya kaleciye çarpacak bence.
1: Görüntüde senin gibi düşünüyorum ama bu böyle görüntülerin arkasında kalecinin bacağının arasından bu gol olabilir. Gol diyorum ben de. Aynı şeyi söylemeyelim diye.
0: Değil ve gol.
2: İzliyoruz. O nasıl?
1: Hem kalecinin bacağının arasında değil mi? Uzaya gitmiş topu.
2: İnanılmaz bir pozisyon bulmuş yine Ertuğ. İkincisi gelsin. Gol mü değil?
1: La Liga. Gene insaflı ya. Uzak doğudan falan veriyor diyorsun.
2: Evet bak Hindistan'ı günden de verdiğimiz oluyor.
0: Ayağı iyi kapatmış. Gol diyorum.
2: Hocam.
1: Ya buradan gol atmış selam olsun da bu çok zor bir gol ya. Olmaz diyorum ben de. Mehmet bu akşam kazandıracağım Mehmet.
2: İzleyelim.
0: Of ama ben tam tersi sağ yerden da, olur diye düşündüm.
2: Yoğunmuş ama gerçekten. Şahane son bak. Pozisyon gelsin.
1: Mehmet 3-0 yap da var öyle bitirelim.
2: Hadi yapacak mı bakalım. Gol mü diyeyim?
0: Gol.
1: Ben değil diyorum.
2: İzliyoruz.
1: Mehmet 3-0
2: bakalım
1: yapsın.
2: Bakalım hocam kaleden alıp topu santraya koşacak mısın?
0: Sana şans tuttu hocam. Normalde ben üçlü üç yapmam çok bundan.
2: Hat-trick yaptı.
1: Hat-trick yaptı. Evet. Sıfır çektik.
2: Olsun hocam.
0: Olur mu hocam? O koçu 3 gole bedel. Kusura bakma.
2: Kesinlikle
0: yeter. Keşke ben o koçuyu bileyim siz bunları bilin hocam.
1: Yok, ben bunları zaten yani şeye göre değişiyor ya.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Siz de sağ olun efendim.
2: Yani süre çabuk geçti. Konuşacak çok şey vardı. Konuşamadık.
1: Daha ama ne konuşacağız Melike? 3 saattir konuşuyoruz.
2: Daha akışımda neler var ya neler. İnanılmaz. Daha konuşacağımız çok şey vardı ama üzülmeyin yine. Bu gece 0-0'da görüşeceğiz. Tabii yoğun bir gün olacak. Şampiyonluk kutlaması, yayınları vesaire. Ama yine bütün gelişmeler Aspor'da. İnternlerde de görüşebiliriz. Hoşçakalın.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Yobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan

0: maddelerinin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
1: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataşa. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Evet, o da pası yapmasın. Yani daha başlarken Bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
0: Pinto bıraktı. Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti. Sektirdi ama o bölgede Emre Belözoğlu.
2: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
0: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde. Büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alana döndü. Önce direğe, sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
3: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
0: Tolga Özkalfa şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian, yeniden Olcan, orta şansı, yaptı ortasını Egemen, boşta kalan top, gol pozisyonu, son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru, Musa Sol gole gidiyor, Musa Sol ve gol! 9. dakika, Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
4: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sol'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sol bir anda kendisini derin topa kurtarınca...
0: Aslında mükemmel oldu ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sol'la
4: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora'yla mücadelesi. Fırat Aydın'ın elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe Yedek Kulübesi

0: herkes ayakta. İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emen'in. İşte burada bakın.
1: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tonga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
0: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
1: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sow. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sow'dan Pierre Vebo'ya. Ondan kayıt. Şimdi Musa Sow. Musa Sow üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sow ve Tolga. İki güzel hareket daha.
0: Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
1: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topalo bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Yobo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
0: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
1: Henrique gidecek, Yobo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbol severler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin üzerine gidiyor rakibinin. Ortasını da yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
2: Çok güzel çıkardı.
1: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
3: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
1: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasında ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
2: görüşme
1: çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Okera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale.

0: Gole çok yaklaştı Eskişehirspor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
1: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve çaldı.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızı yılların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş top ağlara gidiyor gol. Yardımcısıyla göz göze geldi golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşunu hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Evet,
0: ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş. Çok güzel.
0: Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında.

0: Adik Bakan bu. Belushi, Volkan ve gol! Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha.
1: Burada Hakan ayak koymaya çalışmış.
2: Net offside.
1: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
2: Bu golleri Bursa'da yersen mal olur.
1: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direkt. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, zira Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. zira Türkiye Kupası finalinde. Bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski. İlk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şençu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62.

dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Asıçarak kullandı Galatasaray. Selçuk seken top Sabri, o dolduruyor. Dinayer, kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer, iki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut yandan dışarıya. Alparslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı.

0: Tadic vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Adriano topun gerisinde. Adriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Sukubiç topun gerisinde. Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Spor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: herhalde bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado'yla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando! Baskıyı arttırdı, golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasını.

0: Merhaba. Uyuta uyuta gol attılar.
1: 70. Yani dakika.
0: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
2: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernanda vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
0: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
3: Evet.
2: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mubil Akisar Spor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobil Akisar Sporlu oyuncular.
3: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
2: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topu ağlarda. Topu ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart. Jansen'e aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
0: Hakemlik bu işte.
2: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akisar Spor'un. Zira Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akisar Spor'un. Tebrikler Akisar Spor. Akisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhanda ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akisar Spor'dan.
0: Göstere göstere gol geldi.
2: Elvis Manu. Finalde Akisar önde. Top ağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
0: Bir açıdan geliyor gibi.
2: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa.

Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede. Ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğan'ın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Top ağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakese Tasio Esarlı'nı gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth ceza alanında. Kaleyi düşürdü Barafona. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asisti yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
1: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Spor karşısında Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor.
0: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan en sakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Ender Bilgin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı.

0: Zira Türkiye Kupası 58. kupa. Trabzonspor'un değerli futbol severler. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
1: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'da hocam.
0: İkinci dakikada.
1: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
1: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
1: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Sidney Sam bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası.

şansı Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğundan sonra. Zira Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Fatıma kupayı aldı kaydeden, arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ilk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol. Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor. Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Yerden Garonovic sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı, iyi yere de gitti. Gol pozisyonu, boşta kalan top ve gol! Kanate, Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de offside değil.
0: Varda, Riva'dan gelen offside.

0: Messi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam. Yani
1: hallederiz biz o işi.
2: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivas Spor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayseri Spor'u 3-2 mağlup eden Sivas Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un değerli izleyenler. Kupa Sivas Spor'un oluyor. 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un.
0: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi!
3: Evet.
0: Michy Batshuayi.
3: İpi çekti bence.
0: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozayt'sa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'ye doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
3: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
3: Hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası, finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Taraftarların coşkusu, bir yanda bordo mavililer, diğer yanda siyah beyazlılar. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Beşiktaş geliyor. Muleka bıraktı sağ tarafına doğru. Orada Gezal. Raşit Gezal çekti. Karşıladı Trabzonsporlar. Bir kez daha Gezal. Bıraktı sol tarafına Muçi. Muçi vurdu yandan dışarıya. Muçi görüntüde. Muleka, Svensson, tekrar Muleka. Bir kez daha Svensson. Sağda Raşit Gezal. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu. Onoaçu müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İşte Onoaçu. Omar Colli'den sıyrıldı. Mert'in yanından fileleri havalandırdı. Jetson aldı. Nusrati tekrar savunmanın arkasına doğru. Muleka koşuyor. Karşılayan Dansville. Muleka gidiyor. Muleka. Muleka vurdu. Kaleci Uğurcan. İkinci hamle yine Uğurcan. Beşiktaş çok etkili geldi görüntüdeki Muleka'yla. Masuaku yerden pasını da verdi. Jetson ceza sahasında. Jetson son anda Uğurcan. Beraberlik golüne çok yaklaştı Beşiktaş. Jetson Fernandez görüntüde. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru. Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Bir elle oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. İkinci yarıya Trabzonspor başlayacak. Ali Şansalan son kontrollerini yapıyor. Visca topun gerisinde. İkinci yarının ilk vuruşu. 1-1 skor. Ve ikinci yarıdayız efendim. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasına sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol hazırlanış açısından Beşiktaş için. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı.
Onuaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. 2-2'lik beraberlik var finalde. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bordo mavili futbolcular, tribünler yıkıldı. El Musrati bir kez daha öne geçirdi Beşiktaş'ı. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. 90 artı 10. dakikanın içindeyiz. Beşiktaş 3-2 önde. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direkte savunma karşıladı ve bitti. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kupa Beşiktaş'ın değerli izleyenler. Beşiktaş 3, Trabzonspor 2.

0: Açın oyuncusu ödülü Salih İnan'ı da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar, kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Torreira bir kez daha Barış. Eren Osimhen'e doğru gelmedi. Yunus şut üstten dışarı. Yunus Akgün. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6, gol Barış Alper.
2: Vakeme. Antony Vakeme'nin iki oyuncu var karşısında. Vakeme ceza alanında. Şalay karşısında. Vakeme pasını verdi. Şut dışarıya. Zubkov. Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas halini eder bir gün Savic ve Cihan.
0: Savic fazla zorluyor şansını bence. Bakalım. Ayağından açtı topun sonrasında. Bu hamle geldi Savic'den. Savic bakın şu hareket bayağı hoşgörülü davrandı Cihan Aydın.
2: Batista Mendy. Pedro Maneiro bomboş bir alan önünde. Maneiro topla birlikte ilerliyor. Trabzonspor iyi çıktı bu defa. Maneiro ceza alanında son çizgi çevirdi içeri. Arka direğe, kafa dışarıya. Ozan. Sana vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen.